0: Saatler gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bu gece gerçekleştirdiği saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Ayrıntıları yine canlı bağlantıyla alalım. NTV Washington temsilcisi Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, Donald Trump neler söyledi?
1: Korhan, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. İran'a ait hedeflerin vurulmasının ardından Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ettikleri için İran'ın füze ve İHA depolama alanlarıyla kıyı radar tesislerini vurdu dedi. Görünen o ki bunu asla öğrenemeyecekler ifadesini kullandı Trump ve peşinden de hemen sert bir ifade kullandı. Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranma imkanımız kalmaz ve çok başarılı şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Böyle bir durumda İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır eğer böyle bir durum yaşanırsa diye de tamamlıyor şu paylaştığı mesajı. Şimdi bir süre önce de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan Amerika'nın İran'a yönelik saldırısına ilişkin ayrıntılı açıklama gelmişti. CENTCOM İran'a daha önceki saldırıdan ve Amerika'nın ona karşılık olarak gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran'a ateşkes anlaşmasına uyma imkanı, fırsatı verildi. Ancak bunu yapmamayı tercih etti, seçti dedi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada bu ifade kullanıldı. İran sabah saatlerinde Kiku adlı bir gemiyi hedef almıştı. İnsansız hava aracıyla Panama bandıralı tanker Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu ve CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre de 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyordu tanker. CENTCOM'un açıklamasına göre son saldırıda İran'a ait askeri keşif gözlem altyapısı, iletişim sistemleri, hava savunma hedefleri, İHA depolama tesisleri ve mayın döşeme kabiliyetleri hedef alındı. İran basınındaki haberlere göre de yine patlama seslerinin Sirik ve Keşm Adası civarında duyulduğu ifade ediliyor. Dünkü saldırıda da yine benzer noktalar hedef alınmıştı. İran'ın resmi haber ajansı bu son saldırıları ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor. Şunu da hatırlatalım, sıcak gelişmeler kapsamında İran Bahreyn'deki Amerikan güçlerini hedef almıştı insansız hava aracıyla yapılan saldırılarla. Amerikalı yetkililere göre ise bu dronların hepsi etkisiz hale getirildi. Bir insansız hava aracının ise boş bir araziye düştüğü ifade ediliyor. Amerikalı yetkililere göre bu saldırıda herhangi bir hasarın ya da yaralanmanın meydana gelmediği de belirtiliyor Korhan.
0: Begüm, şimdi dün de yine benzer saldırılar olmuştu. Ne dersin? Taraflar birbirlerinin sabrını mı test ediyor ya da senin deyiminle yeni normal bu mu? Önümüzdeki günlerde ne yaşanır? Kırılgan olan, zaten bu 12 gün önce yapılan anlaşmalar daha mı kırılgan hale geldi?
1: Müzakere sürecini daha kırılgan hale getirdiği kesin Korhan. ABD Başkanı Donald Trump'ın biraz önce ayrıntılarını aktardığımız açıklaması epey sert. Eğer ders almazlarsa ya da öğrenmezlerse o zaman da askeri olarak biz bu işi tamamlamak zorunda kalırız mesajını veriyor. Dün ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de buna benzer bir çizgide açıklama yapmıştı. Eğer İran'ın mutabakat zaptının nasıl uygulandığına ilişkin bir takım görüş ayrılıkları varsa bizi arasınlar. Ama şiddetle karşılık verilecek ifadesini kullanmıştı. Şimdi İran ve Amerika bir yandan Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeye yönelik birbirleriyle mücadele ederlerken tabii uluslararası su yolunda gemicilik faaliyetleri ateş altında kalmış durumda. Son birkaç gün içerisinde karşılıklı yaşanan bu saldırılar her iki tarafında Hürmüz Boğazı'nda avantajı diyelim elde etmek için askeri güç kullanmaktan çekinmediğini aslında bize göstermiş oldu. Bu son saldırılar İran ve Amerika arasında nihai barış anlaşmasına ilişkin müzakereleri nasıl etkileyebilir tabii göreceğiz ama senin biraz önce sorunda atıfta bulunduğun şekliyle evet taraflar birbirlerinin sabrını, kırmızı çizgilerini test ediyor gibi görünüyor. Şu iki tarafında aslında topyekün savaşa dönme konusunda bir isteği, bu konuda bir iştahı da yok gibi görünüyor. Hatta CNN'e konuşan bu gerilimin tırmanmasından sonra CNN'e konuşan Amerikalı bir yetkili de saldırıların ardından durumun daha da tırmanması olasılığını pek de ihtimal dahilinde görmediğini söylüyor. Amerikalı yetkili en azından şu an için o büyük majör muharip operasyonlara bir dönüşün olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Tahran Hürmüz Boğazı'nda kendi egemenliğini empoze etmek gibi bir stratejik karar almışa benziyor ama Amerika buna müsaade etmeyecek gibi görünüyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin insansız hava aracıyla hedef alındığı saldırılara ne zaman böyle bir saldırı olsa karşılık verecek gibi görünüyor. Dolayısıyla sanki bir süre yeni normal artık bu olabilir gibi görünüyor. Ama tekrar edelim şu an için en azından topyekün bir savaş ya da çok büyük askeri operasyonlar, muharip operasyonlara dönüşün olduğu bir nokta değil. Ama zaman zaman bu tarz karşılıklı gerilimlerin yaşanacağı bir dönemdeyiz gibi görünüyor Korhan.
0: Begüm Dönmez Ersözlü aktardı gecenin bu önemli gelişmesinin ayrıntılarını. Devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu anlattı. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır şeklinde de bir ifade kullandı.
2: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faaliyetlerini tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenleme de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve ila nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
0: Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
3: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
0: Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı türlerde toplamda 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik İstanbul Avcılar'da bir operasyon düzenledi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda farklı türlerde toplam 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri de devam ediyor. 100. Gazi Koşusu resepsiyonunda gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. 2000'in üzerinde drone ile yapılan gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Türk bayrağı İstanbul semalarına yansıtıldı. Türkiye Jockey Kulübü tarafından düzenlenen resepsiyonda bu yapılan drone gösterisi geceye damga vurdu. 2000'in üzerinde drone senkronize bir şekilde hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, Gazi Koşusu kupasını, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına böyle yansıttı. Ayrıca 100. Gazi Koşusu bayrağı da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalandı. Bu haberle birlikte bülteni de noktalamış olduk. Saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
5: Herkes soru sorabilir.
6: Ne? Nasıl? Niçin?
5: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
7: geçmişe dönmek de lazım.
8: Netleştirelim.
5: Bunu mu demek istedin?
7: Bu mesajın etkisi ne olacak?
6: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
5: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
4: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. Sinan Canan'la Açık Beyin.
9: O senin sana anlatacak. Seninle birlikte insanın fabrika ayarlarına daha yakından bakacak. İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan.
10: Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Gene maşallah stüdyomuzu doldurmuş konuklarımızla beraber. Sinan Canan'la Açık Bey'le benim. Bir yeni bölümüyle daha karşınızda. Her cumartesi akşamı olduğu gibi insandan bahsetmeye devam ediyoruz. Tabii ki stüdyo konuklarımızla olay çok daha eğlenceli hale geliyor. Siz de biliyorsunuz yani katılmak istiyorsanız eğer hemen açıkbeyin.com/ntv adresine gidiyorsunuz. Oradaki formu doldurunca en kısa zamanda sizi burada misafir ediyoruz. Bir de orada soruyorum linkimiz var. Ona da tıklayarak efendim bize yorumlarınızı, katkılarınızı ve sorularınızı iletiyorsunuz. Biz onları okumaya bayılıyoruz. Çok güzel şeyler geliyor. Bu arada şimdiye kadar bize katkı veren bütün arkadaşlara da buradan teşekkür ediyoruz. Hep insandan bahsediyorduk. Bugün de aynı konuya devam edeceğiz. Mevzumuz insan ama bu sefer insanın hani biraz daha böyle biraz gıcık bir tarafından bahsediyoruz. Yönetmesi zor bir tarafı acık. Şu el alem ne der efendim? Bugünkü derdimiz bu. Yani biz böyle her türlü hareketimizi bir şekilde bir sebeple yapıyoruz ama çoğu zaman sanki biraz türbinlere oynuyor gibiyiz. Hep böyle gözümüz bir dışarıda. Acaba gerçekten hayatımızın kararlarını biz mi veriyoruz yoksa bir jüri karşısında performans mı sergiliyoruz? Bugün biraz onu konuşacağız. Niye böyleyiz? Bu el alem ne der sorgusu bizim için niye bu kadar önemli? Bugün onu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım efendim. Mesela şimdi mikrofona şarkı söyle deseler size kalabalık bir yerde. %90'ınız ne yapar? Ay ben hiç. Ne hiç? Bir dene. Deneyemeyiz. El alem ne der? Akraba düğünündeki metalciydim ben arkadaşlar. Akrabalar bak oynamamı istiyor. Fakat ben orada olmayan metalci kardeşlerim acaba ne der diye düşünüyorum. Tek başına kalma düşüncesi insan zihninde büyük bir panik reaksiyonu tetikliyor. Aman beni bırakırlarsa benim halim nice olur. Sürüden ayrılanı... Bak nasıl biliyoruz hepimiz kurt kapar. Kurt nerede? Kurt gören var mı hayatında? Kurt yok ama hala sürüden ayrılanı kurt kapar. öyleymiş gibi görünmeye çalışıyorsun. Dilinde bazı jargonlar, bedende bazı hareketler. Hiç kimse sizi görmüyorken ve yalnız başınızayken ne yapıyorsanız osunuz. Şimdi bugünkü konu itibariyle benim durumumu düşünsenize. Şurada şimdi siz varsınız. Hadi siz akraba, eş, dost. Bir de şimdi kim izliyor onu da bilmiyorum. Şimdi el alem ne der düşünsene. Ağzımızdan bin tane laf çıkıyor. Yani vallahi insanın kendini tutması çok zor. Ben bu ilk başlarda televizyonlara çıkarken, hatta işte YouTube'da falan program çekerken acayip geriliyordum yani. Bir de böyle hani bütün dünyaya hitap ettiğinizi varsayıyorsunuz ya. Bin bir türlü insan var arkadaş. Kim bilir kim ne anlayacak. İyi niyetlisi var, kötü niyetlisi var, şu var, bu var. Hani söylediğime kızarlar mı, bilmem ne yaparlar mı diye düşündükçe bir şey fark ettim. Ben konuşamıyorum yani. Olmuyor. Panik atakları falan geçiriyordum. Ayılıp bayılıyordum televizyonlardan önce. Sonra şunu fark ettim. Yani rahat ol be abi. Zaten seni dinleyen, senin lafını, sözünü önemsiyorsa, sana muhabbet besliyorsa zaten muhabbet kurulur. Öbürü ne yapacak? Kapatacak, gidecek. Mesela şu anda hala bizi izleyen bir arkadaş varsa muhabbetimiz devamlı ekran başında. Dolayısıyla burada çok endişelenecek bir şey yok. Biraz daha bunu fark edince insan kendi olmayı becerebiliyor gibi. Tabii benim çok zamanımı aldı. Sonra da üzerine düşündüm. Biz niye bu kadar geriliyoruz acaba bu konuyla ilgili diye. Şu el alem ne der meselesi bize nasıl yerleştirildiyse arkadaş. Yani nasıl sizin hayatınızda bu? Ya bu konu benim için hiç önemli değil. Ben kafama göre takılırım diyen var mı? Vallahi mı? Bak test yaparım ona göre. Var mı burada? Siz de. Arada birkaç arkadaş. Bunları tanıyorum. Bunlar marjinal tipler zaten. Girsene sen de öylesin biraz. Şimdi ama yani belli durumlarda da mesela utanırsınız değil mi? Utanma vardır ya. Utanma olmadan olmaz. Utanmak ne demek? Ya utanç duygusu. Mesela garip bir şey. Diğer hayvanlarda var mı? Çok emin değiliz. Bazen gönderiyorlar. Kedi fotoğrafları. Kedi ne yapmış? Kedi acaba utanıyor mu gerçekten? Mesela utanma reaksiyonu sosyal bir canlının çok önemli iletişim mekanizmalarından birisi. Bir pot kırdınız, bir yanlış oldu, bir şey oldu mesela. Dışarıdan görülür bir şey oluyor, fark ettiniz mi? Yanakları al basıyor, vücudunuz ufalıyor bir şey. Yani içinizde bir şey yaşıyorsunuz ama ilginç olanı dışarıya da bir şey gösteriyorsunuz. Ve araştırmacılar diyor ki esas konu zaten dışarı verdiğin sinyal. Diyorsun ki ben ne halt yediğimin farkındayım. Lütfen beni dışlamayın. Beni atmayın aranızdan. Beni sevin. Bak bu kadar da aciz hale geldim görüyorsun. Yıkıldım, eridim, bittim burada falan diye. Aslında bir mesaj veriyoruz biz utanırken. Utanma reaksiyonu varsa bir insanda bunun doğal çıktılarından bir tanesi el alem ne der çıktısı oluyor. Çünkü biz sosyal bir canlı olarak yüz binlerce yıldır da bu dünyadayız. Açık beyin takip edenler artık bunu çok iyi öğrendiler. İnsan en azından 300-400 bin yıldır burada. Modern medeniyet birkaç bin senelik, hatta şu içinde yaşadığımız taş patlasının 50-100 senelik bir şey. Ama ondan önce bizim hayatta kalmamızın en önemli dayanak noktalarından biri grupla beraber hareket etme yeteneğimizdi. Bir şeye ait olma yeteneğimizdi. İnsana ait bugün ne kadar çok teknoloji kolaylaştırıcı var bir düşünün. 100 bin sene önceye gidelim, bunların hiçbiri yok. Bak bir düşünün yani... 100 bin sene öncesini kimse bilmiyor. Yani bir elimizde fotoğraf da yok ki kesin bir bilgi alalım ama tahmin edersiniz ki bayağı doğanın göbeğinde bir de biyolojinin söylediğine göre bu halimizde. Annesinden doğduğu haliyle hayatını sürdüremeyen tek canlı. Bu bir acayip bir şey. Hem bir şekilde üstünüz diyoruz, insanız diyoruz falan filan mangalda kül bırakmıyoruz. Ama pıt birçok insanın mesela en çok gördüğü kabus tipini çıplak olarak kendini ortada bulmak mesela. Bu çok dünyada paylaşılan bir şey. İnsan o çıplaklık ve zayıflık halini ancak bir yolla giderebiliyor. Bir grubun içerisinde destek görüp güvenebileceği insanlarla hareket ettiğinde. Ve bu bizim garantiye almamız gereken bir şey. Yani öyle öğrenelim olursa olur olmazsa yolumuza bakarız diye böyle bir lüksümüz yok. Bizim bunu bir şekilde doğuştan edinmiş olmamız lazım ve utanma refleksi gibi refleksler o yüzden neredeyse doğar doğmaz devreye giriyor. Ve diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü bilebilme devreleri çılgın gibi hızla gelişiyor. Mesela ayna nöronlardan bahsettiğimiz bölümde evde bir test yapın demiştim. Siz de hala yapabilirsiniz. İlla sağda solda bir bebek vardır sizde olmasa bile. Mesela daha yeni doğmuş bebeklerde bile 4-5 saatten itibaren bebeğin karşısına geçin. Böyle abartılı yüz hareketleri yapın. Falan filan diye. Bebekler taklit ediyorlar mesela. Bu taklit yeteneği nereden geliyor? Ayna nöron dediğimiz sistem daha doğar doğmaz çalışmaya başlıyor. Karşıdaki bireylerin duygu durumlarını beden işaretlerinden okuma yetkinliğimiz var. Sen onlarla hareket edersen harika. Fakat işte her nimet gibi bunun da külfeti var. Mesela nasıl şu anda dijital ekranlar, sosyal medyalar, telefonlar çok faydalıyken bizi kendine bağımlı yapabiliyor. Yani bizim aynı zamanda bir zaafımıza dönüşüyor. Şimdi bu tip yetkinliklerde sınırını çizemezsek, yani güzel kullanamazsak hayatımızda baya baya bizi bir kuklaya dönüştürüyor. Mesela hiç şöyle bir şey oldu mu? Tam bir şey yapmak çekti canınız, bir şeye başlayacaksınız ya da bir şey söyleyeceksiniz. Hayatınızda daha önce yapmadığınız bir şey yapacaksınız. Şöyle bir durdunuz, ya şimdi rezil olacağız, dur. Mesela birçok insan bu yüzden içinden geçeni anlatamıyor bile. Şimdi bana ne derler? Ben yıllarca bu arada hani işkencesini çekmiş birisiyim. Konuşmak sana mı kaldı falan filan diye sahnelere çıkarak ölüp ölüp diriliyordum vallahi. Ama sonra bu hissin bana yerleştirildiğini öğrendim. Benim hissim değilmiş bu. Bize küçükten itibaren bu özelliğimiz üzerine bir şey inşa ediliyor. Bugün biraz bu el alem patolojisi bizde nasıl oluşturuluyor? Bunu konuşacağız. Niye? Esas amacım şu. İnşallah yeni gelen genç arkadaşlara bunu daha az yapalım. Yani hiç yapmayalım demek isterdim ama öyle bir gücümüz yok. Gene yani temel özelliklerimiz gereği bu hataları hep yapacağız. Ama en azından farkında olalım ki en aza indirelim. Bir kere hatırlayalım, zihinlerimiz nispi ya da göreceli olarak çalışıyor. Biz karşılaştırma yapmadan hiçbir şeyi anlayamayız. Mesela bir şeyin ne kadar büyük olduğunu anlamak için yanına bir tane referans lazım. Size uzayda boş bir kaya göstersem kayanın büyüklüğünün ne kadar olduğunu anlayamazsın. Ama yanına bir insan koyarsam ha dersiniz bu kaya büyük ya da küçük, her neyse. Her şeyi nispi anlayan bir zihnimiz var. Kendimizi de böyle tanıyoruz. Sana göre ben böyleyim, sana göre böyleyim, ona göre öyleyim, şuna göre böyleyim diye kendimle ilgili bir şey, kıyaslamalar dizisi yapıyorum. Ve bu kıyaslamalar dizisinde en büyük referansın kim? Siz, etrafımdaki insanlar, ailem, eşim, dostum, kardeşim, kim varsa bunlarla başlıyor bu iş. Sadece ben yapmıyorum bu kıyaslamayı. Bir de büyütürken ailem yapıyor. Diyor ki, diyor Necla'nın kızı diyor bilmem nereyi kazanmış diyor. Ben de bunu duyuyorum. Diyorum, Necla'nın diyorum kızı kazanmış, ben burada kaya gibi oturuyorum, Allah beni kahretmesine bağlıyorum işi mesela. Yetersizlik pompalanmaya başlıyor. Bir sürü insan bizi geliştirmek için yapıyorlar bunu ama iyi niyetlerle. Çocuk da gaza gelsin de belki yapar diye ama bu bizde ne doğuruyor? O yapıyor, ben yapamıyorum, değil mi? Hep gözümüz iyidedir ya, sosyal medyada da öyle. Herkes daha güzel, daha uzun, daha mutlu, daha zengin, daha bilmem ne. Ben öyle değilim. Mesela beynimiz hemen ne değilim onu kodluyor direkt olarak. Böyle başlıyor hikaye. Sonra sosyal alışkanlıklar, kültür, ortam, çevre her toplumda da aynı değil bu arada. Mesela bizim toplulukta biraz yüksek sanki el alem ne der. Ama başka topluluklarda o düşük de başka sorunlu şeyler daha yüksek. Onlara da birazdan geleceğiz. Bu şunu unutmadan konuşmamız gereken bir şey. Bir altyapımız var, çok faydalı bir nedenle var. Bağlanalım ve beraber hareket edelim. Aramızda bir ahenk olsun. Bu çok güzel. Birbirimizi anlayalım, duygularımızı okuyalım. İşte yaş tahtaya basmayalım, gücendirmeyelim falan filan. Bu güzel. Ama eğer abartırsak bizim biz olmamızı engelleyen büyük bir park kilidine dönüşüyor. Bizi olduğumuz yere kilitliyor. Bir kere insan beyniyle ilgili yapılan çalışmalar malum benim başlangıç yerim orası. Kabileden atılma düşüncesi. Tek başına kalma düşüncesi insan zihninde büyük bir panik reaksiyonu tetikliyor. Ne olursa olsun. Mesela çocuklar bunu çok yaparlar ya, en çok yapılan zorbalık hangisi okullarda? Dışlıyorlar çocuğu mesela. Ve kenarda kalıyor. Öyle zorbalıyorlar. Çünkü bunun büyük bir işkence olduğunu çocuk da anlıyor. Onu oyuna almıyorlar mesela. Bana da yaparlardı. Bak. Ya ne haber? Anlatıyorum burada. Vereyim mi isim isim tek tek? Böyle acayip insanı yaralar. Çünkü o yetenek de doğuştan geliyor. Sen gruba ait ol ki hayatta kalma şansın azalmasın. Çünkü bu korunmasız kalmak demek. Şimdi değil, 100 bin sene önce, 200 bin sene önce. Yiyeceğe ulaşamamak demek. Hayatta kalamamak demek. Çok ciddi problemler demek. Ve bu şansa bırakılmamış. Bize öyle bir panik yerleştirilmiş ki. Aman beni bırakırlarsa benim halim nice olur. Sürüden ayrılanı, bak nasıl biliyoruz hepimiz, kurt kapar. Kurt nerede? Kurt gören var mı hayatında? Kurt yok ama hala sürüden ayrılanı kurt kapar. Aynı bu şekilde işliyor sistem. Arkaik kodlarımız hala çalışıyor. sosyal olarak dışlanan bir insanın ya da bunun simülasyonuna maruz kalan bir insanın beynini izlediğinizde çok ilginç bir şey görüyorsunuz. Fiziksel olarak acı çekerken beyninin neresi çalışıyorsa, daha belki bölümlerde de göstermiştik, çocuklarda yapılan deneylerde de görmüştük bunu. Fiziksel acı bölgeleri aynen ateşleniyor sosyal olarak dışlandığınızda. Terk edildiğinizde mesela. Çok kötü. Gönül ilişkisinde birisi terk edilirse bitti. Kolu bacağı kopmuş gibi canı yanıyor yani. O yüzden aşk acısı diyorlar ya, hakikaten gerçek bir acı. Beyin bunu hissediyor. Ve bir şey daha var. Mesela özellikle günümüz sosyal, dijital ortamları bundan çok besleniyor. Bir onaylanma ihtiyacımız var. Birileri bize ha doğru, süper yaptın, harika, şak şak falan yapsın. Çok istiyoruz. Yani birileri bizim varlığımızı ve yaptığımızı onasın. Böyle bir ihtiyacımız var. Daha evvel söylemiştim. Bu programda tekrar hatırlatayım. Eğer El Alem Neder'le ilgili falan fazla debelenmeyen bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız. Hani her şeyi travma zannediyoruz ama yani travma o kadar kolay bir şey olmasa da, travmaları falan olmayan sakin bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Çocuğunuzu arada bir, mümkünse haftada bir, olabiliyorsa her gün bir ara alın karşınıza, bir iki dakika, iyi ki varsın be deyin. Şu gözünün içine bakın. Ona deyin ki ya bir şey başarmana gerek yok. Sen böyle çok iyisin yani. Olduğun halin çok güzel. Sen olmasaydın burası berbat bir yer olurdu. Bunu hissettirdiğiniz bir insan bir kere varlığı baştan onanmış bir insan olarak büyür. Muhatap alındığı için. Ve ben bunu genellikle şöyle bir meditasyon gibi daha evvel programda da yaptırmıştım. 8 yaşımızdaki halimize dönüp de birinin bize her hafta bunu söylediğini bir düşünün dediğimde birçok insanın gözleri doluyor. Bize neredeyse hiç söylenmiyor böyle bir şey. Bizim hep ya matematiğimiz zayıf, ya bir şeyimiz eksik, ya tipimiz kayık, ya bir şeyde yetersiziz, neyse. Sürekli geliştirmeye çalışıyorlar bizi. Bir türlü olmuyoruz ki kardeşim. Bir türlü olmuyoruz. Ben oh oldum diye bir şeye başlayıp şöyle bir keyfini sürecek bir hayatımız neredeyse hiç olmuyor gibi. İnsan bir aidiyet varlığı. Daha evvel anlatmıştım. Tabii gençliğimde Pentagram konserine giderken ne kadar marjinaliz diye Kızılay'da yürüyordum. Sonra bir geldim Batı sinemasının önüne, benim gibi 1000 tane adam var, hepsi aynı üniformaya girmiş. Sürüye dahil olmuşuz da haberimiz yok mesela. O zaman anlıyorsun, insan bir şekilde bir sürü bulup giriyor yani. Önemli olan işlevsel mi? İçinde bulunduğumuz şey hani bizi gerçekten besliyor mu? Bizim yerimize bize hayat mı yaşatıyor? Yoksa gerçekten bizim bir şeyleri yaşamamızı, kendimizi deneyimlememizi, gelişmemizi destekliyor mu? El alemi boş verme şansımız pek yok. Önce onu söyleyeyim. Yani muvakkaten dediğim gibi belli bir gruba belli bir zaman sürecince yaparmış gibi görünebilirsiniz. Ama birisi sizi bir dışlar, hayatınızı zindan eder mesela birileri. Dolayısıyla hepimizin duyarlı olduğu bir grup var. Bu grubu biraz akıllıca seçelim, derdim o. Bir de bu şey geliyor ya, kültürel olarak geliyor ya bu iş, bir de öğretiliyor bize. Mesela değil mi? Aa, daha bu muaşeret kuralları var. Gelenek ve göreneklerimiz var. Şimdi bunlar bizde çok acayip bir şizofreni yaratıyor arkadaşlar bakarsanız. Bir şimdi ideal olduğunu bildiğimiz bir şey var. Öyle olmak lazım. Bir de ben. Benden adam olmaz abi. Hiç o anlattıkları gibi değilim yani. Mesela diyelim bir dini inancım varsa, o dini inancın yüce şahsiyetleri gibi asla değilim. Kafada 40 tane tilki geziyor. Bir sürü yanlış yanlış iş yapıyorum. İhmalkarım, tembelim, bilmem neyim. Ve o idealle benim aramda bir makas açılıyor, dikkat et. Bu bir kere içten bir gerilim yaratıyor. Benden adam olmaz. Başlıyorsun mesela. Bir olanaklardan biri bu. Ya da öyleymiş gibi görünmeye çalışıyorsun. Dilinde bazı jargonlar, bedende bazı hareketler, bir takım böyle tekrarlı tekrarlı göze sokar gibi davranışlar. Değil mi? Onlarla diyorsun ki ben aslında böyleyim. Ama içeriden biliyorsun ki öyle değilsin. Ve bu ikilem insanı yavaş yavaş kendiyle yabancılaşma dediğimiz ağır bir sürece götürüyor. Arkadaşlar bu böyle hastane köşelerinde gördüğünüz patolojik bir vaka değil. Çıkın dışarı, bu gözle bakın. Hatta ben aynaya baktığımda sıklıkla öyle biriyle karşılaşıyorum. Çok fazla var hayatımızda. İdeali yaşayamadığı için kendini hakir gören insan modeli. Halbuki ideal nedir? Normal nedir? Daha önce bunu konuştuk. Böyle bir şey var mı? İdeal insan modeli, normal insan modeli. Böyle bir şey mevcut değil ki. Hepimiz ne olmamız gerekiyorsa onu yaşıyoruz. Ama bir an sonrasında daha iyi olmak için her zaman seçeneğimiz var. Fakat hiç olamayacağımız bir şeye gözümüzü diktirmişlerse, gerçek olmayan bir hedefe koşturuyorsak, mesela işte ne bileyim dünyanın hakimi olmak gibi, yok ki öyle bir şey. Yani 8 milyar insanız, herkes dünyaya hakim olsa 8 milyar dünya lazım. Olmaz. hepimiz hayatın gerçekleri içerisinde şimdi şu anda olana bakmak zorundayız. Ama ideallere kafayı takınca bu sefer başlıyor. Maskem düzgün mü acaba? Öyle görünüyor muyum? Şimdi bunlar maske yaratıyor bize. Persona diyorlar ya. Mesela Profesör Doktor Sinan Canan işte al sana maske. Adam profesör kardeşim diyorlar. Ne profesör ne işte? Profesör. Muslukçuyla aynı şey. Hiçbir farkı yok. Bir meslek adı o. Beni ne anlatabilir ki? Ama onu böyle bazısı giyiyor işte. Profesörün mangası çekilin tık falan. Böyle bir havalar. İşte efendim bazısı felsefe de çok iyi. Bazısı inanç da çok iyi. Bazısı iyilik de çok iyi. Bazısı güç de iyi. Herkes böyle bir numaralarla niye şişinip duruyor etrafımızda? Kimse kendinden memnun değil. El alem ne derle yeterince ilerlerseniz kendinizden tiksiniyorsunuz arkadaşlar. Mesele bu. Çünkü kendinize yatırım yapmak yerine hep el alemi memnun etmek için uğraşa uğraşa bir laf var çok seviyorum. Pizza değilsin ki herkesi mutlu edesin. Zararlı ama yani gerçekten insanları en hızlı mutlu eden şey bu değil mi? De pizza değiliz yani sonuçta hepimizin belli bir burada olma nedeni var muhtemelen. Onu aramak için kendi gündemimiz var ama galiba sistem buna pek izin vermiyor. Sayın Sami Özün, buyurunuz efendim bir mikrofon alalım.
11: Sezon sonuna yaklaşırken yine evet. Ankara'dan misafir gelelim dedik Sinan Can'ın.
10: Artık misafir sayılmazsın Sami abi. Ev sahibi diyoruz biz sana.
11: Ben sizin biraz mahalle baskısı tarzında da el alem üzerinde bu giriş konuşmalarınızı Alfred Adler'in sosyal rol modelleriyle de özdeşleştirdim. Daha önce konuşmuştuk. Eğer bir insan yavrusunu çırılçıplak haliyle şebeklerin arasında ormanda bırakırsak sosyal çevre olmadığı için öğrenme olmuyor.
10: Şebekleri öğreniyor ama.
11: Tam da onlar gibi oluyor. Aslında hangi alemin içerisindeyse Adem o alem oluyor. Sizin birkaç program önce örüntü dokuyuculuğu olarak betimlediğiniz müthiş bir tanımlama var. Ben de oradan kendime çıkarsamalarda bulundum. Günlük hayatta ben ne yapıyorum? Bir o öbekte, bir orada, bir burada filan. Meğer o da örüntü dokuyuculuğu.
10: Bak böyle geriye dönüp program referansı yapana bayılıyorum. Hani işin boşa gitmediğini hissediyorsunuz. Mesela orada bak orada yansımış. Sağından bir alkış rica edeceğim.
11: İyi çalışıyoruz gerçekten.
10: Böyle arada bir bana bir güzellik yapmak istiyorsanız eski programlara referans verin mesela. Harika bir şey oluyor. Hani boşa konuşmamışız gibi oluyor.
11: Gerçekten çok nitelikli. Bütün kitapların özünü ortaya bir başka tanımlamayla koyan bir betimleme oldu. Bu anlamda eyvallah. Ben de oradan çok değer kazandım. Biz aslında ormanda neredeyse onu öğreniyoruz. Sosyal bir şebeke içerisinde öğrenen canlıyız. Önce aile ortamında öğreniyoruz. Sonra o aile örüntüsünün farklı bir görüntüsü olarak eğer köyümüzden çıkar da şehirde okuma imkanı bulursak o bize başka bir aşkınlık getiriyor. Bu da başka bir iş aleminin kitabına beni götürüyor. Sosyal şebekelerin saklı gücü.
10: Evet.
11: Eğer sosyal şebekeniz aile örüntüsünden daha farklı, mesela ben denizciyim, bizim köyün en gelişmiş mütekamil denizcisiyim. Şimdi köyüme döndüğümde beni iki türlü yadırgıyorlar. Birincisi onlar gibi değilim diye yadırgıyorlar, olumlu olmayan bir yadırgama. İkincisi de onları aşan.
10: Yani onların hayatının bir yerinde bizimkiler ne der demeyi bırakmak zorundasın.
11: Evet.
10: Çünkü aşmak artık onların için ne dediği değil, bir başka grubun ne dediği daha önemli hale geliyor.
11: Tam cümlem söylediğinizin devamı olacak. Aslında sürekli aynı sosyal çevreye maruz kalmak bizi kurban durumuna getiriyor. Tam da mesele
10: sıkışma.
11: Kurbanın oradan kendini kurtararak bir kahramanın yolculuğuna cesaret etmesi.
10: Campbell'a da gönderme yapalım diyorsun.
11: Konfor alanından bir gelişme istiyorsak, konfor alanından gelişme muhakkak çıkmaz. Mutlaka bir önceki sosyal şebekeden kendimizi kurtarmamız ve yeni bir yolculuğa çıkmamız lazım ki el alem ne derse desin bu Adem başka bir aleme dönüşsün.
10: Bir alkış. Bir alkış. Asterix çizgi romanı vardı. Çok severdim küçükken. Orada Obelisk'ti benim zamanımda. Şimdi ne Hoptedix mi olmuş ismi? Büyük iri olanı var ya. Ona şurup vermiyorlardı o güçlendiren şuruptan. Çünkü sen küçükken kazana düştün diyorlardı. Sami abi öyle bak. küçükken kazana düşmüş, bütün meseleleri ne kadar güzel birbirine bağladı. Şimdi içinde kaldığımız sistem, hayatta kalmak için bağlanmamıza falan böyle ayarlı olduğumuz bir sistem, eyvallah. Ama insanın beşiği de bir zaman çok güzeldir içinde uyumak için de. 25 yaşında da beşiğe yatamazsın yani, artık kalkıp yatağa geçmen lazım. İnsanın büyüme ve gelişmesi çevresini, ortamını değiştirilmesiyle ölçülen bir şey.

0: kendimi bundan ibaret zannetmezsem böyle bir rahatlama başlıyor bir kere. Bunların belli durumlarda işe yarayan elbiseler gibi olduğunu lütfen unutmayalım. Yani bu kimlikler bazı yerde sınırlı olarak işe yarayan elbiseler. Bir insan elbisesinden ibaret zannederse kendini ne yapıyoruz? Psikiyatriye gönderiyoruz, değil mi? Bir insan kendini kimliğinden ibaret zannediyorsa da ruhsal bir problem, zihinsel problem var demektir. Dolayısıyla biz kimliklerimizden ibaret değiliz. Biz bu dünyayı deneyimlemeye gelmiş bir canlıyız. Öte yandan şu ayna nöron diye bahsettiğimiz o arkadaşla işte daha doğarken çalışmaya başlayan hikaye bizi bir şeye mecbur tutuyor. Mesela ben burada sizler yüzünden belli bir şekilde davranmak zorundayım. Ve buna çok memnunum. Şimdi siz olmasanız, kimse olmasa stüdyoda, ekipte olmasa, burayı bana versen ne yapardım acaba? Bir söz vardır, çok hoşuma gidiyor. Hiç kimse sizi görmüyorken ve yalnız başınızayken ne yapıyorsanız osunuz. Hiç düşündünüz mü kendinizi bu halde? Hiç kimse sizi görecek, hiç kimse yok. Hiç. Yani hiçbir sorgu sual de olmayacak. Ne yapıyorsanız osunuz. Şimdi Allah'tan beni benimle baş başa bırakmıyorlar. Bilmiyorum ne yapacağımı çünkü. İyi ki sizler varsınız. Mesela böyle bir organizasyon içerisinde bana şu anda düşen görev burayı sürdürmek. Bunu insicamda tutmak, değil mi? Elimden geldiğince bilgiyi aktarmaca falan. Bunu sosyal ortam yapıyor aslında. Ben yapmıyorum. Birçok insanın şişindiği, bu kadar kitap yazdım, bu kadar konuştum, televizyon programı onunla ilgili değil ki. İçinde bulunduğu ortamın ona sunduğu bir fırsat. Onda da bir niyet varsa, çalışmayı seviyorsa bu işi, ortaya bir ürün çıkıyor. Bu hep beraber yaptığımız bir şey. Bilmem anlatabildim mi? Aidiyetin harika bir tarafı bu. Ama tutup da benden demeye başladığınız anda olay bitti. Olayın özünü kaçırdık demektir. Biz bir şey için yapılandırılmışız. Bunun da sonucu bu. Bunu bileceğiz. Ve bunun bizi Sami abinin dediği gibi sıkıştırdığını fark ettiğimiz zamanlarda bir şapkamızı koyup düşüneceğiz. Bakalım biz acaba farklı bir şey mi yapmalıyız?
1: Açık Beyin devam edecek. NTV Radyo. Radyo Diyagnostu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Sinan Canan'la Açık Beyin devam ediyor.
1: İnsan biraz önce konuştuğumuz gibi içinden çıktığı ortamın şekillendirdiği bir varlıktır. Ben ne yaparsam yapayım Ankara'da işte orta gelir grubuna ait esnaf bir ailenin çocuğu olarak doğmuş ve büyümüş olduğum gerçeği beni hiç bırakmayacak. İşte şikayetim yok, fıstık gibi. Biraz esnaflık yaparak da bir şeyler öğrendim falan filan. Sonra hasbelkader üniversiteye girmiş ve üniversite çevresi tarafından da şekillendirilmiş bir genç olarak hiçbir şikayetim yok. Bunlarla kavga etmek bana hiçbir şey vermez. Ama üniversite çevresi, aile çevresi, akraba çevresi seni bir yerlerde sıkıştırabilir. O zaman işte daha evvelki programlarda konuştuğumuz bir dakika. Sınırın burası kardeşim. Buradan geçemezsini geliştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir sınırımız olmalı. Benim burası. Burada kararları ben veririm dediğimiz bir yer. Çoğu genç arkadaşım diyor ki ailem bana hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Mesela istediğim bölümü tercih etmeme izin vermiyor. İstediğim yere gitmeme izin vermiyor falan filan gibi. Çoğu zaman şu sorunun cevabı enteresan oluyor bakın. Sordun mu diyorum net bir şekilde. Ben bunu istiyorum dedin mi? Hayır diyor. İstemeyi bilmiyor. İzin vermiyorlar diyor. Neden? Sınır çekme, isteme, talep etme fonksiyonu gelişmemiş birçok insanda. Bu kendi benliğini oluşturmanın en önemli parçası. Ve çevre bize izin vermediğinde çevreye ciddi bir tarif yapma, onlara yardımcı olma borcumuz var. Anne, baba, kardeş, arkadaş, iş arkadaşım bak ben şu andan sonra şöyle bir şeye karar verdim. Haberin olsun, şuradan öteye geçemezsin ama tavsiyelerini açayım. Yani sen de bir şeyler söyle, faydalı bir şeyse uygularız. İşbirliğine açık olmak ama kendi alanını muhafaza etmek çok önemli diye düşünüyorum. Bir de zannettiğimiz kadar da baskılı değil aslında bu etraftaki insanlar. El alem ne der o kadar da etkili bir şey değil. Mesela böyle ciddi bir yere giderken işte gömleğinize bilmem bir yere bir şey dökülür, leke olur. Rezil olacağız diye düşünürsünüz değil mi?

0: Bana geçen gün oldu. Bir konuşmaya çıkacağım. 600-700 kişi var. Kalabalık da bir salon. Arkadaşlar sahneye çıktığınızda burası gibi. Spot ışıkları üstünüzde. Yani sivilce çıksa herkes görüyor yani. Öyle bir şey. Veriyorlar ışığı. Ve ben kot pantolonum var. Bir şey yerken dökülmüş. Yağlı bir şey herhalde. Ulan iz yapmış. Aldım ıslak mendille sildim. Leke geçmediği gibi kotun da rengi açıldı. İyice böyle yama gibi duruyor burada. Dedim ulan rezil olduk. Yanında yedek bir şey de yok. Yani İstanbul dışında bir yerdeyim. Dedim çıkacağım artık. Çıktım sahneye. Konuşuyorum ama aklın yarısı burada. Ulan rezil olduk. Şu hocanın haline bak. Yamalı, kirli pantolonla. Kim bilir ne diyecek, ne diyecek. Konuştum, konuştum. Mesela yarım saatten sonra bir rahatladım. 1,5 saat falan konuştuk, indik. Ondan sonra ön sıradakilerle konuşuyoruz. Aklıma geldi. Ya dedim lekeli pantolonla da çıktık falan. Kimse görmemiş biliyor musunuz? Kimse görmemiş. Arkadaşlar buna psikolojide spotlight efekt ya da projektör ışığı etkisi deniyor. Spot etkisi. Sanıyorsun ki herkes bana bakıyor. Vallahi kimse size bakmıyor. Bak emin olun şu anda televizyon seyrediliyor. Ben sahnenin ortasında mı? İzleyenlerin belki %60'ı benim hiçbir detayıma dikkat etmiyor. Kafa başka yerde. Belki sizi kesiyor arada bilmiyorum. Size bakıyor olabilirler. İnsan dikkati çok dağınık bir şey. Ya kaç kişiyiz düşünsene. Kalabalık ortamda birisi gözünü dikip sana böyle zort diye bakar mı? Ama bizde niye böyle bir duygu var? Kendimizi sürekli kontrol altında tutalım diye. Mesela utanılacak bir şey yapmamaya dikkat edelim diye. Değil mi? Pot kırmayalım diye. Ortama uyalım diye aşırı duyarlı bir sistem var. Bir kere bir tane işte deney vardı. Neredeydi o? Ha Cornell Üniversitesi'nde yapmışlar. Çok tuhaf bir tişört giydiriyorlar çocuklara. Ama böyle abuk bir şey yani komik komik resimler falan var. Bunlar da ciddi mühendislik öğrencileri. Sonra bir sınıfa girip kısa bir konuşma yapmalarını istiyorlar. Çocukların çoğu tabii çok daralıyorlar bu görev karşısında. Ama sınıfa girdik konuşma yapıp çıktıktan sonra diyorlar ki sence kaç kişi tişörtü fark etti? Abi hepsi tişörte bakıyordu falan diyorlar. Anket yapılıyor. Çocukların %50'si bile fark etmemiş üzerinde onun öyle bir tişört olduğunu. Zannettiğimiz kadar insan bizi görmüyor ve dikkatli bakmıyor. Ama bu bize ne söylüyor? Aşırı hassas bir dedektörümüz var.
1: Buyurun. Merhaba hocam.
0: Merhaba.
1: İkranur Fidan, psikoloji öğrencisi.
0: İkranur hoş geldin.
1: Hoş buldum. Aslında el alem dediğimiz şey kendi kendimizi yargılamak için beynimizde yarattığımız hayali bir jüri olabilir mi?
0: Tam hayali değil ama destekli bir hayal. Yani zamanında bize bol miktarda ipucu veriyorlar. İşte okulda zayıf veren hoca, bizi yaz kursuna göndermeye çalışan sistem, devamlı zayıf dersimizi gündeme getiren arkadaşlar, devamlı Necla'nın kızının yapamadıkları, yaptıkları falanla kıyaslanmamış falan. Bütün bunları al, biz kendi içimizde kendi kendimizi döven bir sistem oluşturuyoruz aslında. Ve bu bir yerde de bir konfor alanı, ona dikkat edin. Yani ona uygun yaşadın, başın derde girmiyor, bunu öğrenmişsin. Sıkıntı çeksen bile ölmüyorsun netice itibariyle. Konu hayatta kalmak. Konu mutlu olmak ya da rahat etmek değil. Hayatta kalıyorsan tamam diyor sistem. Ama belki bir adım yan tarafta cennet var. Oraya gidemiyorsun mesela. El alem ne der? Bir adım atacaksın ya. Yok el alem ne, ben hayatta yapamam. Mesela şimdi mikrofona şarkı söyle deseler size. Kalabalık bir yerde. %90'ınız ne yapar? Ay ben hiç. Ne hiç? Ses çıkıyor mu güzel kardeşim? Ay ben hiç derken sesin çıkıyor mesela. Bir dene. Deneyemeyiz. El alem ne der? Sanki dedik ki Grammy vereceğiz, iki de bir söyle, ödül geliyor falan, komite geziyor. Yok ki öyle bir şey. Mesela eğlenmek için, mesela, kalk oyna desem size şimdi. Şurada ne bileyim, Ankara havası çalsa. Ben bunu senelerce yaptım da oradan biliyorum, ben hayatta oynamam. Akraba düğünündeki metalciydim ben arkadaşlar. Ve pis pis bakar otururdum, tamam mı? Niye? Akrabalar bak oynamamı istiyor, tamam mı? Onlar diyorlar ki kalk oyna. Fakat ben orada olmayan metalci kardeşlerim acaba ne der diye düşünüyorum. Bak olmadıkları zaman bile adamı nasıl kilitliyorlar dikkat ediyor musun? Kalkıp da bir hani göğsümü gere gere zeybek öğrenemedim şu hayatımda. Çok da severim zeybek oyunu. Olmadı. Erkek adam oynamaz falan diye öğretmişler bize. Hatta mesela metal konserlerine gidip boynumuzu hasar verene kadar kafa sallamak normal. Orada tutup da bu hareketi yapamıyorduk mesela. Bakınız bu kadar baskılayıcı bir sistemi bizim altyapımız sayesinde kültür çok güzel yerleştiriyor. Bu arada arkadaşlar bunu bize suikast olsun diye mi yapıyorlar? Bunun faydaları var ya. Yani birlikte hareket etmemizi, uyum ve ahenk içinde olmamızı sağlayan çok da güzel bir şey. Yani ben böyle anlattım mı bazen bazıları diyor ki o zaman diyor her şeye hayır. Sakin, sakin. Yani mesela şu anda sözsüz yazılı olmayan kurallara uyma özelliğimiz olmasa yani şu şehirlerimiz, ailelerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz nasıl olurdu bir düşünsenize. Adap kuralları diye bir şey Allah'tan var ki. Yani her şeyi yazıdan okuyup da ezberlemek zorunda kalmıyoruz. Uyum göstererek bir şekilde yaşıyoruz ama bazı abartıyor. Yani bazı konularda abartılı bir baskı var üstümüzde. Buyurunuz.
2: Daha çok burada yine dediğimiz gibi yani diğer insanlar mesela el alem dediğimiz insanlar yani sosyal çevremizdeki insanlar mı yoksa sosyal medyada gördüğümüz dijital kimlikler mi yoksa kafatasımızın içinde oluşan amigdala kuruntusu mu? Yani bir nevi içsel öz eleştirmenimiz o zaman. Yani
0: şey, çok güzel bir anahtar kelime geldi o zaman. Eleştiri aslında kelime anlamı olarak eksiğini tamamlamaya yönelik katkı demektir. Yani bir şeyin eksiğini görürsünüz daha iyi olması için ona eleştirel katkı yaparsınız. Normali budur. Fakat el alem ne der kültüründe büyümüş insanlara? Eleştiri hakaret gibi geldiği gibi insan eleştiri yapacağım derken de hakaret eder mesela. Aşağılar, yok sayar, kötüler, karalar. Dolayısıyla eleştiri kültürünün oturabilmesi gerçekten bireysel sınırların çizilebildiği, sorumluluk yetki alanlarının güzel paylaşıldığı daha ideal koşullarda mümkün. Mesela akademik ortamda eleştiri yapılabiliyor bazen. Arada bir oluyor. Mesela seminerde güzel kurallar belli. Kimse kavga etmiyor. Orada kadro kavgası yoksa falan. Yani olur orada da oluyor ya öyle şeyler. Ama mesela gayet güzel diyor ya seminerin şurasını şöyle hazırlamış ama şöyle yapsan daha iyi olur. Aa öğrenci diyor not alıyor hocam teşekkür ederim falan diyor. Hakikaten bir sonrakinde iyi oluyor. Ama toplumda nasıl oluyor bu iş? Böyle seminer mi alır? Bu ne biçim görsel? O laf ne o laf ne öyle o ağızlar ne öyle falan. Şimdi bu yaptığınız şey eleştiri değil. Bu yaptığınız şey yerme, karalama ve aşağılama. Biraz önce dediğim sınır işte tam burada lazım. Bir saniye bir katkın varsa söyle. Daha iyi yapabileceğim bir şey varsa söyle yoksa sus. Benim seninle işim yok. Fakat bunu demeyi bize çok erken yaşta yasaklıyorlar dikkat ettiniz mi? Sus sen büyükler tıt ağzından çıkanı kulağın duysun falan. Ağlamak bile yasak çoğu evde. Ve bir çocuk ağlayamadığında şikayet edemediğinde ne oluyor? Duygusal borç diye bir şey birikiyor. Arkadaşlar hayatımızdaki en önemli konulardan biri bu. Bu el alemi bu kadar kafaya takmamızın sebebi de bu. İfade edemediğimiz tüm duygular içeride birikiyor, birikiyor, birikiyor. Siz onu ileride migren sanıyorsunuz, fibromiyajı sanıyorsunuz, gastrit zannediyorsunuz. Efendim işte bilmem nerem patladı şuram ya da ilişkilerim hep şöyle gidiyor, hep bunlar bana yamuk yapıyor, hep tuzak kuruyor, hep işte canımı okumaya çalışıyorlar zannediyorsunuz. Halbuki içeride bir türlü doyurulmamış bir yaşam var. O duygular çıkmamış dışarı. Kendini hayatta bulmamış. O zaman da ne yapıyorsunuz? Hiç ortalığı bulandırmayalım. Bakalım bunlar ne diyorsa ona göre takılalım. Bu düzen böyle devam etsin. Buyurun hocam. Bir mikrofon rica edelim.
3: Hocam merhabalar.
0: Merhaba.
3: Yusuf ismim. Hocam arkadaşın söylediği duruma ithafen söyleyeceğim. İnsana yapılan eleştirinin kimden geldiği çok önemli. Eğer eleştiri yapıcı bir şekilde geliyorsa, güvendiğimiz bir insandan geliyorsa biz o eleştiriyi oldukça olgun bir şekilde karşılayabiliriz.
0: Zaten buna ihtiyacımız da var.
3: Evet. Zaten günümüzde de el alem ne der baskısını bu kadar yoğun bir şekilde hissetmemizin sebebi güvenmediğimiz için genel olarak insanların bize zarar verme yönelimli davranışlar geliştirebileceğini düşündüğümüz için el alem ne der baskısını bu kadar yoğun hissediyoruz. Hatta insanlara o kadar az güveniyoruz ki çevremizde soru soracak insan bulamayıp kimi zaman en özel durumlarımızı yapay zekaya soruyoruz. Yani bu da aslında insanın ne kadar az özgür olduğunu
0: yapay zekanın şu anda bize sağladığı gösteriyor. En büyük güzelliğin ne olduğunu biliyor musunuz? Niye onu soruyoruz? Çünkü pohpohluyor bizi farkında mısınız? Çok güzel soru. Çok iyi düşündün. Yemin ediyorum muhteşemsin. Dışarıda bunu göremeyince gariban bizler yazık. Peki bunu nasıl düşündüm sence? Hadi biraz daha kompliman. Orada mesela şu anda yapay zeka yalnızlığı diye bir şey var gerçekten. İnsanlar onunla muhabbet edip arkadaşlarını ihmal etmeye başladılar. Ve bu ciddi bir tehlike. Yine aynı el alem ne der kültürünün hasarları bunlar. Ya biraz önce mesela sevgili Ali şey dedi yani bu kim bu el alem? Yani sosyal medyadaki bilmem ne kimseler mi yoksa evindekiler mi mahallendekiler mi? Arkadaşlar eskiden kabaca 150-200 kişilik bir grupta yaşıyorduk biz. Ben küçükken öyleydi. Hakikaten mahalle vardı yani. Dışarı çıktığımızda kimse yoktu mesela diyelim kimse yok. Bir saat içinde bir sürü arkadaşın toplanırdı. Bilirdi senin sokağa çıktığını çünkü. Hiçbir yerde yayınlayıp konum atıp falan bir şey yapmıyorduk o zaman. Ve o kadar dar bir grubun içerisinde çok güzel sistemli bir yaşama imkanı vardı. Şimdi 5.6 milyar insan internete bağlı. Yani bir cep telefonunu çıkarıp bir sosyal medya uygulamasına girdiğinizde potansiyel olarak milyarlarca insanla karşı karşıyasınız. İşin daha kötüsü, bazı arkadaşlarımız, kınamıyorum, neredeyse bütün hayatlarını orada yaşıyorlar. Zırt pırt canlı yayın, fıt fıt post bilmem ne bir şey, bütün olay biraz like alayım, bir şey bilmem ne yapayım. Bunun sonucu ne oluyor, dikkat edin? Daha fazla beğeni toplamak. Yani inşallah para kazanıyorlardır bundan, bilmiyorum. Yani para kazansalar gene biraz eyvallah diyeceğim ama daha fazla beğeni, daha fazla takipçi kazanmak için hiç tanımadıkları ve sadece mini mini dijital reaksiyonlarından fikir sahibi oldukları insanları memnun etmek için aylar içinde deliriyorlar. Saçma sapan içerikler üretmeye başlıyorlar. O bir tane kaydır kaydır bitmeyen uygulama var ya, biz deliler gibi, yani her kaydırdığında bir sonraki daha aptalca olamaz diyorsun. 10 kat aptalca bir şey görüyorsunuz. Niye? Neden bu kadar tuhaflık üretiyoruz? Onlar iyi desin, onlar alsın, onlar paylaşsın, dikkat çekileyim, görüleyim, varlığım onansın. Ve bu zafiyet maalesef şu anda birçok insanın gerçek hayatını bırakıp kafayı oraya gömmesine sebep oldu. Buyurunuz.
4: Hocam merhabalar, ismim Umut.
0: Umut'cum hoş geldin.
4: Ben az önceki bahsettiğiniz bu çevremizdeki el alem kesinlikle olacak. Sadece bizim onu iyi şekilde belirlememiz lazım. Yani o çevremizdeki 5 kişiyi iyi belirlememiz lazım konusuna değineceğim. Bazen bunu yaparken bu farkındalık...
0: Geçirdiğin 5 kişi olayı diyorsun.
4: Evet, bu farkındalık geliştiği zaman bazen de şeye çok dönebiliyor. Yani ben onlarla takılayım, bunlarla şey yapayım veya bunlar bana gerçekten çok kötü etkisi var deyip bazen çok seçici olabiliyoruz. Ve hayatın getirdiklerini de bazen görmeyebiliyoruz. Bir zaman sonra bu farkındalık geliştikten sonra da şey oluyor. Hani önce can sonra canandan bir alıntı yapacağım. Harekete geçirmeyen farkındalık pişmanlıktır meselesine...
0: Geriye göndermeler iyi oluyor, iyi oluyor.
4: Böyle olduktan sonra daha geriye de dönülemiyor. Ve bir zaman sonra kendinizi çok ortada buluyorsunuz. Biz bu hayatın getirdikleriyle ve kendimizin seçtikleri arasında nasıl bir denge kurmamız lazım? Çoğu zaman çok kötüye gidiyor çünkü.
0: Çok güzel ve çok derin. Buraya kadar aslında konuştuğumuz her şeyin bir sonucu. Biz etrafımıza nasıl insanları topluyorsak bu bize bir şey söylüyor. Hani ben dedim ya... İnsanlara bakıyorum doğru yere gidip gitmediğimi anlamak için. Hani etrafımdaki insanlar iyiyse, beni destekliyorsa, geliştiriyorsa diye. Şimdi eğer biz artık el alem ne der bakış açısından yorgun düşmüşsek, bununla mücadeleyi bırakmışsak, en çok görüştüğümüz kişilerde şöyle bir ortak özellik görmeniz çok olası. Bir şeye dertlendiğinizde sizin dikkatinizi dağıtmaya çalışan, sizi devamlı meşgul eden, iki dakika tek başınıza kalmanıza tahammül edemeyen, devamlı ya alemlere akalım ya şuna takılalım, sizi sizin dışınızda bir şeye sevk eden ve onda size yardım ve yataklık eden insanları etrafınıza toplarsınız. Ama eğer gelişim yolculuğunda olup olmadığınızı anlamak istiyorsanız, yani bir gelişim yolculuğundaysanız, etrafınızdaki insanlar size devamlı daha doğru olanı, daha iyi olanı, daha zor olanı yardımla birlikte hatırlatan insanlar olur. Etrafınıza topladığınız insanlar aslında bu meseleye nasıl yaklaştığınızın çok güzel göstergesi. Mesela sıklıkla hanımlarda çok görüyorum. Biz erkekler çok konuşmayız öyle şeyler de. Hanımlar böyle eş dost bir araya gelince günlerde falan. O kadar çok şikayet ediyorlar ki bazen. Benim annemin mesela arkadaşları geldiğinde hatırlıyorum küçükken. O ona bunu etmiş, bunu bunu etmiş. Ona da diyor ya öyle mi, Allah kahretsin, aileleri bilmem ne falan. Olay gittikçe alevleniyor. Ev ateşe verecekler vallahi. O kadar yükseliyorlar ki. Sonra herkes dağılıyor. Diyorum ki o kadar konuştunuz ne oldu? Rahatladık diyor. Rahatladın da yani olumsuz olaylara bir artı var mı? Bir tavır değişik. Gerek yok ki. Gazı boşaltıp gideceğiz ve o topluluk bir süre sonra böyle bir faydasız döngüye dönüşüyor. Yani devamlı buluşuyorsun. Böyle masaja gitmek gibi. Zihinsel masaj. Gel biraz şikayet, gel bir dedikodu yapalım iki dakika. Halbuki mesela bizim açık beyine her gelen arkadaş bunu söyler. Bizim orada birçok genç stajyer arkadaşımız falan da oluyor. İşte arada bir gönüllü gelenler de var. Yani işte mutfakta, balkonda, terasta, orada burada bir sürü yerde. Ve arkadaşlar var. Gençlerin olduğu yerde ne olur? Geyik muhabbeti olur. İşte gönül işleri olur değil mi? Flörtler. Neredeyse hiç yok ya. Kuantum fiziği falan konuşuyor deliler balkonda. Yani içeride beyin de acaba bu ne yapıyor falan. Bunu yiyoruz ama işte falan. Fabrika ayarlarına uygun mu? Şimdi bunu sağlayan şey ne? İklim. Ortam. İnsan neyin içinde bulunmayı tercih ederse ona dönüşüyor işte. O yüzden etrafımızdakilere bir iyi bakalım. El alem ne der? Belki terk edemeyeceğimiz bir şey ama el alemi doğru seçelim. Yani doğru el alem. Mesela ailenizde memnun etmeye çalıştığınız kişiler yerine diğerlerini memnun etmeye çalışın bakalım. Orada bir büyükler, bilgeler bir şeyler vardır. Bir onların gözüne girmeyi deneyin. Nasıl olacak? Gençlere söylüyorum özellikle. Hani eleştiren, hiçbir şeyimizi beğenmeyen tiplerin gözüne giremiyoruz madem. Ama bir de hayırlısı olsun diyen bir dedenine vardır inşallah. değil mi? Olur öyle yavrum falan diyen böyle anlayışlı, hayata daha geniş bakan. Bu bir Solomon ve Eş deneyi var. Bir onu görebiliriz. Biz böyle büyük büyük konuşuyoruz ama bakın bilim ne diyor. Bu Solomon ve Eş deneyinde bunu bilirsiniz. Meşhur bir deneydir bu. 5 kişi topluyorlar diyelim. Bir tanesi aslında kurban. Diğer 4'ü deney ekibinden. Ve soruyorlar mesela. Bunun gibi resimler gösteriyorlar. Yandaki şekillerden hangisi soldaki şekille aynı boydadır diye. O 4 tane oyuncu olan katılımcı mesela diyor ki A diyor aynı boydadır diyor. Halbuki yani göz var, izan var. C aynı boyda. Ama 4'ü birden öyle deyince kurban katılımcı diyor ki tabii. Sonra ve insanların arkadaşlar %75'i böyle uyum sağlıyor. Biz doğrunun peşinde gitmektense çoğu zaman topluma uymayı tercih ediyoruz. Böyle bir tarafımız var. Ama bu dikkat edin zayıflık değil. Bunu fark ediyorsa eğer insan bir dakika bu konuda her ne pahasına olursa olsun doğruyu söylemek, doğru yerde durmak, burada inat etmek benim işim demeli. Bunu yapabildiği zaman işte bir insan toplumundan, ailesinden, beşiğinden büyüyerek başka bir insan olabiliyor. Bence bizim en büyük sorunumuz biz biraz bunu pek sağlayamıyoruz. Biraz fazla yaralıyoruz insanları bu yolda giderken. Ve maalesef şu anda etrafımızdaki insanlara bakalım. Devamlı olarak bu yaraların iniltilerini izliyoruz. Herkes kendi olmanın dışında kimi memnun edeceğine karar vermeye çalışıyor. Ben sevgili dostlar süremi gene bitirmişim. Çıkmadan evvel hepimize bir şey daha hatırlatmak istiyorum. 3,5 milyar yıllık bir canlılık hikayesinin ve 13.8 milyar yıllık bir evrensel Ar-Ge'nin ürünleri olarak burada oturuyoruz. Bize çok emek verildi. Şu anda her nasıl iseniz, şekliniz, şemaliniz, zihniniz, duygunuz, kalbiniz, hatıranız her neyse tam olması gerektiği gibi iyi ki varsınız ama bu andan sonra hepimizin bir sorumluluğu var. Dikkatli bir şekilde kendimize dürüst olarak bunu yapacağız. Bunu yapabilmek için de bir sonraki bölümümüzde el alem döngüsünden kurtulmak için çok başvurduğumuz bir aracı konuşacağız. Yalan diyeceğiz efendim. Acaba biz niye yalan söylüyoruz? Bu yalanın faydalısı, zararlısı var mı? O zamana kadar en azından kendimize dürüst kalalım ve kendimize iyi bakalım.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde. Hava durumu.

0: Saatler gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD, İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ı yine tehdit etti. Trump, ABD uçakları ateşkesi tekrar ihlal eden İran füze ve drone depolama tesislerini vurdu. Bir daha asla akıllanmamaları mümkün. Artık makul davranmayız ve başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman da İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz ifadesini kullandı. Saldırıyı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı duyurdu. CENTCOM açıklamasında İran'ın saldırıları durdurması için bir şansı olduğunu ama bunu kullanmadığını iddia etti. Saldırıların İran'ın bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Panama bayraklı bir gemiye saldırısına yanıt olarak düzenlendiği duyuruldu. Savunma Bakanlığı yetkilisi Fox News'a saldırıların tamamlandığını açıkladı. İran ise yanıt olarak Bahreyn'deki ABD unsurlarının konuşlandığı noktalara hedef aldı. İran'ın dini lideri Müşteba Hamane'nin danışmanı Muhsin Rizai, Bahreyn saldırısını ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek savundu. Bir diğer önemli konu, İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi ajansının haberine göre İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları bölgenin farklı noktalarına hedef aldı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılmadan ülkedeki işgali sürdüreceklerini iddia etti. Ayrıca İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim, dedi. Ülke gündemiyle devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesini gerektiğini düşünüyoruz, dedi. Tüm partilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Çelik, AK Parti kampına ilişkin de gündeme ilişkin açıklamalarda yaptı. CHP'de yaşananları hatırlattı. Kendi meselelerini kendi içlerinde halletsinler, dedi.
1: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli, dedi.
1: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
2: Çelik, AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
2: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip
0: Erdoğan. 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Oylama Büyükada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, görevinden de uzaklaştırılmıştı. NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti Milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor dedi.
2: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
3: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede, Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
2: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
3: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
2: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
3: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme toplantısına ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında toplantının hayırlı olmasını diledi. İstişare ile şekillenecek yeni yol haritasının milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum dedi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 10 itibarıyla M2 hattındaki bazı istasyonlar kullanıma kapalı olacak. Açıklamada M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonu ve Taksim Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapanılacak dendi. Ayrıca Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışların yolcuların kullanımına kapalı olacağı duyuruldu. Araçların Taksim istasyonunda durmayarak sefere devam edeceği belirtildi. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Eranay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününde hastanede kutladı.
2: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Eranay entübe halde geldiği hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
4: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
2: Üniversite öğrencisi Eranay Ünal, Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Eranay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
5: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Eranay yeniden doğdu benim için.
2: taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
6: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
0: Venezuela'da arka arkaya meydana gelen iki depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Uydu görüntüleri de yıkımın boyutlarını kanıtlar nitelikte. La Guardia eyaleti depremde en büyük hasarı alan yer. Eyaletin başkenti Carabadella geniş çaplı bir yıkıma sahne oldu. Uydu fotoğrafları da oradan. Yıkımın ilk öncesini ve sonrasını ortaya koyan kareler arasında 6 ay var. İlk karedeki binalar artık yok. Deprem sonrası yerle bir olmuş durumda. Mahallelerde enkaza döndü. Yollarda meydana gelen hasar da yine aynı şekilde uydu fotoğraflarına yansıdı. La Guardia eyaletinde halen enkaz altında çok sayıda kişi olduğu belirtildi. Şu ana kadar hayatının kaybedenlerin sayısının 1430 olduğu açıklandı. Avrupa sıcaktan kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her geçen gün yeni sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da termometreler 41,5 dereceyi gösterdi. Berlin'de polis halkı serinletmek için tomaları kullandı.
7: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazyikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demir yolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde yüzden fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla vantilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerinde hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
0: Antalya döşeme altında tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim güneşlenmeye bırakılıyor. Sonra renklerinin pastelleşmesinin ardından da yurt dışına gönderiliyor.
2: Renk renk desen desen halılar tarlalara serildi. Antalya'da buğday ekili araziler halı tarlasına dönüştü.
8: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güveye olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu.
2: El dokuması halı ve kilimler Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanıp onarılıyor. Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalarda güneşlenmeye bırakılıyor. Bu işlem halıları mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastelleşmesini sağlamak için yapılıyor.
9: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz. Hepsi el dokuma.
2: Halıların tarlalara serilmeye başlanmasıyla ilçe çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladı.
10: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İsteyecekler benden yani buranın adresini. Ben de öyle buldum geldim. Hayranlıkla izledim çünkü çeken arkadaşları.
2: Eylül ayında toplanan halılar yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat başlıyor.
1: Yaşasın Hayat'tan merhaba. Ben Burcu Kaya. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da birçok konu başlığımız olacak. Sizlerden gelen soruları da cevaplandıracağız. Hemen hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Şimdi her bölümde aslında uzun ve sağlıklı yaşamın sırlarını konuşmaya devam ediyoruz. Longevity'nin aslında sağlıklı yaş almadaki önemini her zaman vurguluyorsunuz. Siz gelecekte yaşımızı nüfus cüzdanımız değil de hücrelerimiz belirleyecek.
2: Evet, yani biyolojik yaş artık bir biyolojik yaş bile geride kaldı. Biliyorsunuz biz bu programa bir yıla yakındır ilk başladığımız zaman anlattığımız şey nüfus cüzdanınızdaki yaş sizin gerçek yaşınız değil. O devletin kaydına giren yaşınızdır ve esas yaşınız biyolojinizdir. Biyolojinizin size verdiği yaştır demiştik. Biyolojik yaşınız ne kadar iyiyse, gençse o kadar daha gençsiniz. Ne kadar kötüyse o kadar çok kötü yaşlanıyorsunuz.
1: Evet.
2: Ama şimdi araştırmalar gösterdi ki insan vücudu bütün hücreleri, bütün dokuları, bütün organları beraber yaşlanmıyor. Bir bakıyorsunuz kişinin kendisi 50 yaşında ama 45 yaşında bir beyni var. Fakat 60 yaşında bir kalbi olabiliyor. Yani organ yaşları daha farklı olabiliyor. Organ yaşlarını, doku yaşlarını farklı hale getiren de hücre yaşı. Dolayısıyla önümüzdeki dönem artık biyolojik yaş yerine organ yaşını ve belki de hücre yaşını konuşacağımız kesin.
1: Hı hı. O zaman yani yaşımız değil de artık hücrelerimiz kaç yaşında diyeceğiz herhalde, öyle değil mi?
2: Evet, tabii bilim geliştikçe daha çok detaya iniyoruz. Daha çok iç yapıya doğru yöneliyoruz. Mesela son birkaç haftadır en çok konuşulan konulardan birisi epigenetik yeniden programlama dediğimiz şey. Epigenetik yeniden programlama dediğimiz şey de hücrede yapılan bir şey. Biz yaşlandıkça hücrelerimizdeki epigenetik program bozuluyor.
1: Hı hı.
2: Epigenetik program bozuldukça da hücrelerimiz DNA'sında çizikler nedeniyle okuyamaz hale geliyor ve hata yapmaya başlıyor. Ve bu yeni Amerika'da onay gören araştırma programı da epigenetik yaşının bir noktasından tekrar geriye sırarak o kişinin hücresini daha genç ve bir noktaya kadar sıfıra değil, kök hücreye değil, örneğin 35 yaşına, örneğin 30 yaşına indirmeyi hedefliyor. Yani artık yeni çalışmalar kişinin kendi yaşlanmasını yavaşlatmadan da öteye dokularının, organlarının, hatta mümkünse hücrelerinin yaşlanmasını yavaşlatmaya doğru yöneliyor.
1: Peki hangi hücremiz kaç yaşında? Bu aslında tıpta yeni bir dönemin başlangıcı da olabilir mi sizce?
2: Yeni bir dönemin tabii ki başlangıcı olabilir. Aslında evet, hücre yaşı tayini demeyelim ama epigenetik yaş tayini zaten bir yerde sizin hücresel yaşınızı, hı hı, biyolojik yaşınızdan daha net gösteriyor. Dolayısıyla zaman içinde epigenetik saatin sırrı çözüldükçe, epigenetik yaş projeleri ucuzladıkça, testleri ucuzladıkça muhakkak ki daha fazla dikkat olacağız. Burada derdimiz zaten hücrenin sadece kaç yaşında olduğunu öğrenmek de değil.
1: Evet.
2: Biz kişinin hastalanmadan yaşlanmasını istiyoruz. Hastalanmadan yaş almasını istiyoruz. Ve hastalanırsa bile o hastalıklardan önceden haberdar olup yaşam tarzında varsa hatalarını düzeltmesi, o hastalıkları çağırabilen hataları ve varsa yaşam tarzına ilave edilmesi gereken iyi davranışlar, onları da eklemesini istiyoruz. Yani diyoruz ki kardeşim, bak senin hücrelerinde diyabet riski, şeker riski nedeniyle ya da obezite riski nedeniyle ya da insülin direnci riski nedeniyle ya da başka bir neden, örneğin Alzheimer riski nedeniyle beyin yaşlanma biraz daha hızlı olacak, kalp yaşlanma biraz daha hızlı olacak. Evet, senin hayatından şunları şunları çıkarman lazım. Başkalarına göre bunu çıkarmakta daha acil ve daha ciddi davranman lazım.
1: Hı hı.
2: Ve bunları da eklemen lazım. Ve bunu daha sağlıklı kalayım falan diye değil, bir görev bilinciyle yapman lazım. Dolayısıyla biz bu yaşam tarzı tıbbının da bize verdiği bu yeni bilgilerle insanlara daha iyi bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sık tekrarlıyorum ama tekrarda fayda var. Öyle derdi bizim rahmetli Süleyman Bey. Tekrarda fayda vardır. Hı hı. Fayda da şudur. Tekrar edilen şey kazıdıkça, kanattıkça yerleşir. Evet. Neredeyse bir yara olur ama bu olumlu ve iyileşmeyi hızlandıran bir yaradır. Burada tekrarı şudur. Artık tıp hastalık teşhis eden ve tedavi eden tıp olmak durumunda değil. Hı hı. Aynı zamanda hastalıkları önceden tahmin eden ve önleyen tıp olmak durumunda. Çünkü kronik hastalıkların artması içimizde 50 yaşından itibaren yaşlanan kişilerde daha çok diyabetinin, daha çok hipertansiyonunun, daha çok obezin, daha çok romatizmalının, daha çok kalp damar hastasının bulunması topluma önemli bir ekonomik yük ve toplumun başarı stratejisinde önemli zayıflama meydana getiriyor. Türk halkı şu anda %10'uyla 65 yaş üstünü yaşıyor. Ama her 5 yılda bir ortalama olarak buraya %4, %2 ile %4 yaş uzaması eklenecek. O zaman biz 2030 yılına geldiğimiz zaman çok bir şey kalmadı önümüzde. Hele 2040'a geldiğimiz zaman bundan 20 sene sonra en fazla ortalama %20 yaşlısı olan bir toplum olacağız. Yani bugün eleştirerek baktığımız Alman toplumu gibi olacağız. Dışarıdan işçi aramaya başlayacağız, çalıştıracak.
1: Evet.
2: Yani nasıl Türkiye'de doktorları Almanlar, mühendisleri Almanlar Suriye'den, Türkiye'den, İran'dan toplayıp götürmeye çalışıyorlar. Çünkü toplum üremiyor, çoğalmıyor. Yaşlı bir toplum, masrafı çok bir toplum, hasta bir toplum ve ona bakacak genç bir nüfus lazım. O nüfusla üretemedikleri için dışarıdan topluyorlar. Bizim o nedenle Cumhurbaşkanımızın bu üç çocuk meselesinin ben yeterince topluma iyi anlatılamadığını düşünüyorum. Ama en azından iki çocuk.
1: Evet.
2: Ürememiz lazım, çoğalmamız lazım. Aynı zamanda da bu anlattığım mesele çok önemli. Yaşlı nüfusun sağlıklı yaşlanmasını sağlamamız lazım. Yoksa hastane yetmez. Çünkü biz artık bugün diyabeti teşhis ediyoruz, tamam. Tedavi ediyoruz ama şifa yok. Sizin diyabetli olarak ömrünüzü tamamlamanıza yardımcı oluyoruz. Hipertansiyonu tedavi ediyoruz. Doğru. Ama hipertansiyonu şifa ile sonuçlandıramıyoruz. Yani çok nadir durumlar dışında ben hipertansiyonu birinin sen ilaç kullanmadan işini bitirdin diyemiyorum. Hı hı. O zaman ben hipertansiyonu baştan önlemem lazım. Dolayısıyla bu yeni yaklaşım çok önemli.
1: Evet, tabii hep siz testlerin ne kadar önemli olduğunu söylüyorsunuz ama aslında gelecekte kan testleri yalnızca mevcut hastalıkları değil, hücrelerin de gelecekteki yapılanmasını ya da nasıl bir hastalık olabileceğini gösteriyor, öyle değil mi?
2: Yani hücrelerdeki biyolojik bozuklukları
1: evet.
2: Anlayabileceğimiz yeni kan testleri geliştiriliyor sürekli. Hı hı. Ve bu yeni kan testleri hücrelerdeki biyolojik bozuklukları hatta genetik kusurları anlamamızı kolaylaştırıyor. Örneğin benim annem Alzheimer'dan ölmüştü. Hı hı. Ve annemde Alzheimer var hocam. Çok sıkıntıdayız. Ben de 45-50 yaşındayım. Bende Alzheimer ihtimali genetik olarak var mı diyen bir kişiye bugün DNA'daki APOE4 genini tanımlayarak ortaya koyabiliyoruz. Bunu başka genetik hastalıklarda da yapabiliyoruz. Ve bunu mutlaka genetik geçiş olması, %100 geçiş olması gereken bir hastalık, hemofili gibi bir kan hastalığı olması gerekmiyor. Etkileyebilecek olan bir problemi de anlayabiliyoruz. Dolayısıyla hücresel biyobelirteçler arttıkça bizim geleceği görmemiz, yani check forward yapabilmemiz imkanımız artacak.
1: Evet, o zaman Alzheimer için kan testi, mesela kan testinden bu uygulanabiliyor ve öğrenilebiliyor.
2: Tabii ki. Yani mesela bugün daha önce size anlatmıştım. Biz Alzheimer'da p-tau 217'ye, glial fibriller astik protein testine ya da isim tekrar kafaları şişirmek istemiyorum. 4 tane elimizde parametre var mesela. Bu 4 parametreyle biz muhtemel bir Alzheimer'ı 5 ile 15 sene önceden tahmin edebiliyoruz. Görüntüleme sistemleri, yapay zeka sistemleri girdiği zaman bu daha da yükseliyor. Yani hem glial fibriller astik proteini baktınız, hem p-tau'ya baktınız, hem brain key testi yaptınız, bambaşka bir başarı şansınız oluyor.
1: Peki Alzheimer'da hocam aslında ilk işaret unutkanlık değil de hücrelerin yaşlanması diyebilir miyiz o zaman?
2: Tabii ki yani unutkanlık ilk işaret ama ilk işaretin unutkanlık olmasının sebebi beyindeki nöronların ve o nöronlara hizmet eden, o nöronların beslenmesini, temizlenmesini, ihtiyaçlarını gideren astrosit dediğimiz gliyal hücrelerin, yardımcı hücrelerin fonksiyonlarını yapamaması söz konusu. Alzheimer aslında bugün hala pek çok bilmecesi olan bir hastalık. Alzheimer'ın ne kadarı p-tau proteinin yanmasından yani amiloid birikiminden, ne kadarının bağışıklıksal sorunlardan, ne kadarını astrosit dediğimiz veya gliyal hücreler dediğimiz o hücrelerin temizlenememe problemlerinden ya da inflamasyona, iltihaplanmasına bağlı olduğunu çok net olarak bilmiyoruz. Onun için zaten Alzheimer'la çıkarılan ilaçlar bugüne kadar maalesef hepsi %100'e yakın başarısız oldu. Başlangıçta büyük umutlarla ortaya çıkan aşılar bir türlü sonuç vermiyor. Asetilkolini artırmak için veya serotonini artırmak için kullandığımız ilaçlar için başarılı olmuyor. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız lazım. Nüfus yaşlanıyor, bundan gurur duyuyoruz. Ömürler uzuyor, bundan gurur duyuyoruz. Ama uzun ömürlü ve çok hasta insanlarla toplumu doldurmak doğru bir şey değil. Onu önlemeye çalışıyoruz. Yani evet, 90 sene, 100 sene yaşarım ama görerek yaşayalım, düşünerek yaşayalım, anlatarak yaşayalım, yürüyerek yaşayalım, işiterek yaşayalım ve bilerek yaşayalım. Başkalarına muhtaç olmadan ve yük olmadan yaşayalım. Kendi hayatımızı yaşayalım. Hatta üreterek yaşayalım, yazarak, çizerek. 65 yaş sınırı sadece devletin koyduğu bir sınır. 65 yaş yaşlılık sınırı değil. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum. 71 yaşındayım, 72'ye döneceğim. Maşallah. Ama düşüncem kendimi hiçbir zaman yaşlılık noktasında görmüyorum. Her gün çok sayıda yazı üretmeye çalışıyorum. Televizyonlarda program üretmeye çalışıyorum. Çok sayıda hastaya bakmaya çalışıyorum. Bunu bakabilmem için de benim sağlığımı iyi yönetiyor olmam lazım. Bunu toplumun tamamına verecek bir yeni sistematiğe ihtiyacımız var ki o sistematik için çalışıyoruz zaten.
1: Evet, maşallah diyelim,
2: evet,
1: size de.
2: Evet, Ömer abi.
1: Hocam tabii sisli beyin çok merak ediliyor ve izleyicilerimizden bu konuda çok soru geliyor. Sebepleri merak ediliyor ve nasıl önlenebilir?
2: Tabii sebebi bulup önlemeniz mümkün. Yani sebebi bilmeden sisli beyin olan birisine yaklaşımda bulunacak olursanız bilinen şeylerin çoğunu aynı anda vermeniz lazım. O eldeki imkanları ve ekonomiyi çarçur etmekten fazla bir işe yaramaz. Burada sırası gelmişken söyleyeyim. Muazzam bir bizim de biraz belki iyi anlatamamızdan kabahati bir miktarda kendimde buluyorum. Muazzam bir takviye tüketiciliği başladı Türkiye'de. Muazzam, yani bir yıl içerisinde %73 artıştan bahsediliyor takviye pazarındaki büyümeden. Bu iyi bir hayra alamet değil. Evet, televizyon reklamlarıyla ilaçlar reklam yapamıyor ama takviyeciler reklam yapabiliyorlar. Ama burada bizim vatandaşlarımızı daha çok bilgilendirmemiz lazım. Onu hemen bir söyleyelim.
1: Evet.
2: Yani kutuya değil kaliteye bakması lazım. Kutuya değil bilime bakması lazım. Yani vatandaşlar allı ballı, renkli renkli böyle kutuları alıyorlar ama kalitesi yok. İçinde çöp var çoğunun ve çoğu hiçbir şey yaramıyor ve çok da pahalılar. Bunun üzerine biraz daha bence hem biz hekimlerin gitmesi lazım hem biraz da devletin bu kontrolleri sıklaştırması lazım. Kardeşim sen bunu 10 liraya mal edip niye 100 liraya satıyorsun? Yani bugün marketlerde satılan mallar nasıl kontrol ediliyorsa bana göre takviyelerin de fiyatlarının kontrol edilmesi lazım.
1: Evet.
2: O kadar pahalı olmaması lazım bunların. Şimdi burada mesele şu. Sisli beyin B12 eksikliğinden olabilir. B12'sini ölçmeniz ve vermeniz lazım. Sisli beyin magnezyum eksikliğinden olabilir, D vitamini eksikliğinden olabilir, demir eksikliğinden olabilir. Bunların hangisinin eksik olduğunu bulup vermeniz lazım. Yani bir mineral eksikliği sisli beyin yapabilir, bir vitamin eksikliği sisli beyin yapabilir. Sadece folik asit nedeniyle pernisiyöz anemiye doğru giden bir hastamda sisli beyinden daha ileri bir bellek bozukluğu vardı. Folik asit eksikliğiyle o sisli beyni önledik. Hı hı. Ama folik asiti ölçerek önleyebilirsiniz onu. Ve o folik asitin niye eksik olduğunu, çünkü folik asit çok kolay bulunan bir vitamin, B9 vitamini. Her şeyde var. Yeşilliklerde var, bakliyatta var, ette var, peynirde var, yoğurtta var. Ama genetik olarak folik asit kullanım bozukluğu varsa o zaman o kişiyi ona göre yönetmeniz lazım. Sisli beyin tiroid tembelliğinden olabilir. Bütün vitaminleri sağlamdır. Siz boşuna boyuna B12 folik asit verirsiniz, durursunuz, hiçbir şey yaramaz. Tiroidi tamir edeceksiniz. Yetersiz olan tiroid hormonu seviyesinin normal noktalara gelebilmesini sağlayacak bir tiroid hormonu replasmanı yapmanız lazım. Sisli beyin menopozdan olabilir. Menopoz beyni dediğimiz, menopoz brain dediğimiz kavramın içinde menopoz var. Hatta perimenopozla başlıyor. Yani çoğu kadında 42-43 virajını dönerken sisli beyin başlıyor. Henüz hormonları menopoz düzeyine inmemiş ama o küçük azalmalar, yavaş yavaş aşağı doğru inişler bile sisli beyni yol açabiliyor. Dolayısıyla sisli beyni bir vitamin, mineral eksikliği dışında bir hormonal eksikliği problemi de var. Onu da yerine koymak zorundasınız. Sisli beyin sadece bunlardan da olmuyor. Depresyondan da olabiliyor. Yani her şey sağlam ama şu veya bu nedenle maskeli depresyonu veya görünür depresyonu olan bir kadında, bir erkekte ki daha çok kadınlarda sisli beyin ortaya çıkabiliyor. O zaman sizin vitaminle, mineralle bunu tedavi etmeniz mümkün değil. Ezber habire yazın durun. Ben görüyorum bir bilmem ne tıpçılar var şimdi, fonksiyonel tıpçılar. 10 tane 15 tane hap alt alta yazıyor sisli beyin diye veriyor. Ama hastanın depresyonu var. Ama hastanın hipotiroidisi var. Ama hasta perimenopozda. Bunların çaresi olmuyor. Dolayısıyla sisli beyne yaklaşırken bizim yapmamız gereken şey bu arkadaşının, bu hanımefendinin, bu beyefendinin beyni niye sislendi onu bulmamız lazım. Beynin niye sislendiğini bulduktan sonra yola çıkmamız lazım. Hı hı. Yani hep klasik yine rahmetli Demirel'in bize öğrettiği neydi? Sebepleri odaklanırsanız sonuçları siz oluşturursunuz. Sonuçlara odaklanırsanız yeni sonuçların esiri olursunuz. Dolayısıyla bizim sebebi bulmamız lazım. Bu her alanda bence geçerli. Sisli beyinde de geçerli, tansiyonda da geçerli, kalp damar hastalığında da geçerli, kiloda da. Kilom var, diyetisyene gittim. Kardeşim önce niye aldın bu kiloyu? Çok yedim. O zaman az ye, diyetisyene gitme.
1: Evet.
2: Bir metabolik bozukluğun var senin. Bir metabolik sorunun var ki kilo aldın, onu düzeltmeye çalış. Sisli beyinde de böyle bir durum söz konusu.
1: Evet tabii bu bölümde aslında izleyicilerimizden o kadar çok sorular var ki onlara da yer ayırmak isteriz. Mesela beyin sağlığımız için hangi magnezyum takviyesini almalıyız diyoruz?
2: Bir numarada magnezyum treonat. Çünkü treonik asitle magnezyumun birleştirilmiş formu kan beyin barajına çok daha kolay geçiyor. Bizim bir kan beyin barajımız var. Bu çok önemli Burcu Hanım. Beynin korunması için Rabbimiz böyle bir sistem kurmuş. Hı hı. O kan beyin barajı birçok maddenin beyne geçmesine engel oluyor veya çok düşük dozlarda geçmesine izin veriyor. Burada magnezyumun treonat tuzu, magnezyumu beyne en çok taşıyan tuz. O zaman sorunuzun cevabı magnezyum treonat.
1: Evet. Peki menopoz beyni etkiler mi? Aslında az önce söylediniz. Çok. Sisli beyin yapar dediniz
2: beynin
1: ama.
2: Beynin özellikle şekeri kullanabilmesi için, insülini aktive edebilmesi için, hı hı, menopoz düzeyinden önceki östrojene çok ihtiyaç var. Östrojen azalınca beyin şekeri kullanamıyor. İnsülin direnci gibi bir direnç gelişiyor beyinde ve neticede beyin şekersiz kalınca enerji üretemiyor. Beyin, daha önce de söyledim size, muazzam enerji tüketen bir cihaz.
1: Evet.
2: Yani kendisi vücut ağırlığının %2'si ama günlük enerji tüketiminin %20'si ondan geçiyor. Dolayısıyla menopoz beyni gerçekten çok önemli. Menopoz da demeyelim artık ona, perimenopoz, premenopoz hatta beyni bile beyin sisinden etkilenebiliyor.
1: Evet, beyinle ilgili aslında çok soru vardı. Çoğunu cevapladınız, çok teşekkür ediyoruz ama farklı konular da var. Dilerseniz onlara da geçelim. Evet. Mesela damarlardaki plaklar nasıl teşhis edilir? Plaklar ilaçla erir mi diye sormuş bir izleyicimiz.
2: Plakların teşhisi için tabii herkesi durup dururken, her yaşta herkeste damar plağı aramanın gereği yok. Plak olma eğilimi olan kişilerde damar plağı aramak bizim birinci görevimiz. Yani LDL kolesterolü, trigliserit, ApoB'si yüksek, HDL kolesterolü yani iyi kolesterolü düşük, kan şekeri var. Kişiyle konuştuğunuz zaman bu kişinin damar plağı üretme imkanı çok. Hı hı. Bir de eğer ailesinde felç olan varsa, inme geçiren varsa, yani geçici beyin iskemisi geçiren varsa, bellek bozukluğu olan varsa, o zaman daha da önem kazanıyor. En kolay yolu, en ucuz yolu ana şah damarlarda Doppler dediğimiz ultrason mikrofonları diyelim, taramalarıyla, hı hı, problarıyla damarın duvarını, duvar kalınlığını, duvarın içinde plak birikip birikmediğini araştırmak. Çok kaliteli proplarla neredeyse duvar kalınlığını, daha plak birikmeden burada plak birikecek diye anlayabiliyoruz. Hı hı. En kolayı bu. Yani karotis Doppler ultrasonografisi yaptığınız zaman damarlarda, damarlarda plak bulunduğunu anlayabilirsiniz. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Beraberinde mesela high-sensitive CRP testi yapmanız lazım. Eğer o yüksekse plakta inşaat devam ediyor demektir. Damarlarınız İstanbul Boğazı gibi düşünün bu damarı. Boğazın iki yakasında kaçak inşaat başlamışsa, yani plak başlamışsa, Doppler bunu yakalar. Eğer Doppler'in yakaladığı plakla beraber HS cerebeti yüksekse orada ikinci, üçüncü kat kaçak inşaat devam ediyor demektir. O inşaatı mühürlemeniz lazım. Onun da yolu doktorun size bir kan inceltici vermesi, bir de statin yani kolesterol ilacı veya trigliserit ilacı veya ikisini birden, varsa şeker hastalığınız onu ayarlamak gibi bir size özel antiplak tedavisi yapmasıdır. Plak eritilebilir mi? Muhtemelen yakında eritilir bir cevabını vereceğiz. Ama bize 5 yıl müsaade edin. Çünkü şu anda plak eriten enzimler bulundu. Deneysel olarak

0: geçiyor. Yani tek bir parametreye bakmıyor ve biraz daha güvenli gibi görünüyor. Ama daha iyi testler gelecek mi? Bana göre gelecek.
1: Peki. Hocam kısa bir ara verelim müsaadenizle. Devam edeceğiz efendim.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek.
3: Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
4: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
3: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
5: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir konusunuz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
4: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
3: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
6: Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı.
7: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat kaldığı yerden devam ediyor efendim. Siz izleyicilerimizden gelen soruları sormaya devam ediyorum. GLP-1 ilaçları, yani halkın deyimiyle diyor izleyicimiz, zayıflama iğneleri. Evet. Kanseri tetikler mi demiş, aslında herkesin kafasında olan bir soru bu.
0: GLP-1 iğnelerinin, zayıflama iğnelerinin tetikleme ihtimali olan tek bir kanser tipi var. O da tiroid medüller kanseri. Ve tiroid medüller kanseri de tiroid kanserlerinin içinde hemen hemen en az görüleni. Bana sorarsanız binde bir görüleni. Ben 50 yıllık hekimlik deneyim neredeyse tamamlayacağım. Hı hı. En çok gördüğüm hasta gruplarının başında tiroid hastaları gelir. Şeker hastaları gelir. Tiroid hastalarının içinde belki 1000 tane papiller kanseri yakaladım. Bir tane medüller kanseri hala yok. İnşallah da olmasın. Kötü bir kanser çünkü. Bu da insanlarda yaptığı gösterilmiş değil. Bu ilaçlar üretilirken sıçanlarda deneylerle üretildi. Sıçanlardan alınan bir takım maddelerle birleştirilerek, hı hı, onlarda bu tip bir eğilim olduğunu görüldüğü için de FDA ilacının altına bunu yazacaksınız dedi. Doğru bir iş yaptı. Yani bana göre bu ilaçlar kanser yapmaz, ama daha iyi bir şey söyleyeyim size. Bu ilaçların mevcut bir kanserin ilerlemesini durdurabildiği, özellikle metastaz yapmasını durdurabildiği, özellikle akciğer kanserinde, tekrarlıyorum, özellikle akciğer kanserinde ve kalın bağırsak kanserinde mevcut bir kanserin ilerlemesini bloke edebildiği, metastaz yapma ihtimalini ciddi ölçüde düşürdüğü, akciğer kanserinde %40 civarında bu metastaz yapma ihtimalini önlediği anlaşıldı. Dolayısıyla bunların kanser yapan değil, belki de kanserle mücadelede bir ipucu veren, yani obez meme kanseri yakaladığım zaman ben onu takip eden doktor arkadaşımla görüşüyorum, GLP-1 başlatıyoruz. Hı hı. Akciğer kanseri kemoterapi yapılacak ama GLP-1 kullanılmış, GLP-1'i kullanmaya devam et diyoruz. Hı hı. Hiçbir mahsuru yok, tersine faydası var diyoruz. Bu bilinir.
1: Peki şunu da sormak isterim. Bu ilaçları, bu iğneyi, GLP-1'i zayıfladıktan sonra bırakmak mı gerekir? Yoksa bunu bir hayatımızın içerisinde devam eden bir döngü mü olacak?
0: Bir şeye bağlı. Hı. Yani sizin kilo alma nedeninize bağlı. Ben metabolik sendromum nedeniyle dikkat etmediğim 110 kilo aldım diyen bir kişi de olması gereken kilo 70-75'si oraya indirdiğiniz zaman, oraya indirene kadar al bu iğneyi eczaneden git kullan demiyoruz zaten. İki, biz onun için doktor kontrol altında kullanılsın diyoruz. Doktor kontrol altında kullanılsın dememizin sebebi zarar görmemeniz yanında faydanızı nasıl yöneteceğinizi bilmeniz. Eğer siz bana metabolik sendroma bağlı bir obez olarak geldiyseniz, ki üçte biri öyledir, bu süre içerisinde bir taraftan da o kişiye, kardeşim senin metabolik sendromun var, insülin direncin var, şunu yemen, şunu yememen, hı hı, şöyle egzersiz yapman, böyle yapmaman lazım, şöyle uyuman, böyle uyumaman lazım gibi bir metabolik sendrom, insülin direnci yönetme eğitimi vermemiz lazım. Dolayısıyla ondan sonra almaz zaten.
1: Evet.
0: İki, diyelim ki alma eğilimi var, orada da yapacağınız çok şey var. Çünkü metabolik sendromu olan bir kişi de sadece yeme, yememe, egzersiz yap demiyoruz. İlaçlar da kullanıyoruz. Ama bunun dışında siz ne yapıyorsunuz hocam derseniz, bu ilaçları bırakınca kilo alacağınız kesin, onu bilin. Yani ben bunu bıraktım, kilo almadım diyen çok iyi kendini terbiye etmiş ve egzersiz yapmayı benim dediğim gibi başlamış olanlardır. Hmm. Ama eski usul, ben bunu bıraktım, keyfim yerinde dediğin zaman yeniden sizin o iştah merkeziniz aktif oluyor. Çünkü bunlar yeme iştah merkezini, yani sizin yanlış beslenme dürtüyor.

0: hislerinizi, gıdaya yönelik böyle coşkun hislerinizi blokade ediyorlar. Hı hı. O his tekrar geri geldiği zaman yine yiyorsunuz. Dolayısıyla bunun yönetimini kişiye özel düşürmek lazım.
1: Evet. Zona aşısı ile ilgili de çok soru var hocam. Neden bu kadar popüler oldu ve kimler yaptırmalı zona aşısını diyor izleyicilerimiz.
0: Şimdi çok geniş bir konu ama çok kısa özetleyeyim. Araştırmalar gösteriyor ki bir kişi çok enteresan ne kadar çok farklı virüs aşısı veya farklı aşılar yaptırmışsa o kadar uzun vadede belleği daha az törpüleniyor, daha iyi yaşlanıyor, bunama ihtimali azalıyor ve bağışıklık sistemi o kadar güçlü oluyor. Yani aşıların bağışıklık sistemi üzerinde yaptıkları uyarılar o kişideki hem bağışıklık gücünün artmasına hem de iltihabi problemlerin daha yönetilebilir olmasına sebep oluyor. Hı hı. Ama zona aşısıyla gördük ki aslında zona aşısı olmuş, HPV aşısı olmuş, hepatit B aşısı olmuş, farklı aşılar olanlar gerçekten hiç aşı olmayanlardan daha sağlıklı ve uzun belleği daha kurulmuş olarak yaşlanma şansı buluyor. Hı hı. Ama zona aşısında bu ihtimal çok artıyor. Bunun nedeni de araştırılıyor. Zona aşısı olanlarda azam ihtimalinin neredeyse %20'lere yakın düştüğünün görülmesi zona aşılarına karşı olan hevesi arttırdı. Aslında pahalı bir aşı. Yan etkisi başlangıçta bir gün süreyle ciddi yan etki yapıyor. Ben yaptırdım.
1: Biliyorum.
0: Ciddi problem yarattı bende. Yani üşüme, titremeler bir seferinde. Birinde de ateş yaptı. Ama iki yaptırdım. Dolayısıyla son aşının bellek üzerindeki etkileri çok konuşulduğu için yazılı ve sözlü medyada veya sosyal medyada çok popüler oldu.
1: Evet. Şimdi kolajenle ilgili sorular çok fazla var. Evet. Kemik için hangisi, eklemler için hangi kolajen diye sorular.
0: Kemik kıkırdak için tip 2 kolajen. Özellikle kıkırdak için yani romatizma sorunu olanlardan tip 2 kolajen. En iyi kaynağı yumurta kabuğu. Yumurtanın dışındaki sert kabuk değil. O incecik.
1: Evet.
0: Öldükten sonraki kabuk. Oradan elde edilen tip 2 kolajen var. Başka kaynaklardan da elde edilebiliyor.
1: Bunu evde kendimiz yapabiliyor muyuz?
0: Siz kendiniz yapamazsınız. Çünkü o yumurtanın 3 tanesindeki kabuk sizin işinize yaramaz.
1: Değil mi?
0: Bunun tabii toplu olarak üretilmesi, yumurta üreticilerinden toplu olarak alınması. Çünkü yumurta sadece bizim eve haşlamak için verilmiyor. Yumurtanın sarısını kullananlar var, farklı şekillerde kullananlar var. Onlardan elde edilen yumurta kabuğu özü esaslı tip 2 kolajenler var. Bunlar hapları var. Bu haplar da gerçekten işe yarıyor. Ben de çok iyi yaradığını, çok kullandığım için biliyorum. Cilt için kullanmak istiyorsanız o zaman saç için, tırnak için daha çok tip 2 kolajen değil, tip 1 ve 3 özellikle cilt için. Dolayısıyla hangi kolajeni kime ne dozda vereceğiniz önemli. Kolajenin sırları çok fazla. Ama artık yavaş yavaş eski 2500 daltonun altında büyüklüğü olan kolajen emilebiliyor, sisteme giriyor diyorduk. Şimdi artık 300, 400, 500 daltonluk küçük molekülü kolajenler üretiliyor. Muazzam bir bize yeni alan açılıyor.
1: Evet, bir başka soru sarı nokta için hangi besin ve takviyeleri almalıyız?
0: Sarı nokta hastalığının insan ömrü uzadıkça daha sık görüleceği kesin ve maalesef yaşlılar için büyük bir tehdit. Yani yaşlanma tehditlerinden birisi Alzheimer'sa bir diğeri de sarı nokta hastalığı. Birisi kataraksa bir diğeri de sarı nokta hastalığı. Birisi glokomsa birisi sarı nokta hastalığı. Ve sarı nokta neden çok kolay hastalanıyor? Daha önce programda da söyledim. Çok enerji tüketen bir yer sarı nokta gözümüzün fotonu görüntüye çevirdiği için. O nedenle onun çok fazla beta karotene, çok fazla lüteine, çok fazla koline ihtiyacı var. Çok fazla E vitamine ihtiyacı var. Çünkü çok enerji harcadığı için çok paslanmaya müsait. Pas giden antioksidanlara ihtiyacı var. İşte o zaman selenyum, çinko, E vitamini, koenzim devreye giriyor. Çok fazla enerji harcadığı için çok fazla enerji tüketim malzemesine ihtiyacı var. İşte o zaman devreye beta karoten giriyor, lütein giriyor, kolin giriyor. Dolayısıyla ıspanak yiyeceksiniz. Haşlanmış ıspanak muazzam bir kaynak. Yumurta yiyeceksiniz. Yumurta muazzam bir kolin kaynağı. Ve kolinden zengin beslenmenizi özellikle tavsiye edeceğim.
1: Hocam kreatin son dönemde neden bu kadar popüler oldu?
0: O da bellekten dolayı. Yani o da araştırma alanlarında çıktı ki kreatin monohidrat tıpkı nasıl magnezyum treonat kan beyin barajını geçebiliyor dedik. Kreatin monohidratta kan beyin barajını ciddi ölçüde geçiyor. Beyne siz fazla miktarda kreatin al bunu kullan dediğiniz zaman beyin neredeyse alkışlıyor size. Çünkü beyne fazla miktarda kreatin yüklemek beynin kreatin fosfokinaz üzerinden ürettiği enerjiyi arttırıyor. Beynin enerjisinin artması demek daha az yorgunluk demek. Daha çok kendinizi iyi, daha az depresif hissetmeniz demek. Ve aynı zamanda daha az bunama ihtimali demek. Daha az bellek bozukluğu demek. Onun için yaşlılığa bağlı bellek bozukluğu, yaşlılığa bağlı depresyon ihtimalini de azalttığı için biz kreatini bir yaşlılık desteği koyduk. Çünkü yaşlılıkta kas eriyor, kreatine ihtiyaç var. Yaşlılıkta bellek bozuluyor, kreatine ihtiyaç var. Yaşlılıkta depresif yön ihtimali var, kreatine ihtiyaç var. Kreatin monohidratı 3 gram, 4 gram, 5 gram özel bir planlamayla çok yaygın kullanmaya başladık.
1: Peki işitme kaybı bunamayı hızlandırır mı
0: çok.
1: Hocam?
0: Bunamayı önleyebilen değiştirilebilir faktörler dediğimiz zaman bizim ilk aklımıza gelen şey işitme kaybı.
1: Evet.
0: Çünkü beyne sizin benimle konuştuğum zaman sizin beni dinlemeniz ya da benim sizi dinlemem sadece sizi duymamı sağlamıyor. Beyne çok sayıda impuls gönderiyor. Çok sayıda sizin sözlerinizden ben anlam çıkarıyorum, görüntü çıkarıyorum. O kadar çok fazla miktarda beyinsel fonksiyonu evet. aktive ediyorum ki dolayısıyla yaşlılara sadece iyi işitmeleri için değil, beyinlerini korumaları için de kulaklık takmalarını öneriyoruz. Eğer işitme kayıpları varsa, yaşlılar işitme kaybı olmalarına rağmen yaşlı görünmemek için kulaklık takmaktan gocunuyorlar, hoşlanmıyorlar. Hı hı. Bunu mutlaka onlara ikna etmemiz lazım. Bunu tak, daha sağlıklı bir beynin olur dememiz lazım.
1: Evet. Bioeşdeğer hormonu sormuş izleyicilerimiz ne demek diye.
0: Şu demek. Şimdi kadınlarda östrojen eksikliği olduğu zaman o östrojen eksikliğini sentetik östrojenlerle ya da hayvanlardan şu veya bu şekilde elde edilen kısa idrarından elde edilen yapay hayvansal östrojenlerle yerini koyduğunuz zaman evet bir miktar başarı sağlıyorsunuz ama aynı zamanda meme kanserini ve başka kanserleri aynı zamanda pıhtılaşma sistemlerini aktive edebiliyorsunuz. O nedenle benim eski kitaplarıma örneğin yaşasın ayete bakarsanız menopoz hormon tedavisi yok kardeşim diyorduk. Hı hı. Çünkü araştırmalar gösteriyordu ki meme kanseri ihtimalini arttırıyor bu hormonlar. Şimdi soya östrojeni alındı ve bir kimyasal işlemle 17 beta östradiol yani sizin şu anda ürettiğiniz normal östrojenin aynısını biyolojik olarak sizin östrojeninize eşdeğer östrojen üretildi. Hı hı. Dolayısıyla bunun bir meme kanseri yapma ihtimali minimize edildi. Tabii ki yine ailesinde meme kanseri olan, tabii ki rahim kanseri olan, yumurtalık kanseri olan, çok fazla pıhtı ihtimali, emboli ihtimali olanlarda kullanmamak lazım.
1: Evet. Yine çok sorulan bir soruyu soracağım. Balık mı et mi demişiz?
0: Balık. Balık. Pek çok sebeple balık evet. ama yeni bir araştırma yayınlandı. Çok önemli o. Zannediyorum geçen hafta yayınlandı. Hı hı. Bunu ilk defa belki izleyicilerimiz duyacaklar. Balıkta da protein var. Beyaz ette de protein var, kırmızı ette de protein var. Aynı miktar protein vermemize rağmen balıktaki proteinin kanda protein yapımında kullanılma ihtimali yüksek çıkıyor. Hı hı. Yani bir kere balık protein olarak kırmızı etten de, tavuk etinden de, hindi etinden de değerli. Sıraladığımız zaman zaten protein kaynaklarında bir numaraya yumurtayı koyuyoruz ama iki numaraya hemen balığı koymamız lazım. Ama balık sadece protein kaynağı değil. Balık aynı zamanda muazzam bir omega 3 kaynağı. Bilhassa yağlı balıklar, uskumru, bizim lüfer, hamsi, sardalya, somon çok ciddi yağlı balıklar. Soğuk suda yağlanmış balıklar özellikle çok ciddi bir omega 3 kaynağı. Ama balık selenyum zengini. Selenyum bir antikanser madde. Balık çinko zengini, magnezyum zengini, A vitamini zengini, betokaroten zengini. Yani balık bir mucize. Yani balık eşittir sağlık. Öyle düşünmek lazım. Dolayısıyla balık kırmızı etten daha değerli. Evet. Yaşlandıkça daha az kırmızı et, daha çok balık.
1: Evet, daha çok balık. Peki sebze bunun neresinde? Kaçıncı
0: sebze? Sebze ondan da önce. Yaşlanırken daha çok bitki bazlı besleneceğiz. Hı hı. Protein ihtiyacımızı da yumurtadan ve balıktan sağlayacağız. Ben şahsen haftada birden fazla, özellikle 65 yaş üstü hiç kimseye kırmızı et yemesini tavsiye etmem. Hı hı. Arada bir 10 günde 15 günde bir ciğer yesinler ama kırmızı ete çok yüklenmesinler. Çünkü kırmızı ette bir madde daha var. TMAO dediğimiz trimetil amin oksidanlar. Bunlar hem beyin için hem kalp için hem damar için zararlı.
1: Kalple ilgili bir soru var. Kalp izleyicilerimizden kalp krizinden sonra unutkanlık artıyor mu demiş ki ailesinde artar. Zannediyorum böyle bir durum
0: artar. Kalp sorusu. Krizinden sonra unutkanlık bir miktar artar. Bunun pek çok sebebi var. Ama özellikle kalp krizi geçirdiği için unutkanlığın artmasından ziyade genellikle aterosklerozun da etkisi var ama muhtemelen psikolojik ölçüleri de var. kalp krizi geçiren kişilerin aslında biraz daha hayata dönüşlerinde rehabilite edilmeleri lazım. Hmm. Yani çok da depresyonda bırakılmamaları. Çünkü onlar travmatik bir şey yaşadıklarını düşünebiliyorlar. Dikkat etmek lazım.
1: Aslında şöyle diyebilir miyiz hocam? Kalp ve beyin arasında sandığımızdan daha farklı ve yoğun bir ilişki var diyebiliriz herhalde.
0: Benim daha önce bir yazım vardı. Beyin emreder, kalp çalışır diye. Yani aslında kalp işçi gibidir. Öyle düşünüyorduk. Ama şimdi yeni yayınlarda, araştırmalarda görüyoruz ki kalpte de nöronlar var. Ve de az sayıda nöron yok. Yani beyindeki nöronlar gibi bilgi üreten, duygu üreten, mesaj üreten, yani sadece beyin kalbe mi vermiyor, bazen de kalp beyine senin de şöyle yapman lazım diye bir geri bildirimde bulunabiliyor. Yani ikisi arasında getiren götüren bir mesaj trafiğinin olduğu ve düşünce üretmede, duygu üretmede kalbin beyinden de çok geride kalmadı anlaşılıyor. Ve bu nedenle belki o bizim daha önceleri çok önemsemediğimiz, varlığını bildiğimiz kırık kalp sendromu dediğimiz travmatik bir sorunla karşılaştığı zaman insanların karşılaştığı sorunların arkasında sadece kalbin travması değil, beynin de travmasının olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Siz yüksek tansiyon sadece damar hastalığı değildir diyorsunuz. İzleyicilerimiz bunun bir daha açıklar mı demiş Osman hocamız. Yani daha detaylandırabilir misiniz?
0: Hipertansiyon damarlarda bir problem olduğu için çıkar mı? Çıkar. Damar sertliğiniz olduğu zaman tansiyonunuz yükselir. Neden? Damar sertliği damarın fleksibilitesini bozar. Dolayısıyla özellikle sistolik tansiyonda, yani kalbin ilk damara fırlattığı zaman oluşan tansiyonda, büyük tansiyonda bir artış olur. Ama bu artış artık eskiden olduğu gibi yaşa bağlı kabul edilebilir artışlar yok. Hala geçen gün mesela bana bir hasta geldi Burcu Hanım. Hasta dedi ki şu falanca doktor çok da önemli bir hocamız. Kolesterol, antikolesterol kampanyalarıyla çok iyi tanınıyor. Her yaşın bir tansiyonu var. 60 yaşta 14 tansiyon, 70 yaşta 15 tansiyon, 80 yaşta 16 tansiyon. Normal dedimiş. O zaman 97 yaşadığımız zaman 17, 107 yaşası 18 tansiyon. Yok böyle bir şey. Hı hı. Bizim kan basıncımız, yaşımız ne olursa olsun 12'nin altında büyük tansiyonumuz, sistolik, 8'in altında küçük tansiyonumuz olması lazım. Damar sertliği varsa da tansiyon ilacıyla onu oraya indirmemiz lazım. Bu normaldir. Bu yaşta 14 olmasına hoşgörüsü diye bir şey söz konusu değil. Bunu bir söyleyeyim. İki, tansiyon sadece damar sertliğinden kaynaklanmaz. Böbrek hastalıklarından kaynaklanan, böbreğin parankim, yani kendi dokusal hastalıklarından kaynaklanan tansiyonlar var. Glomerüler nefritler veya nefritler. Böbreğin damar hastalıklarından kaynaklanan tansiyonlar var. Bunlara biz renovasküler hipertansiyon diyoruz. Yani böbrek damarı daralmışsa ya da bir pıhtıyla, trombüsle tıkanmışsa ya daralmışsa tansiyonunuz yükselir. Hiç böbreğinizde bir şey olmayabilir. Böbrek üstü bezleriniz çok çalışıyorsa, Cushing hastalığı olmuşsa tansiyonunuz yükselir. Böbrek üstü beziniz günahsızken beyninizden hipofiz bezi çok fazla bir adenomla ASTH salgılayıp böbrek üstü beziniz habire dürtüyorsa tansiyonunuz yükselir. Dolayısıyla tansiyonu bir böbrek hastalığı olarak düşünmemek lazım. Zaten tıpta şöyle bir kavga var. Hala yerine oturmuş değil. Kardiyologlar bizim hastalığımız tansiyon diyorlar. Nefrologlar bizim hastalığımız diyorlar. Aslında tansiyon ne nefrologların ne kardiyologların hastalığı. Tansiyon bir iç hastalıkları alanı ve hepimizin ortak çözmesi gereken bir problem. Ama renovasküler bir hipertansiyonda veya nefritle ilgiliyse tabii ki nefroloğu öne almanız lazım. Veya damar sertliğiyse damar sertliğinin tedavisini öne çıkarmanız lazım.
1: Peki. Kısa bir mola verelim. Devam edeceğiz.
2: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam edecek. NTV Radyo. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla Yaşasın Hayat bölümünün son turuna geldik. Tabii izleyici sorularımızı sormaya devam ediyorum. Yaz geldi. Kavun mu karpuz mu demiş izleyicilerimiz.
2: Bir numarada karpuz. Kavun da iyi. Kavun da son zamanlarda yeni yeni marifetleri çıkıyor, onu söyleyelim. Ama karpuzun marifeti saymakla bitmez. İçindeki likopenle potasyum zenginliği, magnezyum zenginliği, posa zenginliği, suyu. Yani biraz şekerli mi şekerli ama yani bir kişinin günde 150-200 gram karpuz tüketme yaz boyunca hakkıdır.
1: Peki hocam kavun sakinleştirir mi?
2: Bir miktar öyle. Kavunda olan bir özel maddenin biraz sakinleştirici etkisi olduğu yeni çalışmalarla gösterildi. Ama sakinleşmek için kavun çok iyi bir kaynak değil. Biraz kavun yediğiniz zaman bu beni de sakinleştir diyebilirsiniz. Ama sakinleşmek için getir bana bir kavun şuradan yiyin.
1: Peki. Yalnızlık neden biyolojik yaşlanmayı hızlandıran bir faktör?
2: Çok nedenli. Yani yalnızlık sizi eğer yalnızlığınızı üretkenliğe çeviremezseniz, yalnızlığınızı bir yalnızlaşma hissine yüklerseniz sizi depresyona sokar. Ruhsal çökünlüğe yol açar. Ruhsal çökünlük doğrudan iltihap yaratıyor. Araştırmalar bunu çok net olarak gösteriyor. Yani vücudumuzdaki bu mikropsuz iltihapların oluşmasında depresyonun, ruhsal çökünlüğün çok ciddi etkisi var. Ünlü Harvard çalışması gösterdi ki iyi ve uzun yaşlanmada, kaliteli yaşlanabilmenin temel faktörlerinde bir numaraya oturdu 75'ten 80'den sonra. Yani kardeşim diyor 80'den 85'ten sonra daha iyi yaş almayı istiyorsan sosyal sağlığı ön plana koy. Yani health span, life span, işte joy span, strength span diye sayıyorduk ya. Hı hı. Şimdi ona bir de social span eklendi. Ne kadar çevren var, ne kadar param var değil. Ne kadar arkadaşın var. Ve gerçekten çok zor oluyor. Çünkü siz tutmaya çalışsanız da yaş 85 olunca 10 arkadaşınızın 5'i, 4'ü zaten hayata veda etmiş oluyor. O nedenle yaşlandıkça daha gençlerle, daha orta yaşlılarla, daha geniş çevreyle hayatın içine tutulmak lazım. Ve bence onu artık yeni yaşlılar fark ettiler.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bilgilerle donatıldık. Bu hafta da efendim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile Yaşasın Hayat programını bu haftada noktalıyoruz. Sağlıkla kalın.

0: bir radyoda haber ve hayat var. Hayat var. Hava durumu.
1: İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30 derece, rüzgar sert esiyor, Konya 31 derece. Ege'de, İzmir'de sıcaklık 36 derece, Dikili, Foça ve Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Akdeniz güneşli, Antalya 36 derece, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar kuvvetli. Erzurum 24 derece. Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 5.
1: Saatlerimiz sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da misilleme saldırısında Bahreyn'de Kuveyt'teki ABD üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ı yine tehdit etti. Ayrıntıları da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. İran'a ait hedeflerin vurulmasının ardından Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ettikleri için İran'ın füze ve İHA depolama alanlarıyla kıyı radar tesislerini vurdu dedi. Görünen o ki bunu asla öğrenemeyecekler ifadesini kullandı Trump ve peşinden de hemen sert bir ifade kullandı. Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranma imkanımız kalmaz ve çok başarılı şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Böyle bir durumda İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır eğer böyle bir durum yaşanırsa diye de tamamlıyor şu paylaştığı mesajı. Şimdi bir süre önce de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan Amerika'nın İran'a yönelik saldırısına ilişkin ayrıntılı açıklama gelmişti. CENTCOM İran'a daha önceki saldırıdan ve Amerika'nın ona karşılık olarak gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran'a ateşkes anlaşmasına uyma imkanı, fırsatı verildi. Ancak bunu yapmamayı tercih etti, seçti dedi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada bu ifade kullanıldı. İran sabah saatlerinde Kiku adlı bir gemiyi hedef almıştı. İnsansız hava aracıyla Panama bandıralı tanker Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu ve CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre de 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyordu tanker. CENTCOM'un açıklamasına göre son saldırıda İran'a ait askeri keşif gözlem altyapısı, iletişim sistemleri, hava savunma hedefleri, İHA depolama tesisleri ve mayın döşeme kabiliyetleri hedef alındı. İran basınındaki haberlere göre de yine patlama seslerinin Sirik ve Keşm Adası civarında duyulduğu ifade ediliyor. Dünkü saldırıda da yine benzer noktalar hedef alınmıştı. İran'ın resmi haber ajansı bu son saldırıları ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor. Şunu da hatırlatalım, sıcak gelişmeler kapsamında İran Bahreyn'deki Amerikan güçlerini hedef almıştı insansız hava aracıyla yapılan saldırılarla. Amerikalı yetkililere göre ise bu dronların hepsi etkisiz hale getirildi. Bir insansız hava aracının ise boş bir araziye düştüğü ifade ediliyor. Amerikalı yetkililere göre bu saldırıda herhangi bir hasarın ya da yaralanmanın meydana gelmediği de belirtiliyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uraloğlu toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelinin bulunduğunu açıkladı. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip ediyoruz dedi. İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden İsrail Lübnan'a saldırdı. Başbakan Benjamin Netanyahu ise anlaşmanın Lübnan-İsrail için güvenli hale getirildikten sonra başlayacağını savundu.
3: İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları Nebatiye ve Sur kentlerine hedef aldı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıları savundu.
4: Hizbullah ve diğer terör örgütleri silahsızlandırılana ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit kalmayana kadar bu bölgeyi korumaya devam edeceğiz.
3: Ancak anlaşmada yer alan İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi kararını yalanladı. İran bizi çekilmeye zorladı ama biz İran'ı anlaşmanın dışında bıraktık dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan'ın genelinde silahsızlandırılana kadar işgali sürdüreceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda konuştu. Aoun, saldırıların durdurulması ve İsrail'in bir an önce Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için Trump'tan yardım istedi. İmzalanan çerçeve anlaşma, olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde görülüyor. Buna göre İsrail ordusu, biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor.
1: ABD İran hattında ateşkes ilk büyük sınavını verdi. Peki gerilim yeniden tırmanır mı yoksa taraflar masayı korumaya mı çalışıyor? Bu soruları Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin NTV yayınında değerlendirdi.
5: Aslında çok kırılgan bir ateşkes sürecinden geçiyoruz. Yani ateşkesin çerçevesi çok dayanıklı gözükmüyordu. Sürekli olarak bu tedirginlik konuyu takip edenlerin içinde gördüğü, hissettiği bir nokta. Genelde Lübnan'daki İraniler ateşkesi tehdit ediyordu. İsrail'in buradaki saldırganlığı. Ama başka bir başlıkta, yani Hürmüz başlığında yine bazı anlaşmazlıkların olduğunu görüyoruz. Zaten şu bir gerçek ki ortada henüz nihai bir anlaşma yok. Yani bir mutabakat zaptı var. Tarafların bir anlaşma yapma konusunda aslında bir anlaşmaya vardıklarını biliyoruz. Ve bunun şekilleneceği 60 günlük bir süreç var. Bu süreç içerisinde bu tarz anlaşmazlıklar, bu tarz gerilimlerin yükseldiği dönemler olabilir. Ama şu bir gerçek, Trump'ın yaklaşan seçimler dolayısıyla barışa muhtaç olması bu anlaşmanın ortaya konulabilmesi için bir şans. İran adına da aslında bir fırsat. Belki istediğini biraz daha ziyadesiyle almak için bir fırsat. Ama tabii şu da bir gerçek. İlişkinin özünde çözülmemiş bazı stratejik meseleler mevcut, sorunlar mevcut ve aslında çelişkiler de söz konusu. Müzakereler, tabii taraflar müzakereler konusunda bölünmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri kendi içinde bölünmüş durumda. Keza İran'da da farklı görüşler var. Ama tabii en önemli başlıklar dediğimizde Lübnan konusu ön plana çıkıyor. Hemen ardından Hürmüz konusu çıkıyor ve İran'ın nükleer süreci ön plana çıkıyor. Bununla ilgili kapsamlı ortak eylem planı bir yol gösterici olabilir belki yeni dönemde ama İran'ın da anlaşmaya biraz daha ılımlı yaklaşacağını biliyoruz nükleer konusunda. Her ne kadar kendi toplumuna farklı söylemlerde bulunsalar da. Fakat Hürmüz Boğazı'ndaki statüko savaştan bir gün önceki duruma döndüğünde İran bunu kabul edecek mi? Yoksa bu savaşın sonunda ayrı bir statüko oluşturmak isteyecek mi? Burada bazı çelişkiler var ki bu saldırı, bu son gerilim bize bunu gösteriyor. İran Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere ücretsiz ve engelsiz olarak açsın diye 60 günlük bir geçiş süreci tanınmıştı anlaşma mutabakat kapsamında. Ama tabii şu var, İran bu süreçte kendi belirlediği ve onayladığı o resmi transit rotanın dışına çıkılması durumunda gemilere müdahale edeceğini söylemişti. Yani yetkisiz rota kullanan gemilere güvenli geçiş garantisi vermediğini ve müdahale edeceğini duyurmuştu. Bu süreci de aslında bu kapsamda okuyor İran tarafı. Kendi toplumuna da ve işte muhataplarına da Amerika Birleşik Devletleri'ne de ben buranın kontrolünü tamamen Amerikalılara bırakmayacağım diyerek süreci kendi şartlarıyla yürütmek istiyor. Bir taraftan da tabii bu işin küresel mesajları var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma anlaşma yapılmış olabilir İran arasında, ama Hürmüz'ün kapı kilidi hala benim elimde diye mesaj veriyor. Eğer hani benim istediğimi yapmazsanız, benim otoritemi tanımazsanız, ben Hürmüz Boğazı'nı kullanılmaz halde bırakmayı sürdürürüm dedi. Ama tabii iyi yanı şu, bu saldırıyı daha ağır şekilde yapabilirdi İran tarafı. Çok daha gelişmiş füzelerle de yapabilirdi bu saldırıyı. 4 tane İHA ile saldırdığı belirtiliyor. İşte 3'ünün önlendiği, birinin geminin güvertesine çarptı ve hafif zarar verdi. Ama çok daha güçlü saldırı da yapabilirdi. Gemiyi batırabilirdi bile. O noktada tabii bunun ucuz, basit bir saldırı. Ama etkisi özellikle hem anlaşma boyutunda hem işte jeopolitik şok boyutunda anlaşmaları tabii daha derin. Tabii ki şu bir gerçek. Bu anlaşma sadece Washington-Tahran arasında ilerlemiyor. İsrail bu işin muhataplarından bir tanesi ve aslında diğer taraflardan, diğer Tahran ve Washington gibi aktörlerden farklı olarak anlaşmayı istemeyen bir aktör, anlaşmanın kendilerine zarar verdiğini düşünen bir aktör. Bunun da en önemli ayı Lübnan kısmı. Lübnan'daki işgallerine devam etmek istiyor İsrail tarafı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nden yoğun bir baskı olduğunu biliyoruz ki bunu Trump açık açık da kameralar önünde söylemişti. Lübnan'da durmasını söyledim ona, artık duracak diye. İsrail saldırıları tabii bu süreçte durmamıştı, hatırlıyoruz. Fakat şöyle bir gerçeklik var. İsrail üzerindeki baskı artıyor. Yani Trump'ın Netanyahu üzerindeki baskıyı arttırması ister istemez bir yavaşlamaya mecbur bırakıyor Netanyahu'yu. Fakat yavaşlamak ya da geri çekilmek demek Lübnan'dan Netanyahu için de yaklaşan seçimlerde büyük bir kayıp anlamına gelebilir. Dolayısıyla burada o jeopolitik mücadeleyi sahada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında da görmemiz mümkün önümüzdeki 4-5 aylık zaman diliminde. Şu bir gerçek, bir anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir bastırıyor. Önce tarafları bir araya getirmişti uzun yıllar sonra. Şimdi bir mutabakat imzalandı, açıklandı ve İsrail'in buradan bu bölgeleri terk etmesi, o tampon bölgedeki iki alanı terk etmesi, karşılığında burayı Lübnan ordusunun koruması anlatılıyor. Ama Lübnan'ın gerçeklerine baktığımızda bu işin sürdürülebilirliği de tıpkı işte İran-Amerika Birleşik Devletleri anlaşması gibi soru işaretlerini beraberinde getiriyor ki Hizbullah bu anlaşmayı kabul etmedi. Hizbullah reddetti süreci. Hükümsüz olarak ifade etti. Hizbullah'ın karşısına geçen bir Lübnan ordusunun ne kadar başarılı olabileceğine dair ciddi soru işaretleri var. Bu boyutuyla bakmak lazım. Tabii İsrail ve Lübnan Amerika Birleşik Devletleri'nin hamiliğinde bu kısmi çekilme anlaşmasını imzalamış olabilirler. Kağıt üzerinde bunu bir başarı olarak görebiliriz ama Hizbullah'ın onayı olmadan bunun uygulanması imkansız. Bir yandan da şu var, karşı taraftaki aktör de İsrail, yani anlaşma imzalıyor ama öbür taraftan İsrail ordusu Nebatiye'yi bombalamaya devam ediyor. Bu da şunu gösteriyor bize, karşılıklı güvensizlik had safhada. Yani bu ateşkes çok kırılgan ve her an tamamen çökebilecek bir kapasitesi var ve daha ciddi çatışmaları da beraberinde getirebilir. Hem Hizbullah hem diğer işte bunun dışında kalan Şii bloğu bu anlaşma hükümsüzdür dedi, bu fitnedir dedi. İster istemez Beyrut'taki resmi hükümetle sahadaki silahlı güç arasında, Hizbullah arasında bir egemenlik çatışmasının ortaya çıkması demek. Zaten İsrail'in istediği senaryo buydu. Yani Lübnan'da devletle Hizbullah'ı karşı karşıya getirip tıpkı 80'lerde başlayan o iç savaş gibi yeni bir çatışma ortamı inşa etmek var ki Trump'ın da Suriye işte oraya müdahale edecek Lübnan'a falan diye söylemleri olmuştu. Ahmet el-Şara bunun doğru olmadığını anlatmıştı ama aslında bilinç altında böyle bir arayış var. Yani Hizbullah'ın karşısına bir aktör çıkarıp onunla savaşın içerisine sürükleme arayışı Lübnan'da çok ön plana çıkıyor aslında.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez dedi.
6: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
6: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
7: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
6: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
7: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
6: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir, radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Tüm partilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Çelik, AK Parti kampında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
8: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli dedi.
8: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımda bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
7: Çelik, AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
7: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip
1: Erdoğan. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Partide yaşananlarla ilgili konuşan Özel, ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi.
7: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Özel bir kez daha karara tepki gösterdi.
9: Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler. Binadan çıktık, millete sığındık. Bugün geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
7: Özgür Özel programın ardından esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirdi.
1: 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tarlıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Tezkereler meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Oylama Büyükada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, görevinden uzaklaştırılmıştı. NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti Milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor dedi.
7: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
10: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
7: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
10: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
7: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
10: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Niğde'nin Boru ilçesinde bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bu patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı maddeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki bu patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Fabrik patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi devam ediyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş. O patlamada da iki işçi hayatını kaybetmişti. Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
7: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
1: Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönül Alan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil Ağa, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönül Alan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci hayatını kaybetti. 18 yaşındaki saldırgan da tutuklandı. Kayseri'de bir caminin avlusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olay Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesindeki bir camide gerçekleşti. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mehmet Ağa, cami avlusunda sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'a bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit ile Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Eranay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü hastanede kutladı.
7: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Eranay entübe halde geldi hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
11: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
7: Üniversite öğrencisi Eranay Ünal Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Eranay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda 2. ve 3. derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
12: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Eranay yeniden doğdu benim için.
7: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
13: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını hem taburculuğunu hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
1: Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 10 itibariyle M2 hattındaki bazı istasyonlar kullanıma kapalı olacak. Açıklamada Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonu ve Taksim Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapanacak dendi. Ayrıca Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışların yolcuların kullanımına kapalı olacağı duyuruldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İnanır'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Bahçeli, sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum, dedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekli maaşları ve asgari ücretin arttırılması gerektiğini söyledi. KOPİŞ Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.
14: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
7: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOPİŞ Sendikası'nın 21. olağan genel kurulunda konuşan Atalay, talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOPİŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
6: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ediyoruz. Biz işçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerin daimi kadro alınmasıdır.
7: KOPİŞ Sendikası'nın 21. olan genel kurulunda seçim yapılacak. Seçimde tek aday ise sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantısında ilişkin bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan sosyal medya paylaşımında toplantının hayırlı olmasını diledi. İstişareyle şekillenecek yeni yol haritasının milletimize hizmet yolculuğunu daha da güçlendirmesini, ülkemizin huzuruna, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmasını temenni ediyorum dedi. Dış haberlere de bakalım. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Haber ülke medyasından Down'da yer aldı. Kimliği belirsiz saldırganların bir paramiliter gruba yönelik saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Avrupa sıcaktan kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her gün yeni sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da termometreler 41,5 dereceyi gösterirken Berlin'de polis halkı serinletmek için tomaları kullandı.
15: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazyikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demir yolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde 100'den fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla vantilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8.800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerine hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
1: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić açıklamayı başkent Belgrad'da düzenlediği bir mitingde yaptı. İstifasıyla erken seçim sürecini başlatacağını söyledi. Birkaç hafta sonra istifa ediyorum. Her şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler dedi. Alexander Vučić 11 Haziran'da yaptığı açıklamada görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti. Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e tepki gösterdi.
3: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekipler ise yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
16: Cenazemizi iki gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
3: Venezuelalı futbolcu Hector Bello, eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello, eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözlerinde duyurdu.
1: Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntıları ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden yayımlandı. Depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğu açıklandı. 208 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi. Arnavutluk'ta ABD Başkanı Trump'ın damadıyla bağlantı.

0: Koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
1: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süre gelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
0: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
2: Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışına dair yeni kararlar aldı. Artık sadece internetten alınan değil, mağazadan alınan ürünler de 14 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin iade edilebilecek. Yeni yönetmelikle cep telefonundan bilgisayara, akıllı saatten oyun konsoluna kadar ikinci el ürünlerin garantili şekilde yenilenerek ekonomiye kazandırılması süreçleri düzenlendi. Bu cihazlar arasında televizyon da var. Yenilenmiş ürünlerin tamamına yenilenmiş ürün bilgi sistemi üzerinden dijital sicil kaydı oluşturulacak. Tüketiciler değişen parçalar, kayıp kaçak sorgusu, değişimin nerede yapıldığı ve ürün sertifikaları gibi bilgilere bu sistemden erişecek. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik de 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Konut iş yeri gibi taşınmaz satışlarında uygulanacak güvenli ödeme sisteminin devreye alınması 1 Ekim'e ertelendi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sistemin taşınmaz satışlarında kayıt dışılığın ve dolandırıcılığın önüne geçmek amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada sisteme yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret edildi ve bu sistemin devreye alınma tarihi 3 ay süreyle uzatılmış ve 1 Ekim olarak belirlenmiştir denildi. Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. 4. sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla birlikte okulunda öğrencisi kalmadı.
0: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
3: Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapanacak.
0: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarı Yayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
3: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
0: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
2: Bu yıl bilim dünyasından pankreas kanseri tedavisine dair birden fazla umut verici haber duyduk. Yaşam süresini uzatan bir ilaç ve yapay zeka sayesinde kanserin yıllar öncesinden tespit edilmesi bunlardan ikisiydi. İstanbul'da da önemli bir toplantı vardı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'da buluştu.
0: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
4: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
0: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
5: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
6: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.
5: We've shown it in the precancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.
0: Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
4: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar

0: Süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
1: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
2: El yapımı halılarıyla bilinen Antalya döşeme altında hasat sonrası tarlalarda farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim güneşlenmeye bırakılıyor.
1: Renk renk desen desen halılar tarlalara serildi. Antalya'da buğday ekili araziler halı tarlasına dönüştü.
3: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu.
1: El dokuması halı ve kilimler Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanıp onarılıyor. Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalarda güneşlenmeye bırakılıyor. Bu işlem halıları mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastelleşmesini sağlamak için yapılıyor.
4: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz. Hepsi el dokuma.
1: Halıların tarlalara serilmeye başlanmasıyla ilçe çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladı.
5: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İsteyecekler benden yani buranın adresini. Ben de öyle buldum geldim. Hayranlıkla izledim çünkü çeken arkadaşları.
1: Eylül ayında toplanan halılar yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
2: İstanbul Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için bir festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
6: Patili dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Büyükçekmece Belediyesi hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla köpek sahiplendirme festivali düzenledi.
7: Eğitmenlerimiz, hocalarımız, gönüllüler, STK'lılarla birlikte can dostlarımızı sahiplendirmek için hep birlikte bir araya geldik. Bu festivalin amacı eğlence, müzik, aynı zamanda can dostu oldu.
6: Festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
8: Uzun zamandır aslında aradığımız bir şeydi. Sadece karar veremiyorduk. İki gün önce böyle bir mesaj geldi. Bu mesajı da görünce gerçekten mutlu olduk. Ücretlenerek satın almaktansa bu şekilde onun da güzel bir yuvası olsun istedik.
9: Çok tatlı, güzel bir köpek. Onlar canlı olduğu için ben çok satın almayı tercih etmem. Sahiplendirmek daha iyi.
10: Sahiplenmek istediğim bir köpek istiyorum. Bu da benim için çok uygun oldu. Bir tane köpek sahiplendik. Çok tatlı. Artık benimle beraber yaşayacak bahçede.
6: Festivale destek veren firmalar bir yıl boyunca mama, tedavi ve aşı desteğini ücretsiz sağlayacak. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sahiplendirilen köpeklerin periyodik takiplerini yapacak.
2: 100. Gazi Koşusu resepsiyonunda gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. 2000'in üzerinde drone'la yapılan gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Türk bayrağı İstanbul semalarına yansıtıldı. Türkiye Jockey Kulübü tarafından düzenlenen resepsiyonda drone görüntü gösterisi geceye damgasını vurdu. 2000'in üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, Gazi Koşusu kupasını ve yarış atı figürlerini İstanbul Boğazı semalarına yansıttı. Ayrıca 100. Gazi Koşusu bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalandı. Bu arada Gazi Koşusu bugün koşulacak. Cep telefonları aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtışı. İşte bu nedenle birçok sanatçı konserlerinde artık telefonsuz bir ortam talep ediyor. Son olarak bu yılki Edinburgh Uluslararası Festivali de telefonların kapatılması kararı aldı.
11: Sosyal medya platformlarında cep telefonlarıyla çekilmiş milyonlarca konser görüntüsü dolaşıyor. Telefonların ışıklarıyla şarkılara eşlik ediliyor. Hatta şarkıcılar hayranlarının telefonuna uzanıp onlarla öz çekim yapıyor. Bir an bile yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali'nde tüm gösteriler için Lights Down, Phones Off, yani ışıklar kapanır, telefonlar kapanır uygulaması yapılacak. Festival yönetimi önceki yıl yaşanan sayısız dikkat dağınıklığı ve kesintinin ardından hem izleyicilerden hem de sanatçılardan gelen talepler doğrultusunda bu kararı aldı. 7-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yetkililerin seyirciden bazı beklentileri var. Işıklar söndüğü an cep telefonlarının görüş alanından uzak tutulması, performans sırasında fotoğraf veya video kaydı yapılmaması, bildirim ışığının dikkat dağıtması nedeniyle cihazların tamamen kapatılması. Every performance is different. Our web... Festival direktörü Nicola Benedetti, seyircinin sahici bir deneyim yaşaması için bu kararı aldıklarını piyanist Alfred Brendel'in sözleriyle anlatıyor.
12: Bu yıl kendine saygı duruşunda bulunduğumuz merhum Alfred Brendel bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmişti. Seyircinin katkısı konsantrasyon ve sessizliktir. Müzisyenin enerji alabileceği bir elektriktir. O elektriklenme gerçek. Ben bunu hayatım boyunca sahnede hissettim. İzleyicilerimizi telefonlarını kapatmaya ve gerisini sanata bırakmaya teşvik ediyoruz.
11: Şarkıcı Phoebe Bridgers geçtiğimiz günlerde konserlerinde telefon kullanımını tamamen yasakladığını ve hayranlarının telefonlarını konserden önce özel keselere koymaları gerektiğini duyurmuştu. Sanatçı Bob Dylan'dan oyuncu Rosamund Pike ve Jesse Buckley'e kadar birçok ünlü isim de cep telefonu kullanımını yasaklayan politikalar konusunda ısrarcı oldu.
2: Çocuklardaki obezitenin başlıca nedenleri arasında hareketsizlik ve kötü beslenme var. NTV'den arkadaşımız Melike Şahin bu konuya parantez açtı. Bu haberle de bülteni noktaladık.

0: abur cubura vermişler. Başka bir şey yok yani. Ev yemekleri yok. Hep dışarıda abur cubur. Eve gelince abur cubur.
1: Biz kendimiz yapıyoruz yiyeceklerini. Dışarıdan bir şey yedirmiyoruz. Mamasını biz kendimiz hazırlıyoruz. Yemeğini, çorbasını.
2: Türkiye'de her 4 çocuktan biri obez. Her 4 çocuktan biri. Bu istatistiğin risklerinin farkında mıyız? Çocuklarda obezite her geçen gün artıyor. Bunu yalnızca genetik faktörlerle açıklamak doğru değil. Kötü beslenme, hareketsizlik, ekran bağımlılığı çocukları hasta ediyor. Çocuklar küçücük yaşlarda tansiyon, diyabet hastası oluyor. Çocuk doktorları bunu artık bir halk sağlığı sorunu olarak niteliyor. Çünkü çocukken obez olanların %80'i erişkinliğinde de obeziteyle mücadele ediyor.
3: Bu bir halk sağlığı problemi. Yani gerçekten obezite bir pandemi. Şu an için 2022 yılı verisi dünyada 150 milyon 5-19 yaş arası obez çocuk olduğunu söylüyor. Ama 2030 yılı tahminleri, ki çok uzak bir dönem değil, bunun ikiye katlayacağını söylüyor. Yani ülkemizde de 4 çocuktan biri obez maalesef.
4: Obezite yalnızca obezite değil. Neden olduğu birçok hastalık var. Tansiyon, diyabet hastası çocuklar demek obezite.
5: Eğer obezite bu kadar hızlı artmaya devam edecek olursa, ki bu bir genetik obezite değil, endojen dediğimiz özel hormonal bozukluklara bağlı gelişen bir obezite şeklin değil, aksine dış etkenler nedeniyle oluşan bir obezite, bu kadar hızlı artmaya devam edecek olursa aslında biz erişkin dönemde gördüğümüz bütün komplikasyonları erken dönemde görmeye başlayacağız. Tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması başta olmak üzere bir sürü komplikasyonla, ardından da gelişecek diyabetle uğraşmak zorunda kalacağız, öyle görünüyor.
4: Üstelik kültürel olarak çocuklarda kilo sağlık ve tatlılık olarak algılanıyor. Birçok aile çocuğunda obezite riski olduğunun dahi farkında değil.
3: O kadar benimsenmiş ki bu durum, obezite şikayetiyle gelmiyor zaten çocuk. Başka bir şikayetle geldiğinde biz obez olduğunu fark ediyoruz. Aileler bundan şikayet bile etmiyorlar. Obeziteye yatkınlık genetik olarak ya da epigenetik olarak zaten var. Ama bunun üzerine risk faktörleri bindiği zaman, ki bu risk faktörleri nedir? İşte bir tanesi gıda endüstrisi. Onun dışında ev içi faktörler, ailenin yaşam şekli, besin tüketimleri, çocuğun psikososyal davranışları, hareketi, hareketsizliği ve diğer hastalıkları, eşlik eden hastalıkların olup olmaması, bu risk faktörleri de bindiği zaman obezite kaçınılmaz bir hal alıyor.
4: Çocuklar artık sokakta değil, bilgisayar başında oynuyor. Hareketsizlik obezite riski demek. Ama dahası kötü beslenme. Paketli gıdalar sağlıksız. Ama çocuklar için cezbedici ve kolay ulaşılabilir. İşte bu nedenle İngiltere'de çocukluk çağı obezitesiyle mücadele için çocukların izleyebileceği saatlerde, yani saat 21'e kadar televizyon ve internette abur cubur reklamlarının gösterilmesi yasaklandı.
6: Peki neden artıyor sizce bu çocuklarda sağlıksız beslenme? Bu reklamların, o cipslerin etkisi var mı?
7: Çok. Televizyon, internete girerek onları görerek yiyorlardı.
6: İstiyorlar değil mi?
7: Tabii ki ben bile istiyorum bazen. Ama şeker hastasıyım, yemiyorum tabii ki. Abur cuburumuz şu anda mısır patlatıyorum evde. Yani evde bir takım şeyler yapıp veriyorum. Anne de öyle.
5: Biz zararlarını biliyoruz. Zararlarını bilmemize rağmen tüketebiliyoruz. Ama çocukların öyle bir şeyi yok. Yani hiçbirisi bizim gibi dönüp paketi okuyup, bunu yememem gerekiyormuş algısına sahip olan çocuk sayısı azdır. Ama o reklamlar insanı cezbediyor. Bizi cezbediyor, çocukları haydi cezbeder.
3: Gıda sektörü ve paketli gıdaların bundaki yeri çok büyük. Hatta yeni kılavuzlarda etiket okuma, yani bunun eğitiminin çocuklara verilmesi öneriliyor. Bazı şeylerin reklamının nasıl yapıldığını ben şaşırıyorum gerçekten.
8: Kontrol edemiyorum. Çocuklar çok fazla aşırı düşkünler. Elimden gelince kısıtlamaya çalışıyorum. Etrafın baskısı da çok fazla. Ya çevreye gidiyoruz, bütün herkes çocuklarına abur cubur alıyor. Bakkallara, marketlere gidiyoruz, direkt reyonlara atlıyorlar. Ben bunu kısıtlamaya çalışıyorum ama etrafta da buna bir kısıtlama yapılması gerektiğini düşünüyorum.
6: Abur cubur istiyor mu çocuk?
9: Hayır, istiyor ama biz fazla şey yapmıyoruz. Hep geciktiriyoruz. Yani bu hafta alacağım size, bu hafta alacağım.
4: Çocuklarda obezite tedavisinde gelişmeler var. Doktor kontrolünde çocuklara uygun zayıflama iğneleri artık etkili bir seçenek. Ama en önemli mücadele yöntemi yaşam tarzı değişikliği.
3: obezitenin temel tedavisi yaşam şekli değişimi, aile eğitimi, egzersiz eğitimi, beslenme eğitimi, çocuğa psikiyatrik destek ve psikososyal davranışsal eğitimi içine alan bir paket. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bu yaşam tarzı değişiklikleri eğitimi ancak birebir 50 saat temastan sonra etkin olabiliyor. Bunu yapmayan ailelerde hiçbir ilacın faydası olmaz zaten.
10: Benim de çocuğum var 17 yaşında. Elimden gelince dikkat etmeye, dışarıdan yemek yememeye çalışıyoruz. Dengeli beslenmek için bir mücadele veriyoruz. İnanılmaz reklamlar, hani sürekli değişik yiyecekler, hepsi böyle günümüzde ortaya çıkıyor.
11: Anne beslenme çantasını evde hazırlarsa çocuk sağlıklı büyür.
12: Küçük diyor ki anneanne diyor, onlar sağlıksız değil mi? Sağlıksız diye yiyecekler, abur cubur diye yemeyelim. Tabii ben mümkün olduğunca almıyorum yani. Ama babalarını kandırıyorlar. Babaları alıyor.
4: Küçükken tombik diye sevilen çocuklar okulda kiloları nedeniyle zorbalığa maruz kalıyor. Ergenlik döneminde beden algısı daha fazla devreye giriyor. Sosyal medyanın akımların etkisiyle birçok çocuk idealize vücut ölçülerine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada gıda takviyelerine, protein tozlarına, sporcu içeceklerden yönelebiliyorlar.
13: Özellikle ergenlik dönemi kişinin kimlik edinme çabasının çok yoğun olduğu bir dönem. Ve bu dönemde beslenme davranışının kontrolü temel olarak aslında ergenin kendisine geçiyor. Hem popüler beslenme akımlarını benimseyen hem bazı supplementlere endikasyonu dışında denetimsiz başvuran gençlerde, özellikle erkeklerde yağsız kas kitlesinin artırılması, kız çocuklarında tartı kaybının sağlanması, idealize bir vücut ölçüsüne sahip olunması çok hızlı bir şekilde beslenme bozukluklarına ilerleyebiliyor.
4: Sporcu çocuklar dışında bilinçsizce bu takviyeleri kullanmak sağlık sorunlarına yol açabilir.
13: Bir saatin altında antrenman yapan hiçbir adolesanın sporcu içeceği içmesine gerek yok. Protein tozlarına geldiğimizde en çok kullanılan bütün gençlerin elinde var. Asla kullanılamaz demiyoruz bir kere ama birinci kuralımız şu. Bir adolesanın rutin olarak protein takviyesi almasına gerek yoktur. Kreatin ve protein supplementleri için böbrek fonksiyonlarının takibi, böbrek yükünü arttırır, ürik asidi arttırır.
4: Uzmanların en önemli uyarıları ailelere. Çocuğun beslenmesinde bozulma fark edildiğinde hem bir çocuk doktorundan hem de ruh sağlığı profesyonelinden destek alınmalı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde. Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 6.
1: Saatlerimiz sabah 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD, İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerine hedef aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti. Trump, ABD uçakları ateşkesi tekrar ihlal eden İran'a füze ve drone depolama tesislerini vurdu. Bir daha asla akıllanmamaları mümkün, artık makul davranmalıyız ve başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman da İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz ifadesini kullandı. Saldırının İran'ın bugün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Panama bayraklı bir gemiye saldırısına yanıt olarak düzenlendiği ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından duyuruldu. Savunma Bakanlığı yetkilisi de Amerikan Fox News'a saldırıların tamamlandığını açıkladı. Bu arada İran yanıt olarak Bahreyn'deki ABD unsurlarının konuşlandığı noktalara hedef aldı. İran'ın dini lideri Müjdeba Hamane'nin danışmanı Muhsin Rızai, Bahreyn saldırısını ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez dedi.
2: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
2: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
3: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
2: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
2: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir. Radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Partide yaşananlara ilişkin konuşan Özel, ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Özel bir kez daha karara tepki gösterdi.
4: Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler. Binadan çıktık, millete sığındık, Bugün geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
3: Özgür Özel programın ardından esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirdi.
1: 8'i CHP'li isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlıkların kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal bulunuyor. Ayrıca İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Tezkereler Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu anlattı. Terör içinin %80-90'ı bitmiştir dedi.
5: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faaliyetlerini tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenleme de tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve ila nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
1: Meclis Başkan Vekili Celal Adan İstanbul'da MHP ilçe kongresine katıldı. Kongrede divan başkanlığı yapan Adan'ın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
6: Milletimizin arkasında olduğu bir meseleyi geriye götürme şansı yoktur.
7: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Fatih'te divan başkanlığını Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Toplantının ardından gazeteciler açıklama yapan Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
6: Terör örgütü kendini feshetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir komisyon kurdu, bir parti hariç bütün partiler katıldı. Cumhurbaşkanımız da meseleyi devlet politikasına dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz.
7: Kongrelerde Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe başkanlıkları seçildi.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin Ankara'da düzenlediği mitingde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini ve mutlak butlan kararını eleştirdi.
8: Onlar kimi neye razı etmeye çalışıyorlar? Milletin iradesi bugün ve her daim burada, başkent Ankara'da, Tandoğan Meydanı'nda, bayrakların altındadır. Gelsinler görsünler burayı. Bugün burada, bu meydandan Türk milleti adına bayrak açıyorum. Cumhuriyet için açıyorum bu bayrağı. Cumhuriyet için, üniter yapımız için, hürriyet ve istiklal için bayrak açıyorum. Bu meydan mukaddes bir başlangıcın ilanıdır. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, yığılmayacağız, yıkılmayacağız. Düşün peşime diyorum. Adalet, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik için düşün peşime.
1: NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti Milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor dedi.
3: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
9: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
3: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
9: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
3: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
9: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Gülistan doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
3: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan doku soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
1: İstanbul Silivri'de seyir halindeki minibüs yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy Kapaklı Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Eranay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününde hastanede kutladı.
3: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Eranay entübe halde geldiği hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
10: Sedye ile ambulansı indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
3: Üniversite öğrencisi Eranay Ünal, Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Eranay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
11: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Eranay yeniden doğdu benim için.
3: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
12: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
1: Uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul'da bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda farklı türlerde 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik İstanbul Avcılar'da operasyon yaptı. Bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 10 itibariyle M2 hattındaki bazı istasyonlar kullanıma kapalı olacak. Açıklamada Yeni Kapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonu ve Taksim Kabataş Finiküler hattı işletmeye kapanacak dendi. Ayrıca Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışların yolcuların kullanımına kapalı olacağı duyuruldu. Araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlere devam edeceği belirtildi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, emekli maaşları ve askeri ücretin arttırılması gerektiğini söyledi. KOPİŞ Genel Kurulu'nda konuşan Atalay, bu konuda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
13: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşıyla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
3: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOPİŞ Sendikası'nın 21. olan genel kurulunda konuşan Atalay talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOPİŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
14: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almasını talep ediyoruz. Biz işlerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerinin daimi kadro alınmasıdır.
3: KOPİŞ Sendikası'nın 21. olan genel kurulunda seçim yapılacak. Seçimde tek aday ise sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İnanır'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Bahçeli, sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum dedi. Ergenlik dönemindeki davranış değişimleri ailelerin en çok zorlandığı konular arasında. İçe kapanmadan ani öfke patlamalarına uzanan süreçte aileler neler yapmalı, ergen çocuklara nasıl davranmalı?

0: 17 yaşında şey farkı var. Kuşak farkı mı denir? Bazen iletişim kopabiliyor. O benim onu anlamadığımı düşünüyor. Ben de onun beni anlamadığını düşünüyorum.
1: Bir yandan büyümenin verdiği sancılı süreç, bir yandan dersler, arkadaş ortamı, sosyal medya etkisi ve daha birçok neden. Ergenlik çağındaki çocuklar tüm bu düşüncelerle kendi iç çatışmalarını yaşarken ailelerse bu dönemde ne yapsak olmuyor düşüncesinde. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 10 ile 19 yaşındaki her 7 ergenden birinin ruhsal sağlığı bozuk.
2: Telefon dışında iletişim kurabilirsek iyi. Mesela onlara göre biz hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar çok şey biliyor, biz bir şey bilmiyoruz yani.
3: Ergenlik duyguların en yoğun olduğu dönemlerden biri. Ani öfke patlamaları, tahammülsüzlük, içe kapanma görülen davranışlardan sadece birkaçı. Aile içi iletişimsizlik, ekran bağımlılığı, sosyal medya etkisi işte tüm bu davranışları tetikleyen faktörler arasında. Peki aileler ne yapmalı? Uzmanlar ne tavsiye ediyor?
4: Çocuklarda kimse beni anlamıyor, hiçbiriniz beni anlamıyorsunuz cümlesini eskisine kıyasla çok daha fazla duymaya başladık. Ve bu da bizim çok önem verdiğimiz bir durumun belirtisidir. İsmi bilişsel katılık ya da zihinsel katılık da diyebiliriz bunu. Yani hep ya da hiç, beyaz ya da siyah gibi bir bakış açısıdır bu. Bir şey var, oldurmak istediği, olmasını istediği bir şey var ama o olmuyor, onu oldurtamıyor ve kendini çaresiz hissediyor.
5: Valla istediklerini yani yapamıyorlar, istediklerini alamadıkları için öfkeli oluyorlar.
1: Uzmanlara göre empati kurmak çocuk ve ergenlerin en çok zorlandığı konular arasında.
4: Bunu yapabilmek için de tabii karşımızdakinin duygusunu görebilmemiz gerekiyor. Dijital dünyada eğer görüntülü olarak konuşmuyorsanız biriyle ki o durumda bile daha zorlayıcı, yüz ifadesi yok, vücut dili yok, ses tonu yok. Yani sadece bazı yazılar var. İletişimin çoğunu artık kısa mesajlarla yapıyoruz. Bu durumda tabii karşımızdakinin ne hissediyor olduğunu anlamamız neredeyse imkansız.
1: Yeşilay'ın araştırması 13-17 yaş arası ergenlerde şiddet içerikli video oyunlarının sözel ve fiziksel saldırganlıkla ilişkili olduğunu gösteriyor.
6: Bilgisayar oynuyor. Yani şimdiki çocuklar hepsi bilgisayar. Bilgisayar bir akıllı telefonda agresif oluyorlar. Sinirli oluyorlar. Böyle davranışları değişiyor, hal hareketleri değişiyor. Engellemek için telefondan uzaklaştırıyorum onları.
4: Dijital çağla da bağlantılı. Yani sürekli stimülasyon, uyarana maruz kalmak zihnin sakinleşmesinin önünde çok büyük bir engel oluşturuyor. Oralarda çok zaman geçirmek şuna sebep oluyor. Duyarsızlaşma. Yani karşımdakini artık insan olarak görmüyorum. Ona insani özellikler atfetmiyorum. Artık bu insani özellikleri atfetmediğimde bir eşya gibi yani her şeyi yapılabilir olarak algılıyorum.
1: Bu süreçte anne babaların daha sabırlı olması ve çocukla kurduğu iletişimi güçlendirmesi isteniyor.
4: Çocuğumu yanında olduğumu hissettirmem gerekiyor. Ama yanında olmak demek onu olduğu yerde bırakacağım. Onu her konuda haklı göreceğim değil. Ama onun olduğu yerden başlayarak zorluk çektiği konularda ona destek olacağım anlamına geliyor. Önce bu bağı kuracağız. Çocuğun ilgisi neredeyse, dikkatini nereye veriyorsa ben orada onunla zaman geçirerek bu bağı kurabilirim. Ya da çocuklukta işte yapmaktan çok hoşlandığı bir şey varsa, bugün onun özlemini duyuyorsa mesela, oradan çocuğumu yakalayarak o bağı, duygusal bağı tekrar kurabilirim. Bu bazen beraber bir film izlemek olabilir, bir oyun oynamak olabilir, işte çok sevdiği bir kurabiyeyi yapmak olabilir.
1: Uzmanlara göre sosyal medyayı tamamen yasaklamak da bir çözüm değil. Bunun yerine kontrollü ve molalar vererek kullanmak, genç ve çocukların hem dijital dünyadan kopmamasını hem de ruhsal olarak daha dengeli kalmasını sağlıyor. Ayrıca ekranla geçirilen zamanı sınırlamak kadar aile içi iletişimi güçlendirmek ve birlikte geçirilen zamanı arttırmak da bu süreçte büyük önem taşıyor.
7: Müzik. Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent İran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Rama hükümetini istifaya çağırdı.
8: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent İran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasına yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
9: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süre gelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
8: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
7: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Dünya Belediyeler Birliği Başkanı görevine seçildi. Dünya Belediyeler Birliği'nin Dünya Konseyi toplantısı Fas'ın Tanca şehrinde yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meksiko City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazandı. 2026-29 dönemi için Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Altay böylece 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi 3 yıl boyunca temsil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dünya Belediyeler Birliği Başkanı görevine seçilen Altay'ı telefonla tebrik etti. Venezuela'da arka arkaya meydana gelen iki depremin bilançosu her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Uydu görüntüleri de yıkımın boyutlarını kanıtlar nitelikte. La Guardia eyaleti depremin en büyük hasarı alan yeri. Eyaletin başkenti Caravaggio geniş çaplı bir yıkıma sahne oldu. Uydu fotoğrafları da buradan. Yıkımın öncesini ve sonrasını ortaya koyan kareler arasında Altay var. Mahalleler enkaza döndü. Yollarda meydana gelen hasar da uydu fotoğraflarına böyle yansıdı. Resmi rakamlara göre depremde şimdilik 1430 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Haber ülke medyasından Daum'da yer aldı. Kimliği belirsiz saldırganların bir paramiliter gruba yönelik saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın ise etkisiz hale geldiği ifade edildi. Avrupa sıcaktan kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her gün yeni sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Almanya'da ise termometreler 41,5 dereceyi gösterince Berlin'de polis halkı serinletmek için tomaları kullandı.
10: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazyikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demir yolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde yüzden fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla vantilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8.800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerine hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
7: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić açıklamayı başkent Belgrad'da düzenlediği bir mitingde yaptı. İstifayla erken seçim sürecini başlatacağını söyledi. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, öyle de olmasın, herkese teşekkürler dedi. Aleksandar Vučić 11 Haziran'da yaptığı açıklamada görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti. Avrupa başkentlerinin üniversiteleri Ankara'da bir araya gelecek. Zirve Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde yapılacak.
8: Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı UNIKA Ankara'da toplanacak. UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UNIKA Genel Kurulu toplantısı 24-26 Haziran tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil de beraberindeki heyetle katıldı. Aralarında Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu 4 yeni yükseköğretim kurumu UNIKA üyeliğine kabul edildi. Profesör Doktor Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi'nin katılımının bölgesel ve uluslararası akademik işbirliğine katkı sunacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Ankara'da düzenlenecek UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi de gündemdeydi. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliği, sürdürülebilir yeşil teknolojiler ve yapay zeka odaklı olacak. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün güçlerini birleştirerek ev sahipliği yapacağı toplantı için Ankara buluşmasının Avrupa araştırma alanındaki ortaklarımız adına tarihi bir eşik olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı.
7: Hatay Sörf Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra çocuk, genç ve ailelerin yeniden umut bulmasına yardımcı oldu. 2 yıldır faaliyette olan merkezde yetişen sporcular Türkiye şampiyonlukları kazandı. 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verilen merkezin yeni yerleşkesi törenle hizmete açıldı.
11: Depremden sonra psikososyal destek için kuruldu. Depremzede çocuk ve gençler Hatay'ın Samandağ sahilinde sörfle hayata tutundu. Başarılı sporcular yetiştiren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi açıldı.
12: Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin özgüvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür.
11: Sörf eğitmeni Deniz Toprak 6 Şubat depreminden sonra gittiği Hatay'da dalgaların sörf için ne kadar uygun olduğunu fark etti. Depremzede çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları için bir merkez kurulması fikrini ortaya attı. Hatay Sörf Merkezi iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla 2024 yılında hizmete açıldı. Depremden etkilenen gençler sörfle moral buldu. Hatay Sörf Merkezi'nden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü. Konteyner yapıda hizmet veren merkeze sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleriyle çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.
13: Çok gururluyuz. Birçok gencimiz şu anda bu olay meyvesini veriyor ve milli takıma uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.
11: Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenler de oldu. Bugüne kadar 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verildi.
7: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. 4. sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla birlikte de okulda öğrenci kalmadı.
8: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
14: Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapanacak.
8: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarı Yayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
14: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
8: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
7: Bu yıl bilim dünyasından pankreas kanseri tedavisine dair birden fazla umut verici haber duyduk. Yaşam süresini uzatan bir ilaç ve yapay zeka sayesinde kanserin yıllar öncesinden tespit edilmesi bunlardan bazılarıydı. İstanbul'da da önemli bir toplantı vardı. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları pankreas kanseri için buluştu.
8: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
15: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
8: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
16: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
17: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek. We've shown it in the pre-cancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.

0: Renk renk desen desen halılar tarlalara serildi. Antalya'da buğday ekili araziler halı tarlasına dönüştü.
1: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu.
0: El dokuması halı ve kilimler Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanıp onarılıyor. Döşeme Altı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalarda güneşlenmeye bırakılıyor. Bu işlem halıları mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastelleşmesini sağlamak için yapılıyor.
2: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz. Hepsi el dokuma.
0: Halıların tarlalara serilmeye başlanmasıyla ilçe çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladı.
3: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İsteyecekler benden yani buranın adresini. Ben de öyle buldum geldim. Hayranlıkla izledim çünkü çeken arkadaşları.
0: Eylül ayında toplanan halılar yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
4: İstanbul Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için bir festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
5: Patili dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Büyükçekmece Belediyesi hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla köpek sahiplendirme festivali düzenledi.
6: Eğitmenlerimiz, hocalarımız, gönüllüler, STK'lılarla birlikte can dostlarımızı sahiplendirmek için hep birlikte bir araya geldik. Bu festivalin amacı eğlence, müzik, aynı zamanda can dostu oldu.
5: Festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
7: Uzun zamandır aslında aradığımız bir şeydi. Sadece karar veremiyorduk. İki gün önce böyle bir mesaj geldi. Bu mesajı da görünce gerçekten mutlu olduk. Ücretlenerek satın almaktansa bu şekilde onun da güzel bir yuvası olsun istedik.
8: Çok tatlı, güzel bir köpek. Onlar canlı olduğu için ben çok satın almayı tercih etmem. Sahiplendirmek daha iyi.
9: Sahiplenmek istediğim bir köpek istiyordu. Bu da benim için çok uygun oldu. Bir tane köpek sahiplendik. Çok tatlı. Artık benimle beraber yaşayacak bahçede.
5: Festivale destek veren firmalar bir yıl boyunca mama, tedavi ve aşı desteğini ücretsiz sağlayacak. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sahiplendirilen köpeklerin periyodik takiplerini yapacak.
4: 100. Gazi Koşusu resepsiyonunda gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. 2000'in üzerinde drone'la yapılan gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Türk bayrağı İstanbul semalarına yansıtıldı. Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen resepsiyonda drone gösterisi geceye damga vurdu. 2000'in üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, Gazi Koşusu kupasını, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı. Ayrıca 100. Gazi Koşusu bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de dalgalandı. Gazi Koşusu bugün koşulacak. Bursa 3. kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 5 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında kentte 13 noktada 181 etkinlik düzenlenecek.
0: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan kadim şehir Bursa'da bir kez daha sanat ve kültür dolu günlerin kapısı aralandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu.
10: 13 noktada 181 etkinlikle çok özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bursa'nın ev sahipliğinde 3. defa bu Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl üzerine bir şeyler katmaya, farklı noktalarda farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Festival kapsamında şehrin birçok noktasında hat ve el sanatları, mukaddes emanetler sergisiyle, konserler ve söyleşilerle yüzlerce etkinlik yapılacak. Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri de gastronomi rotası belirlenmesi. Ziyaretçiler Bursa'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı bulacak.
10: Özel bir ekip çalışması

0: ile 50 tane lezzet noktası oluşturduk ve herkesin sevdiği ama farklı tatlar arayanları oralarda buluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin önemli şefleriyle beraber orada programlar yapacağız, tadımlar yapacağız, workshoplar yapacağız.
1: Bursa'da Kültür Yolu Festivali 5 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Artık birçok sanatçı konserlerinde telefonsuz bir ortam talep ediyor. Son olarak bu yılki Edinburgh Uluslararası Festivali'nde telefonların kapatılması kararı alındı.
3: Sosyal medya platformlarında cep telefonlarıyla çekilmiş milyonlarca konser görüntüsü dolaşıyor. Telefonların ışıklarıyla şarkılara eşlik ediliyor. Hatta şarkıcılar hayranlarının telefonuna uzanıp onlarla öz çekim yapıyor. Bir an bile yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali'nde tüm gösteriler için Lights Down, Phones Off, yani ışıklar kapanır, telefonlar kapanır uygulaması yapılacak. Festival yönetimi önceki yıl yaşanan sayısız dikkat dağınıklığı ve kesintinin ardından hem izleyicilerden hem de sanatçılardan gelen talepler doğrultusunda bu kararı aldı. 7-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yetkililerin seyirciden bazı beklentileri var. Işıklar söndüğü an cep telefonlarının görüş alanından uzak tutulması, performans sırasında fotoğraf veya video kaydı yapılmaması, bildirim ışığının dikkat dağıtması nedeniyle cihazların tamamen kapatılması. Every performance is different. Festival direktörü Nicola Benedetti, seyircinin sahici bir deneyim yaşaması için bu kararı aldıklarını piyanist Alfred Brendel'in sözleriyle anlatıyor.
4: Bu yıl kendine saygı duruşunda bulunduğumuz merhum Alfred Brendel bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmişti. Seyircinin katkısı konsantrasyon ve sessizliktir. Müzisyenin enerji alabileceği bir elektriktir. O elektriklenme gerçek. Ben bunu hayatım boyunca sahnede hissettim. İzleyicilerimizi telefonlarını kapatmaya ve gerisini sanata bırakmaya teşvik ediyoruz.
3: Şarkıcı Phoebe Bridgers geçtiğimiz günlerde konserlerinde telefon kullanımını tamamen yasakladığını ve hayranlarının telefonlarını konserden önce özel keselere koymaları gerektiğini duyurmuştu. Sanatçı Bob Dylan'dan oyuncu Rosamund Pike ve Jesse Buckley'e kadar birçok ünlü isim de cep telefonu kullanımını yasaklayan politikalar konusunda ısrarcı oldu.
2: Dünyaca ünlü Amerikalı müzisyen Lionel Richie konser sırasında rahatsızlandı. Hayranlarını endişelendiren ünlü sanatçı 40 dakikalık bir aranın ardından konserini iptal etmek zorunda kaldı.

0: Hello ve All Night Long gibi şarkılarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Amerikalı müzisyen Lionel Richie sahnede rahatsızlandı. Richie, Earth, Wind & Fire adlı müzik grubuyla birlikte gerçekleştirdiği Sing A Song All Night Long adlı turnesinin ilk konseri için Minnesota'daydı. Performans boyunca kendini iyi hissetmeyen sanatçı zaman zaman sahne merdivenlerine oturdu. Usta müzisyen Three Times a Lady şarkısını seslendirdiği sırada başının döndüğünü söyleyerek konseri yarıda kesmek zorunda kaldı. Başta ara veren sanatçı yaklaşık 40 dakikalık bir beklemenin ardından gösteriyi tamamen iptal etti. Hayranlarını endişelendiren ünlü müzisyenin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Toplam 26 şehirde düzenlenmesi planlanan turnenin bir sonraki konserinin Chicago'da yapılması planlanıyor.
1: Vizyon filmlerinden bir seçkiyle devam ediyoruz.
0: Superman'in kuzeni Supergirl filmiyle beyaz perdeyi selamlıyor. Craig Gillespie imzalı filmde Supergirl karanlık bir düşmanla mücadele için yıldızlar arası bir maceraya atılıyor. Millie Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley ve Jason Momoa filmin oyuncu kadrosunda. Interpol ajanı Khalid al-Azazi ile küresel suç örgütünün gerilim yüklü mücadelesini anlatan Seven Dogs, aksiyon ve komediyi harmanlıyor. Karim Abdülaziz, Ahmet Ez, Monica Bellucci gibi isimleri buluşturan filmin yönetmen koltuğunu Adile Larbi ve Bilal Felah paylaşıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında konuştu. NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını değerlendirdi diyelim. Bu haberle bülteni noktalayalım. Saat başında Ata Arslan sizlerle olacak. Hoşça kalın.
1: Terörsüz Türkiye projesinin önemli bir dönemecine geldi Türkiye. O da kanunlaşma süreci. Konuşmanın önemli kısmını buraya ayırdı Cumhurbaşkanı ve terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili yeni çıkacak kanunlar veya yapılacak düzenlemeler bu toplantıda netleşecek. Ben AK Parti'nin bu konuyla ilgili çalışan yöneticileriyle görüştüğümde taslaklar, yani kanun taslakları bu Sapanca'da yapılacak toplantıda netleşeceğini ifade etti. Çünkü burada hem partinin organları var, hem hükümetin organları var. Cumhurbaşkanının olduğu bir ortamda bir taslak metin çıkacaktır. Bu taslak metin, yani terörsüz Türkiye konusuyla ilgili yapılması düşünülen kanuni düzenlemenin bir taslak metni oluşacak ve bu toplantıda bu netleşecek. Sonra bu taslak metin siyasi partilerin temsilcilerine iletilecek. Yani parlamentoda bulunan siyasi partinin temsilcilerine iletilecek ve bir ortak imza aranacak. Zaten dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında ayrışmak değil, kucaklaşmak istiyoruz, ortak noktaları büyütelim, İşte dış politikada, terörde siyasi bir şey olmaz. Bu hani devletin ortak noktasıdır gibi bir takım konuşmalar var. Burada da AK Parti'nin terörsüz Türkiye projesinde kanuni düzenlemede aradığı şey parlamentoda büyük bir oydaşma dediğimiz, yani büyük bir ortaklaşma arıyor AK Parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesini istiyor, diğer siyasi partilerin de destek vermesini istiyor. O yüzden mesajlar buna göre hazırlanmış benim gördüğüm kadarıyla. Bu toplantıyı önemli kılan şeylerden bir tanesi de bir erken seçim tartışması var. Önümüzdeki yıl bir erken seçim büyük bir ihtimalle gerçekleşecek gözüküyor. Bu erken seçimden önce yapılmış son istişare toplantısı. Dolayısıyla toplantıyı önemli kılan şeylerden biri de bu. Benim kanaatim bir karar verecek AK Parti. Yani önümüzdeki yıl seçim olacaksa bu seçimin kampanyasının ana temelini ne oluşturacak? Eğer yeni anayasa, yani AK Parti'nin aslında bu 25 yıla yakın siyasi tarihinde gerçekleştiremediği ve biraz da içinde ukde olarak kaldığı sivil, tam sivil anayasa projesi, AK Parti'nin bir türlü gerçekleştiremediği, parlamentoda bir türlü tam zeminini kuramadığı, kesintilere uğrayan bir projesidir, bir hayalidir aslında. Şimdi seçim satım halinde ana siyasi gündem ne olacağı konusunda karar verecek AK Parti. Eğer seçimlere ana tema olarak yine anayasa, sivil anayasa, artık herkesi kuşatan bir anayasa gibi bir siyasi planlamayla giderse, bu önümüzdeki günlerde yeni anayasa çalışmalarının hızlanacağını gösterir. Mesela ana tema olarak terörsüz Türkiye konusunu ana tema olarak masaya oturacaksa veya kampanyanın ana gündemine oturtacaksa, bunu sivil anayasayla birleştirebilir. Yani terörsüz bir Türkiye hayalimiz vardı, onu işte gerçekleştirmek üzereyiz. Şimdi sivil anayasayla birlikte bunu birleştirip iki tane ana temayla seçimlere gidebilir. Bunlar bu toplantıda tartışılacak. Özellikle bölgesel jeopolitik meseleleri de kısmı olarak gündeme getirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani NATO zirvesi öncesinde dikkat ediniz, bu tonlamadan vazgeçmiyor. Yani İsrail'e yönelik eleştirilerini, Amerika-İran barışında İsrail'in manipülasyonlarına vurgu yapmayı sürdürüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla dış politikadaki tutumunu ve dış politikadaki hamlelerini biraz da iç siyasetin ötesine geçirerek ortak bir zemin bulma çabası olarak görüyorum ben AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikasını. Erken seçime gidecekse AK Parti bir kan değişimi yapar. Şartlar da 2027 yılında bir erken seçim gözüküyor. Ben NATO zirvesine kadar siyasi kritik konuların bekletildiğini düşünüyorum. NATO zirvesi 7-8 Temmuz'da bittikten sonra AK Parti'de, kabinede, teşkilatlarda bir takım değişiklikler bekliyorum.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de, gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
2: Hava durumu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
4: Batı dillerinden dilimize yerleşen kimi sözcüklerin söylenişi bizi hayli zorluyor. Aralarında çok sık kullanılanları da var. Bunlar daha çok iki ünsüz harfin yan yana geldiği sözcükler. Prestij, kompleks, priz, sürpriz gibi. Doğrusu söylemekte zorlanıyor insan. Ama biz bu zorluğun üstesinden çeşitli biçimlerde gelmişiz. Gelmeye de devam ediyoruz. Spor yerine ispor denilen günleri çok iyi anımsıyorum. Peki siz ufarak bir topu havaya fırlatıp istop dediğiniz oyunu unuttunuz mu? Aslında stop demeye çalışırdık. Ama stop diye bağırmak fevkalade güç olduğundan olmuş sana istop. Skala olmuş iskele. Stasyon da istasyon. Ancak pek çoğunda bu çözümler olmadığından doğru söyleyebilmek için hafif çabalamamız gerekiyor. İki ünsüz sesin arasında ünlü ses olmayacak. Blok derken B ile L seslerinin arasına İ sesi sıkıştırıp blok demeyeceğiz. Grip derken G ile R'nin arasına I koyup grip şeklinde söylemeyeceğiz. Prens diyeceğiz, prens değil. Şimdi örnekler verip iyice oturtalım bilgimizi. Önce yanlış şeklini, sonra doğrusunu söyleyeceğim. Blue jean değil, blue jean. Flirt değil, flirt. Fren değil, fren. Gladyatör değil, gladyatör. Free kick değil, free kick. Spiker değil, spiker. Klima değil, klima. Plastik değil, plastik. Trabzon değil, Trabzon. Sonra şu sıralar güzide bir kulübümüz nedeniyle sıklıkla gündemde olan semt, Florya ya da Florya değil, Florya. Ve bol bol yanlış kullanılan, daha önce sözünü ettiğimiz, bu kez araya ünlü ekleyerek değil, ünsüzlerden birini atarak söyleyişini kolaylaştırdığımız, sürpriz değil, sürpriz. Örnekler çoğaltılabilir doğal olarak. Ama zamanımız bitti. Gelin Ümit Yaşar Oğuzcan'ın mısralarıyla noktalayalım programımızı. Biz şimdi flört ediyoruz sözüm ona. Bir vahşi hayvan sesleniyor içimizden. Hepinize mutlu günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: Mutlu pazarlar. Saatler 7'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da misilleme saldırısında Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. İran'a ait hedeflerin vurulmasının ardından Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ettikleri için İran'ın füze ve İHA depolama alanlarıyla kıyı radar tesislerini vurdu dedi. Görünen o ki bunu asla öğrenemeyecekler ifadesini kullandı Trump ve peşinden de hemen sert bir ifade kullandı. Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranma imkanımız kalmaz ve çok başarılı şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Böyle bir durumda İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır eğer böyle bir durum yaşanırsa diye de tamamlıyor şu paylaştığı mesajı. Şimdi bir süre önce de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan Amerika'nın İran'a yönelik saldırısına ilişkin ayrıntılı açıklama gelmişti. CENTCOM İran'a daha önceki saldırıdan ve Amerika'nın ona karşılık olarak gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran'a ateşkes anlaşmasına uyma imkanı, fırsatı verildi. Ancak bunu yapmamayı tercih etti, seçti dedi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada bu ifade kullanıldı. İran sabah saatlerinde Kiku adlı bir gemiyi hedef almıştı. İnsansız hava aracıyla Panama bandıralı tanker Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu. Ve CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre de 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyordu tanker. CENTCOM'un açıklamasına göre son saldırıda İran'a ait askeri keşif gözlem altyapısı, iletişim sistemleri, hava savunma hedefleri, İHA depolama tesisleri ve mayın döşeme kabiliyetleri hedef alındı. İran basınındaki haberlere göre de yine patlama seslerinin Sirik ve Keşm Adası civarında duyulduğu ifade ediliyor. Dünkü saldırıda da yine benzer noktalar hedef alınmıştı. İran'ın resmi haber ajansı bu son saldırıları ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor. Şunu da hatırlatalım, sıcak gelişmeler kapsamında İran Bahreyn'deki Amerikan güçlerini hedef almıştı. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırılarla Amerikalı yetkililere göre ise bu dronların hepsi etkisiz hale getirildi. Bir insansız hava aracının ise boş bir araziye düştüğü ifade ediliyor. Amerikalı yetkililere göre bu saldırıda herhangi bir hasarın ya da yaralanmanın meydana gelmediği de belirtiliyor.
1: İsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden İsrail Lübnan'a saldırdı. Başbakan Benjamin Netanyahu ise anlaşmanın Lübnan İsrail için güvenli hale getirildikten sonra başlayacağını savundu.
3: İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları Nebatiye ve Sur kentlerine hedef aldı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıları savundu.
4: Hizbullah ve diğer terör örgütleri silahsızlandırılana ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit kalmayana kadar bu bölgeyi korumaya devam edeceğiz.
3: Ancak anlaşmada yer alan İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi kararını yalanladı. İran bizi çekilmeye zorladı ama biz İran'ı anlaşmanın dışında bıraktık dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan'ın genelinde silahsızlandırılana kadar işgali sürdüreceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim, dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda konuştu. Aoun, saldırıların durdurulması ve İsrail'in bir an önce Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için Trump'tan yardım istedi. İmzalanan çerçeve anlaşma, olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde görülüyor. Buna göre İsrail ordusu, biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail-Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor.
1: Orta Doğu'dan iç gündeme geçiyoruz. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesinin gerektiğini düşünüyoruz, dedi. Tüm partilerin desteğinin de önemli olduğunu söyledi. Çelik, AK Parti kampında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'de yaşananları da hatırlatarak kendi meselelerini kendi içlerinde halletsinler, diye konuştu.
5: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli, dedi.
5: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
6: Çelik, AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
6: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip Erdoğan.
1: 8'i CHP'de isimlerden oluşan 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke düzenlenen isimler arasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bulunuyor. Ayrıca İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da sevk edildi. Tezkereler Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk seçildi. Oylama Büyükada'da yapıldı. 4 tur süren oylamayı AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz'la yarışan CHP'li meclis üyesi Medine Pamuk kazandı. Pamuk 2'ye karşı 5 oyla belediye başkan vekili seçildi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat rüşvet karşılığı ruhsat vermek iddiasıyla tutuklanmış, görevinden uzaklaştırılmıştı. NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti Milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor, dedi. Türkiye etrafındaki gerilimlere de dikkat çekip olağanüstü tedbirler alınması doğal, diye konuştu.
6: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
7: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
6: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
7: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
6: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
7: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 10 itibarıyla M2 hattındaki bazı istasyonlar kullanıma kapalı olacak. Açıklamada M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonu ve Taksim Kabataş Fünikiler hattı işletmeye kapanacak dendi. Ayrıca Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışlarında yolcuların kullanımına kapalı olacağı duyuruldu. Araçların Taksim istasyonunda durmayarak sefere devam edileceği belirtildi. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü hastanede kutladı.
6: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldi hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
8: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
6: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda 2. ve 3. derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
9: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
6: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
10: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
1: Venezuela'da arka arkaya meydana gelen iki depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Uydu görüntüleri de yıkımın boyutlarını kanıtlar nitelikte. La Guayra eyaleti depremde en büyük hasarı alan yer. Eyaletin başkenti Carabaya da geniş çaplı bir yıkıma sahne oldu. Uydu fotoğrafları da yine aynı bölgeden. Yıkımın öncesini ve sonrasını ortaya koyan kareler arasında 6 ay bulunuyor. İlk karedeki binalar artık yok. Deprem sonrası yerle bir olmuş durumda. Mahalleler enkaza döndü. Yollarda meydana gelen hasar da uydu fotoğraflarına yansıyor. La Guayra eyaletinde halen enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu belirtiliyor. Resmi rakamlara göre ölü sayısı ise 1430. Avrupa kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her gün yeni sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Almanya'da termometreler 41,5 dereceyi gösterirken Berlin'de polis halkı serinletmek için tomalardan tazikli su sıktı. Macaristan'da ise bir nükleer santralde soğutma suyunun ısınmasıyla güç kesintisine gidildi.
11: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazyikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demir yolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde 100'den fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla ventilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8.800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerinde hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
1: El yapımı halılarıyla bilinen Antalya döşeme altında hasat sonrası tarlalarda farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim güneşlenmeye bırakılıyor. Renklerinin pastelleşmesinin ardından da yurt dışına gönderiliyor.
6: Renk renk desen desen halılar tarlalara serildi. Antalya'da buğday ekili araziler halı tarlasına dönüştü.
12: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu.
6: El dokuması halı ve kilimler Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanıp onarılıyor. Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalarda güneşlenmeye bırakılıyor. Bu işlem halıları mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastelleşmesini sağlamak için yapılıyor.
13: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz. Hepsi el dokuma.
6: Halıların tarlalara serilmeye başlanmasıyla ilçe çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladı.
14: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İsteyecekler benden yani buranın adresini. Ben de öyle buldum geldim. Hayranlıkla izledim çünkü çeken arkadaşları.
6: Eylül ayında toplanan halılar yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
1: Bu haberimizin ardından şimdi bir gazete arası verelim. Yazılı basın turuyla devam edeceğiz. İlk olarak Sabah gazetesi var ekranımızda. Hemen manşetten görülen haberi büyüttük ve başladık okumaya. 25 yıldır gönlümüz, kapımız herkese açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri dün yapmış olduğu konuşmada gündeme dair mesajlar verdi Erdoğan. Millete hizmet niyetindeki herkese davette bulunduğunu söyleyerek AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa, herkesin hikayesine yer var ifadelerine yer verdi. Çeyrek asırdır durmadan, yorulmadan ülkemize, milletimize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi yolumuza gireni de bağrımıza basarız. Bu devlet bir zümrenin, kökenin değil, topraklarında yaşayan 86 milyonun tamamının devletidir. Kimse bize kendi öz yurdumuzda ayrımcılık yapamaz. mütekebbir bir üslupla bize ders veremez. Cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor, Türkiye bu meseleyi geride bırakmıştır. FETÖ hain darbeyi 86 milyonun tamamına yaptı, ihanet şebekesini milletimiz ve geleceğimiz için temizledik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışı vardı dün. Kürsüye gelerek burada bir konuşma yaptı Erdoğan ve bugün de Sakarya Sapanca'da devam eden AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış günü. Yine kapanışta da bir konuşma yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve tabii 10. sayfada yer alan ayrıntılara nazaranda şunu da belirtmiş gazete bir başka pencerede. Biz CHP'deki kavganın iç savaşın tarafı değiliz. Birbirlerine tuzak kurdular, kuyularını kazdılar. Bizim değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. Gücünü dış güçlerden, yolsuzluktan, yetim hakkından, kara ve haram paradan alan bir muhalefet, Türkiye'ye fayda değil, zarar getirir. Türkiye her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duymaktadır. Sözlerini de ayrı bir pencerede belirtmiş gazete okuyucularına. Dedik ve farklı bir habere geçelim şimdi. Dünyadan bir haber. Az önce bültenimize de yer vermiştik. Venezuela şu anda depremin acısını yaşıyor. 51 bin kişi kayıp enkaz altında. Tabii sadece Venezuela yetkilileri, görevlileri değil, dünyanın bazı yerlerinden ki aralarında ülkemiz de bulunuyor. Türkiye'den de AFAD görevlileri gitmiş bulunuyor. Bir yardım eli uzattı. Enkaz altında bulunan Venezuelalıları çıkarmak, yardım etmek için ve en yakın hastaneye ulaştırmak için seferber halindeler. Fakat depremdeki bilanço da giderek katlanmakta. 1430 şu anda ölü sayısı. Birleşmiş Milletler 51 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Zamana karşı yarışan ekipler 243 kişiyi enkazdan çıkardılar. Aralarında Türklerin de bulunduğu gönüllü ordusu enkaz altında mucize arıyor demiş. Burada gazete yer ayırdı ayrıntıda. Peki Sabah gazetesindeki ayrıntılar bu şekildeydi. Geçtik bir diğer gazeteye. Milliyet olacak sırada. Milliyet gazetesinin özel haberi var. Hemen ona merceğimizi tuttuk. Ozan Ömer Kadıköy imzalı bir haber. Harvard'da kulaç attı. Üniversiteler transfer yarışına girdi. Yüzmede Türkiye rekorları kıran milli sporcu Arda Akkoyun, Avrupa Gençler Şampiyonası'nın ardından dünyanın en iyi üniversitelerinin de radarına girdi. 100 bin dolarlık bursla Harvard'ı seçen Arda'nın hedefi 2028 olimpiyatları. Yüzme bilmeyen bir babanın çocuğumun başına bir şey gelmesin endişesiyle kursa başlattığı Arda Akkoyun ilk bir ay korkusundan havuza bile giremedi. Ancak antrenörlerinin yüksek ayak gücünü fark ederek profesyonel spora yönlendirmesiyle Arda'nın hayatı tamamen değişti. İlk yarışında İzmir şampiyonu oldu. 2014'ten bu yana da lisanslı. 6 yıldır Fenerbahçe adına yarışıp 50, 100, 200 metrede Türkiye rekorlarını kırdı. Şimdi de dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'dan kabul almanın da gururunu yaşıyor. Georgia, Indiana, Kentucky, Alabama gibi ABD'nin önde gelen üniversitelerinden teklifler aldı. Hedefim hem Harvard hem de milli takım arasında dengeli bir süreç yürütüp Los Angeles 2028 olimpiyatlarına katılmak diyor. Kim bilir daha nice Ardalar var, nice cevherler var, keşfedilmeyi bekliyorlar diyebiliriz. Hürmüz'de yüksek gerilim sırada. Başlıkta bu ifadeler yer aldı. Milliyet'in ön sayfasında İran'ın Hürmüz'de bir gemiye saldırdığı yönündeki haberler üzerine Amerika'nın misilleme yapması ve ardından Tahran'ın karşılık vermesi tansiyonu yeniden artırdı. İran meşru müdafaa hakkını kullandığını açıklıyor. Birleşmiş Milletler'de mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı konusunda büyük bir belirsizlik döneminde olunduğunu belirterek taraflara anlaşmadaki taahhütlere bağlı kalma çağrısı yaptı. Tabii bir başka dış gelişme de şu, Ankara'ya hazırlanıyorlar. NATO zirvesi düzenlenecek. Artık günler sonra hazırlıklar sürüyor. Ukrayna lideri Zelenski de NATO zirvesinde Ankara'da bulunacak. Zirve kapsamındaki ikili görüşmelerde birinci önceliklerinin Ukrayna hava savunmasını güçlendirmek olacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski. Dedikten sonra yine bir başka gazeteye geçiyoruz. Ekranlarımızda Hürriyet var bu kez. Hürriyet gazetesinde senfoni gibi ameliyat manşeti var bugünkü sayısında. İnönü Üniversitesi'nde dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer naklini gerçekleştiren Profesör Doktor Sezai Yılmaz o anları anlattı. Senfoni orkestrası şefi gibi her operasyon odasının üzerinde gözünüz olmalı mesajını veriyor. 8'li çapraz model bize önerildikten sonra yaklaşık 72 saatimiz vardı. Bu sürede hastalar, donörler, yakınlarıyla bir toplantı yaptık ve ayrıntıları paylaştık deyip devamında şunları söylemiş. Operasyonlar aynı anda başladı. İki hastanın ameliyatı daha zordu. 16 saate yakın sürdü. İki hastamız da damarsal revizyonlara ihtiyaç duyduk ve tekrar ameliyata aldık. Toplamda da 22 saati gördük. 20 kadar profesör ve doçent, 40 kadar da uzman ve asistan arkadaş vardı. Anestezi doktorları, anestezi teknisyenleri, hemşireler, yardımcı personel, yoğun bakım doktorları ve hemşireleri. 150 kişiye aşkın bir ekiple çalıştık. Yıllar geçtikçe de çapraz karaciğer nakil ameliyatlarını nasıl koordine edeceğimizi daha iyi anlamaya başladık ve reflekslerimiz de gelişti demiş son olarak. Hürriyeti geçmeden bir haberi daha sizlere aktarmak istiyoruz. O da Gülistan'ın yerini gösterecek başlıklı haber. Yine Türkiye'nin konuştuğu gündemde yer alan maddelerden bir tanesi Gülistan doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmek istendiği belirtildi. Altaş'ı ICE gözetim merkezinde ziyaret eden avukatsa hatta Türkiye'de savcıyla görüşüp Gülistan'ın cansız bedeninin de yerini göstereceğini söyledi demiş. Bakalım bu davada daha ne gibi merak uyandırıcı gelişmeler yaşanacak izleyip görelim. Yeni Şafak gazetesi biraz ekonomiye genişçe yer ayırmış. Ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım diye geniş bir haber var ön sayfada. Yüksek enflasyon ve faiz sarmalını kırarak ekonomide kalıcı fiyat istikrarını tesis etmek adına radikal adımların atılması artık bir zorunluluk haline geldiğini savunuyor gazete. Türk lirasına itibar kazandıracak, enflasyonu dizginlerken işsizliğe de neşter vuracak köklü bir dönüşüm ihtiyacı her geçen gün ağırlığını artırıyor demiş. Ve o 6 maddede de özet olarak da şunlar var. Bireysel döviz kazancından neden vergi alınmıyor diye sormuş. Devamında da akaryakıtta ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün. Asya ithalatına %40'lık ek tarife duvarı getirilsin. Faiz gelirine %30 stopaj getirilmeli önerisinde bulunup daha sonrasında da gıda enflasyonuna bir vurgu var. En sonuncusunda da 6. madde olarak sanayi temelli makroekonomi öncelenmeli tavsiyesinde bulunmuş Yeni Şafak gazetesi. Ekonomiye dair atılacak adımları verdiği tavsiyesinde. Geçtik Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafı eşliğinde sunulan bir haber var. Butlan'a karşı özgürleşme manşeti. Bazı CHP örgütleri medya hesaplarını Özgür İl Başkanlığı adıyla değiştirdi. CHP'de mahkemenin atadığı mutlak Butlan yönetiminin kurultayı zamana yayma taktiğine karşı parti örgütleri olağanüstü kurultay istiyor. Olağanüstü kurultay yapılırsa iptal edilebilir gerekçesine sığınan atanmış yönetimin örgütlere gönderdiği yazılara ise başkanımız Özel'le devam etmekteyiz yanıtı geliyor. Ve bu adımlardan sonra da CHP il başkanlarının da sosyal medya hesaplarının da teker teker değiştiğini görebilmekteyiz. Dün başkent Ankara'da da bir miting vardı. İYİ Parti'nin mitingi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Tandoğan Meydanı'nda bayrak açıyorum mitinginde yaklaşık 100 bin yurttaşa seslendi. Kadir İnanır'ı andı. Fatsalı solcu abimdi. Ben de onun milliyetçi kardeşiydim ifadelerine yer verdi. Sonrasında da terörsüz Türkiye yalanıyla ülkeye bölmek isteyenlere bayrak açıyorum sözleriyle de iktidara yüklendi demiş Cumhuriyet Gazetesi. Geçtik bir başkasına şimdi. Akşam gazetesi var ekranımızda. Akşam gazetesindeki ilk haberimiz ise Titanik'in 3. sınıfı gibi. Biraz ilginç, dikkat çekici bir ifade. AB komisyonu binanın ilk katındaki, 7 katındaki kıdemsiz çalışanlara Titanik'teki 3. sınıf göçmenler gibi muameleyi reva gördü. Aşırı yüklenme gerekçesiyle de klimalar kapatıldı. AB komisyonunun Brüksel'deki merkez binasında personele gönderilen mesajda 1. ila 7. katlar arasındaki soğutma sisteminin aşırı yüklenme sonrası zorunlu olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi. Politico'ya konuşan yetkililer sanki feodalizm gibi utanç verici bir uygulama yorumunda bulunurken Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü de önceki gün hava sıcaklığının 35 derece olduğunu bildirmişti. Tabi bazı yerlerde Avrupa'nın bazı bölgelerinde 40, 41, 42 derecelere kadar yükselen bir sıcaklık değerinin olabildiğini de söylemekteyiz. Posta gazetesi var ekranımıza şimdi de. Tabii bugün Kadir İnanır'ın Türk sinemasının acı kaybı cenazesi var, cenaze töreni var. Biz de yakından takip edeceğiz. Al yazmalarının kalbinde hep var olacaksın. Yine unutulmaz oyunculardan, sanatçılardan bir diğeri Türkan Şoray. Yıllarca birlikte filmlerde yer almışlardı. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray da Selvi Boylum Al Yazmalım'da beraber oynadığı Devlerin Aşkı, Kara Gözlüm gibi birçok unutulmaz yapımda başrolü paylaştı. Kadir İnanır'ın vefat haberini alınca da fenalaştığı bilgisini söylemiş Posta Gazetesi. Ve son olarak da Türkiye Gazetesi'ne göz atacağız sevgili izleyiciler. Türkiye Gazetesi'nde manşette bugün villa fiyatına satılık kümes var. Bakalım ayrıntısına. Yeni hobi bahçesi yapımı yasaklandı, rant kapısı açıldı demiş. Mevcut bahçelerin fiyatı 2-3 kat arttı, derme çatma evlerse villa fiyatına ilana çıkarıldı. Tarım arazilerini koruyan yasal düzenleme hobi bahçesi yapımını durdurdu. Ancak şehirden doğaya kaçış sürüyor. Bu tabloda mevcut bahçeleri fırsatçıların gözdesi haline getirdi. Üretim bitince eldeki bahçeler değer kazandı. Yüksek fiyattan satılan kümes gibi yapılar da piyasada yapay bir fiyat balonu oluşturdular. Sektör temsilcileri rantın önüne geçmek için düzenleme çağrısında bulundu. Tüm emlak danışmanları birliği mevcut bahçelerin satış ve devri acilen yasaklanmalı. Toprak ticari bir al-sat metası olmaktan çıkarılmalı. Bu adımlar atılırsa spekülatif oyuncular ve fırsatçılar kısa sürede sistemden temizlenir diyorlar. Peki bu vaktimizin de sonuna gelmişiz. Arkadaşlarım beni uyarıyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
15: Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor. Günün programında tek maç var. A grubunda ikinci basamağı alarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup aşamasını geçen Güney Afrika, turnuvanın ev sahiplerinden B grubu ikincisi Kanada ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 22'de başlayacak.
0: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: NTV Radyo. Caz tutkusu. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
1: NTV Radyo'da Caz Tutkusu devam ediyor. Ben Hülya Tunça. Bu bölümde New Yorklu kadın alto saksafoncu Lakeisha Benjamin'le birlikteyiz. The New School mezunu Benjamin'in esin kaynakları Charlie Parker, John Coltrane, Jackie McLean. The New School'daki öğretmenleri ise Billy Harper, Reggie Workman, Buster Williams, Joy Chambers ve Gary Bartz'tı. 2012 yılından günümüze kadar 4 albüm yayınladı. Tarzı post-bop, modern jazz, funk ve rhythm and blues. Lakeisha Benjamin'in son albümü Phoenix 27 Ocak 2023'te yayınlandı. Albümü kaydettiği müzisyenlere bakınca adeta bir yıldızlar geçidi olduğunu görüyoruz. Phoenix albümünden dinleyeceğimiz ilk parça aynı adlı Benjamin bestesi. Tuşlu çalgılarda Victor Gould, Rhodes piyanoda Anastasia Petrova, synthesizer'da Orange Rodriguez, trompette Josh Evans, alto saksafonda Lakeisha Benjamin, bass'ta Ivan Taylor, davulda E.J. Strickland, vokal ve synthesizer'da Georgia Ann Muldrow.

0: NTV Radyo.
1: Alto saksafoncu LaKeisha Benjamin'in Phoenix albümünden aynı adlı parçayı dinledik. Albümün ünlü konuklarından biri de şarkıcı Diane Reeves. Reeves'in tatlı sesini Mercy adlı parçada duyuyoruz. Sololarda alto saksafonda LaKeisha Benjamin, piyanoda Victor Gould.

Alto saksafoncu LaKeisha Benjamin'in 27 Ocak 2023'te yayınlanan Phoenix albümünden son olarak iki bestesini dinliyoruz. Ustası John Coltrane'in çalışmasını anımsatan 3-4'lük Rebirth ve ardından Coltrane'e ithaf ettiği Train.

0: Alto saksafoncu LaKeisha Benjamin'in Phoenix albümünden iki post-bop bestesini dinledik. Rebirth ve Train. Veda zamanı da geldi. Ben Hülya Tunça. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Mutlu sabahlar. Saat 8, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Orta Doğu'daki gelişmelerle başlıyoruz. ABD, İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşme Adası da hedef alındı. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ı yeniden tehdit etti.
3: İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya rağmen karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef aldı. Önce Singapur, ardından da Panama bayraklı gemilerin vurulmasına Amerika'dan saldırı yanıtı geldi. ABD, İran'ın Sirik kentinde bir iletişim kulesine ve Keşme Adası'nı vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıyı sert bir mesajla sosyal medya hesabından duyurdu. Amerikan uçakları ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve drone depolama tesisleriyle kıyı radar sistemlerini vurdu dedi. Trump, bir daha asla akıllanmamaları mümkün. Böyle olursa biz de makul davranmayız ve başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da açıklamasında İran'ın saldırılarını durdurması için bir şansının olduğu ama bunu kullanmadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan hedeflerini vurduğunu açıkladı. Devrim muhafızları ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak ateşkes ihlalleri devam ederse anlaşmanın uygulanmayacağını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'nın haberine göre İran ordusu denizden ve havadan Kuveyt'teki Ali Es Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini hedef aldı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk gemilerinin tamamının çıktığını açıkladı. Uraloğlu, toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti. Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelinin bulunduğunu açıklayıp, vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz, dedi. İsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden İsrail Lübnan'a saldırdı. Başbakan Benjamin Netanyahu ise anlaşmanın Lübnan İsrail için güvenli hale getirildikten sonra başlayacağını savundu.
4: İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları Nebatiye ve Sur kentlerine hedef aldı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıları savundu.
5: Hizbullah ve diğer terör örgütleri silahsızlandırılana ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit kalmayana kadar bu bölgeyi korumaya devam edeceğiz.
4: Ancak anlaşmada yer alan İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi kararını yalanladı. İran bizi çekilmeye zorladı ama biz İran'ı anlaşmanın dışında bıraktık dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan'ın genelinde silahsızlandırılana kadar işgali sürdüreceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda konuştu. Aoun saldırıların durdurulması ve İsrail'in bir an önce Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için Trump'tan yardım istedi. İmzalanan çerçeve anlaşma olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde görülüyor. Buna göre İsrail ordusu biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor.
2: Venezuela'da arka arkaya iki depremin meydana geldi. La Guaira eyaletinde yıkımın boyutu havadan görüntülendi. İşte La Guaira'da neredeyse tamamı yıkılan bir sokak. Binalar kağıt gibi yere yattı. Bir sokakta hasar almayan hiçbir bina kalmadı. Depremin ardından kritik 72 saatte arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'den yola çıkan ekipler de Venezuela'ya ulaştı. Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ekipleri karşıladı. Bilançonun ağırlaşmasından endişe edilse de şu ana kadar tespit edilebilen ölü sayısı 1432, 3000'den fazla kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değindi. Gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var sözleri de dikkat çekti.
6: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
6: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
7: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
6: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
7: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
6: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir. Radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Partide yaşananlara ilişkin konuşan Özel, ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi.
7: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Özel bir kez daha karara tepki gösterdi.
8: Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler. Binadan çıktık, millete sığındık. Bugün geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
7: Özgür Özel programın ardından esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirdi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde son durumu anlattı. Terör işinin %80-90'ı bitmiştir dedi. Yakın zamanda terör tamamıyla Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır ifadesini kullandı.
9: Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Hem Türkiye'nin bölgesel gücünün artması hem de bizim ısrarla üzerinde durduğumuz iç kalenin tahkim edilmesi. Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Silahlarını bırakanlar, örgütsel faaliyetlerini tamamıyla feshedenler, onlar Türkiye'ye geldiklerinde onların güvence altına alınacağı bir yasal düzenlemede tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşir. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçicidir. İlla nihayet bütün herkesi kapsayacak ve illa nihayet yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi şeklinde olması gerekir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan İstanbul'da MHP İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede divan başkanlığı yapan Adan'ın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı.
10: Milletimizin arkasında olduğu bir meseleyi geriye götürme şansı yoktur.
11: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Fatih'te divan başkanlığını Meclis Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan yaptı. Toplantının ardından gazeteciler açıklama yapan Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
10: Terör örgütü kendini feshetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir komisyon kurdu, bir parti hariç bütün partiler katıldı. Cumhurbaşkanımız da meseleyi devlet politikasına dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz.
11: Kongrelerde Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe başkanlıkları seçildi.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin Ankara'da düzenlediği mitingde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini mutlak butlan kararını eleştirdi. Bugün burada Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi.
12: Onlar kimi neye razı etmeye çalışıyorlar? Milletin iradesi bugün ve her daim burada, başkent Ankara'da, Tandoğan Meydanı'nda bayrakların altındadır. Gelsinler görsünler burayı. Bugün burada bu meydandan Türk milleti adına bayrak açıyorum. Cumhuriyet için açıyorum bu bayrağı. Cumhuriyet için, üniter yapımız için, hürriyet ve istiklal için bayrak açıyorum. Bu meydan mukaddes bir başlangıcın ilanıdır. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz. Yığılmayacağız, yıkılmayacağız. Düşün peşime diyorum. Adalet, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik için düşün peşime.
2: Niğde'nin Boru ilçesinde bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş. İki kişi hayatını kaybetmişti. Gülistan 9 soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi isteniyor.
7: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan 9 soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
2: Kayseri'de bir caminin avlusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olay Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesindeki bir camide gerçekleşti. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mehmet A, cami avlusunda sohbet eden Musa Yiğit'le Zübeyir Tosun'a bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit de Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet A'nın jandarmadaki işlemleri de devam ediyor. İstanbul Silivri'de seyir halindeki minibüs yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Çeltik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy Kapaklı Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazada iki kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü de hastanede kutladı.
7: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldiği hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
13: Sedye ile ambulansa indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
7: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal, Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
14: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Eren Ay yeniden doğdu benim için.
7: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
15: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir İnanır'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, İnanır'ın Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İnanır'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum dedi Bahçeli. Türk İş Genel Başkanı Ergün Ataday, emekli maaşları ve asgari ücretin artırılması gerektiğini söyledi. KOP İş Genel Kurulu'nda konuşan Ataday, bu konuda mücadele etmeye devam edeceklerini de vurguladı.
16: Önemli meseleler var. Tabii ki asgari ücret bu ülkede 28 bin lirayla bir hafta geçinemeyeceğini Sağır Sultan biliyor. 20 bin lira emekli maaşınla geçinemeyeceğini herkes biliyor. Bizim görevimiz, sendikaların görevi netice alana kadar o mücadeleyi sürdürmek.
7: Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ve emekli maaşlarına artış talebini bu sözlerle dile getirdi. KOP İş Sendikası'nın 21. olan genel kurulunda konuşan Atalay, talepler karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini söyledi. Başkent'te gerçekleştirilen genel kurulda KOP İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar da kürsüdeydi.
17: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almasını talep ediyoruz. Biz işçilerden kesilen vergi oranlarının %15'te sabitlemesini istiyoruz. Çok somut ve net taleplerimiz var. Bunlardan biri kamuya işçi alımıdır. Bir diğer talebimiz de 11 ay 29 gün süreyle çalışılan geçişlerin daimi kadro alınmasıdır.
7: KOP İş Sendikası'nın 21. olan genel kurulunda seçim yapılacak. Seçimde tek aday ise sendikanın mevcut genel başkanı Eyüp Alemdar olacak.
2: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçildi. Dünya Belediyeler Birliği'nin Dünya Konseyi toplantısı Fas'ın Tanka şehrinde yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meksiko City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazandı. 2026-2029 dönemi için Dünya Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Altay böylece 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi 3 yıl boyunca temsil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçilen Altay'ı telefonla tebrik etti. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi öldü. Haber ülke medyasından Dawn'da yer aldı. Kimliği belirsiz saldırganların bir paramiliter gruba yönelik saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bombalı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 saldırganın da etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Arnavutluk'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent Tiran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Rama hükümetini istifaya çağırdı.
7: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasında yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
18: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süregelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
7: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
2: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić açıklamayı başkent Belgrad'da düzenlediği bir mitingde yaptı. İstifasıyla erken seçim sürecini de başlatacağını söyledi. Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra da istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler dedi. Vučić erken seçim tarihini de yakında duyuracağını belirterek seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin Birleşmiş Sırbistan ismini alması gerektiğini savundu. Aleksandar Vučić 11 Haziran'da yaptığı açıklamada görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti. Avrupa kavruluyor. Kıtanın pek çok ülkesinde her gün yeni sıcaklık rekoru kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi sıcak havanın etkisiyle hayatını kaybetti. Almanya'da termometreler 41,5 dereceyi gösterirken Berlin'de polis halkı serinletmek için tomalardan tazyikli su sıktı. Macaristan'da ise bir nükleer santralde soğutma suyunun ısınmasıyla güç kesintisine gidildi.
11: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazyikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demir yolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde 100'den fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla vantilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8.800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerinde hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
2: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. 4. sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla okulun öğrencisi de kalmadı.
7: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
19: Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapalı.
7: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
19: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
7: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
2: Avrupa başkentlerinin üniversiteleri Ankara'da bir araya gelecek. Zirve Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde yapılacak.
7: Avrupa başkentleri üniversiteleri ağı UNIKA Ankara'da toplanacak. UNIKA araştırma grupları zirvesi Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. UNIKA Genel Kurulu toplantısı 24-26 Haziran tarihlerinde İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve ODTÜ Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil de beraberindeki heyetle katıldı. Aralarında Hacettepe Üniversitesi'nin de bulunduğu 4 yeni yükseköğretim kurumu UNIKA üyeliğine kabul edildi. Profesör Doktor Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi'nin katılımının bölgesel ve uluslararası akademik işbirliğine katkı sunacağına dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde Ankara'da düzenlenecek UNIKA Araştırma Grupları Zirvesi de gündemdeydi. Ankara Üniversitesi ve ODTÜ ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, iklim değişikliği, sürdürülebilir yeşil teknolojiler ve yapay zeka odaklı olacak. Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi ve ODTÜ'nün güçlerini birleştirerek ev sahipliği yapacağı toplantı için Ankara buluşmasının Avrupa araştırma alanındaki ortaklarımız adına tarihi bir eşik olacağına inanıyoruz ifadesini kullandı.
2: Bu yıl bilim dünyasından pankreas kanseri tedavisine dair birden fazla umut verici haber duyduk. Yaşam süresini uzatan bir ilaç ve yapay zeka sayesinde kanserin yıllar öncesinden tespit edilmesi bunlardan ikisiydi. İstanbul'da da önemli bir toplantı vardı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
7: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
20: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
7: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
21: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
22: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek. We've shown it in the precancers. And so when you use this drug to treat advanced
7: pancreatic cancer. Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
20: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
7: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
2: 100. Gazi Koşusu resepsiyonunda gökyüzünde görsel şölen oluşturuldu. 2000'in üzerinde drone'la yapılan gösteride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Türk bayrağı İstanbul semalarına yansıtıldı. Türkiye Jockey Kulübü tarafından düzenlenen resepsiyonda drone gösterisi geceye damga vurdu. 2000'in üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetini, Gazi Koşusu kupasını, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı. Ayrıca 100. Gazi Koşusu bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de dalgalandı. Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
11: Patili dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Büyükçekmece Belediyesi hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla köpek sahiplendirme festivali düzenledi.
0: Eğitmenlerimiz, hocalarımız, gönüllüler, STK'lılarla birlikte can dostlarımızı sahiplendirmek için hep birlikte bir araya geldik. Bu festivalin amacı eğlence, müzik, aynı zamanda can dostu oldu.
11: Festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
1: Uzun zamandır aslında aradığımız bir şeydi. Sadece karar veremiyorduk. İki gün önce böyle bir mesaj geldi. Bu mesajı da görünce gerçekten mutlu olduk. Ücretlenerek satın almaktansa bu şekilde onun da güzel bir yuvası olsun istedik.
3: Çok tatlı, güzel bir köpek. Onlar canlı olduğu için ben çok satın almayı tercih etmem. Sahiplendirmek daha iyi.
23: Sahiplenmek istediğim bir köpek istiyorum. Bu da benim için çok uygun oldu. Bir tane köpek sahiplendik. Çok tatlı. Artık benimle beraber yaşayacak bahçede.
11: Festivale destek veren firmalar bir yıl boyunca mama, tedavi ve aşı desteğini ücretsiz sağlayacak. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sahiplendirilen köpeklerin periyodik takiplerini yapacak.
2: Bursa 3. kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 5 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında kentte 13 noktada 181 etkinlik düzenlenecek. Bursa'da gastronomi rotası kapsamında da uzman kurumlarca 50 lezzet noktası belirlendi.
7: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan kadim şehir Bursa'da bir kez daha sanat ve kültür dolu günlerin kapısı aralandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu.
24: 13 noktada 181 etkinlikle çok özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bursa'nın ev sahipliğinde 3. defa bu Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl üzerine bir şeyler katmaya, farklı noktalarda farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz.
7: Festival kapsamında şehrin birçok noktasında hat ve el sanatları, mukaddes emanetler sergisiyle, konserler ve söyleşilerle yüzlerce etkinlik yapılacak. Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri de gastronomi rotası belirlenmesi. Ziyaretçiler Bursa'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı bulacak.
24: Özel bir ekip çalışmasıyla 50 tane lezzet noktası oluşturduk ve herkesin sevdiği ama farklı tatlar arayanları oralarda buluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin önemli şefleriyle beraber orada programlar yapacağız, tadımlar yapacağız, workshoplar yapacağız.
7: Bursa'da Kültür Yolu Festivali 5 Temmuz'a kadar devam edecek.
2: Hatay Sörf Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra çocuk, genç ve ailelerin yeniden umut bulmasına yardımcı oldu. 2 yıldır faaliyette olan merkezde yetişen sporcular Türkiye şampiyonlukları da kazandı. 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verilen merkezin yeni yerleşkesi törenle hizmete açıldı.
25: Depremden sonra psikososyal destek için kuruldu. Depremzede çocuk ve gençler Hatay'ın Samandağ sahilinde sörfle hayata tutundu. Başarılı sporcular yetiştiren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi açıldı.
26: Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin özgüvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür.
25: Sörf eğitmeni Deniz Toprak 6 Şubat depreminden sonra gittiği Hatay'da dalgaların sörf için ne kadar uygun olduğunu fark etti. Depremzede çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları için bir merkez kurulması fikrini ortaya attı. Hatay Sörf Merkezi iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla 2024 yılında hizmete açıldı. Depremden etkilenen gençler sörfle moral buldu. Hatay Sörf Merkezi'nden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü. Konteyner yapıda hizmet veren merkeze sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleriyle çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.
4: Çok gururluyuz. Birçok gencimiz şu anda bu olay meyvesini veriyor ve milli takıma uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.
25: Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenler de oldu. Bugüne kadar 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verildi.
2: Ve sırada yazılı basın turu var. Gazetelerle devam edeceğiz. Sabah gazetesi ilk olarak ekranımızda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları da manşette. 25 yıldır gönlümüz, kapımız, herkese açık vurgusu var Erdoğan'ın. Çeyrek asırdır durmadan, yorulmadan ülkemize, milletimize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içinde olduklarını söyleyip yolunu ayırana uğurlar olsun, dediğimiz gibi yolumuza gireni de bağrımıza basarız şeklinde konuştu. Ve devamında vermiş olduğu mesajlarda da önemli satır

0: yorumları oldu. CHP'deki kavganın, iç savaşın tarafı olmadıklarını vurguladı. Birbirlerine tuzak kurdular, kuyularını kazdılar. Bizim değil, yangının değil, yargının değil, bizzat kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. Gücünü dış güçlerden, yolsuzluktan, yetim hakkından, kara ve haram paradan alan bir muhalefet, Türkiye'ye fayda değil, zarar getirir. Türkiye her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duymaktadır, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'ye yönelik de sözleri bu şekildeydi. Şimdi bir de dış gelişmeye yer ayıralım. Sayfanın eteklerinde yer alıyor Sabah gazetesinde. Venezuela'ya yer ayrılmış. Venezuela'da 51 bin kişi kayıp başlığı var. Venezuela'yı vuran depremlerde ölü sayısı 1430'a yükseldi. Birleşmiş Milletler 51 bin kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Zamana karşı yarışan ekipler 243 kişiyi enkazdan çıkardı. Aralarında Türklerin de bulunduğu gönüllü ordusu enkaz altında mucize arıyor. Can kaybı sayısının da artmasından da endişe ediliyor. Haberde de aktardığımız üzere Türk görevliler de, gönüllüler de, AFAD yetkilileri de şu anda Venezuela'da çalışmalar halindeler. Peki sabahtan sonra Milliyet Gazetesi'ne göz atalım şimdi de. Milliyet Gazetesi'nde Hürmüz'de yüksek gerilim başlıklı bir haber var. Büyüttük ve okuyalım ayrıntısını. İran'ın Hürmüz'de bir gemiye saldırdığı yönündeki haberler üzerine Amerika'nın misilleme yapması ve ardından da Tahran'ın karşılık vermesi tansiyonu yeniden artırdı. İran meşru müdafaa hakkını kullandığını açıklarken Birleşmiş Milletler de mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı konusunda büyük bir belirsizlik döneminde olunduğunu belirterek taraflara anlaşmadaki taahhütlere bağlı kalma çağrısında bulunuyor. Orta Doğu'da yeniden gerginlik hakim. Bakalım taraflar ateşkesin tüm maddelerine eksiksiz bir şekilde ne zaman uyacaklar. Dedikten sonra da bir başka habere geçiyoruz şimdi. Türk kirazı Çin'e yolcu. Kiraz bahçelerinde hasat yoğunluğu yaşanırken Türkiye kiraz ihracatı için Çin pazarına girmeye hazırlanıyor. Çin'den gelen heyete kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Çin dünyanın en büyük kiraz ithalatçısı pozisyonunda. Yıllık da yaklaşık 300 ila 500 bin ton arasında kiraz ithal ediyor diye bilgi verilmiş haberde. Milliyet'ten sonra bir başka gazeteye göz atma vakti geldi. Hürriyet olacak o da sırada. Hürriyet gazetesinin logosunun hemen altındaki haberi büyüttük. Atanın onuruna 100. yıl koşusu var. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi koşusu 100. kez start alacak. Veli Efendi Hipodromu'nda saat 17.15'te başlayacak yarışta 20'si erkek, 2'si dişi, toplam 22 safkan piste çıkacak. Büyük randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi ise 50 milyon lira. İkinciye de 20 milyon lira, üçüncüye de 10 milyon lira para ödülü verilecek. Gazi koşusu kupasını da 9 kez kaldırarak en çok gazi koşusu kazanan jokey unvanını elinde tutan Mümin Çılgın'la da gazete buluşmuş ve hoca lakaplı Çılgın hem kendi hem de bu yarışın hikayesini anlattı deniliyor. Dile kolay tam 9 kez şampiyonluk sevinci yaşamış Mümin Çılgın da dileyenler 9. sayfada ayrıntısına erişebilirler. Peki Hürriyet gazetesindeki ayrıntılar da bu şekildeydi. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısındaki ayrıntılara yer ayrılmış. AK Parti bir Türkiye kitabı, herkese sayfa var. Erdoğan CHP'deki kavganın da iç savaşın tarafı olmadıklarını tekrarladı. CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirtti. Başörtüsü bu toprakların normalidir. Bir başka satır başı vermiş olduğu mesajlarda Erdoğan başörtülülere yönelik de son zamanlarda yaşanan hakaretlere tepki göstererek şunu anlamayanların anlaması gerekir. Yaşma, yazması, tülbendi, çarşafı özellikle örtmesi, ehramı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. İnşallah ebediyen de normal olacaktır şeklinde ifadeler var bu haberin ayrıntısında.
1: NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru

0: adresine yazın. Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
1: Merhaba değerli İntibar Radyo dinleyicileri. Gündelik koşturmacalarımızın ardından uzun bir günün sonunda belki de hiç öngörmediğimiz gerginliklerin akabinde bir an önce kendimizi bir eve atabilsek dediğimiz günler sanırım çok olmuştur. Evi bizler için değerli kılan çok farklı nedenler olabilir. Ailemiz, eşimiz, sevdiğimiz, çocuklarımız, belki bir kanepe, özel bir köşe ya da huzurlu bir balkon bile değerli bir neden olabilir. Ama bir saniye, mutluluğu yaratmak için bir başka nedeni unutmuyor musun diyenler de olabilir. Evet, hızla söyleyeyim, haklılar. Evde ailemizin parçası, kediler, köpekler, kuşlar ve diğer canlılar ya da bitkiler de haliyle güzel nedenler içerisinde yer alabilirler. Evet, bu saydıklarımız bir eve adeta sığınmak için özel nedenler olabilir. Ama bir saniye şöyle bir durun diye de hemen uyarmalıyım. Son dönemde yer alan bir araştırma dikkatimi fazlasıyla çekti. Az önce ifade ettiğimiz gibi, eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, yorgun argın eve gelmişseniz, tüm gerginlikleri üzerinizden bir şekilde atmak istiyorsanız, kedinizi okşamaktan kaçının. Evet, yanlış duymadınız. Çok yakın zamanda yer almış bir yeni araştırma gerçekten bu uyarıyı merkeze alan bir sonuç ortaya koyuyor. Ve haliyle de bir kedi babası olarak kaşlarımı çatarak da hemen bu araştırmayı ve beraberindeki değerlendirmeleri incelemeye başladım. Gerçekten de stresli bir günün ardından eve geliyoruz ve biraz teselli için kedinizle beraber uzanıyorsunuz. Tam istediğiniz sıcaklığı vermek yerine tıslayıveriyor ve o da bir parça gerginlikte sizi belki de pençelemeye kalkıyor olabilir. Ya da sadece kuyruğunu sallayıp hiç miyavlamadan, sizi umursamadan uzaklaşıveriyor. Buna karşılık tam tersi olarak bir köpek, ki geçmişte köpek babalığı da yapmış biriyim, sizi sanki bir kahramanmışsınız gibi karşılıyor, heyecan içinde bir buluşmaya ortaklık ettiğinizi hissettiriyor. Elbette bazı pet sahipleri kedilerinin aslında son derece sevecen olduğunda doğal olarak savunacaktır. Ancak amacım bir kıyaslamaya gitmek olmasa da ruh halimiz için gerçekten daha iyi olanın kedi mi yoksa köpek mi olduğunda merak ediyor olabiliriz. Daha da ötesinde bunu merak eden araştırmaların da yer aldığını söylemeliyim. Haziran 2026 tarihli ve uluslararası bir bilimsel dergi olan Frontiers in Psychology'de yer alan Hollanda kökenli bir araştırma tam da bunu öğrenmeye çalışıyor. İşte bu araştırmada bir köpek ya da kediyle etkileşimin ruh halini gerçek zamanlı olarak etkileyip etkilemediğini görmek için 5 gün boyunca evcil hayvan sahiplerini takip etmişler. Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan söz konusu çalışma, insanların evcil hayvanlarıyla oynarken takip edilebilmesi için iş günlerinin dışında 5 gün boyunca günde yaklaşık 10 bildirim gönderen bir uygulama kullanmışlar. Katılımcılara her bildirim gönderildiğinde evcil hayvanlarıyla etkileşimde olup olmadıkları, mevcut ruh halleri ve ne kadar stresli hissettikleri hakkında kısa soruları yanıtlamaları istenmiş. Araştırmacılar evcil hayvanla etkileşimin kısa süreli ruh hali iyileşmesiyle bağlantılı olduğunu ve türün önemli olmadığını bulmuşlar. Bunlar çok önemli ve çok güzel. Hem köpekler hem de kediler sahiplerinin kısa bir süre için kendilerini iyi hissetmelerini sağlamışlar. Bu da çok güzel. Ancak kısa süreli bir mutluluk artışı sağlamalarına rağmen kediler ve köpeklerin sahiplerinin stresini azaltmadığı da aynı araştırmada tespit edilmiş. Ve çok daha ilginci, köpekler stresi azaltmaya yardımcı olmuyor gibi görünürken kedilerin durumu maalesef daha da olumsuzlaştırdığı gibi bir durum ortaya çıkmış. Dikkat çeken bu araştırma ile ilgili sonuçlar gerçekten ilgi çekici. Ancak çalışmanın haliyle dikkat edilmesi gereken bazı sınırlıklarını da görebilmemiz lazım. Birincisi, araştırmadaki 75 köpek sahibine göre 36 kedi sahibi çok daha az bir sayıyı temsil etmekte. Bu nedenle karşılaştırmanın tam olarak dengeli olmadığını da söyleyebiliriz. Ayrıca çalışma kesin sonuçlar çıkarmak için yeterli istatistiksel güce sahip de görünmemekte. Ve bu durumu araştırmacılar kendileri de kabul etmekteler. gerçek hayattaki verilerin daha karmaşık olabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Daha net okunabilir istatistikler için araştırmacıların bir kedi ve köpeğin aynı anda bulunduğu durumları göz ardı etmeleri de gerekmekte. Ancak birçok evcil hayvan sahibi birden fazla evcil hayvanın bulunduğu evlerin her zaman düzenli bir şekilde işlemediğini de haliyle hatırlayacaktır. Değerlendirmeleri dikkatimi çeken İngiltere'deki Coventry Üniversitesi Psikoloji Alanı öğretim üyeleri Judy Raybould ve Daniel Waldeck'e göre bazen olumlu etki tek bir evcil hayvandan değil bir kombinasyondan da kaynaklanabilir. Ancak bunu daha ayrıntılı incelemek için de haliyle daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmakta. Coventry Üniversitesi öğretim üyelerinin altını çizdikleri önemli bir nokta var. Evcil hayvanların kişilikleri vardır. Tıpkı insanlar gibi bir köpek veya kedi mesafeli ya da sevecen, tembel veya aktif, şaşkın ya da ciddi olabilir. Sahip ve evcil hayvan kişilik özellikleri arasındaki etkileşim bağlanma kavramını yansıtarak bağ kurma şeklimizi de değiştirebilir. Bağlanma teorisi erken yaşam ilişkilerinin yetişkinlikte nasıl bağ kurduğumuzu şekillendirebileceğini öne sürer. Hemen bu noktada Hollandalı araştırmacıların başta ifade ettiğimiz araştırmalarında evcil hayvan etkileşimi gibi şeyleri ölçmek için tek maddelik sorular kullandığını da belirtmek gerekiyor. Elbette böyle bir yaklaşım belli bir faydaya sahip. Anketi kısa tutuyor. Ancak diğer bir yandan da aynı zamanda insanların ne tür bir etkileşimde bulunduğunu, hani sarılıyorlar mıydı, hızlı bir sevme miydi gibi bazı kritik değişkenleri gerçekten bilmediğimiz anlamına geliyor. Bu tür ayrıntılar olmadan etkileşimlerin kalitesinin bulguları nasıl etkilediğini bilmek de haliyle zor. Bu noktalar önemli. Çünkü köpekler ve kediler onlarla olan etkileşimlerimizden farklı şeyler bekliyorlar. Köpekler insanlarla işbirliği için evcilleştirilirken, kediler ise temelde kemirgenler gibi zararları kontrol altına almak için evcilleştirilmişler. Kediler köpeklerden çok daha az yoğun seçici üreme geçirmişler. Bu nedenle hala daha yalnızlığa önem veriyorlar ve bölgesel olarak alana hakim olmayla ilgili kedigillerle benzer özellikler taşımaktalar. Sanırım bunu birçok kedi sahibi de doğrulayacaktır. Kedi dostlarımızı anlamaya gelince, kedilerin ne zaman rahatsız olduklarını anlamakta biz insanların oldukça yetersiz olduğumuz konulardan. Aslında bu iletişim sorunları köpekler için de geçerli. Sahipleri çoğu zaman endişeli veya rahatsız olduklarını fark etmemekteler. Buna rağmen hayvanlar 18. yüzyıldan beri bir anlamda insanın iyi oluş halini olumlu yönde geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılmaktalar. Ve onlarca yıllık tekrarlanan kanıtlar da haliyle yalan söylememekte. Ancak evcil hayvan ve insan arasındaki etkileşimin niteliği ve biçimi gerçekten de çok önemli bir konu. Kediniz kucağınızda kıvrılıp uyuyorsa stresiniz eriyip gidebilir. Ama eğer sizinle hiçbir ilgileri yoksa ve gergin şekilde miyavlayarak itiraz ediyorlarsa kediyi kucaklamak sizi daha da bunaltabilir. Bunları sanırım hep beraber biliyoruz. İşte bu yüzden farklı değişkenlerle hareket edebilmek son derece önemli. Genellemelerden kaçınalım isterim. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
0: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orman.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
3: Kupa sözlüğünde bugün bir ülkenin ulusal onurunu futbol sahalarında nasıl temsil ettiğini konuşacağız. Bir halkın bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Patrice Lumumba. Sömürgeciliğe karşı baş kaldıran Lumumba 1961 yılında vahşice katledildi. Onu yok etmek isteyenler adını tarihten sileceklerini sandılar. Ancak bugün tribünlerde 90 dakika boyunca bir saniye bile yerine oturmadan liderinin kıyafetlerini giyen ve adeta bir heykel gibi dikilen Michel Kuka Embolandinga adlı sanatçı tüm bu unutturma çabalarını boşa çıkarıyor. Maç boyunca gözünü sahaya bile çevirmeden arkasındaki binlerce taraftara liderlik eden bu adam, sömürgecilerin yok ettiğini sandığı o bağımsızlık ruhunu tribünde tek başına ayakta tutuyor. Kongo halkı için bu bir onur meselesi. Tribünler geçmişin o sarsıcı trajedilerini ve sömürge karşıtı hafızasını futbol sahalarından dünyaya işte böyle haykırıyor.
4: Kupa sözlüğü.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava kalitesi kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, Marmara geneli, İzmir ve Ankara'nın çoğu ilçesinde iyi seviyede. Aydın, Denizli, Zonguldak, Mersin, Adana, Güneydoğu geneliyle Malatya, Şırnak, Hakkari boyunca ise orta seviyeli. Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Günaydın, saat 9 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Venezuela'ya vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı her geçen gün artıyor. Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı. İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'na ulaşan ekipleri Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Venezuela makamlarının arama kurtarma ekiplerinin gelişine teşekkür ettiğini söyledi. Ekiplerin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir birlikle 4 arama kurtarma köpeği ile Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Çalışmalara destek için gelenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UNK ekipleri de yer alıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. AK Parti'nin Sapanca kampı devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında önemli mesajlar vermişti. Bugün de kapanış konuşması yapacak. Kampa dair ayrıntıları alacağız. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet.
1: AK Parti'nin istişare ve değerlendirme kampının 33.sü devam ediyor. Bugün son gün hatta. Dün önemli tartışmalar, görüşmeler yapıldı. Milletvekilleri bakanlarla bir araya geldi ve özellikle sahadaki son durumun yansımaları bizzat bakanlara anlatıldı. Zira milletvekilleri sahada sürekli çalışma halindeler. Ekonomi başta olmak üzere pek çok başlıkla ilgili önemli detayları bakanlarla paylaşma fırsatı buldular. Bununla beraber dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılış konuşması önemliydi, önemli mesajlar verdi. Tüm bu konuşmanın geneline baktığımızda birliktelik vurgusu dikkat çekiciydi. Ayrışma zamanı değil dedi. Özellikle milli meselelerde birlikte çalışmaya hazırız mesajı oldukça önemliydi. Dün gün boyu da bu konuşuldu. Bununla beraber bu ülkede yaşayan herkesin vatan toprağıdır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kimse sığınmacı öteki değil dedi. Üvey evlat değildir ifadesini kullandı. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu ülkenin vatandaşıdır dedi. Ayrımcılık yapmak doğru değil ifadesini kullandı. Kim ayrımcılık yapıyorsa bu milletin hasımlarına destek veriyordur dedi. Siyasi farklılıklardan bahsetti. Bu olabilir, normaldir ama tüm bu farklılıklara rağmen birlikte çalışabiliriz cümlesi de önemliydi. CHP'ye yönelik eleştirileri vardı. Bir kez daha CHP'nin içindeki tartışmanın tarafı olmadıklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında. Bununla beraber yine CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı bilemeyiz ama Türkiye'nin her türlü vesayetten arınan bir muhalefete ihtiyaç duyduğu açıktır cümlesi de önemliydi. Bununla beraber bugün kapanış konuşmasında da Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Yine bugün saat 11.30 gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Tüm bu kamp süreci değerlendirilecek ama bununla beraber yine milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat sahadaki son durumu anlatma fırsatı bulacaklar. Yaklaşık 3 saatlik uzun bir program olacağını hatırlatalım. Bugünkü programda da önemli detaylar yansıyacaktır kamuoyuna. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla AK Parti'nin 3 günlük kampı, Sakarya Sapanca'daki kampı sona ermiş olacak hatta.
0: Ahmet Örsoğlu'nu dinledik. İstişare ve değerlendirme toplantısında bulunanlardan biri de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ti. Açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye yasalarının bir an evvel meclise gelmesinin gerektiğini düşündüklerini söyleyerek tüm partilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Çelik, AK Parti kampında gündeme ilişkin açıklamalar da verdi. CHP'de yaşananları da hatırlatarak kendi meselelerini kendi içlerinde halletsinler diye konuştu.
2: Artık terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve meclisten hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, beklenen süreç yasalarıyla örgüt üyelerinin silah bırakmasını temin edecek zeminin ortaya çıkacağını söyledi. Bu aşamada sağduyulu bir dil kullanmak önemli dedi.
2: Geldiğimiz bu yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, ister katkı olsun ister eleştiri olsun, pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, katkı vermeye davet ediyoruz. Sağduyulu bir dil kullanmak gerekir.
3: Çelik, AK Parti kampında kameraların karşısındaydı. CHP'de yaşananlar da gündemindeydi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar.
3: AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısında genel başkan yardımcıları katılımıyla parti politikaları oturumları düzenlendi. Ardından toplantılar bakanların katılımıyla sürdü. Efsane Büyük Başkan adlı yeni şarkı da ilk kez kampta dinletildi. Efsane Büyük Başkan Recep Tayyip
0: Erdoğan. CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Partide yaşananlara ilişkin konuşan Özel, ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Özel bir kez daha karara tepki gösterdi.
4: Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın, lidersizleştirmenin hesabı içindedirler. Binadan çıktık, millete sığındık. Bugün geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
3: Özgür Özel programın ardından esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirdi.
0: Dış politikadan gelişmelerle devam edelim. ABD, İran'ın Siri kenti yakınlarını vurdu. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da misilleme olarak Bahreyn ve Kuveyt'te ABD üslerine saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
5: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. İran'a ait hedeflerin vurulmasının ardından Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçaklar ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal ettikleri için İran'ın füze ve İHA depolama alanlarıyla kıyı radar tesislerini vurdu dedi. Görünen o ki bunu asla öğrenemeyecekler ifadesini kullandı Trump ve peşinden de hemen sert bir ifade kullandı. Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranma imkanımız kalmaz ve çok başarılı şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız ifadesini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Böyle bir durumda İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır eğer böyle bir durum yaşanırsa diye de tamamlıyor şu paylaştığı mesajı. Şimdi bir süre önce de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan Amerika'nın İran'a yönelik saldırısına ilişkin ayrıntılı açıklama gelmişti. CENTCOM İran'a daha önceki saldırıdan ve Amerika'nın ona karşılık olarak gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran'a ateşkes anlaşmasına uyma imkanı, fırsatı verildi. Ancak bunu yapmamayı tercih etti, seçti dedi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada bu ifade kullanıldı. İran sabah saatlerinde Kiku adlı bir gemiyi hedef almıştı. İnsansız hava aracıyla Panama bandıralı tanker Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu. Ve CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre de 2 milyon varilden fazla ham petrol taşıyordu tanker. CENTCOM'un açıklamasına göre son saldırıda İran'a ait askeri keşif gözlem altyapısı, iletişim sistemleri, hava savunma hedefleri, İHA depolama tesisleri ve mayın döşeme kabiliyetleri hedef alındı. İran basınındaki haberlere göre de yine patlama seslerinin Sirik ve Keşm adası civarında duyulduğu ifade ediliyor. Dünkü saldırıda da yine benzer noktalar hedef alınmıştı. İran'ın resmi haber ajansı bu son saldırıları ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor. Şunu da hatırlatalım, sıcak gelişmeler kapsamında İran Bahreyn'deki Amerikan güçlerini hedef almıştı insansız hava aracıyla yapılan saldırılarla. Amerikalı yetkililere göre ise bu dronların hepsi etkisiz hale getirildi. Bir insansız hava aracının ise boş bir araziye düştüğü ifade ediliyor. Amerikalı yetkililere göre bu saldırıda herhangi bir hasarın ya da yaralanmanın meydana gelmediği de belirtiliyor.
0: İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden İsrail Lübnan'a saldırdı. Başbakan Benjamin Netanyahu ise anlaşmanın Lübnan İsrail için güvenli hale getirildikten sonra başlayacağını savundu.
6: İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları Nebatiye ve Sur kentlerine hedef aldı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıları savundu.
7: Hizbullah ve diğer terör örgütleri silahsızlandırılana ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit kalmayana kadar bu bölgeyi korumaya devam edeceğiz.
6: Ancak anlaşmada yer alan İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi kararını yalanladı. İran bizi çekilmeye zorladı ama biz İran'ı anlaşmanın dışında bıraktık dedi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan'ın genelinde silahsızlandırılana kadar işgali sürdüreceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim, dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda konuştu. Aoun, saldırıların durdurulması ve İsrail'in bir an önce Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için Trump'tan yardım istedi. İmzalanan çerçeve anlaşma, olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde görülüyor. Buna göre İsrail ordusu, biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor.
0: Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Alınan önlemlerin ise abartılı bulunduğu eleştirileri şu sıralarda gündemde. Bu konu hakkında NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti Milletvekili Ali Şahin konuştu. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor dedi. Türkiye etrafındaki gerilimlere de dikkat çekip olağanüstü tedbirler alınması doğal dedi.
3: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
8: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede, Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
3: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
8: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
3: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
8: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısındaydı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi de talep ediliyor.
3: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Umut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin gömüldüğü yer için bazı tahminlerde bulunmuştu. Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde arama çalışması başlatıldı. Ancak Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı.
0: Gaziantep'te karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan hayatını kaybetti. Olay Batıkent Mahallesi Vadi Park'ta meydana geldi. Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 12. sınıf öğrencisi Halil A, 10. sınıf öğrencisi Çağlar Gönülalan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. 18 yaşındaki saldırgansa tutuklandı. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında vücudunun 3'te 1'i yanan üniversite öğrencisi Erenay Ünal hastaneden taburcu oldu. Otobüsten son anda çıkmayı başaran Ünal 18. yaş gününü hastanede kutladı.
3: Yanan otobüsten ağır yaralı olarak kurtuldu. Denizli'de 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan Erenay entübe halde geldiği hastaneden 18. yaş gününü kutlayarak çıktı.
9: Sedye ile ambulansı indirilirken gözümü kapattım. Gözümü açtığımda üzerinden 5 gün geçmiş. Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
3: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal, Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
10: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
3: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
11: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
0: Arnavutluk'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadıyla bağlantılı lüks tatil köyü projesine karşı başlatılan gösteriler sürüyor. Başkent Tiran'da 27. kez protesto için sokakları dolduran on binlerce kişi Rama hükümetini istifaya çağırdı.
3: Arnavutluk'ta milyar dolarlık turizm projesine karşı başlayan protestolar sürüyor. 27. gösteri geride kaldı. Başkent Tiran'da binlerce kişi bir kez daha Arnavutluk satılık değildir sloganıyla yürüdü. Gösteriler ülkede son yılların en büyük protestoları arasında yer alıyor. Protestoların merkezinde tartışmalı bir turizm projesi var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı lüks tatil köyü projesinin koruma altındaki bir sulak alanda inşa edilmesi planlanıyor. Göstericiler yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen projenin koruma altındaki doğal yaşam alanlarını yok edeceğinden endişeli. Ancak tepkiler yalnızca çevresel kaygılarla değil. Eylemciler hükümeti şeffaf olmamakla suçluyor.
12: Rama hükümetinin ve Rama'nın istifasını bekliyoruz. Arnavut halkı son 35-36 yıldır süregelen yolsuzluklardan yoruldu ve artık bıktı. Bunun gerçekleşmesinin sadece an meselesi olduğuna tamamen inanıyoruz.
3: Başbakan Edi Rama ise istifa çağrılarını reddediyor ve turizm projesini savunuyor.
0: Hava koşullarına bakalım. Adresimiz Avrupa, kıtanın genelinde sıcak hava iyiden iyiye etkisini gösteriyor. Hemen hemen her gün ayrı bir rekor kırılıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 109 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da ise termometreler 41,5 dereceyi gösterirken Berlin'de polis halkı serinletmek için tomalardan tazyikli su sıktı. Macaristan'da ise bir nükleer santralde soğutma suyunun ısınmasıyla güç kesintisine gidildi.
13: Avrupa'da termometreler rekor üstüne rekor kırıyor. Almanya tüm zamanların en sıcak Haziran ayını geçiriyor. Sıcaklık bir kez daha rekor tazeleyerek gün içerisinde 42 dereceye dayandı. Başkent Berlin'de polis tomalardan tazyikli su püskürterek sıcaktan bunalanlara destek oldu. Alman Meteoroloji Servisi sıcaklıkların artışı nedeniyle hasta, yaşlı ve çocukların korunması tavsiyesini yineledi. Alman demiryolları ise sıcaklığa bağlı olarak ulaşımda aksama olabileceğini duyurdu. İtalya'da ise 1956'dan bu yana en sıcak Haziran günlerinden biri geride kaldı. İtalya Sağlık Bakanlığı günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu şehirler için uyarılarını yineledi. İspanya'da geçen pazar gününden bu yana 210'dan fazla kişi sıcak sebebiyle hayatını kaybetti. Fransa'da ise sıcaklıklara karşı bazı okul ve hastanelerin camları termal battaniye ile kaplandı. Başkent Paris'te 24 saat içerisinde 100'den fazla kişinin sıcak hava kaynaklı hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa hükümeti devlet hastaneleri için soğutma çalışmaları kapsamında 60 binden fazla ventilatör sipariş edildiğini açıkladı. Sıcak çarpması sebebiyle acil servisler dolup taşarken kalp krizi vakalarının da arttığı bildirildi. Diğer yandan muhalefet kanadı sıcaklıklar nedeniyle yeni bir öneri sundu. Yeşiller Partisi çalışanlara iklim izni verilmesini istedi. Partinin internet sitesinden yapılan açıklamada iş yerinde termometre 40 dereceyi gösterdiğinde bundan en fazla etkilenen çalışanların korunması talep edildi. Parti bunun için 21 Haziran'da imza kampanyası başlatırken şu ana kadar yaklaşık 8.800 kişi destek verdi. Macaristan'da ise Pax nükleer santrali güç kesmek zorunda kaldı. Soğutma suyunu Tuna Nehri'nden alan santralde nehir sıcaklığının artması nedeniyle bu kararın alındığı aktarıldı. Uzmanlara göre sıcak hava doğuya ilerliyor. Çekya, Macaristan ve Polonya'da termometrelerin rekor kırması bekleniyor. Afrika sıcaklarını kıta üzerine hapseden ısı kubbesi sendromu nedeniyle özellikle Doğu Avrupa için uyarılar sıklaşıyor.
0: Bu yıl bilim dünyasından pankreas kanseri tedavisine dair birden fazla umut verici haber duyduk. Yaşam süresini uzatan bir ilaç ve yapay zeka sayesinde kanserin yıllar öncesinden tespit edilmesi bunlardan ikisiydi. İstanbul'da da önemli bir toplantı vardı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
3: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
14: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız.
3: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
15: It's a really exciting time in the pancreatic cancer field because Pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek. We've shown it in the precancers. And so when you use this drug
3: to treat advanced pancreatic cancer. Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
14: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
3: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
0: Batman'da bir köy okulunda bu sene sadece bir öğrenci eğitim gördü. 4. sınıf öğrencisi Fatma Nurcan'ın mezun olmasıyla okulun öğrencisi kalmadı.
3: Okulun tek öğrencisiydi. O da mezun olunca okulda eğitim gören öğrenci kalmadı. Köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.
16: Artık 4. sınıf öğrencimiz kalmadığından dolayı okulumuz mezun olacak. Hiçbir öğrencimiz kalmadı. Seneye büyük ihtimalle okulumuz kapalıydık.
3: Burası Batman'ın Sason ilçesine bağlı Sarı Yayla Köyü Elek Mezrası. Köydeki ilkokulun bu sene tek öğrencisi vardı. Fatma Nurcan 4. sınıfta eğitim görüyordu. Karnesini alan çocuk okuldan mezun oldu.
16: Daha önceki yıllarda çevre köylerde bulunan öğrencilerimiz vardı. Yalnız geçen sene mesela 3 tane öğrencimiz vardı. 2 tanesi mezun oldu. Bu sene bir öğrenciyle devam ediyoruz.
3: Fatma Nurcan'ın da mezun olmasıyla okulda öğrenci kalmadı. Okulda ücretli öğretmenlik yapan İbrahim Ayaz okulun seneye kapalı olacağını söyledi.
0: Bursa 3. kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 5 Temmuz'a kadar devam edecek festival kapsamında kentte 13 noktada 181 etkinlik düzenlenecek. Bursa'da gastronomi rotası kapsamında uzman kurumlarca 50 lezzet noktası da belirlendi.
3: Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan kadim şehir Bursa'da bir kez daha sanat ve kültür dolu günlerin kapısı aralandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. durağı Bursa oldu.
17: 13 noktada 181 etkinlikle çok özel bir çalışma gerçekleştirdik. Bursa'nın ev sahipliğinde 3. defa bu Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Her geçen yıl üzerine bir şeyler katmaya, farklı noktalarda farklı lezzetler oluşturmaya çalışıyoruz.
3: Festival kapsamında şehrin birçok noktasında hat ve el sanatları, mukaddes emanetler sergisiyle, konserler ve söyleşilerle yüzlerce etkinlik yapılacak. Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl öne çıkan yeniliklerinden biri de gastronomi rotası belirlenmesi. Ziyaretçiler Bursa'nın zengin mutfak kültürünü keşfetme fırsatı bulacak.
17: Özel bir ekip çalışmasıyla 50 tane lezzet noktası oluşturduk ve herkesin sevdiği ama farklı tatlar arayanları oralarda buluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye'mizin önemli şefleriyle beraber orada programlar yapacağız, tadımlar yapacağız, workshoplar yapacağız.
3: Bursa'da Kültür Yolu Festivali 5 Temmuz'a kadar devam edecek.
0: Yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İşte tam da bu nedenlerle birçok sanatçı konserlerinde telefonsuz bir ortam talep ediyor. Son olarak bu yılki Edinburgh Uluslararası Festivali'nde telefonların kapatılması kararı alındı.
18: Sosyal medya platformlarında cep telefonlarıyla çekilmiş milyonlarca konser görüntüsü dolaşıyor. Telefonların ışıklarıyla şarkılara eşlik ediliyor. Hatta şarkıcılar hayranlarının telefonuna uzanıp onlarla öz çekim yapıyor. Bir an bile yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarımız aynı zamanda hem birer kayıt cihazı hem de dikkat dağıtıcı. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da düzenlenen Edinburgh Uluslararası Festivali'nde tüm gösteriler için Lights Down, Phones Off, yani ışıklar kapanır, telefonlar kapanır uygulaması yapılacak. Festival yönetimi önceki yıl yaşanan sayısız dikkat dağınıklığı ve kesintinin ardından hem izleyicilerden hem de sanatçılardan gelen talepler doğrultusunda bu kararı aldı. 7-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yetkililerin seyirciden bazı beklentileri var. Işıklar söndüğü an cep telefonlarının görüş alanından uzak tutulması, performans sırasında fotoğraf veya video kaydı yapılmaması, bildirim ışığının dikkat dağıtması nedeniyle cihazların tamamen kapatılması. Every performance is different. Festival direktörü Nicola Benedetti, seyircinin sahici bir deneyim yaşaması için bu kararı aldıklarını piyanist Alfred Brendel'in sözleriyle anlatıyor.
19: Bu yıl kendine saygı duruşunda bulunduğumuz merhum Alfred Brendel bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmişti. Seyircinin katkısı konsantrasyon ve sessizliktir. Müzisyenin enerji alabileceği bir elektriktir. O elektriklenme gerçek. Ben bunu hayatım boyunca sahnede hissettim. İzleyicilerimizi telefonlarını kapatmaya ve gerisini sanata bırakmaya teşvik ediyoruz.
18: Şarkıcı Phoebe Bridgers geçtiğimiz günlerde konserlerinde telefon kullanımını tamamen yasakladığını ve hayranlarının telefonlarını konserden önce özel keselere koymaları gerektiğini duyurmuştu. Sanatçı Bob Dylan'dan oyuncu Rosamund Pike ve Jesse Buckley'e kadar birçok ünlü isim de cep telefonu kullanımını yasaklayan politikalar konusunda ısrarcı oldu.
0: Adliyeler sadece hakim, savcı ve avukattan ibaret değil. Psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları mağdur kadın ve çocukların ya da suça sürüklenen çocukların sesi oluyor. NTV'den Dilek Yaman Demir ve Cahit Kazan adliyelerdeki mavi odalara girdi. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde nasıl bir çalışma yürütüldüğüne tanık oldular. Bu haberimize de veda ediyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.

0: cezanın verildiği sistem içerisinde çocukları anlayıp durumlarını iyileştirmeye çalışıyoruz.
1: Burası bir çocuk yuvası ya da anaokulu değil, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Mavi Oda. Uzman sosyal görevliler adliyelerin soğuk duvarları arasında mağdurların travmalarını azaltmak için çalışıyor.
2: Adliyeyi sadece hakim, savcı ya da avukatlardan ibaret sanıyoruz. Ama onlar birer cübbesiz kahramanlar. İşte bu mavi odada, adli görüşme odasında şiddet mağduru çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, yine şiddet mağduru kadınların sesi oluyor. Onlar psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı. Onlar yargıyla sanık kürsüsüne karşılaşmak istemeyen tüm mağdurların adeta sesi oluyorlar.
3: Oradaki amacım çocuğu yaşadığı olaydan dolayı suçlu hissettirmemek, yargılamamak, örselememek ama o ifadeyi vermesine yardımcı olmak. İstismar suçlarının mağdurları, mağdur çocukları geliyor, tanık çocuklar geliyor.
1: Adliyelerde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı sayısı 2500'ü geçti. Türkiye genelinde 170'i aşkın adli görüşme odasında 200 binden fazla çocuk ve mağdur mahkeme salonu stresine girmeden psikologlar eşliğinde dinlendi.
3: Orada çok daha farklı bir sistem var. Orada sadece çocukla iletişim kurmuyoruz. Orada bir kulaklık takıyoruz ki mahkemeyle iletişim kurabilelim diye. Çocuk mahkeme salonundaki kişileri görmüyor, duymuyor. Çocuğun gelişimsel düzeyine bağlı olarak farklı yöntemlerimiz de var, farklı stratejilerimiz de var. Adli görüşme odamızda bulunan bir tahta sayesinde çizerek anlatmasını istiyoruz. Eğer zaman kavramı tam yerleşmediyse birden saymaya başlayacağım ve sen olay bittiği ana kadar bekle, bana bitince dur diyorum. 1, 2, 3, 4 gibi bir zaman çıkartmaya çalışıyoruz.
1: 2025 verilerine göre uzmanlar yılda 300 binden fazla sosyal inceleme raporu hazırladı. Suç mağduru çocuklar yargılandı, kimisi ceza aldı.
2: Cübbesiz kahramanlar sadece ifade almıyor, aynı zamanda da sosyal inceleme raporu, adli görüşme raporu düzenliyor. İşte bu raporlar mahkemelerde hakimler için şiddet vakaları, suça sürüklenen çocuklar, yine suç mağduru çocukların lehine verilen kararlarda delil niteliği taşıyor.
0: Çocuğun adli sistem içerisine girdikten sonraki sürecini kolaylaştırmak ve o çocuğu tekrar kazanmak. Çünkü suça sürüklenen çocuklar her ne kadar suçun faili olarak görünseler de aslında onlar da gizli birer mağdurlar. Bizim onların elinden tutmamız, tekrar topluma kazandırmamız gerekiyor. Çocuk eğitimine devam ediyor mu? Süreklilik arz ediyor mu? Bir dijital gruplara üye mi, herhangi bir çete veya farklı bir grubun mensubu mu ya da bu gruplar tarafından kullanılıyor mu? Ailesiyle ilgili herhangi bir ihmal örüntüsü var mı?
1: Uzmanlar boşanma süreçlerinde de önemli rol oynuyor. Çocuklar artık birer hacizli mal değil, pedagojik bir sürecin öznesi.
4: Biz ne sizin tarafınızdayız ne de sizin tarafınızdayız. Yani ne anne tarafındayız ne baba tarafındayız. Bizim tek bir tarafımız var, o da çocuğun tarafı. En çok zorlandığımız tabii ki çocuğun içinde bulunduğu duygusal durum oluyor. Çocuk duygusal bir çalkantı içinde olabiliyor. Ve bu çalkantı içindeyken anne babasının ayrılığını kabullenemezken adli bizim karşımıza gelip bununla ilgili bir tercih yapmak zorunda kalıyor.
5: Velayet ve kişisel ilişki kararları sonrasında ebeveyn çocuğu göremiyorsa daha önce bu işlemler icra yoluyla, icra müdürlükleri yoluyla gerçekleştiriliyordu.
1: 2025 yılında yaklaşık 150 bin çocuk polis veya icra memuru olmadan özel hazırlanan görüşme merkezlerinde ayrılan ebeveynlerine teslim edildi.
5: Zorla çocuk almıyoruz. Herhangi bir çocuk kolundan tutup ya da zorla bir tarafa vermiyoruz. Çocuk bir eşya değil, zorla alınamaz. Şu an merkezlerimizde daha çok görüşme odaklı, mesleki çalışma odaklı hizmetlerle bu kişisel ilişkileri gerçekleştiriyoruz.
1: Uzmanlar şiddet mağduru kadınlar için de devrede. Aile içi şiddet için hazırlanan bireysel değerlendirme raporları bir önceki yıla göre %40 arttı. Sadece olay anına değil, şiddetin devam etme riskine de bakılıyor. Eğer yüksek risk raporu verilirse daha sıkı önlemler alınabiliyor.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. Bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
1: Hava durumu. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
4: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo.com.tr'de podcast platformlarında.

0: pratik bilincinin oluşması artık anaokullarında başlıyor. Sizi Sakarya'daki bir anaokuluna götüreceğiz. Minik öğrencilerin bütün yıl boyunca sıfır atık adına neler yaptığına tanıklık edeceğiz.
1: Ben kağıtları buraya atıyorum çünkü ağaçların üzülmemesini istiyorum.
0: Kağıtları topluyorlar, pilleri ayrıştırıyorlar, gıda atıklarını toprağa gömüyorlar. Sakarya Adapazarı'nda yer alan Tepekum Anaokulu, minik öğrencilere çevre bilinci aşılayan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Okul, Sıfır Atık Vakfı tarafından ödüllendirilen Sıfır Atık ve Su Verimliliği Seferberliği projelerine aktif olarak katılıyor.
2: Öğrencilerimize kalıcı izler bırakmak ve bu krizleri çözebilmek için hayati öneme sahip olan Sıfır Atığı Minik Eller Büyük Dönüşüm projemizin ana temeli yaptık. Projemize sıfır atık belgemizi alarak başladık. Daha sonra miniklerimize atıkların aslında bir çöp olmadığını, ayrıştırıldığında tekrar hayat bulduğunu gösterebilmek için okulumuza geri dönüşüm kutularını arttırdık. Bu işi daha eğlenceli hale getirmek için okulumuzda sıfır atık yarışmaları düzenledik.
3: Evet çocuklar, bugün sizinle beraber haftanın sıfır atık kahramanını belirleyeceğiz. Geri dönüşüm kutularımızı hatırlıyor musunuz? 3 pil. Defne kazandı. Alkışlıyoruz.
0: Araştırmalara göre çevreye yönelik yapılan eğitimler okul öncesi dönemde daha etkili. Tepekum Anaokulu öğrencileri de bu bilinçle ilkokul hayatına hazırlanıyorlar.
2: Amaç burada kazanmak değildi. Eğlenmek, öğrenmek, deneyim ve başarmaktı. Çöplerin nasıl yeniden hayat bulduğuyla ilgili videolar izlettik. Projemizde organik atıkların çöp olmadığını, kompost alanına öğrencilerimizin getirdiği organik atıkları ve okulumuzdan çıkan atıkları dönüştürerek toprakla buluşmasını sağladık. Toprakla buluşan o küçük kabuklar öğrencilerimizin gözünde tekrardan bir sebzeye, meyveye, bir çiçeğe dönüştü. Doğanın doğa bir dengesi olduğunu bu şekilde gözlemleyerek de öğrendiler.
0: Okulda organik atıkların doğaya kazandırıldığı bir kompost alanı ve geri dönüşüm kutuları yer alıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de okulun sıfır atık uygulamalarında destekçisi.

0: kez haberin durağı İtalya. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Avrupa'nın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya, sıfır atık uygulamalarıyla da ön plana çıkıyor. Milano kentinde gıda israfını önlemek adına uygulamaya geçirilen bir proje var. NTV Milano muhabiri Şeyda Kanapa o uygulamayı görüntüledi.
1: Koronavirüs salgınında Avrupa'nın Wuhan'ı olarak nitelendirilen ve virüs ile mücadele sırasında çok sayıda can kaybının yaşandığı Milano ve bölgesinde salgının en yoğun olduğu zamanda semt bazında uygulamaya koyulan bir yardım fikri bugün gıda israfını önlemek için uygulanan son derece başarılı bir projeye dönüştü. Milano'da kısa süre öncesine kadar çöpe giden tonlarca sebze ve meyve artık binlerce ihtiyaç sahibi ailenin mutfağına giriyor. Gıdada sıfır atık amacını taşıyan bu proje, yılda birkaç ton gıdanın israfını önlemekten, geçtiğimiz yıl başta halden toplanan sebze ve meyveler olmak üzere artık yılda 1000 tona ulaşırken resmi kurumlar, özel sektör ve vatandaşların işbirliğiyle hazırlanan bir ağ sayesinde kusursuz işliyor. Sıfır İsraf isimli ve diğer ülkeler tarafından örnek alınıp uygulanan bu projenin merkezi Milano Sebze Meyve Hali.
2: Milano Belediyesi kurumsal koordinasyonla birlikte Kariplo Vakfı ile kaynak sağlıyor. Sogemi Sebze Meyve Hali alan ve lojistik desteği sağlıyor. Üçüncü sektör yani hizmet sektörü ise bir fiil atık gıdaların toplanması ve sonrasında kooperatiflere veya doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağlıyor. Gönüllüler sıfır israf projesinde kilit önem taşıyor.
3: 2025'te burada 690 ton taze

0: Sebze ve meyve topladık. Bir önceki seneye göre iki katı. Beş ayrı dernekle çalışıyoruz. Ayrıca özel şirket çalışanları da burada gönüllü olarak görev alıyor. Yaklaşık 2000 gönüllü ve yüzü aşkın gıda şirketiyle çalışıyoruz. Elde kalan sebze ve meyveleri bağışlıyorlar. Buradan çıkan sebze ve meyveler her semtte görevli derneklere ulaştırılıyor. Derneklerse gönüllüler vasıtasıyla gıdaları anlaşmalı süpermarketlere veya doğrudan ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyor. Yaşlılar, küçük çocukları olan aileler ve engelli ihtiyaç sahipleri ücret ödemeden bu hizmetten yararlanıyor. Aslında bu hizmet psikolojik olarak da özellikle yalnız yaşayanlara bir destek niteliğinde. Böyle kapıyı çalınca iki çift laf edecek birileriyle de karşılaşıyorlar. Paketi bırakıp gitmek gibi bir durum yok. Gönüllüler bazen oturup sohbet ediyorlar. Gönüllülerin çoğu emeklilerden oluşuyor ve haftanın belli günleri henüz güneş doğmadan sebze meyve halinin yolunu tutuyorlar.
1: Benim buradaki işim toptancıların satamadığı ve ekarte ettiklerini ayırıp istiflemek. İşçi emeklisiyim. 5 yıldır haftada bir gün sabah erkenden buraya geliyorum.
2: Ben buraya geldiğimden bu yana ne kadar çok gıda israfı yapıldığını anladım. Kendim de artık evimde daha bilinçli davranıyorum. O kadar çok israf var ki maalesef çok fazla gıda çöpe gidiyor. Asıl işim bir şirketin insan kaynakları departmanındaydı ama burada çalışmak çok daha güzel.
3: Gönüllüler arasında özel sektörde çalışan ve anlaşmalı şirketlerin sosyal hizmetler bünyesinde görevlendirdikleri gençler de var. Ve evlere sevkiyatın yanı sıra belli semtlerde konuşlanan sosyal süpermarketlerde de görev yapıyorlar.
4: Ben ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapmasına yardım ediyorum. Buraya çocuklu gelenler de var. Asıl işim özel bir şirkette idari departmanda. Ama pazartesileri buradayım. Şirket gönüllü olarak beni yolluyor. Çok memnunum.
2: Buraya ayda bir geliyorum. Gıda kalitesi yüksek. Aile bütçeme katkıda bulunuyor. Küçük bebeğim ve annem ve erkek kardeşim için hem gerekli hem lezzetli birçok ürün bulabiliyorum.
5: Burada belli günlerde öncelikle insanların haysiyetini göz önünde bulundurarak onlara yardımcı oluyoruz. Burasının bir süpermarketten farkı yok. Her türlü ürün var. İhtiyaç sahibi aileleri dernekler belirleyip bize yönlendiriyor. Her aile bir puanlama sistemine dahil. 30 puandan başlıyor ve her çocukla birlikte 5 puan ekleniyor. Aileler puan kartı limitine göre aylık alışverişlerini ücretsiz olarak burada yapabiliyor. Ama hayliyle yetiyor.
3: Sıfır israf projesi kapsamında sebze ve meyve hali dışında ayrıca okul yemekhaneleri ve iş yerlerinden de toplanan gıdalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
4: 90'lı yılların popüler şarkılarına imza atan Çelik bu kez bir sosyal sorumluluk hareketiyle gündemde. Ünlü sanatçı Samsun'da geçimini çöpten topladığı geri dönüşüm malzemeleriyle sağlayan bir kadına gün boyu yardım etti. Onunla çöp topladı, karton taşıdı.
6: Ben 52 yaşındayım. 25 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ekmeğimi bu şekilde kazanıyorum. Sabah çıkıyorum. Yorulana kadar, akşama kadar kağıt, plastik ne varsa onları topluyorum. Bir şekilde Allah rızkımızı veriyor. Siz de sesimi duydunuz, geldiniz. Allah razı olsun
7: sizden. Allah sizden razı olsun. Keşke bizim katkımız olsa, böyle bir desteğimiz gerçekten.
6: En büyük desteğiniz benim ve benim gibi insanların yanında olmanız.
7: O da olsun Allah'ın izniyle ama böyle size bir günlük değil yani. Bir günlük işte, bir günlük rızık, bir günlük gün geçirecek bir şey değil de. Sanki böyle süreci sizi toplayacak, basit de olsa size bir destek olacak, düzenli bir destek olursa o bizim için güzel olur.

0: Benim için sıfır atık sadece çöple ilgili değil. Enerji, kaynaklar, gıda ve hatta su da bunun bir parçası. Eski bir belediye başkanı olarak biliyorum ki en iyi çözüm insanlarla birlikte çalışmak. Çünkü atığı insanlar üretiyor. Bu nedenle bütüncül bir yaklaşım benimsemeliyiz. Özellikle eğitime önem vermeliyiz. İnsanlara çöp atmamanın, ışıkları gereksiz yere açık bırakmamanın önemini anlatmalıyız. Bunlar basit davranışlar ama çevre için büyük fark yaratıyor.
1: Tekstil atıklarını da geri dönüştürmek sıfır atık hareketinin önemli bir parçası. Bu dönüşüm küçük dokunuşlarla mümkün. Yasemin Kendigelen ve Hüseyin Eroğlu, tasarımcı Lal Bilgitay'ın atölyesindeydi.
2: Bir kot pantolonun üretimi için ortalama 7 ila 10 bin litre arasında su harcanıyor. Üretim süreci ise moda endüstrisinin en fazla su tüketen alanlarından biri. Artan tüketim alışkanlıkları her yıl milyonlarca ton tekstil atığını beraberinde getiriyor. İşte tam bu noktada sıfır atık yaklaşımı modada yeni bir dönüşümün kapısını aralıyor. Hem israfın önüne geçiliyor hem de sürdürülebilir modanın yaratıcı yüzü ortaya çıkıyor. Biz de bu bölümde kullanılmayan eski kot pantolonları çevre dostu tasarım anlayışıyla yeniden değerlendirerek modern ceketleri dönüştüreceğiz. Tasarımcı Lal Bilgutay ile birlikteyiz.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Lal Hanım, şimdi siz sürdürülebilirlik ve dönüşüm alanında üretim yapan bir tasarımcısınız ve yola çıkış noktanız eski kotlardan ceket tasarlamak. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Her şey nasıl başladı?
3: Ben aslında Londra'da okurken çok fazla Soho bölgesinde yaşıyordum. Dolayısıyla bölge itibariyle de çok fazla sanatçının, kreatif insanın bir arada bulunduğu, yaşadığı bir yer. Londra zaten genel anlam itibariyle de bence öyle. Birçok moda okulu ve sanatçı İngiltere'den çıkıyor. Benim de aslında çıkışım cinsiyetsiz ve herkese uyabilecek. İster istemez beden ve cinsiyet anlamında da kırdığınız zaman ürünleri daha fazla üretmiş oluyorsunuz. Ben de bu şekilde daha sürdürülebilir bir marka çıkışı nasıl yapabilirim? Tek beden, herkese uyabilecek 4 adet denim tasarladım. Denim ceket tasarladım aslında.
2: Peki o zaman yani burada yapılan şey sıfır atık felsefesiyle yeniden bir şey üretmek. Yani eskiyi değerlendirmek diyebilir miyiz? Daha doğru bir kavram olur.
3: Çok daha doğru bir kavram olur. Eskiyi nasıl değerlendirebiliriz? İleri dönüşümün aslında çıkış noktası diyebiliriz.
2: Evet. Peki biz bugün burada ne yapacağız?
3: Şimdi ben burada bir kot keseceğim. Çok düşünerek ve mantıklı bir şekilde bu kotu nasıl değerlendirildiğimi tasarıma aktarmalıyım ki daha az kot keseyim.
2: Şimdi o zaman biz bu kot pantolonu ileri dönüştürerek yeni bir ceket oluşturacağız.
3: Bir adet kotu paçasından keserek bu işleme başlıyor olacağız.
2: Peki bu kestiğiniz kısımlardan kalan o minik parçaları da değerlendirip hiç başka bir şey yapıyor musunuz?
3: Kalan kumaşlardan bir makyaj çantası yaptık. Bu makyaj çantasında çok çok daha az tahmin edersiniz ki bir metraj kot gerekiyor. Dolayısıyla da bu küçük parçaları nasıl değerlendirebiliriz konusunda sınırsız bir alan var diyebilirim. En kalıbımızın en büyük parçasını yerleştirdikten sonra bakalım yalnızca iki pantolon kullanarak bir ceket nasıl yapılabiliyor görmüş olacağız. Ve bu ileri dönüşüm yolculuğuna beraber çıkmış olacağız.
2: Evet, ceketimiz tamamlandı. 1,5 kottan bu ceketi yaptık. Eski denimleri buna dönüştürdük.
3: 1,5 pantolonu kullanarak ileri dönüşüm tekniğiyle bu ceketi yapmış bulunuyoruz. Fark ettiyseniz pantolon detayları da hala burada, bu tasarımda mevcut. Bu ileri dönüşüm tekniği aslında bizim daha kreatif olmamızı da bence sağlıyor. Kumaşları nasıl sıfır atık felsefesinde kullanacağımızı düşünürken yepyeni, değişik, özgün tasarımlar yapmış oluyoruz. Bu da bence çok değerli, kıymetli. Tasarım bile açısından da bence çok farklı bir yaklaşım.
2: O zaman bir deneyebilir miyim ceketi?
3: Tabii ki. Harika. İşte size.
2: Evet. Şu anda tam 2 tane, hatta 1,5 eski kottan bir ceket yaptık ileri dönüşüm tekniğiyle.
3: Evet. birazcık da pantolon havası da var hala. Bu yöntem ileri dönüşüm yani upcycling yöntemi bize aslında daha kreatif olmaya bence yönlendiriyor da. Daha nasıl daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünürken aslında bu fikre geldik. Ve böyle ceket pantolon gibi bir ceket yapmış evet. olduk.
4: O zaman temel mantık zaten her zaman sıfır atık vurgusuyla hiçbir şeyi atmayarak eskiyi yeni bir forma dönüştürerek
3: her zaman
4: bugün böyle bir ceket
3: evet,
4: yaptık.
3: Evet.
4: Ellerinize sağlık.
3: Çok teşekkürler.
1: Unutmayın, gelecek bugünden başlar. Yarınlar için Sıfır Atık programını izlediniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: yarınlar için sıfır atık.
1: Sıfır Atık Vakfı bilgilendirdi. NTV Radyo. Reklam.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bu hafta Batı Avrupa'da rekor seviyelere çıkan sıcaklık yeni haftada hızla düşecek. Paris'in en yüksek sıcaklık ortalaması 24 dereceyken bu hafta 40 derecelere ulaştı. Pazartesiden itibaren ise 15 derece birden düşerek normal değerlerine inecek.
6: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Yaz mevsimi geldi. Sivrisinek, arı, böcek sokması halinde kullanabileceğiniz doğal yolları hatırlatalım. Buğday Derneği'nin ekolojik yaşam rehberine göre arı soktuysa ve soktuğu yer başınıza yakınsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Ama gidene kadar kendi tükürüğünüzle arının soktuğu yeri ıslatıp üzerine toz şeker dökün. Şeker zehri alır. Arı dışındaki bir böceğin soktuğu yeri ise yine tükürüğünüzle ıslatın ama bu kez üzerine şeker değil tuz dökün. Böylece yara olmasını önlersiniz. Böceğin soktuğu yer kızardıysa sirkeli suyla kompres yapın ve rendelenmiş çiğ patates sarın. Doğada sağlıklı günler dileğiyle.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Mutlu Pazarlar 10 bülteniyle karşınızdayız. Orta Doğu'da ateşkese rağmen sular durulmuyor. ABD bu kez de İran'ın Siri kenti yakınlarını vurdu. Keşm Adası'nın hedef alındığı saldırının ardından İran'ın yanıtı için adres Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üsleriydi.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya rağmen karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere hedef aldı. Önce Singapur, ardından da Panama bayraklı gemilerin vurulmasına Amerika'dan saldırı yanıtı geldi. ABD, İran'ın Sirik kentinde bir iletişim kulesine ve Keşm Adası'nı vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıyı sert bir mesajla sosyal medya hesabından duyurdu. Amerikan uçakları, ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve drone depolama tesisleriyle kıyı radar sistemlerini vurdu dedi. Trump, bir daha asla akıllanmamaları mümkün. Böyle olursa biz de makul davranmayız ve başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da açıklamasında İran'ın saldırılarını durdurması için bir şansının olduğu ama bunu kullanmadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan hedeflerini vurduğunu açıkladı. Devrim muhafızları ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak ateşkes ihlalleri devam ederse anlaşmanın uygulanmayacağını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'nın haberine göre İran ordusu denizden ve havadan Kuveyt'teki Ali Es Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini hedef aldı.
0: Venezuela'da arka arkaya iki depremin meydana geldiği La Guaira eyaletinde yıkımın boyutu havadan görüntülendi. İşte La Guaira'da neredeyse tamamı yıkılan bir sokak. Binalar kağıt gibi yere yattı. Bir sokakta hasar almayan hiçbir bina kalmadı. Depremin ardından kritik 72 saatte arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Bilançonun ağırlaşmasından endişe edilse de şu ana kadar tespit edilebilen ölü sayısı 1432, 3000'den fazla kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşıya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değinerek gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var sözleri ise dikkat çekti.
2: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
2: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
3: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
2: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
3: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
2: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir. Radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan İstanbul'da MHP İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede divan başkanlığı da yapan Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
4: milletimizin arkasında olduğu bir meseleyi geriye götürme şansı yoktur.
5: Celal Adan bu mesajları İstanbul'dan verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Fatih'te divan başkanlığını meclis başkan vekili ve İstanbul milletvekili Celal Adan yaptı. Toplantının ardından gazeteciler açıklama yapan Adan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
4: Terör örgütü kendini feshetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir komisyon kurdu. Bir parti hariç bütün partiler katıldı. Cumhurbaşkanımız da meseleyi devlet politikasına dönüştürdü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörden kurtulmuştur. Hiçbir güç terörü Türkiye'ye taşıyamaz.
5: Kongrelerde Fatih, Beşiktaş ve Şişli ilçe başkanlıkları seçildi.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara'da düzenlediği mitingde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini mutlak butlan kararını eleştirdi. Bugün burada Türk milleti adına bayrak açıyorum ifadelerini kullandı.
6: Onlar kimi neye razı etmeye çalışıyorlar? Milletin iradesi bugün ve her daim burada, başkent Ankara'da, Tandoğan Meydanı'nda bayrakların altındadır. Gelsinler görsünler burayı. Bugün burada bu meydandan Türk milleti adına bayrak açıyorum. Cumhuriyet için açıyorum bu bayrağı. Cumhuriyet için, üniter yapımız için, hürriyet ve istiklal için bayrak açıyorum. Bu meydan mukaddes bir başlangıcın ilanıdır. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz, yığılmayacağız, yıkılmayacağız. Düşün peşime diyorum. Adalet, hürriyet, eşitlik ve kardeşlik için düşün peşime.
0: Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre saat 10 itibarıyla M2 hattındaki bazı istasyonlar kullanıma kapatıldı. Açıklamada M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattının Taksim istasyonu ve Taksim Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapanacak dendi. Ayrıca Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışlar da yolcuların kullanımına kapatıldı. Araçlar Taksim istasyonunda durmayarak sefere devam ediyor. İstanbul Silivri'de seyir halindeki minibüs yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Çentik Mahallesi Çerkezköy Caddesi üzerinde ilerleyen Çerkezköy Kapaklı Beylikdüzü hattı minibüsü henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki otluk alana devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazada iki kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Niğde'nin Bora ilçesinde bir kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlama fabrikanın yeraltı deposunda meydana geldi. Yanıcı malzemeler tutuşunca yangın çıktı. Yerleşim alanlarından uzak olan fabrikadaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçilerden Nuri Özkan yaşamını yitirirken durumu ağır olan Yasin Demirbaş'ın tedavisi ise sürüyor. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş, iki kişi ölmüştü. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Haber ülke medyasından Dawn'da yer aldı. Kimliği belirsiz saldırganların bir paramiliter gruba yönelik saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi. Bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 3 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić açıklamayı başkent Belgrad'da düzenlediği bir mitingde yaptı. İstifasıyla erken seçim sürecini başlatacağını söyledi. Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra da istifa ediyorum. Hiçbir şey sorunsuz sonsuza kadar değil, öyle de olmasın, herkese teşekkürler dedi. Vučić erken seçim tarihini de yakında duyuracağını belirterek, seçimde kendisinin de dahil olacağı listenin Birleşmiş Sırbistan ismini alması gerektiğini savundu. Aleksandar Vučić 11 Haziran'da yaptığı açıklamada görevinden istifa edip başbakan adayı olmayı değerlendirdiğini söylemişti. El yapımı halılarıyla bilinen Antalya döşeme altında hasat sonrası tarlalarda farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim güneşlenmeye bırakılıyor. Renklerinin pastelleşmesinin ardından da yurt dışına gönderiliyor.
3: Renk renk desen desen halılar tarlalara serildi. Antalya'da buğday ekili araziler halı tarlasına dönüştü.
7: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güveye olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu.
3: El dokuması halı ve kilimler Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanıp onarılıyor. Döşeme Altı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalarda güneşlenmeye bırakılıyor. Bu işlem halıları mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastelleşmesini sağlamak için yapılıyor.
8: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya. Çoğu yere gönderiyoruz. Hepsi el dokuma.
3: Halıların tarlalara serilmeye başlanmasıyla ilçe çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladı.
9: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İsteyecekler benden yani buranın adresini. Ben de öyle buldum geldim. Hayranlıkla izledim çünkü çeken arkadaşları.
3: Eylül ayında toplanan halılar yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
10: NTV Radyo. Hava durumu.
11: İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30 derece, rüzgar sert esiyor, Konya 31 derece. Ege'de, İzmir'de sıcaklık 36 derece, Dikili, Foça ve Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Akdeniz güneşli, Antalya 36 derece, %70'lerdeki bağ nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar kuvvetli. Erzurum 24 derece.
10: Hava durumu.
12: Reklam. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
14: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.

0: Bugün Marmara Denizi'nin tabanından çıkarılan onlarca santimlik çamur katmanlarının izini sürerek Marmara Denizi'nin kirlilik hafıza kartını açıyoruz. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerin ortaklığıyla yürütülen yeni bir TÜBİTAK projesinin ilk çarpıcı sonuçları elimizde ve bu sonuçlar bize çok net bir şey söylüyor. Marmara'da mikroplastik kirliliği bazı bölgelerde tam 3 katına çıkmış durumda. Şimdi ayrıntılarını konuşacağız. Ben Zeynep Gülalp, konuğum. O araştırmaya katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Profesör Doktor Mustafa Yücel. Hocam merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi projenin ana raporuna göre çalışma kapsamında Marmara Denizi'nin 14 kritik noktasında incelemelerde bulundunuz. Önce bu incelemelerin sonuçlarını konuşalım. Ne bulgular çıktı, bize ayrıntılı anlatır mısınız?
1: Evet, bizim yeni bir örnekleme sistemi uyguladık Marmara'da ilk defa ve örnek analizlerimizde de ilkler vardı. Örneğin sizin de çok iyi aslında açılışta özetlediğiniz gibi Marmara Denizi'nin hafıza arşivini aslında dip çamurundan elde ettik. Bunun için özel bir örnekleyici kullandık. Dikeyde özellikle üstteki 50-60 santimlik kısmı hiç bozmadan örnekleyen bir sistemle örnekledik. Bunu yapınca zaten santimetre ölçeğinde aşağıya doğru indikçe yıldan yıla geriye doğru gitmiş oluyorsunuz ve bu sayede son 60-70 yılın kirlilik kaydına ulaşabildik. Bunu birden çok noktada yaptık. Marmara'nın batı nispeten az baskı altında olan Batı Marmara'dan en doğu İzmit Körfezi'nin en derin noktasına kadar bu örneklemeyi yaptık ve böylece aslında farklı bölgelerdeki kirlilik yükünü de anlama şansımız olduğunu da teyit ediyoruz.
0: Şimdi en kritik noktaları sormak istiyorum. Yani kirliliğin en yüksek olduğu noktalar neresiydi? En çok kıyıya yakın yerler mi, yoksa derinlere ulaşan yerler mi, ya da sanayiye yakın olan yerler mi, nerelerdi?
1: Evet, şimdi bu soruyu cevaplarken şu noktanın altını çizmek lazım. Özellikle deniz dibi çamurları, çamur dediğimiz şey aslında bir boyut ifade ediyor teknik olarak. Kum dediğimiz şey aslında sediment dediğimiz yapının kum büyük tanecikli olanıdır. Onun farklı klasmanları var. Çamur da artık en ince tanelilerden birisi. Ama hani genel olarak deniz dibindeki o şeyi temsil eden de çamur kullandığımızı burada ifade edelim. Aslında bu deniz dibi çamurları bulunduğu bölgenin, tabii ki o bölgenin genel durumunu yansıtıyor ama illa kirlilik o noktada oluyor demek değil. Oralar aslında birer akümülasyon, birikim noktaları. Hani o öyle bakmak lazım. Uzun dönemli birikimin özellikle gösterdiği yerde. Hani bu bağlamda cevap verecek olursak en özellikle son 60 yıldaki kirlilik artışının belirgin olduğu yerler İzmit Körfezi, Gemlik ve Doğu Marmara'da Çınarcık Çukuru'nun en derin yeri. Tabii bu demin de bahsettiğim gibi bu üç yer aslında özellikle Marmara'nın daha zaten baskı altında olan doğusunda. Doğusu derken Erdek, Kapıdağ Yarımadası'ndan tam kuzeye doğru bir hat çizin. Onun doğusunu diye düşünün. Zaten oraların en böyle birikim noktaları, yani o bölgeye giren kirliliğin genel olarak biriktiği noktalar. Tabii ki sürpriz olmadı. Tarihsel olarak da en yüksek yükü burada bulduk. Zaten sizinle de geçmiş röportajlarda hep konuştuk. Bize de sorduğunuzda bir seferimizden sonra durum nasıl diye zaten bu noktalardan bahsetmişizdir.
0: Evet,
1: su
0: evet.
1: Kolun durumunda en kötü olduğu yerler olarak. Buraları maalesef bu durumda en büyük yükü de bu üç noktada bulduk.
0: Peki buraya akıntıyla mı gidiyor bu kirlilik? Nedir bunun sebebi?
1: Tabii ki şimdi Marmara'nın akıntı sistemi aslında epey karmaşık bir dinamik bir sistem. Tabii çok genel olarak Karadeniz'den giren bir yüzey akıntısı. Hani Çanakkale Boğazı'na çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Rüzgarlara ve karşı akıntıya bağlı olarak bazen yön değiştiriyor. Zaman zaman batıya, doğuya doğru da kaydığı oluyor aslında bu akıntının ama bir nevi biraz izole ediyor aslında. Boğazdan giren jet bazen direkt Kapıdağ Yarımadası'na çarpıyor. Ve aslında o hattın doğusu nispeten daha az dinamik diyebiliriz. Yine dinamik ama. Dolayısıyla özellikle Doğu Marmara'ya giren yük Doğu Marmara'nın bu derin noktalarında tabii akıntılarla homojeniz oluyor ama oralarda çökeliyor günün sonunda. Tabii ki akıntılar bunu belirliyor. Batı biraz daha dinamik, yani oraya giren malzeme bir kere kendini batıya attığı zaman belki artık Çanakkale Boğazı'na çıkışa daha yakın oluyor ve artık Marmara'nın sorunu olmuyor muhtemelen. O Ege Denizi'nde bir yerde o birikim yapılıyor ama Doğu Marmara bu açıdan şanslı. Tabii ki akıntılar burada ana belirleyici unsur.
0: Şimdi özellikle 2000'li yıllardan itibaren bazı bölgelerde tam 3 katına çıkmış durumda olduğunun bilgisini öğrendik sizin çalışmanızdan.
1: Evet.
0: Öncesinde ne durumda? Şimdi 60-70 yıllık bir araştırma, yani yıla kadar evet, ulaştık diyorsunuz. Öncesi nasıl ve neden 2000'lerden sonra böyle bir yükseliş evet, olmuş, onu da soralım.
1: Şöyle aslında bu proje bizi şu an raporunun biraz sonuçlarını biz iletmiş olduk bu haberler vasıtasıyla. Ben bu sorunuzun cevabını projemizin ikinci aşamasına vermeye çalışacağız. Bu elde ettiğimiz arşiv kayıtlarını hafıza bazlı yüklere çevireceğiz yıllara sarı. Ve özellikle hangi yıldan itibaren tam yani ne derecede bir artış olduğunu o zaman ortaya koyabileceğiz. Ama en azından bizim karotlarımızın en alt segmenti nispeten daha normal sağlıklı bir denizde birikim sağlayan çamur niteliğindeydi. Hani literatürle karşılaştırdığımızda 3 katı derken aslında biraz orada girdinin ya da bir kirlilik akışının 3 katı gibi bazı yerlerde gördüm. Tam öyle değil, o daha çok sedimentteki bir sonuçta birikmiş kirlilik miktarının hani 3 katı gibi düşünün. O tam hafıza bazlı yükün ne kadar arttığının henüz indikatörü değil. Onu çeşitli hesaplar ve modellerle projemizin ikinci aşamasını zaten ortaya koyacağız. Yani tam belki 1,5-2 yıl sonra sizinle tekrar konuştuğumuzda bunun tam cevabını verebileceğiz ama tabii ki yani Marmara'da bulgumuz biraz şu yönde. Yani dediğim gibi elde ettiğimiz örneklerle biz 60-70 yıl kadar geriye gittik. Yer yer 80 belki hani tarihledik bunları. Ve özellikle tabii ki şeyler son 25-30 yıla işaret ediyor. Yani ondan itibaren 90'ların sonu 2000'lerden itibaren birikimin daha kendini gösterir olduğunu ifade ediyor. Burada şeyi dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Çünkü şu an elde ettiğimiz veri birikimin göstergesi. Yani daha biriktiğini söylüyoruz. Bu şu demek değil. Daha önce de kirlilik girmiş olabilir ya da başka bir indikatör girmiş olabilir. Ama sedimentte birikim süreçleri boyunca belki bozulmuş olabilir. Şu an biz onu görmüyor olabiliriz. Yani buna ikinci aşamada bakacağız bu dinamikleri. Ama yani biraz 30, 40 hatta 50 yani karotumuzun en derin örneklerine baktığımızda yani nispeten daha normal başka bir açık denizde bulduğumuz değerleri görmeye başlıyoruz. Hani orada da şeyi görüyoruz. Zaten bu çalışmayı yapma nedenimiz genel olarak bir bilgi kirliliği de oluyor. Yani sanki kirlilik dün başlamış, 10 yıl önce başlamış gibi ya da müsilaj zamanı başlamış gibi 2020'de gibi bazen algılanabiliyor bu ama yıllardır süren zaten Türkiye'nin Marmara bölgesindeki sosyoekonomik gelişimi, şehirleşme, nüfus artışı ile ilgili olan bir durum. Dediğim gibi bunlar hep projemiz ikinci aşamasında daha o ne denir, neden sonuç ilişkilerini kurmaya çalışacağız. Ama şu an gördüğümüz 40-50 yıl önce Marmara'nın epey farklı olduğu bunu zaten tarihsel kayıtlar da gösteriyor, diğer veriler de gösteriyor ya da anekdotal biliyorsunuz diyor balık türlerinin restoran menülerinden şeylere kadar aslında 50 yıl önce farklı bir Marmara olduğunu da anlıyoruz. Bunu da bu şekilde teyit ediyoruz. Tabii ki biraz spesifik farklı kirletici türlerinin hangi dönemde başladığı bilgisi de elimizde olacak projenin sonunda.
0: Hocam aklıma şu geldi, şimdi son 20 yıldan 2000'li yılların başından bahsettik. Acaba bu denizlerdeki ısınmanın sebebi de bu birikimin artmasına etkili olmuş olabilir mi?
1: Çok güzel bir soru bu gerçekten. Tam bir araştırma projesi sorusu. Şöyle bir şey var. Genellikle sıcaklık artışı iki şekilde etki edebilir. Sıcaklık arttıkça bir akıntılar değişebilir. Akıntı sistemi değişebilir. Eskiden daha hızlı olan akıntı şimdi yavaşlamış olabilir. Bu da ne demek olur? Eskiden de belki girdi vardı ama akıntıyla taşınıp Ege'ye gidiyordu. Ama akıntılar yavaşlayınca değil mi? Marmara'da kaldı gibi bir neden sonuç ilişkisi kurulabilir ama Marmara'daki sıcaklık artışının ki 1,5-2 derece civarında yani bu kadar da bir etki yaratmayacağını düşünüyoruz. Sıcaklığın şöyle bir farklı bir etkisi olabilir. Aslında sıcakta genellikle herhangi bir organik molekül daha hızlı bozulabilir. Mikroplastikler dahil. Sıcaklık demek daha fazla aktivite demek, mikrobiyal aktivite, daha fazla parçalanma demek. Ama yine yani bu 1,5-2 derecelik değişim tabii çok çok büyük değişimler ekosistem açısından ama bir plastik parçacığının ya da farklı bir organik kirleticinin bozulmasının hızında bu kadar da yani bizim gördüğümüz kadar 3 kat bunu açıklayacak bir şey sağladığını düşünmüyoruz. Dolayısıyla hani birinci derece bir etkisi yok gibi bulgularımızda ama dolaylı olarak da sıcaklık artışın etkisi muhakkak vardır.
0: Projenin en çarpıcı bulgularından biri ve manşetlere çıkan konularından biri de 99 Gölcük depreminin izlerine deniz tabanında rastlamanız olmuş. Deprem dönemine denk gelen katmanlarda plastik miktarında ciddi bir patlama saptamışsınız. Depremden denizin de çok ciddi şekilde etkilendiğinin bir örneği bu. Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Şimdi aslında Marmara Denizi zaten bir deprem denizi. Dünyanın en önemli fay sistemlerinden birisi Marmara'nın derinliklerinden geçiyor. Deprem üreten bir sistem zaten. Marmara'da ayrıca şöyle bir dinamik de var. Yer yer gaz çıkışları da var yine fayla ilintili, ama bu gaz çıkışları özellikle yamaçlarda instabiliteler de yaratıyor. Zaman zaman yamaçtaki sediment yükünü de derinliğe doğru itebiliyor. Yani bu mekanizmalarla aslında Marmara'da, ki bunu çalışan hocalarımız da var, yamaçlardaki ya da kıyılardaki sediment birikimi bu şekilde heyelan olarak, yani su altı heyelanları olarak zaman zaman derin, özellikle bu İzmit'teki Çukur, Gemlik, tam bu saydığım yerlere doğru zaten yığılıyor. Bizim için örneklememiz tabii ki Marmara'da ilk defa dip sedimentlerin güzel bir tarihlemesini yapmış olduk. Proje ortaklarımızdan Ege Üniversitesi Nükleer Bilim Enstitüsü ve Gülseli Yaprak hocamızın ekibinin müthiş katkısıyla çok iyi bir tarihleme oldu. Bunda da farklı metotlar aslında kullandık, birbirini doğrulayan. Dolayısıyla o 99 depremine direkt bağlayabiliyoruz. Bu ne tabii yaptı? Çok büyük bir depremdi zaten. Yamaçlardaki muhtemelen o zaten instabil olan sediment katmanlarını şeye doğru itti muhtemelen. Tabii bir de deprem, son maalesef Hatay'da da gördük bunu. Depremin kendisi de bir kirlilik üretiyor. Bir çöp farklı boyutlarda, plastiğinden tutun değil mi? Farklı unsurlara kadar, ve bunlar da maalesef kıyıdan uzunca bir süre, yani o hasarlı kesimler onarılana kadar ya da ortadan molozlar temizlenene kadar maalesef bu girişlerde devam ediyor. Bu ikisinin bir kombinasyon olduğunu düşünüyoruz. Yani hem deprem kaynaklı bu kıyıdan artmış bir kirlilik girişi, ama bir de kıyıda zaten birikmiş olan malzemenin yığılması, deprem etkisiyle tetiklenip heyelan olarak dibe yığılması. İkisinin birleşimiyle çok ciddi böyle anomaliler gördük. Anomali değil gerçi, yani doğa olayının sonucu, ama evet, yani bu şekilde 99 olayına tarihleyebildik o gördüğümüz katmanları.
0: Peki sonrasında gelen depremlerin böyle bir etkisi olmuş mu hocam?
1: Aslında oluyor. Son yıllarda da oldu aslında, değil mi? 5-6 büyüklüğünde. Şöyle, şimdi onların aslında etkisini bu proje kapsamında değil, ama biz başka bir projemiz kapsamında Orta Çukur'dan, Marmara'da doğu değil de ortadaki Çukur'dan karot örneklemeleri aldık. İTÜ'den hocalarımızın talebiyle, bu su altı Marmara'da su altı heyelanlarını çalışan. Ve orada da aslında su altı heyelanı izleri var. Şu analizleri sürüyor o katmanların. Yani o şey özelinde kirleticilere bakmıyoruz gerçi. Daha çok heyelan mekanizmasına bakılıyor. Ama tabii ki bu yıkıcı bir deprem olduğundan, 99 kıyı bölgenin ciddi anlamda tahrip ettiğinden, kıyı yapılarını, bütün o kanalizasyon sistemini, şey sistemini, arıtma sistemini tahrip ettiğinden, hani öyle bir girdi ve onun sonucunu görmüş olduk. Bir de biliyorsunuz yani 7.4'tü sanırım iki deprem oldu o yıl. O boyutta yine olmadı, yani o boyuta kadar çıkmadı. Dolayısıyla hani gerçekten büyük depremlerin olması lazım ki bu derece bir malzeme girişini görmemiz gerekiyor. Ama su altı heyelanları başta da söylediğim gibi Marmara'da hep oluyor. Deprem olmasına da gerek yok. Yani o instabilite, yamaçlardaki instabilite zaman zaman zaten heyelana neden oluyor. Bunlar biliniyor aslında, Marmara'da çalışılıyor. Ama ilk defa bunların farklı kirleticileri de transfer edebileceği konusunda belki bir hani bir dikkat çekmiş olduk, ama tabii Gölcük depremi büyük bir olay olunca onun bulmak, onu ölçebilmek daha da kolay oldu. Yani belki bunun için özellikle görünür oldu o katma.
0: Peki şunu sormak isterim. Şimdi nasıl bir durumun ortada olduğunun bir haritasını çıkardınız. Bu mikroplastik kirlilik temizlenebilir bir boyutta mı?
1: Bunu belki kıyı bölgelerde yapabilirsiniz. Nerenin kirlendiğini biliyorsanız. Oradaki dip çamurunun geri alım kazanımı ıslahı, bu İzmit Körfezi'nde yapılıyor şu an. Büyük bir proje gerçekten. Güzel de bir proje. Bu alanda yapılan çok kıyı, bir böyle çok kıyıya yakın yerlerde ancak bunu yapabiliyorsunuz. Da bizim bahsettiğimiz yerler Marmara'nın, mesela Çınar Çukuru'nun tabanında bir yerde biz bunu bulduk, ama geniş bir yer orası, yani orayı o derinlikten mümkün değil pek benim görüşüme göre. Ama böyle fikirler tabii ortaya atılıyor, geliştirilmeli, ama bütün bir denizi bu şekilde temizleyemezsiniz aslında. Bunu bir kere kirlettikten sonra bunu geri kazanmanın kolay bir yolu yok yani. Körfez'de bir kıyı bölgede ya da bir şehrin önünde belki bunu yapabilirsiniz. İşte İzmir'de yapıldı geçmişte, İzmit'te yapılıyor, ama yani bu bütün bir Marmara'yı bu şekilde temizleyemezsiniz.
0: Zaten Marmara boğulan bir denizdi. Daha önceki konuşmalarımızda siz bunu dile getirmiştiniz. Şimdi biz bu sizin bu araştırmanızla bunun nedenini mi öğrendik, yoksa geleceğinin daha da kötü olduğunu mu öğrendik?
1: Biz aslında şunu vurguluyorduk hep. Marmara özellikle bu oksijen problemi ve onunla ilgili müsilaj problemi neden oluyor demiştik. Fazla karasal insan kaynaklı tarımdır. İşte şehirlerin arıtılmamış sularıdır değil mi? Bunların içerdiği azot, fosfor özellikle ekosistemi iyice besliyor, kirletiyor. Bunlar tabii besin, yani aslında belli seviyede olması lazım, ama fazlası zarar. Yani besinde olduğu gibi. Marmara'yı besin olarak biz çok şişmanlatmışız ve tabii sistem böyle bir cevap veriyor. Tabii ki burada sadece giren şey azot, fosfor değil, yani kirlilik girdiği zaman bütün bir paket olarak geliyor. Mikroplastiklerinden işte farmasötik, yani ilaç artıkları falan, her şey aslında denize giriyor. Bizim bu bulgumuzu doğrulamış oldu bu çalışmada. Yani en azından bu kirliliğin insan kaynaklı olduğu. Çünkü şöyle bir şey de var bazen. Bu Karadeniz'den geliyor bu kirlilik. Hani Türkiye'yle ilgisi yok gibi. Şu an aslında pek duymuyoruz onu da hani maalesef Türkiye'nin Marmara'daki gelişiminin bir göstergesi. Yani sosyoekonomik gelişimin, şehirleşmenin, nüfus artışının, sanayinin orada yoğunlaşmasının kümülatif bir göstergesi olduğunu zaten düşünüyoruz. Bu çalışma onu biraz daha doğrulamış oldu. Bu şekilde söyleyebilirim. Yani o yönde biraz daha bizi güvenli konuşabilir hale getirecek. Tabii ki projenin ikinci aşamasını biraz daha detaylı bakacağız. Tarihsel olarak diğer parametrelerle işte şehirleşmedir. Bu demin saydığım şeyleri biraz daha beraber bakmaya çalışacağız.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Doğa konuşmalarında bugün Marmara Denizi'nin kirlilik hafızasına baktık. Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Mustafa Yücel'di. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.
2: Doğa konuşmaları sona erdi.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Sıra dışı hayatlar. Dışı hayatlar.
2: Ben Macide Çakır. 1990 yılında İstanbul'da doğdum. Spina bifidalı olarak dünyaya geldim. 2013 senesinde de basketbola başladım. Spina bifida anne karnında folik asit eksikliğinden kaynaklanan bir omurga açıklığı. Ama bu kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela sinir damarlarına hasar bırakıyor. Atıyorum benim spina bifidalı yürüyebilen arkadaşım da var. Yatalık olan arkadaşım da var atıyorum yani. Benimki mesela ayaklarımda hissizliğe sebep oluyor, belden aşağımda. Ama mesela belden yukarısında da sıkıntı yaratanlar oluyor. Kafasına şant takılanlar oluyor. Kafada büyüme oluyor, su kaçağı mı vesaire. Onu çok hakim olmadığım için, bende olmadığı için bilemiyorum. Mesela bizim takımda Buğra diye bir arkadaşımız var. Onunki tümörlüymüş. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum mesela spina bifidada. Yani sadece omurilikteki sinir damarlarına ne kadar zarar veriyorsa engel oranını o kadar etkiliyor.
3: Peki yaşamını nasıl etkiliyor?
2: Yani tekerlekli sandalye kullanan bir insanın hayatı ne kadar zorsa ya da kolaysa benimki de aynı şekilde. Hani artı veya eksisi yok bir spina bifidanın. Ben 12 yaşındayken bir ameliyat olmuştum. Orada sağ olsun doktorumuz bizimle çok ilgilendi. Bizi okçuluk sporuna başlattı. O dönemki imkansızlıklardan dolayı devam edemedik. Belki devam etseydim şu an başka şeyler konuşuyor olurduk. Sonrasında Bağcılar'da atletizme başladım. Tekerlekli sandalye atletizme. 2 sene onu yaptıktan sonra kadın oyuncu ihtiyaçları olduğunu söylediler. Basketbola geçiş yaptım. 2 sene orada devam ettikten sonra 2 senenin sonunda milli takıma seçildim. Milli takımda şu anda Fenerbahçe'de oynayan İsmail abiyle tanıştık ve o dönem Galatasaray'ın kaptanıydı. Beni takıma transfer etme sürecini başlattı. Hocayla görüştü vesaire. O şekilde Galatasaray'a transfer oldum. Okçulukta devam etmeyi çok isterdim. Gerçekten başarılıydım da. Ama dediğim gibi imkansızlıklardan dolayı doktorumuz çok uğraştı gerçekten. Buradan da ona selam göndermek isterim Ayşegül Bursalı'ya. Çok uğraştı ama okçuluk çok pahalı bir spordu. O dönemin şartlarıyla da yani destek alamadığı için mecburen bitirmek zorunda kaldık. Dediğim gibi ben ona 12 yaşında başlamıştım. Şu an devam edebilseydim belki de çok büyük rekorlara imza atmış olabilirdim. Çünkü çok küçük yaşta başlamak çok önemli. Sonrasında atletizmden basketbola geçiş yaptım ama hiç istemedim. Sadece kadın sporcuya ihtiyaçları olduğu için beni istemişlerdi. Zorla kapıma servis yolluyorlardı. Ben işte görmedim telefonu falan filan diye gitmiyordum. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Eğlenceli gelmeye başladı. Arkadaş ortamı güzeldi vesaire. Sonra baktım başarılı oluyorum yavaş yavaş. Aslında takım sporu bir yandan çok eğlenceli. Ya sadece bir şey yaparken kendiniz için yapmıyorsunuz. Takım arkadaşınız için de yapıyorsunuz. Ya bu belki beni cezbetti bilmiyorum. Bir de sevdikten sonra zaten iş ilerliyor. Bir iş sevmediyseniz, bir sporu sevmediyseniz onda başarılı olma imkanınız yok. Biz 2018'de Bilbao'da Euroleague 1 şampiyonu olmuştuk. Ondan önce yine Euroleague 1 kupasını almıştık ondan önceki sene ama o sene ben kadroda çok süre bulamamıştım. O yüzden tabii ki çok mutlu olmuştum ama kendi oynadığım maçın heyecanı çok farklıydı. Mesela 12 saniye vardı maçın bitmesine. 12 saniye bana gerçekten böyle 5-6 saat gibi gelmişti. En son topu bizim oyuncunun elinde görünce böyle bir rahatlama geldi. Hoca bize hep şey derdi hani biz hep maçı oynamaya odaklanmışız. Sonrasını düşünmüyoruz. Aynı benim de öyle oldu. Yani maç bitti. Böyle bir boşluğa düştüm. Hani sevinemedim bile. Ne yapacağımı bilemedim. Çünkü benim için sadece önemli olan o maçı kazanmaktı. Odaklandığım tek nokta oydu. O benim için vazgeçilmez bir maçtı. Ondan sonra da o sene şampiyon olmuştuk ligde. O da benim için unutulmazdı. Ya ben aslında en sevdiğim özelliklerimden bir tanesi ben çok soğukkanlıyımdır. Her zaman bütün maçlara hazırımdır gerçekten. Yani bana hoca o an ne görev verdiyse anında kendimi ona kodlarım ve o şekilde devam ederim yoluma. Heyecan yapmıyorum mesela ben. Mesela Fener maçı da olsa aynı şekilde hazırlanırım. Atıyorum daha alt sıralarda oynadığımız bir maça da aynı şekilde hazırlanırım. Dediğim gibi heyecanlı bir yapım yok. O yüzden bunu bana bir avantaj getirdiğini düşünüyorum. Bir kere sosyal anlamda çok büyük etkileri oldu. Kendime özgüvenim daha da geldi. Eski dönemlere bakarak düşündüğümde ben gerçekten eski maaşta değilim yani. Ya daha özgüvenli oluyorsun, kendinden emin oluyorsun. Büyük bir takımla oynamanın verdiği o gurur var, heyecan var. Ya en basit şöyle örnek vereyim. Ben ilkokulda okurken hocalarım bana çıkarken iyi akşamlar maaşta der cevap veremezdim. O kadar utangaç, o kadar içine kapanık bir insandım. Yani mesela ilk defa tanıştığım biriyle asla böyle rahat rahat konuşamazdım. Haklarımı savunamazdım. Mesela ben o yüzden liseye gidemedim. bizim aynı dönem ilkokulumuz lise oldu. Benim liseye geçtiğim dönemde ben kayıt yaptırmaya gittim babamla birlikte. Müdür bana şey dedi, alt katta sınıf kapatacağını ve işte beni alamayacağını, şu kadar gün gelmezsem sınıfta kalacağımı vesaire hiç yardımcı olmadı. Ve ben bunu kabullendim. Ama şu andaki özgüvenim şu andaki maaşlı olsa ben o okulu yani çok rahat bitirirdim. O sınıfı alt kata indirtirdim. Kendime gerekirse servis ayarlattırırdım. Yani mesela ben Galatasaray'a ilk transfer olduğumda böyle şey vardı. Röportajlar falan maç sonrası. Ben kaçardım resmen soyunma odasına. Hani bana bir şey sorulmasın diye. Ama zamanla bunun bir işin parçası olduğunu fark ettim. Yani yapmak zorunda olduğumu. Bir spor yapıyorsam bunun bana getirileri olması lazım. Bunu açıklamam lazım, insanlara anlatmam lazım diye düşündüm. Hı hı. Sonrasında yavaş yavaş bir şekilde bu noktaya geldim. Kesinlikle insanlar. Yani spor zaten gerçekten kendinizi verdikten sonra çok kolay. Ya sadece spor değil ki. İnsanlar hayatın her alanında çok zorlu. Ama dışarıda da insan gibi bir zorluk var. Gerçekten hani herkesi katmak istemeyeceğim için ama en basit bir şey anlatmak istiyorum. Mesela bir gün AVM'ye gittim. Lavaboya gireceğim. Lavaboya hakikaten kullanılmayacak derecede. Bir temizlik personelinden rica ettim temizlemesini. Benden sonra bir tane hanımefendi girdi. Dedim kullanacak mısınız dedim. Kullanacaktım ama dedi. Dedim ki yalnız orası engelli lavabosu dedim. Engelli ve aile lavabosu dedi. Dedim yanınızda bir aile göremiyorum. Yalnızsınız. Sonra hanımefendi bana bağırmaya başladı. O kadar çok şey söyledi ki cümlelerinden sadece şunu hatırlıyorum. Hayatındaki nefretini benden çıkarma. Sadece engelli lavabosunu kullanmaması gerektiğini söyledim. Yani o kadar çok böyle bir örnek var ki aslında gerçekten hayat bizim için hep şey diyorlar işte hayat engeller için çok zor. Değil. Ya nasıl ki siz sabah kalkıyorsunuz buraya geliyorsunuz vesaire. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, evi topluyorum, antrenmana gidiyorum, geliyorum, yemek yapıyorum vesaire dinleniyorum. Ama insanlar zorlaştırıyor bunu. Ben bir AVM'de engelli lavabosunu kullanamayacaksam, bir asansörü kullanamayacaksam. Yani siz benim hayatıma müdahale edecekseniz benim hayatım tabii ki zorlaşır. Aslında Türkiye'de yaşamanın zorluklarını ben Avrupa'ya çıktıktan sonra gördüm. Çünkü orada medeniyeti gördüm. Yani sadece engellilere değil insanlara çok büyük bir saygı var. Yani en basiti bir yerde asansör bineceksiniz. Asansörde birkaç tane normal vatandaş var. Sizi gördükleri anda bir anda asansörü bomboş hale getiriyor. Hani yer var o da girer düşüncesi yok. Yolda geçerken insanlar yol vermeye çalışıyor. Mesela burada ben acelem yok, işim yok. Yavaş yavaş yolda yürüyorum. Ya sakin sakin. Belki hava güzel, havanın tadını çıkara çıkara. Ya biri geliyor beni bir anda ittirmeye başlıyor. Ne yapıyorsunuz diyorum. Şey diyor yardım ediyorum. Ben de o tarafa gidiyorum. Ya ben senden yardım istemedim ki. Gerçekten bana yardım etmek için beni çok fazla yere düşüren oldu. Bilinçsiz bir yardımseverlik var bizim ülkede. Ama Avrupa'da öyle değil. Kimse kimseye yardım istediğini, önce isteyip istemediğini soruyor. Sonrasında yardımcı olmak istiyorsa oluyor. Yani orada gerçekten yaşam haklarınıza saygı var en basit. Sadece engeller için de değil, tüm insanlar için. Benim bence en büyük dönüm noktam Bağcılar'da Engeller Sarayı vardı. O dönem oraya kursa yazılmıştım ben. O kursa yazılmam oldu. Sonrasında orada engellilere tanıştıktan sonra hep kendime şey dedim. Aa o ne yapıyor? Bakıyorum böyle. O yapıyorsa ben de yaparım. Ötekine bakıyorum. O ne yapıyormuş diyorum. O yapıyorsa ben de yaparım. Hep bu şekilde yani. Aslında engellilere tanıştıktan sonra benim hayatım birazcık toparlandı. Evet kendi hayatımı idame ettiriyorum ama bazı şeylerim oluyor tabii ki sıkıntılarım. Ayda yıla bir olan aşırı rahatsızlıklarım oluyor. Mesela en basiti tekerlek sandalye oturan herkesin yaşadığı şey vardır. Sık sık enfeksiyon kapma falan vesaire. Bunları zaten ben evlenmeden önce anlattım. Ama ben hiçbir zaman şey düşünmedim. Ya ben engelliyim acaba neden benimle evlenmek istiyor gibi düşünmedim. Çünkü zaten ben kendi hayatımı tek başına idame ettirebiliyorum. Sadece yanımda olup bana destek olması gerekiyordu. Onu da yaptı zaten. En büyük sıkıntımız şeydi. Ya bu duş başlığını aşağı koy.
1: Maşide Çakır, Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol sporcusu hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr

0: Merhaba, Kupa günlüğüne hoş geldiniz. Dünya Kupası'nda artık son 32 turuna geldik. Grup aşaması tamamlandı ve Bülent Timurlenk'le değerlendiriyor olacağız. Bugün 15 dakikayız, hızlı hızlı gideceğiz. Evet. Genel bir girizgah için önce sorayım, sürpriz var mı?
1: Sürpriz son 32'ye kalanlar arasında. Biz varız, Uruguay var.
0: Maalesef öyle.
1: Yani bunu defalarca söyledik. Ama 48 takımlı bir turnuvada her zaman olur yani futbol sürprizleri. Hı hı. Ama dün tabii İran'ın son dakikada dışarıda kalması. Orada yani çok ilginç bir şekilde Suriye'nin elenecekken, Cezayir'in de İspanya ile eşleşecekken, İsviçre ile eşleşip Avusturya'nın bir üstüne çıkıp İran'ın en iyi üçüncüler sıralamasının 9. sırada kalması. Onların bu turnuvayı zaten ne kadar zorluklar içinde oynadığını biliyorduk. Bir anda eve dönüş bileti aldılar. Tabii ki son 32 eşleşmelerinin bence en flash noktası 10 tane Afrikalı'dan 9 tanesinin gelmiş olması ki bir önceki turnuvalara 5 takımla katılırlardı. Kontenjanları arttı. Hı hı. Ve bu tura da baktığım zaman Avrupalıların bir yıkımını göreceğiz gibi oluyor 17 evet. takımdan.
0: 16 Avrupa ülkesinden 13 yoluna evet. devam ediyor ama 10 Afrika'dan 9'u gerçekten çarpıcı. Hatta onunla başlayalım çünkü evet. çarpıcı istatistikler var. Evet. Sen de sabah bize La Gazzetta dello Sport'un manşetini iletmiştin. Nasıl görmüşler bakalım. Tabii Salah, Muhammed Salah daha çok görsel olarak yer alıyor ama şu vurgu var. Hızlı koşan bir Afrika şeklinde La Gazzetta dello Sport Afrika ülkelerinin başarısını manşetine taşımış ve detayları vermiş. Çağrılan 260 futbolcudan 115'i Afrika'da.
1: Burası önemli işte.
0: Evet.
1: 115'i Avrupa doğumlu. Avrupa doğumlu 115 tanesi. Bu da evet, şudur. Jenerasyonlar değiştikçe göçmen ailelerinin çocuklarının o ülkenin milli takımlarına seçilebilme ve tercih edilebilme şansları varsa tercih ediyorlar. Ama önemli bir kısmı Avrupa'nın mekanizmasının içinde, futbol altyapısında yetişip kendi ülkelerine hizmet ediyorlar. Bu son 10 yılda bence Afrika futboluna Avrupa futbol altyapısının eğitimiyle beraber başarı getirdi. Hı hı. Biliyorsun daha öncesinde çok daha az sayıda oyuncu Avrupa kıtasında doğduğu için böyle bir olarak yoktu. Şu anda çocuk yaştan itibaren genelde 15-16 yaşında başta Arsene Wenger olmak üzere Afrikalı oyuncuları Avrupa'ya getirirlerdi. Bu önemli başarı sadece Tunus elendi. Yani şöyle bir bakarsak işte Güney Amerika'da Uruguay'ın elenmesi büyük ses getirdi. Güney Kore'nin oynadığı futbol özellikle ülke medyasını da bayağı bir sinirlendirdiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ama son 32 turunda Avrupa eşleşmeleri var ve Afrika takımlarıyla olan eşleşmelere de eğer bakarsak son 16'ya geldiğimizde Avrupalılar bayağı bir elenecek bir hissi var bende.
0: Evet çünkü her sonuca gebe bir turnuva gözüken evet. o.
1: Avrupa kıtasının dışında bugüne kadar tek kazanan Avrupalı 2014'te Almanya. Hı hı. Brezilya'da Arjantin'i mağlup etti. Dolayısıyla bu eşleşmeler şu anda çok önemli. Dediğimiz gibi her zaman turnuva aslında şu anda bu akşamdan itibaren eliminasyon turlarıyla başlıyor. Kaybeden evine dönüyor.
0: Evet, Afrika ülkelerine baktığımızda Fas çok dikkat çekiciydi bence. Evet. Çok iyi bir kadrosu da var. Genç yıldızlarından tecrübeli isimlerini ama zor bir eşleşme onları bekliyor. Hollanda ile oynayacaklar. Evet. Nasıl görüyorsun şanslarını? Sence Afrika ülkelerinde biraz daha öne gider dediğin ülke hangisi?
1: Çok ortada bir maç. Hollanda bence beklentinin üzerinde bir turnuva oynuyor. Hı hı. Yani beklentilerin üzerinde en azından benim. Fas ama çizgisini devam ettiriyor diyelim. O yüzden bence zaten son 32 turun en zor eşleşmeleri Hollanda-Fas ve Brezilya-Japonya.
0: Evet.
1: Yani ikisinde de kim elenirse sürpriz değil. Tabii bir taraftan Hollanda'nın bir taraftan Brezilya'nın dünya

0: futbol tarihinde çok daha fazla yazılmış sayfaları var. Hı hı. Ama bugün baktığım zaman kantarda eşitler ve en zor eşleşmeler bunlar. Yani görece olarak daha kolay eşleşmeler var ki. Yani mesela şöyle ev sahiplerinin üzerinden bakalım. Mesela Meksika bütün maçlarını kazanarak geldi. Ama Ekvator iyi bir takım. Ev sahipleri arasında Amerika'nın Bosna Hersek'le eşleştiğini ve çok ciddi şekilde favori olduğunu görüyoruz. Profil olarak en düşük eşleşme ise grubun ilk maçında gerçekten bu Dünya Kupası'nda hiçbir şansları yok denilen Güney Afrika'nın Kanada ile eşleşmesi.
1: Doğru.
0: Yani Kanada'da da çok fazla ışık saçtığını söyleyemem futbol olarak. O baştaki kötü açılış maçında, Meksika maçındaki Güney Afrika bir anda kendini son 16'da bulabilir. Hı hı. Yani özellikle Afrikalıların performansını ben çok merak ediyorum ki Avrupalılar arasında da eşleşmeler var. Hani bunlardan bir tanesi Portekiz-Hırvatistan.
1: Doğru.
0: Kendi aralarında da bir kırma olacak. Fransa-İsveç mesela. Mesela Belçika-Senegal eşleşmesi çok bence yine dengede olan eşleşme. Öyle bir Brezilya-Japonya gibi. Pilliç sahili-Norveç, onu da ben sana sorayım. Ayırabiliyor musun?
1: Çok zor. Çünkü Filiş'in kadrosu çok iyi. Evet, belki Norveç'in öndeki ayakları çok kaliteli ama savunmada SOS verdikleri anlar oluyor. Bence ortada bir eşleşme bu da.
0: Yani mesela yine Avrupalılar arasında en iyi eşleşme bence İngilizler'di.
1: Doğru.
0: Yani biraz da buraya acı çekerek de geldiler ikinci maçtaki beraberlikle. Buradan bir parça vites yükseltmelerini bekliyorum ben İngilizlerin.
1: Grup aşamasında zaman zaman tabii stratejik maçlar oynanabiliyor. Yani evet, puana ihtiyacı olan takımlar tamamen kapanıyor ama eliminasyon sistemi olduğu için şimdi biraz daha takımların stratejisi değişecektir. Özellikle Afrika ülkesi gibi takımların. Nasıl maçlar bekliyorsun? Genelde kalitesi, futbol kalitesi düşük maçları izler miyiz?
0: Valla buraya kadar izlediğimiz futbol kalitesi mesela çok düşük olduğunu söyleyemem. Bütün ulaşım, lojistik, hava sıcaklığı vesaire bütün şeye rağmen. Çünkü büyük yıldızlar hayal kırıklığı yaratmıyor.
1: Doğru.
0: Yani büyük yıldızlar bir turnuvayı bir şekilde force ediyorlar. Mesela bir maç örneği verelim. Yani dün akşam Portekiz karşısında Kolombiya beraberlik yetiyordu kendilerine. 20'nin üzerinde hücum ve yani çok pekala devirebilirlerdi. Sonunda evet, bir tane offside'de kesilen pozisyon var. Kolombiya mesela, Kolombiya'da beklentilerin üzerinde. Tamam, kalibreli bir takımdır Kolombiya ama yani son 32'de stratejin sadece maçın sonunda kazanmaya, ha bazı takımlar açısından tabii değişen bir şey olmayacak. Paraguay açısından mesela en basit örneği Almanya karşısında Paraguay yani mümkün olduğu kadar 90 dakikanın içinde kalesinde gol görmeden götürebildiği kadar hani bir tane atarsa, ama böyle Paraguay Almanya ile gol düellosuna girebilecek bir takım değil. Almanlar çok erken fişlerini de çekebilirler ama genel Almanya'nın görüntüsü pek öyle erken fiş çekebilecek bir takım görüntüsü de yok. Hı hı. Yani sonuçta maçların biliyorsun penaltıya gitme ihtimali de var. Ama buradaki güç dengeleri bir sonraki turda daha da kapanacak sonuçta. Hı hı. Ama eşit eşleşmeler bence çok zevkli karşılaşmalar olmaya aday.
1: Peki.
0: Mesela Brezilya-Japonya.
1: Kesinlikle çok ortada. Japonya'nın da özellikle çok dikkatimi çeken bir yönleri vardı. Onlarla ilgili bir belgesel izlemiştim. Uçaktaydım az daha izlerken. Hı hı. Bundan 3-4 sene önce kendilerine koydukları bir hedef var. 2034'e kadar Dünya Kupası'nı kazanacağız diye. Hı hı. Çok disiplinli bir ülkeler zaten. Oyuncuları
0: tabii
1: da stratejik anlamda öyle. Bence bu sezonki dağılımları oyuncuların Avrupa takımlarında çok daha iyi, daha iyi noktalara geldiler. Bu nedenle bence Brezilya'yı zorlayacaklardır.
0: Yani oynadıkları ülke topraklarında bence futbol kültürünü yaratan ülke. Hı hı. Yani Japon futbolunun temelinde Brezilyalı tek adamlar,
1: doğru,
0: futbolcular vardır. Var. Dolayısıyla o ilginç bir eşleşme olacak. Yani diğer tarafta tabii Hollanda-Fas. Bildiğin gibi mesela Hollanda'da da çok fazla göçmen aslında var.
1: Doğru.
0: Bu da çok ilginç bir eşleşme. Şöyle bakıyorum. İspanya-Avusturya, yine İspanya'nın böyle bir ön plana çıkması beklenen ama grup aşamasında ben İspanyolları çok beğenmedim.
1: Doğru.
0: Kadro kalitesinin karşılığında.
1: İstikrar anlamında.
0: Yani 48 takım arasında Fransa özellikle forvet attı. Bugün hatta onlar da manşetlerdeler. Yani Mbappe, işte Olise, Barcola, Dembele, kenarda Cherki oturuyor. Yani inanılmaz bir forvet attığına sahip.
1: Bakalım ekrana da gelsin, evet. O La Gazzetta dello Sport'un manşeti. Şöyle demişler, fenomenler jenerasyonu. Mbappe ve Dembele yalnız değil, Fransa yıldızlar topluluğu şeklinde vurgulamışlar. Herkesin aslında ortak görüşü. Hatta Haaland, Norveç, Fransa maçından önce bir demeci vardı. Bizi de yenecekler, zaten turnuvayı da kazanacaklardır şeklinde. Gerçekten Fransa bu kadar favori diyebilir miyiz şampiyonluk için?
0: Yani herkes dile getirmez tabii stratejik olarak. Bir Arjantinliler böyle düşünmüyor olabilir. Ama turnuva adına baktığın zaman da bizim potansiyel bir 22 finalinin dejavüsü, bir bisi, revanşı olabilme ihtimali yüksek görünüyor.
1: Doğru.
0: Çünkü yukarı ağaçta şey var, Fransa var, grup eşleşmelerinden. Dolayısıyla öyle bir çakışma yok. Yani şu ana kadar Messi Arjantin'i ön plana çıkardı. Ama tekrar söylüyorum, bu eliminasyon turlarında biraz daha fazla tecrübe, biraz daha maça dokunan teknik adamın tecrübesi, oyunu okuma yeteneği, yani bütün bunlar çok önemli. Şöyle bakıyorsun, 16 tane maç var şu anda. 16 maçın da favoriler tarafından kazanılıp tur atlanacağını düşünmüyorum.
1: Sürprizler çıkacak.
0: Yani senin tahminin nedir bilmiyorum ama
1: aynı fikirdeyim. Bence ortada giden çok,
0: yani 16,
1: hatta şaşırabileceğimiz
0: maçlar
1: da olur.
0: Bu 16 takımdan mesela 4 tanesi bizi şaşırtan takımlar olabilir. Yani 16'da 16 bilme ihtimalimiz çok zor. Futbol biraz böyle bir oyun. Tabii ki o ihtimal de var. Ama yani kağıt üzerinde bugün Brezilya elense, bugün Hollanda elense,
1: nasıl oldu ya demiş.
0: Yani bugün Belçika elense, mesela Belçika'nın da eşleşmesi bayağı bir zor.
1: Senegal'le oynayacaklar.
0: Senegal'le oynayacak.
1: Senegal'de yani en iyi üçüncülerden 3 puanla gelen tek takım. Kaliteli kadroları da var. Şöyle yapalım, yıldızlar çok iyi turnuva çıkardı dedik. Ole'nin bir manşeti var, esprili bir şekilde görmüşler.
0: Evet.
1: Tabii Ürdün karşısında attığı şık frikik golünün ardından Michael Jordania şeklinde. Tabii onların Ürdün telaffuzu bu şekilde. Ama Michael Jordan'a bir göndermeyle bu frikik golünü manşetlere taşımışlar.
0: Yani kelime oyunlarını güzel yapıyor Arjantin medyası. Avusturya maçını da kazandıktan sonra Wolfgang Amadeus Messi'ydi,
1: evet,
0: manşet.
1: Evet, o çok hoştu.
0: Hatırlarsan. Tabii fotoğrafın bence çarpıcı noktalarından birisi. Detay dışı görünüyor Messi frikiği atarken. Arka tarafta çıplak gözle maçı izleyen, telefonuyla çekim yapmayan bir tane bir beyefendi var.
1: Ama ben ondan da emin değilim bu arada.
0: Her futbol oynayan bilir ki, şunu altını çizmem gerekiyor. Messi'nin topa ayağından çıkmış burada.
1: Evet.
0: Vücudunu alış şeklinde sol ayağıyla topa vuran bir adamın
1: destek
0: sağ ayağı, destek ayağının duruş biçimi o topun zaten falsosunu sağlıyor. Sadece büyük futbolcular, ama çok büyük futbolcular, o vuruş anında sana bu destek ayağının yatışıyla beraber bir Rönesans eseri gibi bir şey, görüntü verirler. Hakikaten bu da o yeteneğin, o zihnin bir parçası yani.
1: Evet, bence de öyle, çok iyi yakaladın.
0: Değil mi?
1: Bu frikikten önce bir frikik daha kullandı hatta maçta, oyuna girer girmez. Daha uzak bir mesafeden, o çok iyi gitmemişti ama burada sanki hissettirdi gol olacağını.
0: Frikikleri penaltılardan daha iyi atıyor.
1: Evet.
0: İspanya'da da bir dönem böyleydi.
1: Öyleydi özellikle.
0: Frikiklerini özellikle bir de çok geliştirdi. Yani kariyerin ilk dönemiyle böyle ikinci dönemi, ilk 10 yıl, ikinci 10 yıl arasında çok ciddi fark var. Tabii bu arada hani oynadığın takımda senden daha iyi frikikçiler olunca bazen sana da sıranın gelmediği zamanlar oluyordu, yani Messi açısından söylüyorum.
1: Evet, peki Bülent Timurlak, ağzına sağlık.
0: Bugünü
1: noktaladık. Şu hatırlatmayı da yapalım. Dünya Kupası'nda ara yok. direkt olarak son 32 turu maçları başlayacak. Hatta ilk maç saat 22'de bu akşam Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak. Bunu da not olarak iletmiş olalım. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Hava kalitesi kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, Marmara geneli, İzmir ve Ankara'nın çoğu ilçesinde iyi seviyede. Aydın, Denizli, Zonguldak, Mersin, Adana, Güneydoğu geneliyle Malatya, Şırnak, Hakkari boyunca ise orta seviyeli.

0: öper. Gün ağarmadan da dönerim.
1: Tıpkı eskisi kadar. Tıpkı eskisi gibi.
2: Olmuşum Rize'de. Bu kağıttan evvel. Çekmişiz mahpustan.

0: 77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor. 11 bülteninde onunla açılışı yapıyoruz. İnanır için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak. Gece Gündüz ekibinden Ömer Vatan Artıran da orada. Yanında bir de konuğu var. Sözü ona bırakın.
1: Sevgili Ata, bugün gerçekten sinema severler için, Türk kültür dünyası için çok üzücü bir gün. Kadir İnanır'ı sonsuzluğa uğurlayacağız. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Sevenleri şimdiden toplanmaya başladı. Saat 1'de bir tören düzenlenecek ve törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden uğurlanacak Kadir İnanır. Az önce izledik. Biraz Tatar Ramazan, biraz Deli Kadir, biraz Aşık İlyas ve daha neler neler. Aslında Kadir İnanır'ın hayatına bakmak bir bakıma kendi kültür yaşamımızın da nerelerden nerelere geldiğini anlamak demek. Sinemamızın nerelerden nerelere geldiğini ve neler olabileceğini anlamak demek. Bu bağlamda çok değerli bir konuğumuz var. Sinema Genel Müdürü, çok değerli senarist Birol Güven yanımızda. Birol Bey, başımız sağ olsun.
2: Evet, hepimizin başı sağ olsun. Bir efsanemizi daha, bir dev sanatçıyı daha uğurluyoruz. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun.
1: Zor bir gün. Şöyle Kadir İnanır'ın sinemografisine baktığımızda 70'lerde bambaşka bir Kadir İnanır ama bambaşka bir Türk sineması var. Bağlamı çok farklı. 80'lerde farklı bir Kadir İnanır görüyoruz. 90'lar keza ve daha sonra üstlendiği toplumsal rol. Siz bir sinemacı gözüyle nasıl ele alırsınız?
2: Şimdi öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben buna bir şahit olduğum için de söylemek istiyorum. Ben Kadir İnanır'la tanışma şansına erişemedim. Kendisini hiç tanımıyorum. Yani sinema dışındaki Kadir İnanır'ı ben bilmiyorum. Ama kendisi daha sağken bir yemekteydik. Böyle bütün sinemacılar, yönetmenler, yapımcılar falan vardı. Ve Kadir İnanır daha aramızdan ayrılmamıştı ve sağken arkasından o kadar güzel şeyler söylemişlerdi ki ben ondan çok etkilenmiştim. Yani sinemacı tarafını konuşuruz ama ben çok iyi bir insan olduğuna böyle bir anıyla da şahitlik etmiştim. Şimdi sineması üzerine konuşabilirim. Yani gerçekten bize anlattığı hikayeler, canlandırdığı karakterler, bize yaşattığı duygular, Türk sineması severlerin üzerindeki yarattığı etki, tüm toplumun üzerinde yarattığı etki gerçekten çok önemliydi, çok güçlüydü, çok derindi. Bence görkemli bir sanatçıydı. Yani bir kere, yani belki de o dönemden de kaynaklanan bir nedenle, yani heykel gibi bir insandı. Tıpkı Cüneyt Arkın gibi, Tarık Akan gibi, hatta dünyadaki çağdaşları gibi, belki ondan bir jenerasyon önceydi ama Alain Delon gibi bir fiziğiyle çok öne çıkabilen, çok etkili bir sanatçıydı. Ama Kadir İnanır'ın hiç unutamayacağımız mesela bir o sadece onda olan, ona özgü bir bakışı vardı. Çok etkili bakışları vardı ve çok güzel aşk hikayelerini biliyorsunuz bize anlattı. Yeah. Derin izler bıraktı. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok samimiyetimle bunu söylemek istiyorum. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum. Çünkü Yeşilçam'ın ustaları, Kadir İnanır da onlardan birisi tabii ki, belki de en önemlilerinden bir tanesi, bizim değerlerimizin temsilcileriydi. Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır, adalet savaşçısıdır, ahlaklıdır. Yani böyle karakterler oynadığı için aynı zamanda da toplumun bir rol modeliydi. Şimdi bakıyoruz artık rol model olabilecek figürlerimiz yok. Bizim artık bir Münir Özkul'umuz yok, Adile Naşit'imiz yok, Halit Akçatepe'miz yok. Kadir İnanır'ı da bugün uğurluyoruz. Gerçekten büyük bir boşluk, büyük bir eksiklik. Yani yeri doldurulamayacak eksikliktir bunlar. Ama şükür ki bize bir hazine bıraktılar, bize bir servet bıraktılar.
1: Ne kadar güzel ifade ettiniz. Hakikaten onun temsil ettiği çok şey var ve zamanla daha da belki anlaşılacak. Diğer yandan bakışlarını herkes özellikle vurguluyor. Tanıyan tanımayan, yani yalnızca beyaz perdedeki bakıştan etkilenen de özellikle onu söylüyor. Çünkü hırçın bir Karadeniz çocuğu bakışından hemen çok kırılgan bir bakışa.
2: Tabii mesela hemen Selvi Boylu mu, Al Yazmalı mı konuşalım. Mesela orada şimdi belki çok az insanın dikkat ettiği bir realite vardır. O bir tartışmadır o film. Aşk emek midir, sevgi midir tartışması yapılır. Ve günün sonunda da Cengiz Aytmatov'dan kaynaklanan nedenle karakterimiz emeği seçer.
1: Evet.
2: Ama seyirci emeği seçmemiştir.
1: Evet.
2: Hala aşkın peşindedir. Çünkü orada Kadir İnanır ve Türkan Şoray öyle bir aşk yaşamışlardır ki işte o bakışlarda, belki söze dökülmeyen, belki Kadir İnanır'ın işte bakışlarında bu noktada bahsedebiliriz. Hele Türkan Şoray'la birlikte hala insanlarda, insanların zihninde eksik kalmış bir ilişkidir o. Eksik kalmış bir aşktır. Hala onun tamamlanması için bekleriz. Romanda tabii ki emek biraz da konjöktürdür. Yani emeğin yüceltildiği bir dönemde yazılmış bir romandır o. Filmde de tabii emek yüceltilmiştir ama aşk hepimizde hala kalmıştır. Eksiklik, bir tamamlanmamışlık olarak hala vardır. Orada belki bakışlardan özellikle bahsetmemiz gerekir.
1: Değil mi? Sonrasında kendisinin de filmin kurgusu ile dışarıda bırakılan o bakışlarla ilgili de bazı beyanlarına rastladık. Siz de vesile olmuştunuz.
2: Tabii ben hatırlıyorum. Evet. Türkan Hanım'la birlikte yakın bir geçmişte Adana'da galiba sahneye çıkmışlardı. Evet. El ele.
1: Evet.
2: Ben o aşkın orada hala tamamlanmamış bir aşk olarak sinema severlerinin zihninde eksik kaldığını bizzat da deneyimlemiştik hep birlikte.
1: Gerçekten aşkın kavuşabilmek olduğunu görmek isteyen seyirci dediğiniz buluşmada o manzarayla karşılaştı. Şimdi hazır siz Adana dediğiniz Altın Koza, ödüllere baktığımızda Birol Bey, Kadir İnanır halkın sevgilisinin karşılığı galiba. Evet, kariyerinin çok erken yıllarında Filiz Akın'la çevirdiği Utanç filmiyle Altın Koza kucaklıyor. Tabii ki sonraki birkaç filmi de mutlaka Şerif Gören, Yılanların Öcü, Altın Portakal, sonra yine bir Altın Koza. Fakat her sene ödüllere boğulan bir oyuncu da olmamış ama halkın gözünde galiba ödüller hep ona gitmiş.
2: Şimdi ödüller önemli, ödüllere önemsiz diyemeyiz, bir kere onu ayrı koyalım ama bence Kadir İnanır gibi efsane oyuncuların, usta oyuncuların ben yarıştırılmasını bile doğru bulmam. Yani onlara ancak onur ödülü, büyük ödül, ama zaten ödül bu. Yani bugün herkesin yüzünü, bugün ifadeyi görüyorsunuz. Kadir İnanır ya ödüllerle anılacak bir oyuncu değil bence. Yani gerçekten bizim bir parçamız gidiyor. O yüzden ben kaç ödül aldığını gerçekten senin kadar bilmiyorum. Çok da önemsemiyorum. Onun
1: tabii
2: ödülü işte burada, insanlar onun için çok büyük bir üzüntü yaşıyorlar. O bizim tamamlanamayacak bir eksikliğimiz. Ama ben buradan tabii diğer taraftan da olumlu bir şey çıkarmak istiyorum. Biraz da yapay zekaya da bağlamak istiyorum. Hem gençlere hem yapay zekaya. Şimdi gençler sinema yapmasını bu filmlerden öğrenecekler. Güzel olan bir şey daha var. Yapay zeka da film yapmasını bu filmlerden öğrenecek. Yani biz hani endişe ettiğimiz bir yerden yaralarımızı sarabiliriz. Derdim bana derman olabilir. Yani yapay zeka, Yeşilçam filmleriyle eğitilmiş bir yapay zeka, bir bakarsınız neden olmasın, bizim değerlerimizin temsiliyetini de sağlayabilir. O yüzden bize bir hazine bıraktılar. Hepsi bize büyük bir servet bıraktılar. Bizim görevimiz onları korumak. Ve tek yeni nesli, hatta artık yeni nesle yapay zekayı da katabiliriz, onları bu filmlerle eğitmek.
1: Bu gerçekten çok üzerine düşünülür bir tespit.
2: Evet.
1: Hakikaten Kadir İnanır çok zamanların üstünde, bağlamların çok dışında bir ikon. yapay zekanın da referansı olacak kudrette.
2: Neden olmasın? Yapay zeka biliyorsunuz. Yapay zeka öğrenen bir makina. Nereden öğrenecek? Artık bizim görevimiz onunla onu yenmeye çalışmak değil, onu eğitmek. Elimizdeki bu hazineyi yapay zeka ile tanıştırmak belki de. O yüzden de bizim yapay zeka bilen sinemacılara ihtiyacımız var.
1: Doğru. Bu anlamda geçmiş gelecekte buluşmuş olacak, gidenler de gitmemiş olacak diyebiliriz.
2: İnşallah, evet.
1: Bize bir teselli olsun o. Yapay zekayı öğretiyor. Diğer taraftan dünden beri paylaşılan videolarda ben şuna da çok rastlıyorum. Biz genç sinemacılar olarak onun biraz bakışlarından korkardık. İşte aynı organizasyonlarda bir araya geliriz, biraz çekinirdik. Ama sonra hemen bir bakışıyla bizi çözerdi.
2: Ya bu Yeşilçam'ın büyüsü diyebiliriz yani. Bu Yeşilçam bunu hep böyle yani düşünsenize. Hababam sınıfında öğrencilerin korktuğu müdür Münir Özkul'du.
1: Evet.
2: Karakola düşüyorsunuz komiser, sert komiser Hulusi Kentmen. Korktuğumuz biraz ağır abi dediğimiz Kadir İnanır, bakıyorsunuz bir adalet savaşçısı, haksızlığa karşı çıkan, adaletsizliğe karşı çıkan birisi. O yüzden bence bu Yeşilçam'ın sağlayabildiği bir şey. Aynı senaryoları belki bugün başka oyuncularla çekmeye kalksak çok antipatik de olabilir. O yüzden ben zaten her şeye rağmen, bütün imkansızlıklara rağmen bir mucize sineması olarak görüyorum. İnanılmaz duygular yaşattılar bize. Yani inanılmaz, ya bir salona kapandık, korktuk, ağladık, güldük. Hepsini bize yaşattılar. Bugün öyle duyguları yaşamak gerçekten çok zor. Hem teknolojik olarak da mümkün değil. Bir kere beyaz perdeyle bağımız koptu. Bakıyorsunuz bir köşeye oturmuş otobüs durağında telefondan film seyrediyor. Olmaz yani.
1: Birol Güven, çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli yorumlarınız için.
2: Hepimizin başı sağ olsun.
1: Hepimizin başı
2: Mekanlı
1: sağ olsun.
2: Mekanlı cennet olsun. Nur içinde yatsın Kadir abimiz.
1: Sağ olun efendim. Birol Güven'in değerli görüşlerini dinledik. Katılmamak mümkün değil. Sinemanın büyüsü, o büyülü perdenin bambaşka olduğu zamanlar ama geleceğe de aslında bırakılan miras. Hem karakteriyle, etosuyla, hem sinema emekçiliğiyle, hem de vizyonuyla Kadir İnanır uğurlanırken hüzünlenmemek mümkün değil. Az önce vurguladığımız gibi halkın sevgilisi olmuş gerçek bir yıldız. Birçok 10 yılı anlamak için Kadir İnanır'ın gözlerine bakmak yeterli aslında. İşte bugün hem bu törende hem de sonraki uğurlama töreninde herkes bunu bir kez daha anlayacak ve birbiriyle paylaşacak. Yavaş yavaş salon dolmaya başladı. Misafirler gelmeye başladılar. Az sonra tören başlayacak. Kadir İnanır'ın tabii ki hayat hikayesi bir kez daha izlenecek, tanıklık edilecek ve sonrasında camiye doğru yol alınacak ve ulus mezarlığına defnedilecek Kadir İnanır. Sevgili Ata.
0: Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeki özel yayınımızdan sonra devam ediyoruz haberlerimizle. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden yükseldi. Amerikan ordusu İran'ın Sirik kentini ve Keşm Adası'nı vurdu bu kez de. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'te üsleri hedef aldı. Son gelişmeleri konuşacağız şimdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çınkara yayın konuğumuz olacak. Sayın Çınkara merhaba.
3: Kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi evet, biz izleyicimize notumuzu paylaşırken anonsumuzda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir ateşkes var tırnak içinde. Tabii nasıl bir ateşkes, bunu da ayrıca sorgulamak lazım. Çünkü ara ara taraflar birbirlerini deyim yerindeyse yokluyorlar. Askeri anlamda sahada birbirlerinin bazı stratejik yerlerini, noktalarını vurmaktan çekince görmüyorlar ama bu işin sonu nereye varacak? Şimdi bir de izleyicilerimizin kafa karışıklığı yaşadığı noktalardan biri de şu. Tabii iki tarafta birbirini suçluyor ama kim başlatıyor bu saldırıları da bu ateşkes neden sürekli bölünmek durumunda kalıyor sizce?
3: Evet, atarsan aslında şöyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir mutabakat metni ile karşı karşıyayız. Aslında bir ateşkes anlaşması değil. Yani tarafların belli bir konularda mutabık olduğu ve daha sonra teknik konularda bu anlaşmayı daha da bunu bir anlaşma metnine dönüştürecekleri bir süreç vardı önümüzde biliyorsun. Hatta 28 ve 29 Haziran tarihleri arasında İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında İsviçre'de tekrar teknik konularda görüşmeler devam edecek idi. Fakat anlaşıldığı kararıyla yine ateşkes süreci rotasından çıkmış oldu. Dikkat edilecek olursa bölgedeki, Orta Doğu'daki ateşkes süreçleri bir türlü yerine oturmuyor veya bir netice doğurmuyor. Ayrıca ek olarak yeni bir ateşkesimiz daha var. Lübnan ve İsrail arasında Amerika Birleşik Devletleri gözetimi altında yapıldı yeni. Tabii bu da çokça tartışılıyor şu an. Farklı aktörler, farklı gruplar tarafından. Bazıları bunu çok sert eleştiriyor, bazıları bunu destekliyor. Onu belki daha sonraları yine tartışacağız. Gazze'de bir ateşkes vardı fakat tam işlemediğine şahit olduk. Peki bunlar neden oluyor? Senin sorunun ikinci kısmı aslında bence çok da önemli ve değerli. Kim başlatıyor, kim bu olaylar neden oluyor sorusu. Tabii burada temel mesele kimin başlattığını tespit etmenin de çok kolay olmadığı bir süreç var. Çünkü gemiler geçiyor, gemilerin bazısına aktörler çok daha farklı yaklaşıyor ve saldırıda bulunuyor. O saldırıda bulundu diye diğer aktör ilgili hedefe saldırıda bulunuyor ve bir yandan da ateşkes tekrar bozulmuş oluyor. Bu da temel mesele aslında egemenlik meselesi. O da İran'ın günün sonunda günümüz konusunda ve bağlamında egemenliğin sadece kendinde olduğuna dair vurgusu ve bununla vazgeçmeyeceğine dair ısrarı bence. Bu da çok önemli. Çünkü biliyoruz ki bu 27 ve 28 Şubat'ta başlayan savaş hali bu çatışma halini iki alana yaydı. Bunların birinci alan Körfez Arap ülkeleri, ikincisi ise Hürmüz bölgesi oldu. Tabii bu iki alandaki engellemek, durdurmak çok kolay değil. Çünkü Körfez Arap ülkeleri artık İran'ın doğal hedefi haline geldiler ki dünkü çatışmada da özellikle Kuveyt ve Bahreyn'in tekrar hedef haline geldiğini gördük. Tabii bu hafta yine bir önemli ziyaret olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez ziyaretine çıktı. Körfez Arap ülkelerine teskin ettirmek ve aslında bu yeni yapılacak ateşkes sürecinin onların çıkarlarıyla da örtüştüğünü izah etmek açısından. Ama görelim ki yine aynı saldırılar Körfez Arap ülkelerine gelmiş oldu. Bu da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de durumunu çok ben Körfez nezdinde kolay olduğunu düşünmüyorum. İran öyle bir denklem yarattı ki Körfez Arap ülkeleri ve İran arasında Körfez Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da birçok başlıkta yeniden ilişkileri güncellemek veya yeni bir süreç başlatmak zorunda kılacak gibi. O hem Körfez Arap ülkelerinin güvenliği, İkincisi ise Hürmüz Boğazı'nın statüsü ne olacak? İşte Umman bugün yine açıklama yaptı. Herhangi bir ücret alınmayacak. Geçişler serbest olacak diye. İranlılar ise haberlerde okuyoruz. Biz bir ücret almak zorundayız diyor onlar da. İşte farklı adlar altında tabii ki. Farklı örnekleri inceliyoruz diyorlar. Tabii burada Hürmüz meselesi önemli bir kırılma noktası. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin keşme hedef alması da orta vadede mi diyelim artık yakın vadede mi? Tam o da biraz İşin seyrine bakacak. Orta vadede kastettiğim aslında ara seçimler sonrası. Trump belki de stratejik sabrını ara seçimlere kadar muhafaza edebilir. Emin değilim. Ondan sonra yeniden bir çatışma halini yükselteceği bir evreye girme ihtimali var İran'a karşı diye düşünüyorum. Çünkü Trump'ın kafasında da hata aslında şöyle bir düşünce oluşuyor olabilir. Ya bu ateşkes anlaşmalarından artık çok fazla bir şey çıkmıyor. Yapıyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, vakit kaybı. Biliyorsun aynı durum Ukrayna-Rusya görüşmelerinde hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya olan bir kızgınlığı vardı Trump'ın. Siz benim vaktimi boşa harcıyorsunuz, günün sonunda bundan bir şey çıkmıyor diye bir veryaz etti. Çünkü farklı yerlerde görüşmeler devam etmişti. Aynı Trump'ın sabırsızlığı burada da ortaya çıkabilir. Çünkü günün sonunda Trump'ı çok memnun edecek ve iç siyasi gündemine tekrar yoğunlaşacak bir sakinlik sağlanmadı bu anlaşmayla.
0: Yani şimdi Gökhan Hocam burada ABD askeri vasıtasıyla, ordu vasıtasıyla İran'ın topraklarında çeşitli yerlerine saldırı düzenliyor ve Başkanı Donald Trump aracılığıyla da tehdit mesajları da gönderiyor bir yandan. Ama diyorlar ki de mutabakat zaptı var. Her ne kadar tam bir anlaşma, uzlaşma olmasa da iyi kötü bir mutabakat zaptı da imzalandı. Burada biraz bir ikircikli durum da var. Yani bu tehditler ve askeri saldırılar, drone saldırıları işin blöf durumunu ne kadar teşkil ediyor? Yani bir yandan ya biz tamam iyi durumdayız, anlaştık ama aba altından da sopa gösterme durumu var. Hangi Amerika gerçek? Bir, Trump'ın farklı senaryolar dahilinde karar almaya çalıştığını da söylediniz. Yani bu senaryolardan hangisi önümüze daha böyle bir vahim tablo çizebilmekte sizce?
3: Tabii yani genel tabloya bakıldığı vakit zaten Trump temel hedefinin günün sonunda İran'ın nükleer silah edinimini engellemek olduğunu biliyoruz. Zaten tüm konuşmalarında hep bunun altını çiziyor. İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilmesi, nükleer silah edinimini engellemek için de oraya bir müfettiş veya bir denetleyici ekibin gelmesi gerekiyor. Tabii bunlar teknik meselelerdi, zaten herhalde bunları konuşacaklardı Amerika Birleşik Devletleri ve İran. Fakat günün sonunda tabii İran'dan gelen açıklamalar da anlaşmanın mahiyetinin ne olduğuna dair bence bir soru işareti bırakıyor. Çünkü İran'da biz şu konuda geri adım atmadık, bu konuda geri adım atmadık açıklamasını yapıyorlar. Ama öbür taraftan Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman ise İranlılar işte zenginleşim uranyum noktasında geri adım attılar. İşte nükleer konusunda bizim dileklerimize uydular gibi gibi gibi birçok açıklama Trump tarafından yapılıyor. Hangisi doğru söylüyor? Şu aşamada bilmek çok mümkün değil gibi. Çünkü önümüze teknik meseleleri izah eden bir şey yok. En büyük tartışma noktalarından birisi biliyorsun bu dondurulmuş varlıklar noktasına çıktı. İşte sanki Amerika Birleşik Devletleri 300 milyar doları bir anda İran'a teslim edecekmiş gibi. Halbuki öyle bir durum yok. Onun zaten öyle olmayacağı da biliniyordu. Fakat öyle bir hava yaratıldı. Günün sonunda aslında kimin ne dediği, nasıl söylediği o kadar çok iş durumda ki buradan anlamlı bir netice çıkarmanın da ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Zaten dün Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı da açıklama yaptı. Bessent. Yani onun da açıklamasında temel mesele ya biz İran'ı anlıyoruz. Onların içerisinde de bir işte sağcı daha teskin edilmesi gereken bir ekip var. Daha radikal. O yüzden onlar o tür açıklamaları yapıyorlar diyorlar ama günün sonunda sahaya baktığımız zaman da bir sakinleşmenin olmaması, ellerin tetikte olması Trump'ın
0: yani
3: deyimiyle
0: sürekli ellerin tetikte olduğuna vurgu yapıyor. Yani burada aslında şunu sorabiliriz. Belki Sayın Çınkara, yani burada İran'dan da tek ses çıkmıyor mu acaba? Yani bir tarafta devrim muhafızları, bir tarafta Pezeşkian, bir tarafta Mollalar. Yani burada İran'ın da Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı politikalarında bir tek sessizlik yok mu?
3: Tek seslilik veya şey çok fazla baş var denilebilir. Çok fazla belki de farklı düşünen en azından iki farklı düşünen insan elit grubunun olduğunu söylemek mümkündür. Fakat günün sonunda tabii orada da silahı elinde tutan, gücü elinde tutanlar nihai söz söylüyorlar işte bu müdahalelerle veya karşı verişlerle. Çünkü Galipov geçen işte Körfez Arap ülkeleriyle ve Pezeşkian yeni bir sayfa açacağız açıklamasına bulunmuştu. Fakat günün sonunda yine Bahreyn'e ve Kuveyt'e saldırılar da bulunduğunu gözlemledik. Tabii Kuveyt çok zaten diken üstünde, bir yandan Irak da bir İran ağırlığının olması, öbür tarafta Hürmüz noktasında yine İran'ın kendisini sürekli hedef haline getirmesi nedeniyle epey bir basınç altında. O sebeple yani eylemler sözler arasında ben çok ciddi bir boşluk olduğunu, bunun da çok kolay kapanamayacağını düşünenlerdenim. Ama Trump sanki şöyle düşünüyor gibi, ya ara seçimlere kadar ben vur kaç modelini takip edeyim. Yani İran bize bir dronlarla bir saldırı yaptığı vakit ben de ona bir saldırı yapayım ama iş burada kalsın. Daha fazla ilerletmeyeyim. Daha stratejik, daha İran'ın canını yakacak, daha kritik altyapıya dokunmayayım modunda şu an itibariyle. Evet. Ama Trump biraz sonra bir truth mesajı atar. Artık ben barış masasına tamamen çekiliyorum. Biz bu işi bitireceğiz diyebilir. Zaten biliyorsun en son attığı mesajda da daha fazla sınırımızı zorlarlarsa biz ilerleyeceğiz gibi dedi. Ama şu an itibariyle işte biraz daha sakinleşmişe benziyor. Ama Bu işin yoldan ve rotadan çıkma ihtimali her an bence ihtimal dahilinde. Çünkü taraflar günün sonunda kendi pozisyonlarını ve kendi hakimiyet alanlarından çok fazla geri adım atmak istemiyor. Özellikle İran egemenlik noktasında çok fazla geri adım atmak istemediği çok net. Hürmüz bağlamında.
0: Yani bu Trump'ın vurkaç taktiğinden biraz bahsettiniz. Şimdi normal savaşlarda cephaneliğin durumu, silah stok durumu savaşın kaderini belirler aslında. Yani tarihte günümüze bakacak olursak, şöyle karşılaştıracak olursak, yine tıpkı bu savaşta da, bu çatışmada da, krizde de iki tarafın drone durumunu, füze durumunu, roket durumunu şöyle göz önüne aldığımızda hangi taraf avantajda ya da dezavantajda, buna dair bir değerlendirme yapabilir miyiz? Yapılan yorumlardan biri de şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin bile artık füze stokunda gittikçe bir azalma söz konusu. Yani dibe yaklaştılar. Onlar da bir şekilde direnmemeye başlayacaklar, İran'a karşı bile olsa diyorlar. Bu yorum doğru mudur sizce? Ve İran'ın durumunu da şöyle bir göz önüne almak gerekir haliyle.
3: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin silah stoğunda bir sıkıntı olduğunu ben çok düşünmüyorum. Ya tabii ki azalma vardır veya stratejik tercihler noktasında belli bir yerlere yönlendirme vardır. Yani Asya Pasifik'ten belki de dikkati daha fazla Orta Doğu'ya çektikleri için bir daralma veya bir şey olabilir ama günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin son savunma bütçesinde biliyoruz. Yani trilyon dolara varan bir şey var. 250 milyar dolar şimdi yeni ihale aç yapılar. Yani herkes bunu konuşuyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Varlık fonları bunu alma yarışında. Yani devasa bir şeyden bahsediyoruz. Bütçesi olan bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin füze stoklarında bir eksiklik veya bir şey olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ama tabii ki savaşın boyutu stratejik hesaplamaları değiştirmiş olabilir. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin burada başta söylediği yani İran'ın işte füze stoğu çok eridi. Neredeyse %70'ini harcadılar. Ellerinde %20'lik bir şey kaldı meselesi de çok doğru olmadı. Ortaya çıktı gibi sanki. Çünkü onlar da daha uzun bir süre savaşabilecek, yanıt üretebilecek bir kapasiteye sahipler. Ama burada temel mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın askeri kapasitelerini tamamen yok etmesi meselesi de değil. Çünkü savaşın ertesinde oluşacak denklem ne olacak? O da çok önemli. Yani İran'ın askeri yeteneklerinin zayıflaması ve günün sonunda savaşamayacak duruma gelmesi biz belki de bir siyasi değişiklik yaratabilir İran'da ama o siyasi değişikliğin Amerika'nın lehine mi aleyhine mi olacağı sorusu tam belli değil. O yüzden de bence müzakereleri yürüterek günün sonunda Amerika'nın lehine bir yeni bir ortam yaratmaya çalışıyor Amerika karar alıcılar. Ama daha da önemlisi bence İç siyasete dönük yani müzakereye yürütmenin temel meselesi. Çünkü Trump'ın temel siyasi söylemi hep seçildiğinden beri 2016'daki seçimde de aynısını 2020 16'da da aynı ilk seçimde aynısını söylemişti. 2024'te de ikinci seçimde aynısını söyledi. Tabi buradaki temel söylemi şuydu. Yani Amerika Birleşik Devletleri sonra gelmeyen savaşan tarafı olmamalı. Çünkü Irak Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük etkisi aslında 2008 seçimlerinde de net bir şekilde görüldü. Büyük ekonomik krizde de. O yüzden orta sınıfın Trump'ın lehine tercih etmesinin de en önemli motivasyondan birisi buydu. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri'ni sonu gelmeyen Orta Doğu'daki savaşların bir parçası haline getirmemesi. Çünkü trilyonlarca doların aktığı bir savaş maliyetinden bahsediyoruz. Ve günün sonunda siyasi değişiklikler de aslında Amerika'nın çok öyle istediği bir şekilde de çıkmıyor. Afganistan'daki o geri çekilme durumunu değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz Biden dönemindeki meseleyi, havaalanındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin girişi çıkışını. O sebeple Trump müzakereleri aslında yaparak kendi doğal seçmenini de genel olarak Amerika'daki seçmeni de mutlu ediyor. Yani Trump bizi bir savaş bataklığına sürüklemiyor. Anlaşmaya açık, pragmatik. Günün sonunda bizi de karlı çıkartacak bir diplomatik masa kuruyor. Değil mi? Trump'ın yapmış olduğu en son bu anlaşmadan sonra Amerikalı tarımcılar en fazla kar elde edecek dedi. Bu da aslında rastlantı değildi. Yani Trump'ın doğal seçmen gruplarından birisi. Güçlü lobisi olan bir grup Amerika'daki tarımcılar. Neden? Çünkü dondurulmuş varlıklar meselesi Cumhuriyetçi Parti seçmeni tarafından çok böyle soru işareti olan bir noktaydı. Ya biz ne oluyoruz, işte Obama anlaşması gibi İran'a tekrar para mı veriyoruz? Neden böyle bir şey var diye. Trump orada hemen bir açıklama getirdi. Gıda alacaklar dedi. Yani İran'da çok ciddi bir şey var. Gıda krizi var. Bizden gıda alacaklar dedi. Tabii İranlı yetkililer de buna ciddi karşı çıktılar. Ama günün sonunda Trump'ın diplomasi masasını kurması ve o masayı kurduktan sonraki oluşturduğu siyasi söylemler de aslında hep kendi doğal seçmenine yönelik ve ara seçimlere bence epey bir ağırlık veriyor. Çünkü ara seçimlerde ortaya çıkacak siyasi tablo Trump'ın başkanlığını geri kalan sürecinde işin işinden çıkılmaz bir halde getirebilme ihtimali, riski var. Zaten Cumhuriyetçi Parti içerisinde kendisine rezistans eden vekiller var. Bunların evet, daha da fazla artacağı bir senaryo olabilir eğer güçsüzleşirse. O yüzden Trump hassas bir dengeyi korumak zorunda. Bence, benim kanaatime göre ara seçimlere kadar büyük bir savaşa Amerika Birleşik Devletleri'ni sokmak istemeyecektir. Ama ara seçimlerinden sonra eli rahatlayacağı için daha cesur adımlar atabilir diye düşünüyorum.
0: Peki. Doçent Doktor Gökhan Çınkar'a çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
3: Kolay gelsin. Hayırlı günler.
0: Sağ olun. Evet, değerlendirmemizin ardından haberimize devam edelim. Venezuela'ya vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen günde artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı.
4: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
5: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
4: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
0: Irak güvenlik güçleri pazar günü erken saatlerde Bağdat'taki yeşil bölgeye baskın düzenledi. Yerel basın baskının yolsuzluğa karışan bazı Iraklı siyasilere yönelik olduğunu yazdı. ABD Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonların yanı sıra uluslararası kurumların bulunduğu yeşil bölgeye yönelik operasyonlarda ağır zırhlı araçların kullanıldığı sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Güvenlik yetkilileri yargı kararları doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle bazı siyasetçileri hedef alan bir baskın düzenlendiğini söyledi. İsimleri açıklanmayan yaklaşık 20 üst düzey Iraklı ismin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyona terörle mücadele güçleriyle ordunun da katıldığı belirtildi. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Irak'ın yeni başbakanı Ali Ezzeydi yolsuzlukla mücadele sözü vermişti.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Engelsiz başlıyor.
7: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Programın yeni bölümünde engelli sporuna ülkemizde gelişmekte olan para bisiklet branşıyla giriş yapan ve dereceler elde eden kadın sporcu Dilara Başaran yer alacak. Yaşadığı kaza sonrası değişen yaşamını ve sportif kariyer yolculuğunu dinleyicilerimiz için anlattı. Engelsiz başlıyor. Dilara Başaran, hoş geldin. NTV Radyo'dayın, gel size.
8: Merhaba Ayhan Hocam, hoş buldum.
7: Dilara Başaran'ı dinleyicilerimiz için tanıtır mısın?
8: İstanbul'da yaşıyorum, 29 yaşındayım. 2012 yılında geçirmiş olduğum bir kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Yaklaşık 2 yıldır da para bisikleti Türkiye'ye getiren sporculardanım. Bunlarla uğraşıyorum.
7: Para bisikleti ülkemize getiren sporculardan olduğunuzdan bahsettiniz. Spora para bisikletle mi başladınız? Biraz spora giriş yaptığınız vakitlerden bahseder misiniz dinleyicilerimiz için?
8: Tabii. Şöyle ki çok uzun yıllar fizik tedaviyle öncelikle uğraştım. Yaklaşık 10 yıl gibi bir süreç oldu. Daha sonrasında fizik tedaviden birazcık bunaldım gibi, yani vücudum gelişti ama hani fizik tedavinin dışında bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm ve bu haldeyken daha iyi ne yapabilirim kısmını araştırdım. Bu süreçte belediyenin yüzme kompleksleri var, salonları var. Onları birazcık araştırmaya başladım. Aslında ilk önce özele gidecektim. Fakat özelde engelli bireyler için bir eğitim olmadığını, yüzme konusunda olmadığını duyduğumda belediye araştırmasına girdim. Ve aslında ilk spora yüzmeyle başladım. Yüzmeden sonra da bisikleti yurt dışında özellikle görmüştüm ve Türkiye'de olmadığını farkına vardık antrenörümle birlikte ve bisikleti ilk defa İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Özel bir bisiklet oluyor, el bisiklet olarak kullanılıyor.
7: Biraz tanımlayabilir misiniz?
8: Pedalları ayaklarla çevirmek yerine uzanarak yatarak kullandığımız bir bisiklettir. Full karbon bir bisiklettir. Elimizle pedalları çeviriyoruz. Hızlı bir bisiklet, elektrikli bir bisiklet. Ayrıca 3 tane de tekerleği var. Bisiklete bağlanıyorsunuz. Düşme riskleri var ama zaten ben de bu sporu yaparken bu riskleri hep göz önünde bulundurmuştum. Yani kaskımızı vesaire takıyoruz. Buradan başlayacak olan arkadaşlarımız varsa korkmasınlar. Güzel, beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren, Türkiye'de bunu ilk defa yaptığım için, gerçekten bunu milli alana taşıdığımız için, bunun branşı açıldığı için, Türkiye Bisiklet Federasyonu da bu branşı çünkü çok yeni açıldı. Para bisiklet vardı ama amputeler için vardı. İlk defa tekerlekli sandalyeyi ciddi anlamda kullanıp da bu bisikleti Türkiye'ye tanıtmak, Avrupa Şampiyonası'nda aynı şekilde Türkiye'yi temsil etmek, orada da 6. oldum. Muazzamdı yani. Ve şunu da söyleyeyim, yüzmeye başladığımda ben tabii ki de sporun engeller için bu kadar olanaklar veya işte bu kadar geniş olduğunu hiç bilmiyordum. Yüzmeye başladığımda hiç görmediğim ve bilmediğim bir aslında tablo ile karşılaştım. Çünkü ben hayatı, yani tekerlekli sandalyedeki olan insanların hayatını, buna kendim de dahilim, çok kısıtlı olduğuna inanırdım. Sonra yüzme salonuna gittiğimde benim gibi, benden iyi veya kötü hiç fark etmiyor, önemi yok yani bunun, bir sürü özel gereksinimli bireylerle tanıştım. Muazzamdı. Ve benden daha nicelerinin o havuzda o sporu yapabildiklerini gördüm, yüzebildiklerini gördüm. Ve
7: herkesin farklı hikayesi var.
8: Evet, kesinlikle. Ve ben bunu göremiyordum. Çünkü evin içindesiniz. Yani tabii ki de gidip çalışabilirsiniz vesaire ama gördüğünüz alan kısıtlı. Hastaneye gittiğinizde de, fizik tedavide de gördüğünüz kişiler kısıtlı ama kendim gibi insanları gördüğüm ve o hayata tutunuşlarını gördüğümde çok vizyonum değişti ve bugüne kadar yapamadım.
7: Size motivasyon kazandırmış olmalı.
8: Evet, kesinlikle. Yani 10 yıl dediğim gibi ciddi anlamda her gün sabah kalkıp fizik tedaviye gittiğim ve sadece hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Hani Dilara ne yapacak? Dilara ilk önce üniversite okumayacak, ilk önce yürüyecek, ondan sonra üniversite okuyacak. Veya işte ilk önce yürüyecek, ondan sonra araba kullanacak. Bunlar hep konuşulurdu. Bunlara ben de inanmıştım. Çünkü bir şey kaybettiğimiz için, bu sonradan gelişen bir kazaydı, onu da anlatmak isterim ilerleyen dakikalarda, geri kazanmaya çalışıyorsunuz. Hep bir umudumuz vardı. Daha fazlası, daha fazlası. Hani walker'la kalkıyorsunuz ama koşayım diyorsunuz. İşte cihaz takılıyor, hadi bu cihaz da kalksın. Böyle böyle bir baktım. Ya dedim, ben dedim bugüne kadar dedim kendimi eksik hissettiğim, kendimle fiziki durumumdan dolayı kısıtlı bulduğum her şey için, her olumsuz düşüncem için o yüzme salonunda o kadar pişman oldum ki, keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Keşke dedim bu insanların içerisine çok daha yıllar öncesinde gitmiş olsaydım. Ama
7: tutan şey neydi peki sizi o evde, ya da o salona götürmeyen?
8: Ya bilmiyorsunuz yani, bunun için araştırmak ve görmek gerekiyor. Şimdi beyin bir şeyi görsel olarak hayal edemediği için o dakika, çünkü başınıza bir kaza geliyor ve kazadan önce ben konservatuar, 9 Eylül Devlet Konservatuarı'nda okuyordum müzik bölümünde. Hiç hastaneden bir haber, işte engelli nedir bilmeyen, bacak kırığı falan, hani böyle çok da oralı olmayan, aklı bir karış havada bir kızdım. Şimdi Böyle olunca ve bir kaza geçirince, evet hastanede insanları görüyorsunuz ama söylediğiniz tek şey ailemle birlikte. Hani vah vah yazık. Ben de bunu söyledim. Şimdi mesela engellilere baktıkları zaman, özel gereksinim bireylere baktıklarında o işte üzülme duygusunu mesela çok kızarım. Öyle bir şey yok yani. Engel varsa o engeli aslında biz düşüncemizle yaratıyoruz. Ve insanlar, zaten en takıldığım konulardan birisi de şudur. Hani bizim engelimizi bir başkasının belirlemesi de çok...
7: Sınırlarını belirlemesi.
8: Evet, sınırlarımızı belirlemesi de çok kırıcı yani. Bu yüzden bu bilince ve bu o görsel dediğim kısmı gördükçe yapabildim. Nasıl gördüm? Sosyal medyadan görmeye başladım. İşte yurt dışında birkaç tane böyle tekerlekli sandalyeli kızlara baktım. Bakıyorum, bisiklete biniyorlar, yüzüyorlar. İşte evlenmişler, çocuk yapmışlar falan. Allah Allah dedim. İlk önce dedim Türkiye'de yoktur bunlar.

0: kendi adıma. Ne güzel işler başarmışım. İyi ki tekerlekli sandalyedeyim ve iyi ki insanlara umut olma yolunda bir öncülük edebiliyorum diyorum. Çünkü bir şeyleri başlamadığınızda veya görmediğinizde, rol model olarak görmediğinizde gerçekten oturup kalıyorsunuz. Ben de çok uzun yıllar oturup kalmışım ve şimdi diyorum ki iyi ki başlamışım, iyi ki araştırmışım.
1: 2012'deki kaza neydi? Sizi tekerlekli sandalyeli bir yaşama transfer eden o süreç nasıl başladı?
0: Tabii ki de dediğim gibi 9 Eylül Devlet Konservatuarı'nda müzik bölümü okuyordum. Sabah saatlerinde okula gittim. Kantine inmek için merdivenin trabzanları olur bilirsiniz. O trabzanlardan tabii ki de çocukluk, gençlik, o hiperaktifliğimle kayarken merdiven boşluğundan düşüyorum. Yaklaşık bir 15 metre bir yükseklikten. Sonrasında kafam dışında işte omurgam, kolum, bacağım vesaire, aslında vücudumun 1/4'ü kırılıyor. Yani şöyle, kazadan sonra dediğim gibi bana çok hatırlattığı bir şey yok duygusal açıdan. Sadece tek üzüldüğüm şey, hani pişmanlık duyduğum şey, 2012 yılında geçirdim ve 10 yıl sonra dediğim gibi full fizik tedaviye odaklıydım. Keşke hani daha erken vakitlerde o sporla tanışsaydım da daha farklı yerlerde olurdu. Ama yine tabii ki de geç değil. Şu anda da çok mevcut durumumdan çok memnunum yani.
1: Spora geri dönelim. Para bisiklette nasıl bir antrenman temposu yaşıyorsunuz?
0: Para bisiklette, yani benim kullandığım handbike'da antrenörlerimizle birlikte yine Ensar Efendioğlu ile çalışıyorum. O da İstanbul İl Bisiklet Temsilcisi. Ve yine Ahmet Bozdam, Fatih Armancı Bisiklet Federasyonu'ndaki milli takım antrenörleriyle birlikte koordineli çalışıyoruz. Aslında normalde insan tek bir antrenör olur ama bizde birden fazla var. Çünkü hepimiz bu işi öğrenip Türkiye'ye katma aşamasındayız. Bisiklet Federasyonu'nda çok yardımcı oluyorlar. Atıyorum bir yol kapanması gerekiyor. O yol gerçekten kapanıyor ve biz o sürüşü yapabiliyoruz. Konya'da özellikle, İstanbul'da henüz o velodromu açmadılar. Konya'da mükemmel bir velodrom pist var, bisiklet pisti var. Benim bisikletim için yarı uygun, yarı değil. Yani milli yarışlar o velodromda olmuyor ama çalışma açısından gerçekten Avrupa genelinde ilk sıralara girebilecek bir velodrom pistidir. Türkiye'nin bu konuda, bisiklet konusunda çok ciddi anlamda gelişeceğine canı gönülden inanıyorum.
1: Dilara Başaran'ın hayatında nasıl bir dönüşüm oldu?
0: Dönüşümüm şöyle oldu. Aslında bir kaza geçirdiğimde benim için dönüşüm olduğunu düşünüyordum. Ama dedim ya, yıllar önceydi ve 15 yaşındaydım ve hiçbir şeyin farkında değildim. Asıl dönüşüm de birazcık bu haldeyken büyüyüp daha iyi ne yapabilirim kısmını sorup araştırdığımda, sporla tanıştığımda ve tabii ki de benim karşıma işte ben bugün spora başlayacağım, yarın hadi yüzdüm, hadi üçüncü gün şampiyon oldum diye ilerlemedi. Sporun da çok dönüştürücü bir gücü vardı. Asıl benim döngüm de biraz da orada başladım. Vücudumun yapabileceğini gördüm ve buna hiç inancım yoktu. Yani çünkü bunu evde oturarak, sadece arkadaşlarla buluşarak ya da sadece fizik tedavide bacağını kaldırdın, indirdin demeyle kendiniz de göremezsiniz. Gerçekten bir şeyleri deneyimlemek lazım. Yani ve bu arada hani bir şeylere başlamak için de, yani bu iş olabilir, spor olabilir, okul olabilir, bir konuşma olabilir. Gerçekten engelli arkadaşlarıma da bu bir tavsiyemdir, beni dinliyorlarsa. Bir işe başlamak için mükemmel olmayı beklemeyin.
1: Dilara Başaran 5 yıl sonra kendini nerede görmek için çalışıyor ya da hedefler koyuyor?
0: 5 yıl sonra kendimi olimpiyatlara gitmiş, paralimpik milli sporcu olarak ülkesindeki tatlı, özel gereksinimli bireylere teşvik eden, onlara sporu, bisikleti veya bir şeye başlamak, her neyi istiyorlarsa nasıl yapılacağını gösteren, kedileriyle, köpekleriyle mutlu, mesut, Türkiye'de milli gururlarını yaşayan bir kişi olarak görmek istiyorum. Öyle hayal ediyorum.
1: Paralimpik oyunlarına gittiniz ve kürsüdesiniz, madalya takılıyor boynunuza. İlk aklınıza kim gelir ya da o kürsüden indikten sonra kimi aramak istersiniz, neden?
0: Oraya gidip o kürsüde inşallah o madalyayı aldığım zaman aklıma öncelikle ailem, sonra da bu süreçte bana inanan insanlar olurdu. Ama tabii ki de annemin, babamın desteği bu süreçte bambaşkadır benim için. İlk onları arardım.
1: Peki bugün iyi ki vazgeçmemişim dediğiniz bir an var mı hayatınızda?
0: Evet, şöyle ki en son dediğim gibi İtalya'da bisiklet Avrupa Şampiyonası'na gittik. Bu her sene gerçekleşir. Bir Avrupa Şampiyonası olur, bir Dünya Şampiyonası olur. Bunlar bizim asıl büyük hedeflerimizdir. Bisikleti her gün kullanırken biz aslında bunu düşünürüz. Ama tabii ki de Türkiye'deki

0: Yol yarışları da bisiklet adına, para bisiklette çok fazla organizasyonumuz var. Handbike'la dediğim gibi yeni yeni kuruluyor. Bunlara katılmak da bizim için çok güzeldir. Çünkü o yarış atmosferini bir şekilde kazanmanız gerekiyor. Şimdi ben bu zamana kadar hep işte Tağla'yla birlikte falan filan yan yanayız. İtalya'ya ilk defa gittim. Kamptan sonra bir ilk oldum. Kendimle alakalı bugüne kadar ben hiç heyecan yaşamamışım dedim. Ben hiç heyecandan, hani diyorlar ya, insanlar midemde kelebekler uçuş. Öyle bir duygu yok bakın. Bu yaşadığım o mide bulantısı, o bayılma isteği, o anksiyete, bunların hepsi Türkiye'de yaşamamışım gerçekten. İtalya'ya gittiğimde handbike kullanan sporcuları gördüğümde o kadar fazlalardı ki. Bir an dedim ki ya dedim acaba dedim hani bisikleti dedim Türkiye'ye gelip satsam da başkasına mı versem? Ben dedim nasıl yapacağım bunu dedim. Sonra tabii ki de hep diyorum ya adım atmak, adım atmak, adım atmak. Hocalarım tabii ki de asla böyle bir şey düşünmüyorlar. Ama ben bir an gerçekten dedim ki vay canına dedim, ne kadar çok dedim handbike var dedim. Çünkü tek gördüm Talha'ydı.
1: Ya oradaki duygu yetersizlik miydi?
0: Birazcık öyleydi. Çünkü Türkiye'de sadece yarışlara gittim. İnanılmaz bir organizasyon vardı. Ve ben kendim gibisini görmemiştim. Yani kadın kullanan bir bisikletçi, yatarak kullanan bisikletçi, hani Instagram'da, sosyal medyada vesaire görüyoruz ama canlı canlı görmemiştim. Yarışta 6. oldum Türkiye'ye dönerken. Dedim ki iyi ki bunlarla birlikteyim. İyi ki o rakiplerimi görebiliyorum. İyi ki çalışma şekillerini görebiliyorum. Çünkü bana inanılmaz bir katkısı oldu. Ben bunu Türkiye'ye handbike'ın vizyonunu ciddi anlamda yayılacağına, daha güçlü olacağımıza ve bunun sonunun da zaten burada 2 yıllık bir sürecimiz kaldı. Olimpiyatlara gideceğine de çok büyük inancım var. O yüzden her türlü dezavantaj olarak gördüğümüz, o vazgeçmediğimiz o noktada bırakmamak, o düşünceyi bırakıp devam etmek, fiziki olarak devam etmek insana çok iyi yerlere getiriyor.
1: Verdiğiniz samimi yanıtlar için teşekkür ederiz. Engelsiz dinleyicileri için son bir mesajınız, son bir notunuz olacak mı?
0: Tabii, eğer şu an beni dinleyen ve hayallerinden uzaklaştığını düşünen biri varsa şunu bilsin. Bunun için engelli veya engelsiz olmasına da gerek yok. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın. Çünkü imkansız gibi görünen birçok şey vazgeçmeyen insanlar sayesinde mümkün olabiliyor. Hayat bize ne yaşattığıyla değil, yaşattıklarımıza nasıl cevap verdiğimizle aslında şekilleniyor. Hayallerimiz büyükse zorlukların da büyük olması çok normaldir. Bu yüzden vazgeçmeyin. Beni dinleyen herkese de çok teşekkür ederim.
1: Para bisiklet, handbike, milli kadın sporcusu Dilara Başaran, NTV Radyo'da Engelsiz'de sorularımızı yanıtladı. Bizler de çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
2: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi. Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
11: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
12: Reklam.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Jeopolitik, uluslararası ilişkiler ve siyaset uzmanı iki Fransız, Pascal Gauchon ve Jean-Marc Visson'un yazdıkları Yüz Kavramla Jeopolitik, Kadim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Günhan Özduman çevirmiş. Jeopolitik, askeri kapasitenin ötesinde coğrafyayı, kaynakları ve anlatıyı, hasılı çok katmanlı güç ilişkilerini konu alıyor. Kitabımız da jeopolitiği anlamanın temel kavramsal çerçevesini sunuyor. Gauchon ve Visson'un kitabı, klasik teorilerden günümüz çok kutuplu düzenine, enerji jeopolitiğinden sınır güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi ele alarak, merkez çevre, stratejik denge, reel politik, ulus devlet, ideoloji, terörizm, siber çatışma, emperyalizm, enerji, ham madde gibi somut kavramlarla analiz ediyor jeopolitiği. Güney Koreli psikolog Yoon Hong-gyu'nun Öz Saygı Dersleri isimli kitabı Timaş'tan yayımlandı. Eylül İdemen Doğramacı'nın dilimize çevirdiği kitabın iddialı bir alt başlığı var: Ömür Boyu Mutluluk İçin Basit Öğretiler. Efendim, Doktor Yoon Hong-gyu'nun neden bazı insanlar en küçük eleştiride yıkılırken bazıları hayatın sert darbelerine rağmen ayakta kalabiliyor sorusuna iki kelimeyle cevap veriyor: öz saygı. Dünyada 1 milyondan fazla satmış olan Öz Saygı Dersleri, yazarın hem kişisel hayatındaki kırılma anlarından hem de yıllar süren klinik tecrübesinden edinilmiş derslerden oluşuyor. Doktor Guyun, kendini sev gibi soyut telkinler yerine öz saygının nasıl inşa edildiğini, nasıl kaybedildiğini ve en önemlisi nasıl yeniden kazanılabileceğini somut örnekler ve pratik alıştırmalarla anlatıyor. Romantik ilişkilerden aile bağlarına, başarısızlık korkusundan bağımlılıklara kadar pek çok sorunun temelinde yatan görünmez yaraya odaklanıyor ve şunu söylüyor: öz saygı doğuştan gelmez, öğrenilir, geliştirilir ve korunur. İskoçyalı eğitimci yazar Victoria Williamson'ın genç okurlar için yazdığı Her Şey Küle Döndüğünde isimli roman 18 yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Tülin Sadıkoğlu çevirmiş. Victoria Williamson, Glasgow Üniversitesi'nde fizik okudu. Ama mesleğini icra etmek yerine dünyanın dört bir yanında öğretmenlik yaptı. Afrika'da, Kamerun ve Malawi'de, daha sonra Çin'de dersler verdi. Özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklarla çalıştı. Bu deneyiminden yola çıkarak yazdığı çocuk kitaplarıyla çok sayıda ödül kazandı. Williamson'ın öğretmenliğe memleketi İskoçya'da devam ediyor tabii, yazarlığa da. Her Şey Küle Döndüğünde distopik bir roman. Afrika'da büyük bir çevresel yıkım yaşanır. Kahramanımız Adina, tamamen ölmüş, zehirli topraklarda inşa edilmiş 5. Cennet isimli bölgede yaşamaktadır. Suçluluk, nefret ve hayatta kalma üçgeninde bocalayan Adina'nın tek bir amacı vardır: sevdiklerini kurtarmak. Ve bu uğurda amansız bir mücadeleye girişir. Victoria Williamson bu romanında iklim krizinin gölgesindeki karanlık bir geleceği anlatıyor. Gözü dönmüş teknoloji şirketlerinin gezegenimizi nasıl şekillendireceği, hayatlarımızı nasıl değiştirebileceği üzerine düşündürüyor.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
14: Sonra sonra.
15: Herkes soru sorabilir.
16: Ne? Nasıl?
17: Niçin?
15: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
18: geçmişe dönmek de lazım.
19: Netleştirelim.
15: Bunu mu demek istedin?
18: Bu mesajın etkisi ne olacak?
17: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
15: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
14: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
20: çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
21: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
22: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
23: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
24: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
25: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 12. NTV televizyonuyla ortak yayın.
26: Giderek daha da büyük bir kalabalık toplanmaya başladı Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Bugün herkes çok hüzünlü, çok üzgün. Fakat üzüntüsü elbette kimseyle mukayese edilemeyecek olan Kadir İnanır'ın yeğeni ve Kadir İnanır'dan çok kısa bir süre önce annesini de sonsuzluğa uğurlamış olan Soner Arıca. Türk pop müziğinin çok değerli ismi Soner Arıca da burada. Soner Bey, başımız sağ olsun.
27: Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Evet, başımız sağ olsun dediğiniz gibi. Çünkü ben çok şaşkınım ve üzgünüm. Çünkü yani tabii ki hiç kimseye yakışmıyor, olmuyor belki ama ben bir gün bu sebepten bir yerde olacağımı, bu sebepten konuşacağımı asla hayal etmezdim. Çok çok üzgünüm çünkü sadece dayım değildi ki benim, yani benim çok hayran olduğum bir sanatçıydı o aynı zamanda. Sadece benim dayım değil, ülkenin dayısıydı, abisiydi, kardeşiydi. Ben bunu sık sık hatırlıyordum, tanık oluyordum. Karşılaştığım insanların onunla ilgili yorumlarından, ona kadar sevdiklerinden, ona ne kadar öykündüklerinden. Hep söylüyorum, hepimiz de biliyoruz. Yani birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylu İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular, atkı taktılar. Yani ben zaten tuhaf bir duygusal durumun içinden şahsen de geçiyorum ama çok şaşkın ve çok üzgünüm. Yani İşte bilmiyorum ya.
26: Sizin üzüntünüzle hakikaten biz de yani ona tanık olup katmerlenmemesi mümkün değil. Ha. Anneciğinizi evet, yeni evet. toprağa verdiniz. Evet. Tabii Kadir Bey onların o yakın ilişkisi, hmm. sizin ailenizin güçlü bağları bir tarafta. Hmm. Ama dediğiniz gibi aile içinden de olsanız bir Kadir İnanır realitesi var.
27: Evet.
26: O belki gelgiti olan bir ilişkidir. Hem bir Kadir dayı bir taraftan ama bir taraftan şeyi büyük
27: çok, şeyi çok karıştırıyor çünkü bu çok doğru tanımlıyorsunuz. Çünkü biz kendi aramızdaki sohbetlerde de ben hep şey diyordum ona. Yani sen benim dayımsın ama aslında öncelikli olarak benim hayran olduğum starsın. Bunu çok söyledim ona, gülüyordu da bana. Çünkü benim kendimi ilk bildiğim yani belki 5 belki 6 yaş şey bir sahne hatırlıyorum. Fatsa'daydık sinemada, filmini izliyorduk, yanımdaydı. Perdede onu gördüm. Yanımda oturuyordu. Bir o perdeye bir ona baktım. Belki de bilinçaltımda kendi yolculuğumun ilk sanatla ilgili tohum orada atıldı. Bilmiyorum ama ben zaten işte bilirler beni bilenler. Yani işte bu sanatçılara, iyi sanatçılara saygım sonsuzdur. Çok heyecanlanırım. Yani onun dayım olması bende hiç şunu yapmadı. Ya zaten dayım gibi bir şey yapmadı. Ben onu her seferinde gördüğümde çok heyecanlandım. Hiç onu alışkanlık haline getirmedim ruhumda. Yani her seferinde sabah, öğleden sonra fark etmez. Her seferinde benim için bir yıldız yanımda duruyordu. Çok çok da zaten öyle biriydi. Yani bir tek şeyi çok merak ediyorum. Çok derin duygusal tarafı çok acaba yansıdı mı? Hani bizim gördüğümüz, çok yakınlarının gördüğü, çok derin duygusal bir yanı vardı. O yansıdı mı? Yansımıştır ama yani daha çok böyle işte o... Tabii. Abi hani böyle daha sanki tabii. duyguları katı gibi görünen bir şey vardı filmleri sebebiyle ama öbür tarafta işte belki çok yakınlarının görebileceği bir şey vardı. Ben çok istiyordum onun da çok görülmesini. Hatta böyle anlatmak da mı istiyorum? Ne oldu bana? Bir şey oldu ya.
26: Lütfen.
27: Komiser Shakespeare filmini evet. yaptığında evet. Böyle işte Kadir'in felsefesi falan böyle bir yorumlar olmuştu. Ben şey dedim, işte bu dedim yani, işte bu. Ve hatta orada bir sahne vardı.
26: Ağlama sahne.
27: Atatürk üstüne, çok yalnızım.
26: Evet.
27: Diye ağladı sahne.
26: Evet.
27: Bu dedim ya, yani bu aslında bu. Yani evet. belki o İlyas da Asya'dan ayrılırken ama asıl bence... benim de bunu sevmemi çok sevmişti filan. Yani işte ne bileyim karışık, her şey çok karışık. Bir şey
26: ne
27: doğru.
26: kadar doğru. Az önceki konuklar da vurguladı. Onun o duygusal yüzü, kırılgan tarafının evet, da evet. görünür olması.
27: Evet, evet.
26: Yani, anlaşılır olması.
27: Daha fazla sanki. Ama göründü bence ya. Yani ben işte iki gündür bana gelen mesajlardan da her yerde kullanılan cümlelerden de
26: evet.
27: Bunu anlıyorum. Zaten sanatçılar ölüm lafını kullanmak istemiyorum ama ölümsüzler, zaten ölümsüzler. İşte filmleri, eserleri her neyse onlarla hep bizle beraber olacaklar ama bir de bireysel, kişisel anılarımız var ya. Yani çok acayip. Gerçekten çok acayip. Yani
26: doğru. Öyle, doğru. Çok, onu çok hissetmemek acayip. Mümkün
27: çok,
26: değil.
27: Çok çok çok acayip. Yani bir de annemden 3 gün sonra olması
26: evet.
27: başka bir tuhaflık. Evet. Onların rahatsızlıkları sürecinde birbirleriyle ilgili haber alma istemeleri. Evet. Ya bir şey aile içi işte tabii. başka bir duygusallık da oluyor ya hani tuhaf.
26: Biz çok... az önce dedik ki Rukiye Hanım'ın 14. çocuğu ve bilemezdim ki benim oğlum büyük bir sinema artisti Hı-hı. olacak demiş rahmetli annesi Hı-hı. zamanında. Hı-hı. Ne mutlu ki bu aile o mutluluğu birçok sanatçı torunu, yeğeni vesilesiyle yaşadı. Siz Sen Türküler Söyle dediniz. O da Sen Türkülerini Söyle filminde ben kendi türkülerimi söylemeye gidiyorum diyerek vedalaşmıştı. siz...
27: Ya kesinlikle öykünmüşümdür onun yolculuğundan. En azından küçük bir kasabadan ilk ülkeye sesini yükselten, kendi varlığını hissettiren ilk figür olduğu için ilk kahraman, yani o sadece
0: tabii.
27: benim için değil, ülkedeki birçok insan için cesaret örneği de gidebiliriz,
0: tabii.
27: bak yapılabiliyor, yapabiliriz diye. O yüzden ben de kesinlikle öykünmüşümdür, bilinçli bir şekilde bilmiyorum ama benim yolculuğuma da çok saygı duydu. Yani çok saygı duydu. Yani aramızda enteresan sözsüz bir iletişim vardı. Çok yüreklendirdi beni. Yani en azından bana sordu. Düşünseniz hani ne yapmamı istiyorsun? Ne yapmayayım? Ne yapayım? Dedim ki bak bir şey. Sadece birinden torpilli gibi olmayayım. Sen zaten çok güçlü bir figürsün ülkede. Çok saygı duydu bu isteğime. O yüzden
0: siz çok da özen gösterdiniz ona. Bu size anca sorulduğunda cevapladınız. Yoksa ne o ne siz özel olarak bunu hiç vurgulamadınız.
27: Orada şöyle bir şey var. O benim kendi içimde, içsel sınırımda. Yani Kadir İnanır ve abim Erdoğan Arıca benim içsel sınırlarımda. Kimsenin bunu benim için belirlemesine gerek yoktu. Bu kadar güçlü bir isim zaten kendi aurasıyla bir şey oluşturuyor insan hayatında. Yaptık, bence de başardık. Arada belki işte sadece ikimizle ilgili değil, başka dost, mos vesaire birilerinin etkisiyle tuhaf zamanlar da olmuştur ama özdeki sevgi hiç bozulmuyor ya. Özdeki inanç hiç bozulmuyor ya. Ki ben şeye çok saygı duyuyordum. Çok normal bir şey. Bir insan çok başarılıysa onun adının devamında gelecek herhangi birinin de başarılı olmasını ister. Çok eminim çok kaygı duymuştur. Bana hiç hissettirmedi ama şarkılarımın tutmasını istemiştir. Ben başarılı olayım istemiştir. Bunu gerçekten çok konuşmadık.
0: Babacan bir kaygı.
27: Sadece ben şeyde anlıyordum. İşte beni 10-15 kere izlemeye gelmiştir. Çok da göz göze gelmemeye çalışıyordum. Çok heyecanlanırım sahnede diye. Ama hem göz göze geldiğim anlar oluyordu. Sadece benim değil. Müzisyenler sahneden indiğimizde şey diyorlardı. Ya ne kadar güzel bakıyor, nasıl güzel izliyor sahne diyorlardı. Ben çok bakamıyordum gözlerine. Çok heyecanlandığım için. Başka türlü bir diyalog olmadığına göre işte o da razıydı bu durumdan. Tekrar ediyorum, sadece dayım olarak konuşmuyorum. Ülkenin çok önemli bir figürü olduğu için, çok büyük sanatçı olduğu için, entelektüel zekası yüksek, sosyal zekası çok yüksek. Kime nasıl davranacağını çok iyi bilen, biz çok şey öğrenmişizdir ondan. Hani belki direkt değil ama en azından en mühimi bence... bu şöhret denen algının benim başımı döndürmemesinin nedeni de Kadir dayımdır aslında. Yani onunla çocukken geçirdiğim zamanlar zaten bu sisteme daha alışık olmam. O alışık yaptı herhalde beni.
0: Ve onun ayakları yere basan karakteri.
27: Öyle, evet, aynen öyle. Yani hiç şey görmedim. Herkes o kadar kibar ve iyi davranıyordu ki. İşte o zaman bazen bir insana burada böyle yap, burada böyle yap demene gerek kalmıyor hayatta. Yani bir yapıyorsun ve oluyor. Çok karizmatik, çok yetenekli. Yani
0: Soner Bey, biz tabii Kadir İnanır'ın sinemografisine baktığımızda en çok bu film demekte zorlanırız seyirci olarak, onu sevenler olarak. Sizin diskografinize baktığınızda ben şöyle bir tahminde bulunabilir miyim? Şimdi Hekimoğlu'nun sesi geliyor. İşte Ümit Tokcan da onun çok değerli dostuydu. Meğersem Kadir İnanır vesile olmuş bazı türkülerin de onun tarafından gün yüzüne çıkarılmasına. Sizin yüreğime ektim seni.
27: Ben
0: şarkınız, Fatsa'ya adadığınız onun o görseli, klibi hepimizi bir Fatsa ruhuyla buluşturmuştur o. Acaba onda da ayrı bir yeri var mıydı? Hiç söylemiş miydi?
27: Şöyle, yine hissediyordum. Yani bu direkt bir diyalog gibi değil. Yine hissediyordum. Doğru tanımlama. Ama asıl büyük buluşmamız galiba şuydu. Yine yeğen olarak söylemiyorum, müzisyen tarafımda söylüyorum. Devlerin Aşkı şarkısına film müziğine söz yazdığımda ben gerçekten dayımdan hiçbir şey istemedim sektörle ilgili. Sadece bu noktada filminizden görüntüler kullanacağım dedim. Türkan Hanım'la olan sahneleriniz, yapımcıdan izin aldım ama sizin de onayınızı istiyorum dedim. Ve dedi ki o zaman dedi Türkan'a gideceğiz. Biz Türkan Hanım'ın evine gittik birlikte. Yani bana orada eşlik etmesi, o izni almak için, oradaki sohbet ve en önemli finali, bir yerlerde videosu var. Ben Fatsa'da bir konserde Devlet'in aşkını söylüyordum. Kadir İnanır diyeceğim burada. Çünkü o Kadir İnanır ve Türkan Şoray yanımda dans ettiler. Yani ben şarkıyı söylerken. Bir şarkı söyleyen birinin başına gelebilecek en güzel fotoğraf bence. Yani çok başka. İşte orada her şey çok başkalaşıyor. O yüzden sanıyorum o kareyi de temsil ettiği için Devlerin Aşkı şarkısı.
1: Asya ile İlyas da buluşmuş orada sanki.
27: Gibiydiler. Yani var. Hatta benim bir klibimde de bir kare var onların dans ettiği sahne.
1: Çok güçlü bir an.
27: Hani işte bir şarkıyla da eşleştireceksem Güremektim Seni, evet doğru. Devlerin Aşkı'nda galiba yanına koymak galiba gerekiyor.
1: Tabii.
27: Tüm ülkenin başı sağ olsun. Yani herkesin çok sevdiği büyük bir sanatçıydı. İdoldü, ikondu. Biz de bir şekilde halledeceğiz herhalde bu duyguyu yani. Çok karışık, bilmiyorum. Ben hala çok gerçekliğine inanmadığım için. Yani evet. Emin olun. Sabah da kalktım. Ne yapıyoruz biz dedim. Şu anda da konuşuyorum ama evet. Hani böyle.
1: Çok böyle. Hepimiz için sarsıcı ama sizin böyle, için hem böyle. Anneciğiniz hem yani, dayınız başınız böyle. Sağ olsun.
27: Çok efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Duygularınızı bu kadar zarafetle, samimiyetle paylaştığınız çok için çok teşekkür ederiz.
27: Bu arada o kadar mesaj geliyor ki, başsağlığı dilekleri o kadar geliyor ki hepsine dönmemiz imkansız. Özür diliyorum onlara dönemiyorsam. Belki zaman içinde dönerim ama bilmeden de istiyorum.
1: Ama aile onları görüyor, alıyor.
27: Tabii kesinlikle.
1: Onu
27: kesinlikle,
1: iletmiş oldunuz.
27: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederiz.
27: Çok teşekkür ederim.
1: Soner Özcan. Başınız sağ olsun.
27: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Soner Özcan. Değerli Türk pop müziği sanatçısı Kadir İnanır'ın yeğeni, hem o aile perspektifinden hem de tabii ki bu kültür hayatında bir bakıma uzak ama yakın yürünmüş o serüvende, o güzel karşılaşmalar, buluşmalar üzerinden Kadir İnanır'ın hem sinemasal değeri hem de karakter olarak gücünü vurguladı. Hakikaten buradaki kalabalık, onu tanıyan tanımayan, onunla bir mesaisi olmuş ya da olmamış ya da sadece beyaz perdeden hayranlıkla onu izlemiş herkesin samimi, hakiki üzüntüsünde çok yankılanan cümleler bunlar. Gerçekten Kadir İnanır bir Karadeniz çocuğu olarak sonra genç yaşta İstanbul'a gelmiş ama sinema aşkı ağır basmış, doktor olma planlarını bir kenara koymuş. Evet, yüksek öğrenimini bırakmamış ama ben buradayım demiş, benim gönlüm burada demiş. Onun da hakkını her zaman vermiş ve halk da onu bağrına basmış. Büyük bir sanatçı olarak burada son yolculuğuna uğurlanacak. Az önce Soner Bey'le de ifade ettik, şu an kulaklarımızda Hekim Oldu türküsü var. Değerli halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan'ın sesinden. O da onun çok kadim dostudur. Hemşeriler onlar. Ve o erken gençlik yıllarındaki dostlukta daha Ümit Tokcan'a aslında Kadir İnanır'ın eliyle götürdüğü bazı türküler var. Bak, bizim buraların türküsüdür. Bunu niye söylemiyorsun diye rica ettiği ve sonra Ümit Tokcan'ın da sesiyle özdeşleşmiş türküler. Hekimoğlu da belki onlardan biridir. Şu an hakikaten bu türkünün çınlaması bu kalabalıkta, bu hüzünlü atmosferde ayrı bir önem arz ediyor diyelim. Sevgili Ata, az sonra törenden izlenimlerimizi aktarmaya devam edeceğiz.
2: Haber saatinde yeni bir dilime girdik artık ve saat 13'te başlayacak Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde uğurlama töreni. yakınları, sanatçı dostları, sevenleri de yavaş yavaş salondaki yerlerini alıyor. Biz de zaman zaman Ömer Vatan Hatıran'a bağlanacağız, oradaki son durumu aktarmak üzere. Haberimize devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan üslerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti.
3: İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya rağmen karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere hedef aldı. Önce Singapur, ardından da Panama bayraklı gemilerin vurulmasına Amerika'dan saldırı yanıtı geldi. ABD, İran'ın Sirik kentinde bir iletişim kulesine ve Keşm Adası'nı vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıyı sert bir mesajla sosyal medya hesabından duyurdu. Amerikan uçakları, ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve drone depolama tesisleriyle kıyı radar sistemlerini vurdu dedi. Trump, bir daha asla akıllanmamaları mümkün. Böyle olursa biz de makul davranmayız ve başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'da açıklamasında İran'ın saldırılarını durdurması için bir şansının olduğu ama bunu kullanmadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan hedeflerini vurduğunu açıkladı. Devrim muhafızları ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak ateşkes ihlalleri devam ederse anlaşmanın uygulanmayacağını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'nın haberine göre İran ordusu denizden ve havadan Kuveyt'teki Ali Es Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini hedef aldı.
2: İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmanın üzerindense 24 saat geçmeden İsrail Lübnan'a saldırdı. Başbakan Benjamin Netanyahu anlaşmanın Lübnan, İsrail için güvenli hale getirildikten sonra başlayacağını savundu.
5: İsrail'e ait insansız hava araçları ve savaş uçakları Nebatiye ve Sur kentlerine hedef aldı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu saldırıları savundu.
6: Hizbullah ve diğer terör örgütleri silahsızlandırılana ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik başka bir tehdit kalmayana kadar bu bölgeyi korumaya devam edeceğiz.
5: Ancak anlaşmada yer alan İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesi kararını yalanladı. İran bizi çekilmeye zorladı ama biz İran'ı anlaşmanın dışında bıraktık dedi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da İsrail ordusunun anlaşmaya rağmen Lübnan'da hareket özgürlüğünü koruduğunu savundu. Katz, Hizbullah Lübnan'ın genelinde silahsızlandırılana kadar işgali sürdüreceklerini iddia etti. Katz, İsrail ordusuna tehditleri ortadan kaldırmak için gerekli konuşlanmayı yapma talimatı verdiklerini de açıkladı. Askerlere uzun süre bölgede kalacaklarını söyledim dedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda konuştu. Aoun saldırıların durdurulması ve İsrail'in bir an önce Lübnan'ın güneyinden çekilmesi için Trump'tan yardım istedi. İmzalanan çerçeve anlaşma olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde görülüyor. Buna göre İsrail ordusu biri Litani Nehri'nin güneyi, diğeri kuzeyi olmak üzere iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerleri yerleştirilecek. İsrail, Lübnan sınırında güvenliği artıracak bir mekanizma kurulması hedefleniyor. Bu çerçevede Lübnan için askeri koordinasyon grubu oluşturulacak ve tarafların süreci sahada uygulaması sağlanacak. Anlaşmada Lübnan'da devlet egemenliğinin güçlendirilmesi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılarak askeri altyapısının dağıtılması öngörülüyor.
2: Venezuela'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde yıkımın büyüklüğü nedeniyle arama kurtarma çalışmaları yetersiz kaldı. Depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Rodriguez'e de tepkili. Bölgede halk kurtarma çalışmaları için seferber oldu.
7: Gobierno no está haciendo nada por el pueblo.
5: Venezuela'da depremin yol açtığı kayıplar büyüyor. Ekipler ise yıkımın büyüklüğü nedeniyle birçok noktada yetersiz kalıyor. Öfkeli depremzedeler bölgeyi ziyaret eden devlet başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi. Rodriguez ziyareti sırasında protesto edildi. Deprem bölgesinde yardım ihtiyacını duyanlar yolları doldurdu. Birçok noktada trafik tıkandı. İçişleri Bakanlığı tehlikenin sürdüğünü açıklayarak erişimin kısıtlandığını duyurdu. Öte yandan enkaz altında kalan binlerce kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ancak yıkımın büyüklüğü ekipleri zorluyor. Çalışmalar birçok noktada yetersiz kalıyor. Kurtulanlar ailelerini enkaz altında kendi çabalarıyla arıyor. Enkazdan sevdiklerinin cenazesini çıkartanlarsa cenaze işlemlerinin yapılamadığını söyledi.
7: Cenazemizi iki gündür alamıyoruz. Cenazeyi alıp Hristiyan usulüne göre defnetmemiz için hiçbir adli tıp yetkilisi olay yerine gelmedi. Onu hayata geri getiremeyiz ama en azından bunu bize versinler.
5: Venezuelalı futbolcu Hector Bello eşinin depremde kızını korumaya çalışırken öldüğünü duyurdu. Bello eşinin ölümünü, kızımıza onun için kendi hayatını nasıl feda ettiğini, son nefesini verirken bile onu asla terk etmeyen cesur bir kadın olduğunu anlatacağım sözlerinde duyurdu.
2: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından ülkede can kaybı da 1400'ün üzerinde ve bu sayıda her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı.
8: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
9: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, peş peşe. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
8: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
2: ...77 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor. İnanır için ilk törende Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılacak birazdan. Gece Gündüz ekibinden Ömer Vatan Artıran orada. Yanında bir de konuğu var. Sözü yeniden onlara bırakalım.
10: Bilhassa sinemamızın tabii ki en değerli anlatıcılarından Atilla Dorsay'la beraberiz. Atilla Bey, başımız sağ olsun. Çok hepimizin üzgün olduğu bir gün. Ama tabii ki Kadir İnanır'ın zaman zaman karakterini konuşuyoruz. Onun o çok herkesin hayatında kapladığı özel yeri konuşuyoruz. Fakat sinema tarihimizdeki yerini de ne kadar anlatsak eksik kalıyor. Belki bu anlamda bize Kadir İnanır'ı biraz anlatırsınız.
11: Şimdi ben sinemaya, Türk sinemasına değil, yabancı sinemaya ilgi duyarak başladım. Açıkçası Türk sineması üzerine yazan başka bir dostumuz vardı ama 1970 tarihinden itibaren ben başladım Türk sineması üzerine yazma ve o zaman Türk sinemasının ne kadar ilginç bir sinema olduğunu gördüm. Yeşilçam dönemine tam erişmiş değilim ama bir kısmına eriştim. Yeşilçam bir toplum için çok değerli bir dönemdir. Düşünün ki herkes neredeyse herkes Türk sinemasına gidiyor ve sinema onlara her şeyi öğretiyor, dersler veriyor. Hayat üzerine bir takım nasıl yaşanır, nasıl iyi olunur, bütün bunları öğretiyor. Yeşilçam bence yani bir tür Türkiye'nin Hollywood'u oldu. Çok iyi bir dönemdi. Ama daha sonra tabii yabancı sinema bunun yerine geçti biraz. Mamafi sonra benim naçizane kanaatime göre Türk sineması öyle bir şaha kalktı ki işte o mesela benim bir kitabım vardır. 6 yönetmeni bir araya getiren işte Zeki Demirkubuz, ondan sonra Zeki Demirkubuz'du. Ay Allah çok heyecanlıyım. Nuri Bilge Ceylan vesaire vesaire vesaire. Bütün bunların yaptığı şeyler Türkiye'de sinemayı çok sağlam bir hale getirdi. Şimdi bunların içinde Kadir İnanır öyle bir yer tuttu ki bir star oldu. Ama bir star olmakla kalmadı. Her şeyini yaptı sinemanın. Yani 180 kadar filmi var. Bunların arasında son derece iyi filmler halkı son derece çekti. Ama bunun yanı sıra iki filmde yönetmenlik yaptı. İki filmin senaryolarını yazdı. Yani dört başı mamur bir sinema adamı oldu. Ailesi biraz tuhaftı. Yani bir aile yapmadı aslında. Çünkü bir hanımefendi onun çok uzun, çok eski yıllardan, 2010'lu yıllardan itibaren büyük sevgilisi oldu. Neydi?
12: Jülide Kural.
11: Jülide Kural. Jülide Kural'la birlikte bizlere örnek bir aşkı verdiler. Yani ne olursa olsun Jülide katiyen onu bırakmadı. Son günlere kadar bırakmadı. Son günlerde ağır biçimde hastaydı biliyorsunuz. Gitti gidecek deniyordu. Jülide Kural vardı başında kadın olarak. Bunca yıl bir kadının yani çok ünlü bir sanatçı olsa da ona bu kadar sadık kalması da işin aile yanı ve aile açısından iftihar edilecek bir şey. Şimdi Kadir İnanır'a gelince çok güzel filmler yaptı dediğim gibi. O filmleri biz yine ben şimdi burada çok heyecanlı olduğum için birer ikişer söyleyemiyorum. Ama onların arasında her türlü film vardı. Akla gelebilecek her türlü film vardı. Ve bu filmler onu Türk sinemasının en önemli oyuncularından biri haline getirdiler. O oyunculuk uzun süre devam etti ama yine edecek. Çünkü hatırası devam edecek. Yani o filmleri şimdi biz başka vasıtalarla da görüyoruz ve göreceğiz. Ya Rabbi ne filmler, ne güzellikler. İşte ne diyeyim, Allah rahmet eylesin.
26: Çok teşekkür ederiz efendim. Başımız sağ olsun.
11: Dediğim kadar iyi olmadı konuşmam ama çok heyecanlıyım ben de.
26: Estağfurullah. Hepimizin ortak hüznü elbette. Ne demek? Çok teşekkür ederiz efendim.
11: Sağ olun.
26: Sağ olun. Atilla Dorsay'ı tabii ki onun o sinema tarihi perspektifi Kadir İnanır'ın aslında sinemamız için ne büyük bir kahraman olduğunu anlamak için çok değerliydi. Birazdan tören başlayacağı için katılımlar biraz daha canlanmaya başladı. Sevgili Ata, biz birazdan yine tabii ki Atilla Bey'in bir bulgusu daha olacak.
11: Vefatı bu kadar ilgi gören, yani kıyamet kopuyor buraya girmek için nelerden geçtik ve daha başlangıç, bütün gün o anılacak, akşama kadar değişik törenler, bu da sevginin bir başka alameti.
26: Gerçekten halkın sevgilisi olmak işte böyle bir şey. Sevgili Ata, biz birazdan yeniden size aktaracağız.
2: Harbiye'den özel yayınlarımız sürüyor. Ömer Vatan Artıran bir kez daha çok özel ve değerli bir konuyla daha orada yaşananları bizlere anlattı. Sinema yazarı Atilla Dorsay'ın duygu ve düşüncelerini de alarak. Haberimize devam ediyoruz. Peki, şimdi Venezuela'da en son yine kalmıştık. Oradaki depremlerde ve şu anda süren arama kurtarma çalışmalarında bütün gözler, dikkatler 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler vardı. Ülkede can kaybı sayısı da her geçen gün artabilmekte. Son verilen sayı resmi makamlarca 1400'ün üzeri olarak aktarılıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere de Türkiye'den yola çıkan bir ekip Venezuela'ya ulaştı.
8: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
9: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
8: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsan Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlediği kampın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere milli meselelerde uzlaşmaya hazırız dedi. CHP'deki tartışmalara da değinerek gücünü dışarıdan alan muhalefet kimseye fayda getirmez, vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacımız var sözleri ise dikkat çekti.
12: Başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya, ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu dikkat çeken açıklamayı AK Parti istişare kampında yaptı. Görüş ayrılıklarımız elbette olacak ama müşterekleri çoğaltmak mümkündür dedi.
12: Her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Burada herkesin hikayesine yer var.
13: Cumhurbaşkanı CHP'de süren tartışmalarla ilgili de önemli mesajlar verdi. Bu kavganın hiçbir yerinde olmadıklarını söyledi. Türkiye'nin vesayetten arınmış bir ana muhalefete ihtiyacı var dedi.
12: Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Gücünü bir takım dış güçlerden, gücünü yolsuzlukla elde edilmiş haram paradan alan bir muhalefet Türkiye'ye fayda getirmez, zarar getirir. Bizim bütün arzumuz Türkiye'nin normalleşmesidir.
13: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin başörtüsü meselesini artık geride bıraktığını da söyledi.
12: Bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Başörtüsü anormal değildir. Radikal değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir. Başörtüsü bu toprakların normalidir.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Partide yaşananlara ilişkin konuşan Özel, ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi.
13: CHP Grup Başkanı Özgür Özel Gaziantep'teydi. STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Özel bir kez daha karara tepki gösterdi.
14: Partimize butlan atayarak, kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, kurumsuzlaştırmanın lider titreştirmenin hesabı içindedirler. Binadan çıktık, millete sığındık, bugün geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz.
13: Özgür Özel programın ardından esnaf ve mahalle ziyareti gerçekleştirdi.
2: Mecliste yeni hafta iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle 12. yargı paketi genel kurul gündeminde olacak. O düzenlemenin ayrıntılarına bakalım şimdi de.
4: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla, nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
2: NATO zirvesi için Ankara'da alınan güvenlik önlemleri abartılı mı? Bu soruya NATO Parlamenter Asamblesi üyesi AK Parti Milletvekili Ali Şahin yanıt verdi. Şahin, zirveler için standart olan tedbirler uygulanıyor diye konuştu. Aynı zamanda Türkiye etrafındaki gerilimlere de dikkat çekerek olağanüstü tedbirler alınması doğal dedi.
13: Ankara 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Zirve için Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı.
15: Abartılı olup olmadığını anlamak için belki de biraz zirveye odaklanmak lazım. İran'ın bir komşu ülkesinde hem de işte Ukrayna meselesinden dolayı Rusya'nın güneyinde bir ülkede Ankara'da, Türkiye'de ve Ankara'da yapılacak bir zirve. Onun için olağanüstü tedbirlerin alınması son derece doğal.
13: AK Parti Gaziantep Milletvekili NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ali Şahin'e göre zirve için alınan güvenlik önlemleri NATO standartlarında.
15: NATO'nun bu tür zirve toplantıları için standart bir takım kendi tedbirleri var. Yani bu tür tedbirler sadece Türkiye'de yapılıyor olması hasebiyle Türkiye'nin kendi başına aldığı kararlar değil.
13: Merak edilen bir diğer başlık zirvenin hem ittifak hem de küresel güvenlik mimarisi açısından sonuçları.
15: NATO içerisinde bir takım teknik değişiklikler, yani kendini yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması olmaktan küresel daha aktif bir güvenlik mekanizması olmaya evrilebilir mi? Ben Türkiye'nin bu süreçten çok kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. NATO zirvesinin Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım işte F-35 meselesi veya işte jet motorları ile ilgili süreçleri yumuşatacağını ve bir çözüm sürecini başlatacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada Altaş'ın Türkiye'ye iadesi de isteniyor.
13: Cinayetin kilit ismiydi. ABD'de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş hakim karşısına çıktı. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş ise firariydi. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor. Mahmut Altaş suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ön duruşmada davanın esasına girilmedi. Altaş'ın kimlik ve adres bilgileri doğrulandı. Hakkındaki suçlamalar okundu. Mahkeme yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşmanın tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi. Umut Altaş cinayeti eski vali Tuncay Soner'in oğlu Mustafa Türkay Soner'in işlediğini iddia etmişti. Cesedin

0: gün geçmiş.
1: Heyecanlandım. 18 yaşımı bu şekilde kutlayacağımı hiç düşünmezdim.
2: Üniversite öğrencisi Erenay Ünal, Kurban Bayramı tatilinde İzmir'de yaşayan teyzesinin yanına gitti. Antalya'ya dönmek için bindiği otobüs, 31 Mayıs'ta Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüsün ön bölümünde yolculuk yapan Erenay araçtan güçlükle çıktı. Vücudunun yaklaşık %30'unda ikinci ve üçüncü derece yanıklar vardı. Nefes borusu ve akciğeri hasar görmüştü. Üniversite öğrencisi bilinci kapalı şekilde İzmir Şehir Hastanesi yanık merkezine kaldırıldı. 5 gün sonra gözünü açan genç 22 gün sonra tamamen iyileşti.
3: Bir gün entübeden kurtardık dediler. Ekstübe ettik dediler. O gün zaten Erenay yeniden doğdu benim için.
2: Taburcu işlemleri sürerken hastane personeli ona 18. yaşı için doğum günü sürprizi yaptı.
4: Hastamızın hem şifaya kavuşmuş olmasını, hem taburculuğunu, hem de onun 18 yaşını giriyor olmasını küçük bir partiyle kutluyoruz.
5: Bu yıl bilim dünyasından pankreas kanseri tedavisine dair birden fazla umut verici haber duyduk. Yaşam süresini uzatan bir ilaç ve yapay zeka sayesinde kanserin yıllar öncesinden tespit edilmesi bunlardan ikisiydi. İstanbul'da da önemli bir toplantı vardı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları pankreas kanserine dair yeni gelişmeleri tartışmak üzere bir araya geldi.
2: Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı bu görüntülerle öğrendik. Mayıs ayında ise geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu. Bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
6: 20 sene önce meme kanserinden çok korkardık. Artık şimdi şu an pek korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama ona çok benzer bir yolda belki pankreas kanseri hakkında düşüneceğiz. O yüzden de bir çok heyecanlıyız.
2: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi. Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
7: It's a really really exciting time in the pancreatic cancer field because
8: pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk. Tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.
7: We've shown it in the precancers. And so when you use this drug to treat advanced pancreatic cancer.
2: Umut verici gelişmeler var. Ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
6: Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama hastamıza uygulamak belki gelecek senenin sonuna kadar da olabilir.
2: Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.
5: Diyarbakır'da 3000 yıllık tarihe sahip olan Zerzevan Kalesi gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı. Ziyaretçiler teleskoplarla Güneş, Ay, Jüpiter ve yıldızları gözlemledi.
9: Tarih ve bilim aynı noktada buluştu. Gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
10: Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi bu yıl 7. kez gökyüzü gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve şu anda kalede özellikle astronomi meraklıları gökyüzündeki hareketliği izlemek için teleskopların başına geçmiş durumda ve çoğunluğunu da tabii ki çocuklar oluşturuyor.
9: 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi kale, genç yaşlı çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Alana kurulan 20 bilim atölyesinde çocuklar deney yaptı, bilimsel etkinliklere katıldı. Gökyüzünü ve uzayı yakından tanıma fırsatı buldu.
10: Zerzevan Kalesi'nde tabii aslında bu gökyüzüyle iletişimi 3000 yıl önce de var, 2000 yıl önce de var. Biz bunu nereden biliyoruz? Mitras kutsalından biliyoruz. Roma'nın ezoterik ve gizem dini. Ve biz şunu da söyleyebiliriz aslında, bu Mitras kutsal alanlarının olduğu yerler aynı zamanda gökyüzü gözlem yerleri.
9: Kazı alanına yerleştirilen 3 profesyonel teleskopla gözlem yapıldı.
11: Güzel bir atmosfer var. Özellikle çocuklar için, ben de kardeşimle geldim. Gün batımını da izledik. Güneşi görmek de çok güzeldi.

0: Katılımcılar Ayı ve Yıldızları da yakından izledi.
1: Ben zaten uzay hakkında çok şeyim, hani ilgiliyim, evet meraklıyım. Yani çok güzeldi. Ben gelmek istiyordum. Ailemle birlikte geldik. Eğlenceli. Çocuklar için bir sürü etkinlikler var. Eğleniyoruz. Kardeşim de çok eğlendi.
0: Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlik bazı aileler için piknik havasında geçti.
2: El yapımı halılarıyla bilinen Antalya döşeme altında hasat sonrası tarlalarda farklı bir hareketlilik yaşanıyor. Tarlalara serilen binlerce el dokuması halı ve kilim güneşlenmeye bırakılıyor. Renklerinin pastelleşmesinin ardından da yurt dışına gönderiliyor.
3: Renk renk desen desen halılar tarlalara serildi. Antalya'da buğday ekili araziler halı tarlasına dönüştü.
4: Serme amacımız canlı olan renkleri pastellendirmek. Bir, ikincisi güve olmaması için yaz boyunca güneş altında tutmamızın nedeni bu.
3: El dokuması halı ve kilimler Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanıp onarılıyor. Döşemealtı ilçesinde buğday hasadının yapılmasıyla boşalan tarlalarda güneşlenmeye bırakılıyor. Bu işlem halıları mikroplardan arındırmak ve renklerinin pastelleşmesini sağlamak için yapılıyor.
5: Amerika'ya da gidiyor, İngiltere, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, çoğu yere gönderiyoruz. Hepsi el dokuma.
3: Halıların tarlalara serilmeye başlanmasıyla ilçe çok sayıda ziyaretçiyi de ağırlamaya başladı.
6: Adana'dan geldim çekim yapmaya. Burayı çok renkli ve çok değişik buluyorum. İsteyecekler benden yani buranın adresini. Ben de öyle buldum geldim. Hayranlıkla izledim çünkü çeken arkadaşları.
3: Eylül ayında toplanan halılar yeniden yıkandıktan sonra başta ABD ve İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor.
2: Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde. Nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
0: Pet şişeler, ambalaj atıkları, plastik parçaları. Adana'daki Seyhan Nehri son günlerde bu hale geldi.
7: Adana'nın gözdesi temiz olması lazım buranın.
8: Deniz çok pis.
0: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seyhan Nehri çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Nehre atılan çöpler kentin doğal güzelliğine gölge düşürdü. Ziyaretçiler kıyıdaki manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
9: Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor, üstünde şu şey gözüküyor, kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
0: Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.
2: Hatay Surf Merkezi 6 Şubat depremlerinden sonra çocuk, genç ve ailelerin yeniden umut bulmasına yardımcı oldu. 2 yıldır faaliyette olan merkezde yetişen sporcular Türkiye şampiyonlukları kazandı. 2000'den fazla çocuk ve gence de ücretsiz eğitim verilen merkezin yeni yerleşkesi törenle hizmete açıldı.
10: Depremden sonra psikososyal destek için kuruldu. Depremzede çocuk ve gençler Hatay'ın Samandağ sahilinde sörfle hayata tutundu. Başarılı sporcular yetiştiren Hatay Sörf Merkezi'nin yeni yerleşkesi açıldı.
11: Samandağ sahilimizin güçlü dalgaları artık Hataylı gençlerimizin özgüvenini büyüten, kabiliyetlerini ortaya çıkaran ve onları ulusal hatta uluslararası başarı hedeflerine taşıyan önemli bir mekana dönüşmüştür.
10: Sörf eğitmeni Deniz Toprak 6 Şubat depreminden sonra gittiği Hatay'da dalgaların sörf için ne kadar uygun olduğunu fark etti. Depremzede çocuk ve gençlerin sosyal hayata uyum sağlamaları için bir merkez kurulması fikrini ortaya attı. Hatay Sörf Merkezi iş insanı Cemal Akar ve eğitimci Derya Gümüş Türkoğlu'nun kurucu ortaklığıyla 2024 yılında hizmete açıldı. Depremden etkilenen gençler sörfle moral buldu. Hatay Sörf Merkezi'nden daha fazla kişinin yararlanabilmesi için Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Ahbap Derneği işbirliğinde proje yürütüldü. Konteyner yapıda hizmet veren merkeze sörf eğitim ve spor alanları, konaklama bölümleriyle çeşitli sosyal donatı alanları kazandırıldı.
12: Çok gururluyuz. Birçok gencimiz şu anda bu olay meyvesini veriyor ve milli takıma uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.
10: Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen sporcular arasında Türkiye şampiyonlukları kazanan ve milli takıma yükselenler de oldu. Bugüne kadar 2000'den fazla çocuk ve gence ücretsiz eğitim verildi.
8: NTV Radyo. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
13: Lezzet arıyorsan, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan, Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa, buldum. Opet'te bulacaksın.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
14: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30 derece, rüzgar sert esiyor, Konya 31 derece. Ege'de, İzmir'de sıcaklık 36 derece, Dikili, Foça ve Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Akdeniz güneşli, Antalya 36 derece, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar kuvvetli. Erzurum 24 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: internette bulacaksın.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. NTV Radyo. Saat 13.

0: Mutlu pazarlar, saatler 13'ü gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. O Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Türk sinemasının Tatar Ramazan'ı Kara Bayramı'ydı. Yalnızca beyaz perdenin yakışıklı jönlerinden biri değildi. Kuşaklar boyunca hafızalara kazınan bir duruşun da simgesiydi. Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Bugün yalnızca büyük bir sanatçıyı uğurlamıyoruz. Onunla birlikte bir dönemin delikanlılığı, adalet duygusu ve kendine özgü asaleti de perdeye veda ediyor. Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde veda töreni düzenleniyor. O töreni gece gündüz ekibinden Ömer Vatan Artıran takip ediyor. Sözü ona bırakalım.
1: Sevgili Atay, çok teşekkürler. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde hınca hınç bir kalabalık var. Bugün bazı yollar ulaşıma kapalı olduğu halde tiyatronun etrafı da muazzam bir kalabalıkla sarılmış vaziyette. Kadir İnanır'ın çok değerli sanatçı dostları ve bütün halk onu sonsuzluğa uğurlamak üzere hazır. Az sonra tören başlayacak. Çok değerli tiyatro ve sinema oyuncusu, Kadir İnanır'ı da çok iyi tanıyan bir isim, Meltem Cumbul bizimle. Meltem Hanım, başımız sağ olsun.
2: Başımız sağ olsun. Bugün burada müthiş bir kalabalık var. Dediğiniz gibi sokaklar kapalı da olsa, caddeler kapalı da olsa Taksim ve civarında Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu büyük bir kitleyi misafir ediyor bugün. Kadir İnanır burada olduğu için bu tiyatroda çok şanslı. Buradan kendisine veda edeceğiz çünkü. Kadir İnanır çok kıymetli bir aktör. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her eve girmiş bir aktör. Dolayısıyla kendi deyimiyle fiziksel olarak kaybı hiçbir şekliyle onun aslında ölümsüzlüğünü doğrulamıyor. Ölümsüz bir aktör öncelikle. 177'den fazla filmi var sanıyorum. Propaganda filmleri filmini çekerken Kemal Sunal'a kaç filminiz var demiştim. O da 82 demişti. Ben de vay ne kadar çok diye böyle şaşırarak kekelemiştim. O da demişti ki bu hiçbir şey. Kadir İnanır, Türkan Şoray bunların yaptığı filmler %150'nin üstünde filmler demişti. Gerçekten de bu kadar fazla film sayısıyla bu ülkenin nabzını tutmuş bir aktörden bahsetmek inanılmaz onur verici. Öncelikle teşekkür ediyorum beni burada bu mikrofonun başında kendisi hakkında konuşmaya layık gördüğünüz için. Aktör olarak da bazen hani hep böyle kadirizm işte efendim daha yüzeysel, daha gözleriyle oynar tarzında sadece bazı organlara vurgu yapan ifadeler kendisi için söz konusu oldu. Halbuki ben beden kullanımı açısından da kendisini her zaman her karaktere çok hazırlıklı gördüm. İzlenimim bu. Gözlemlediğim her zaman o her oynadığı karakterdeki beden kullanımı ve onu içselleştirmesi ve bunu tam da sinema oyuncusu olarak yüzünde de ifadelendiriyor olması ve içinden geçen her şeyi ekstradan hiçbir mimik yapmadan sadece düşüncede okuyor olabilmemiz çok kıymetli oldu. Bana öğrettiği aktörlük adına en güzel şey düşüncenin okunabileceğiyle alakalıydı.
1: Ne kadar güzel ifade ettiniz. Hem toplumsal gücü bir o kadar da oyuncu olarak aslında onu moleküllerine ayırdığımızda ne kadar usta bir isim var. Onu çok güzel aktarmış oldunuz Meltem Hanım.
2: Evet ve çok genç yaşında kaybetti kendisini. Tarık Akan'ı da öyle, Kemal Sunal'ı da öyle. Çok genç yaşta kaybettiğimiz aktörler. Keşke daha nice filmlerin içinde günümüzde de görebilseydik kendilerini yaşarken. Daha devam edebilseydi her şey diye düşünüyorum. Hep hayıflanıyorum bu bakımdan da birazcık. Başta ailesine, Türkiye Cumhuriyeti halkına ve Jülide Kural'a başsağlığı diliyorum ve çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Başımız sağ olsun.
2: Başımız sağ olsun.
1: Meltem Cumbul'un hakikaten çok zarafetle ifade ettiği gibi Kadir İnanır, evet bakışıyla aslında dünyaları anlatan bir isim. Fakat bir o kadar da bir oyuncu gözüyle bakıldığında o bedenine hakimiyeti, sesine hakimiyeti ve farklı mecralarda bütün bu enstrümanları ustalıkla kullanmasıyla da Türk oyuncu camiası için çok büyük bir kayıp. Bunu da vurgulamış olduk bu sayede. Tekrar başımız sağ olsun. Tabii burada muazzam bir kalabalık var az önce ifade ettiğimiz gibi. Tören birazdan başlayacak. İçeride büyük bir kalabalık var. Oturacak yer bulmakta zorlanıyor bütün katılımcılar. Uzunca bir süre Ümit Tokcan'ın kaydından Hekimoğlu türküsü çaldı. Zira onun bir Karadeniz, bir Fatsa çocuğu olarak aslında bizzat gün yüzüne çıkardığı ve Ümit Tokcan'a lütfen bunu da okumalısın dediği eserlerden biri. Hekimoğlu türküsü çınladı içeride. Tabii içeri girebilenler olduğu kadar dışarıda da bu ana tanık olmak isteyenler var. Onlar için kurulu büyük bir sinevizyondan az sonra başlayacak töreni hepsi takip etmeye çalışacak. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da burada. Sayın Bakan da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki törende olacağını aktardılar. Dolayısıyla hem devlet düzeyinde hem de kültür sanat camiası, fakat belki de en sıcağı sıcağını hissettiğimiz şekilde, çünkü muazzam bir kalabalık var, Türk halkı. Az önce Meltem Cumbul'un ifade ettiği gibi bütün evlerden uğurlanıyor aslında bugün. Yalnızca bir tören alanı ve bir defin töreni değil, Kadir İnanır'ı aslında bağrına basmış olan koca bir halk onu bugün evinden uğurluyor. 1960'larda bir yarışmayla, bir fotoroman yarışmasıyla hayatımıza girmiş, fakat Türk sinemasına damga vurmuş. 70'leri, 80'leri, 90'ları çok üretken bir şekilde 200'e merdiven dayayan bir film sayısıyla geçirmiş. Bununla beraber kültür hayatında ve bütün sosyal hayatımızın kılcal damarlarına sirayet etmiş o personasıyla, varlığıyla, hakikiliğiyle, samimiliğiyle, hem o güçlü bakışlar, fakat bir o kadar içinizi ısıtıveren duygusal kırılgan bakışlarıyla ve kültür sanat camiasında yüreklendirdiği bütün o genç sanatçılar, onun o biraz sert ifadesinden başta çekinip sonra onun onlara ne kadar kol kanat geren abican babacan bir tavrı olduğunu tekrar tekrar anlatan ondan daha genç meslektaşlarıyla Kadir İnanır sinemamıza, kültür yaşamımıza büyük damga vurdu. İşte bugün tam olarak bunu hissediyoruz. 7'den 70'e şöyle bir baktığınızda birbirinden çok farklı manzaraya sahip birçok sinema sever, biraz da geçmişini özleyen ve Kadir İnanır gibi sanatçılar ile büyümüş olan herkes tabii ki bugün bambaşka bir hüzün yaşıyor. Birazdan tören başlayacak. Törenden gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz sevgili Ata.
0: Ömer Vatan Artıran anlattı. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata rağmen karşılıklı saldırılar birkaç gündür sürüyor. İran, Hürmüz'deki bazı gemileri, Amerika Birleşik Devletleri ise Sirik ve Keşm adasındaki bazı noktaları hedef aldı. Son durumu NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, karşılıklı saldırılar sürüyor dedik ve bu saldırıların kapsamı ne boyutta? Daha büyük bir çatışmaya dönüşme riski var mı?
3: Ata, en azından ABD cephesinden gelen açıklamalarda geniş kapsamlı bir savaş sinyali gelmedi. Ancak bir askeri tırmanışa da girildiğini görüyoruz. Tıpkı mutabakat zaptı imzalanmadan önceki atmosfer gibi o atmosfere tekrar dönüldü. Gerekçe ise Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı mutabakat zaptı çerçevesinde, imzalanan mutabakat çerçevesinde açılacaktı ve açıldı da, ancak iki güzergah kullanılıyor ve Tahran yönetimi geçtiğimiz hafta boğazdan geçen gemiler için bir uyarı yayınlamıştı. Alternatif güzergahlardan, rotalardan uzak durun şeklinde bir uyarıydı ve kural ihlali yapan gemilere yönelik atışlar yapılacağı uyarısı gelmişti. Bu minvalde ise son günlerde Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilere yönelik insansız hava aracıyla saldırılar düzenlenmişti. Dün bir saldırı gelmişti. Buna karşılık olarak da ABD kuvvetleri hava saldırıları düzenliyor yer yer. İran'ın güneyinde körfeze kıyısı olan şehirlere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Bunlardan en çok dikkat çeken Sirik ilçesi. Buradaki gözetleme kuleleri, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü ve denetimini sağlayan gözetleme kuleleri ve füze depolarının hedef alındığı açıklaması gelmişti ABD cephesinden ve İran'dan da sabaha karşı bir misilleme geldi. Devrim muhafızları bunu duyurdu ve devrim muhafızlarından gelen açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik yeni uyarılar da gelmeye devam ediyor. Söz konusu açıklamada bundan böyle kuralları ihlal eden gemilere karşı geçmişe kıyasla daha sert tedbirler alınacağı uyarısı yapılıyor devrim muhafızları tarafından ve Bu saldırıların da ABD tarafından gerçekleşen saldırıların mutabakat zaptı çerçevesinde başlayan müzakerelere zarar verdiği ve bu müzakerelerin sonlanabileceği ifadesi de kullanılıyor söz konusu açıklamada. Dışişleri kaynaklarından da benzer ifadeler ve haberler yer almıştı hatta. Temmuz ayı içerisinde Katar'da bir yeni müzakere turu planlandığı ifade edilmişti Körfez kaynakları tarafından. Ancak İran kaynakları bu müzakerelerin son saldırılar nedeniyle yapılmayacağı üzerinde de duruyorlar. Şunu da belirtelim, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi an itibariyle Bağdat'tan yaptığı açıklamada yine Hürmüz Boğazı'na işaret etti. Alternatif rotalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi ve Hürmüz Boğazı'ndaki tek kontrolün İran devri muhafızları ve silahlı kuvvetlere ait olduğu bilgisini bir kez daha paylaştı zaten.
0: Ali Çavuğ'u dinledik. Tahran'dan aktardı bizlere. Orta Doğu'daki krize dair son gelişmeleri ele aldı. Biz şimdi Harbiye'ye döneceğiz. Çünkü Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde Kadir İnanır için uğurlama töreni başlıyor şu dakikalarda. Canlı yayında ekranlarınıza taşıyoruz biz de. Yeşilçam'ın efsanesi, dev ismi, milyonların sevgilisi, Türkiye'nin Kadir abisi için bir uğurlama töreni düzenleniyor. Bugün ilk olarak İstanbul Harbiye'de Muhsin Ertuğrul sahnesinde Türk bayrağına sarılı naaşı şu anda sahnenin tam ortasında. Her iki yanda da yakınları, akrabaları, sevenleri, sanatçı dostları bulunmakta ve tabii salonu dolduran da birçok isim var. Aralarında ünlü sanatçılar da var. Biz de özel yayınlarla konuk alıyoruz. Ve kendisinin tabii fotoğrafları da, resimleri de yansıtılıyor. Hazırlanan özel perdede şu anda dönüyor. Gerek gençliğinde çevirdiği filmlerden, gerekse de son dönemlerinde ondan kalan anılar hafızalarda yeniden canlanabilmekte, tazelenebilmekte izlerken, görürken. Veda programına göre usta sanatçı için şu anda ilk tören başladı. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenleniyor. Buradaki anma töreninden sonra da Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Program akışına göre kılınacak cenaze namazını müteakip de usta aktör, ünlü sanatçı Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. Daha önce vermiş olduğu röportajlarda özel anlarına dair ve tabii o asla ve asla silinmeyecek, taptaze kalacak o filmlerden, Türk sinema tarihine damgasını vuran filmlerden, özel sahnelerden, kesitlerle de şu anda Kadir İnanır'a veda ediliyor. Tabii kendisi gibi birçok ünlü oyuncu da bu unutulmaz filmlerde eşlik etmişti. Onlardan biri de Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi çok çok önemli sanatçılar da bu uğurlama töreninde onu, büyük ustayı yalnız bırakmıyorlar. Şu anda bu töreni yerinde takip eden gece gündüz ekibinden Ömer Vatan Artıran'a bir kez daha sözü bırakalım. Yanında yine değerli bir konuğu var. Ömer.
4: Sevgili ata, tören başladı. Hem içeride hem dışarıda büyük bir kalabalık töreni takip ediyor. Eski filmlerden görüntülerle başladı tören. Volkan Severcan'ın sunumuyla ve bizim de yanımızda Ali Taşçıyan, çok değerli sinema eleştirmeni, sinema çalışmaları yapan değerli bir kültür insanı olarak Kadir İnanır'ın sinemadaki değerini kendisinden dinlemek istiyoruz. Ali Hanım, başımız sağ olsun.
5: Başımız sağ olsun. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun.
4: Sinemamız için çok büyük bir isim. Karakteriyle de çok önemli bir isim. Fakat Türk sinemasındaki yerini siz nasıl dile getirirsiniz?
5: Kadir İnanır'ı düşününce benim aklıma gelen şöyle bir oyunculuk becerisi var. Şimdi sinemanın diğer sanatlardan en önemli farkı, onlara üstün geldiği tek yan nedir? Yakın plan. Yani bir insanın yüzünün kocaman bir perdede bütün duyguları yansıtabildiği o anlar. Çok kıymetli anlar ve bir oyuncunun yeteneğini de en iyi ortaya çıkaran anlar. Yani düşünün, önemli bir an ki yönetmen sizin yakın planınızı alıyor. Burada duyguları yansıtacaksınız. Eksiksiz, doğru, etkileyici biçimde yansıtacaksınız. İşte performansınızı kanıtlayabileceğiniz çok önemli bir andır. Şimdi ben herkese sormak isterim. Kadir İnanır'ın herhangi bir yakın planında falsosunu gören var mıdır? Bir an olsun o yüze yakın plan yapıldığı zaman o bakışlardan etkilenmeyen var mıdır? Öfkesiyle olsun, üzüntüsüyle olsun, sevinciyle olsun, hele gülüşüyle olsun. Zannediyorum ki bir oyuncu için en önemli özellik bu ve Kadir İnanır'da fazlasıyla vardı.
4: Ne kadar doğru bir vurgu oldu. Alkışları da duyuyorsunuz. Çünkü tam Aylin Hanım'ın vurguladığı o sahneler şu an Sinevizyon'da gösteriliyor. Peki diğer taraftan sinemamızın çok değiştiği yıllar, 70'ler, 80'ler, 90'lar hepsini de başarıyla göğüsledi, öyle değil mi? Farklı dönem ruhlarına rağmen.
5: Şimdi aslında Kadir İnanır bir süre uzaklaştı sinemadan ama o herkesin uzaklaştığı dönemlerdir zannediyorum. Şimdi öncelikle bir Yeşilçam oyuncusu, bunu kabul edelim ve Yeşilçam tamamen ticari bir sinema. Dolayısıyla orada her daim bir maço karakter var. Erkek dediğiniz zaman en yani toksik haliyle erkekliği vurguluyor. Onun da böyle bir sürü performansı var. Aşktan söz ettiğinizde en romantik karakterlere bürünüyor. Onun da böyle güzel performansları var. Sonrasında daha siyasi olan sinema. Mesela 1980 sonrası biraz turnusol kağıdı gibi tabii oyuncular için. Orada biz Kadir İnanır'ın siyasi anlamda duruşunu görebildik. Ve daha sonralarda da daha az film yapmakla birlikte her daim bir aktivist olarak yani Türkiye'de halkın vicdanını yansıtabilen bir aktivist oldu. Yani siyaseten doğru bir yere geçip daha sonra da az sayıda ama zannediyorum bu inancına uygun filmler yaptı. Belki de çok da istediği rolleri bulmadığı için biz onu böyle 2-3 yılda bir sürekli filmi ortaya çıkan bir oyuncu olarak göremedik.
4: Çok teşekkür ederiz Aylin Hanım. Değerli vurgularınız, katkılarınız için.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Aylin Taşçıyan'ın hakikaten ifade ettiği gibi Kadir İnanır sadece o bakışıyla aslında oyunculuk dersi veren ve etkilenmemenin, o karizmaya, o auraya kendini kaptırmamanın imkansız olduğu çok büyük bir isimdi. Bütün o Yeşilçam en anlı şanlı yıllarında, fakat sonrasında da bir karakter olarak da 1980'lerin, 90'ların toplumsal dönüşümünde de ne kadar kucaklayıcı bir sanatçı olduğunu farklı yüzüyle de gösterdi. Sadece beyaz perdede değil. Dolayısıyla şu an işte böyle bir kalabalık var. Toplumun bütün kesimleri hem salonda onun eski performanslarını izlemeye çalışıyor, hem de buradaki kalabalık hakikaten buradaki sevgiyi izah etmek çok da kolay değil. Fakat ben eminim sizlere de yansıyor. Burada ne kadar sahici, ne kadar samimi bir sevgi var. Sarma ve sarmalama var. Çok doğru bir tespit. Kadir İnanır'ı aslında biz bugün Muhsin Ertuğrul sahnesinden değil, 7'den 70'e Türkiye'nin bütün evlerinden uğurluyoruz. Buradaki hüznü şimdilik bu şekilde ifade etmiş olalım. Tören devam ettikçe biz size aktarmaya devam edeceğiz.
6: Aldım parayı. İstanbul'a indim. Taksim. Pomağazasına gittim. Bir tane lacivert elbise aldım. Oradan yürüyerek Divan Oteli'ne girip yarışmaya girdim. İki saat sonra da yarışmayı kazandım. Şaşkın bir haldeyim. Fotoromancılık daha yeni başlıyor.
0: Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde İstanbul'da dev sanatçı Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır için uğurlama töreni düzenleniyor. Kendisi için özel bir sinevizyon gösterisi var şu anda.
6: Şeyde fotoromanda benim dışında oynayanların hepsi de tanınmış insanlar, sinemayla alakası olan insanlar. Dolayısıyla ister istemez onlarla da ilişkiye giriyoruz. Ve tanınır olmaya başladım. Yani bir yıl boyunca fotoromanlar, 6-7 tane fotoroman bittiğinde ciddi söylüyorum Beyoğlu'nda yürüyemiyordum.
7: Sonunda ilk film teklifini alıyorum. Fotoğraf çekilirken de set kuruluyor. Mizansen veriliyor. Ama filmde kamera önünde hareket var. Nasıl heyecanlıyım. Kameranın çalışırken çıkardığı sesi ilk defa duyuyorum. Ellerim ter içinde ilk planımı tamamlıyorum. Yüzüm bembeyaz. Derin bir nefes bırakıyorum. Ben artık sinema oyuncusuyum. Artık kimse fotoroman oyuncusu diyemeyecek.
6: Dehşetle izliyorum. O çocukken izlediğim bütün oyuncular bu sefer yan yana olmaya başladım. Onlara mı bakayım, söyleneni mi yapayım, kamera ne bilmiyorum. Senaryo ne bilmiyorum. Ama girdim bir defa, buradan dönüşü de yok. Onu da kararını vermiştim.
8: İnsan canlısı Selim Bey'imizi anlıyorum.
0: Evet, Türk sineması Kadir abisini uğurluyor. Saat 13 itibarıyla ilk olarak tören başladı ve devam ediyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesini dolduran birçok kişi, ki aralarında başta yakınları, akrabaları olmak üzere sinema dostları, sinema sanatçıları, sevenleri de şu anda Kadir İnanır'a son görevini gerçekleştiriyorlar. 28 Haziran Pazar gününde. Buradaki anma töreninin bitiminden itibaren de Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Kılınacak cenaze namazını takiben de usta aktör Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. Defin sonrası ise Akatlar Kültür Merkezi'nde aile taziyeleri kabul edecek. Tabii salonda çok sayıda basın mensubu da görev almakta. Sinema sanatçılarıyla beraber, tiyatro sanatçılarıyla beraber birçok ünlü isim bu ana tanıklık ediliyor. Rol aldığı filmlerle de sinemada derin izler bıraktı. 7'den 70'e, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine. Türk tarihinin, Türk sinema tarihinin önemli kilometre taşlarından birine imza atan dev aktör Kadir İnanır için şu anda uğurlama töreni düzenlenebilmekte. Sanat dünyasında da tabii derin bir üzüntüye neden oldu Kadir İnanır'ın vefatı. 77 yaşındaydı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzunca bir dönemdir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Ancak ne yazık ki çabalar yetmedi, kurtarılamadı. Gece Gündüz ekibinden Ömer Vatan Artıran da birçok ünlü ismi NTV özel yayında konuk etti. Onlardan iyi ki Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'di. Önemli ifadeler kullandı. Heykel gibi bir insandı dedi. Toplumun bir rol modeliydi. Ve adeta bizden bir parça gitti ifadesine yer verdi. Bu duygu ve düşüncelerini anlattı canlı yayında. Yeğeni ve aynı zamanda ünlü şarkıcı Soner Arıca da tabii duygu ve düşüncelerini anlatırken oldukça zorlandı. Duygusal anlar yaşadı. Büyük bir sanatçıydı. Her şeyden önce akrabası, dayısı olmasının dışında büyük bir sanatçıydı. Benim için idoldü ifadelerini kullandı ve şu anda yaşananlara inanamıyorum şeklinde bir yorumda bulundu. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde ilk olarak tabii Volkan Severcan'ın sunumuyla açıldı tören ve şu anda kendisi için de bir sinevizyon gösterisi sunumu yapılıyor. Alkışlar eşliğinde, gözyaşları arasında dualarla Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor. Kariyeri boyunca 182 filmde rol aldı İnanır ve pek çok rolüyle de hafızalara kazındı. Tabii hiç tartışmasız en önemli eserlerinden biri Selvi Boylum Al Yazmalım. Türkan Şoray ile başrolü paylaşmıştı. 1977 yapımı film gerek oyunculukları gerek müziğiyle de unutulmazlar arasında yerini aldı. Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı romanından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda da Atıf Yılmaz'ın oturduğu filmde başrolleri Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin paylaşmıştı. Tabii say say bitmez filmler, hafızalardan silinmeyecek yapımlarda Türk halkının sevgisini kazandı, sevgilisi oldu. Gönüllerdeki tahtları oturdu Kadir İnanır ve büyük usta için 28 Haziran 2026 itibarıyla da bir uğurlama töreni düzenleniyor. Bu törenin ardından da Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek naaşı şu anda da sahnede Türk bayrağına sarılı tabutunda kendisinin bir fotoğrafının önünde sevenleri gözyaşlarıyla uğurluyor Kadir İnanır'ı. Başta siyah beyaz filmler olmak üzere 70'ler 80'lerde Yeşilçam'da birçok ünlü filmde başrol oynadı Kadir İnanır. Bir dönem haber spikerliği de yapmıştı. Pek çok programda yer aldı Kadir İnanır. Türk halkı onu hiçbir zaman unutmayacak. Kadir abisine gözyaşlarıyla veda ediyor şu dakikalarda. İkindi namazında mütakip cenaze töreninin ardından, cenaze namazının ardından da artık defnedilecek Kadir İnanır. Bir kez daha Ömer Vatan Artıran'a dönelim. Ömer, söz sende.
4: Hatta senin de ifade ettiğin gibi Kadir İnanır'ın hayatı şu an tören başladı ve ekrana yansıyan eski belgesel görüntüleriyle seyirciye bir kez daha gösteriliyor. Tabii kimi zaman fonda eski bir Yeşilçam müziği, kimi zaman Devlerin Aşkı'nın o ikonik sahneleri yayımlandıkça burada hüzünlü yüzlerde gözyaşları da görebiliyoruz. Hakikaten şu an Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesi. Tek yürek. Sadece içerisi değil, dışarısı da aynı şekilde. Zira kapasite doldu diyelim. Fakat bir bu kadar Kadir İnanır'ı seven Türk sinema seyircisi de dışarıda onu uğurlamaya gayret ediyor. Törende Kültür ve Turizm Bakanı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da var. Onunla beraber çok değerli sinema sanatçıları, Kadir İnanır'la bu yolu yürümüş olan büyük isimler buradalar. Biz de elbette NTV yayınımızda bir kısmını konuk aldık. Hepsinin aslında sözlerinde vurguladığı ortak bazı noktalar var. Kimisi bir sinema tarihçisi perspektifiyle söyledi bunu. Kimisi bir oyuncu olarak, kimisi de bu endüstride söz sahibi olan bir profesyonel şapkasıyla dediler ki Kadir İnanır sadece bakışıyla karşısındaki oyuncuya ve seyirciye dünyaları aktarabilen büyük bir aktör ki aslında oyuncunun er meydanı bir sinema perdesi o bir çift gözle bu kadar yoğun geniş bir duygu yelpazesini aktarabiliyor olmak elbette her aktörün harcı değildir. Bununla beraber tabii ki bu Kadir İnanır deyince akla gelen ilk iltifatlardan biri ama bunu hapsetmek de doğru olmaz. Kadir İnanır aslında komple bir oyuncu. Bedenine hakimiyeti, sesine hakimiyeti ve oynadığı farklı yelpazedeki karakterlere hakimiyeti, onları ele alma biçimi, dramaturjisiyle çok iyi bir oyuncu olduğunu defalarca kanıtlamış büyük bir yıldız. Ama tabii ki yıldızlık kategorisi o mertebe de başka bir şey. Sadece işte bir ansamblın içine nasıl bir teknik hünerle girdiğiyle değil ama aynı zamanda Beyoğlu'nda yürümeye çalışırken aslında şuradan şuraya adım atamayan herkesin boynuna sarılmak istediği ve onun gözlerine baktığında aslında kendi hayatıyla ilgili ve bu ülkenin tarihiyle ilgili bambaşka anlamlar atfettiği yürüyen bir ikon aslında. Dolayısıyla Kadir İnanır bu iki şapkayı da mükemmelen taşımış. Hatta bunun deyim yerindeyse kitabını yazmış bir isim. Kendisinden sonra yetişen yıldızların da aslında dönüp şöyle bir baktığı... eğer şanslıysa, aynı sofraya oturduysa veya aynı mesaide, teşrik-i mesaide bulunduysa bizzat akıl aldığı... Zaman zaman genç sanatçılar şunu da vurgularlar. Biz işte onu ama bir ödül töreninde ama işte bir buluşmada gördük. Yanına da gitmek istedik ama işte aklımızda hep onun o sert bakışları olduğu için ne yalan söyleyelim biraz da korktuk demelerine rağmen bir şekilde o kesişme yaşandığında buzların çözülüverdiği onun o duygusal bakışlarıyla adeta kol kanat gerdiği genç sanatçılar onlar. Kimisi oyuncu, kimisi yönetmen, kimisi yapımcı. Dolayısıyla Kadir İnanır yalnızca beyaz perdedeki personasıyla değil, gerçek hayattaki hakiki sinema emektarlığıyla gecesini, gündüzünü, yıllarını buna vermiş ve yalnızca bir şöhretin peşinden değil, bunu bir sorumluluk, bir ödev olarak kabul etmiş. Bunun karşılığını vermenin yolları üzerine düşünen büyük bir sanatçı. İşte şimdi duyuyorsunuz alkışlar. Bu muazzam hınca hınç kalabalıktan yükselen alkışlar. Buradaki duygunun hakikiliğini, samimiliğini bize en güzel şekilde anlatıyor. Kadir İnanır 1960'larda memleketi Fatsa'dan İstanbul'a geldi. Haydarpaşa Lisesi, iyi de bir lise. Ve tıp okuyacaktı. Annesi Rukiye Hanım'a da sözü o şekildeydi. Fakat onun o içindeki kamera önü galip geldi. O tutku, o aşk galip geldi. Önce Ses Dergisi'nin yarışmasında ki birçok dönemdaşı Sümer Tilmaç'tan Engin Çağlar'a o yarışmada boy gösterdi. Kadir İnanır orada işte ben buyum diyemedi. Fakat hemen sonra Saklambaç Dergisi'nin bu sefer düzenlediği fotoroman artisti yarışmasında birinciliği göğüsledi. Ve ondan sonra öyle bir perde açıldı ki onun için bir mesai perdesiydi. Fakat bizim için büyülü perdenin bambaşka bir versiyonuydu. İşte şimdi filmleri Tatar Ramazan'dan ve sonra İlyas, Servi Boylum, Al Yazmalım neler neler vardı o perdede. Bir yarışmayla hayatımıza girdi ve hep orada güçlenerek, katmerlenerek kaldı. Az önce film sahnesine tanıklık eden buradaki katılımcılar da onun gibi masaya vurarak ona eşlik ettiler. Siz de duydunuz. İşte Kadir İnanır demek aslında bu duygularına kontrol olamayacak, edemeyecek şekilde onu bağrına basmak demek, bir halkın sevgilisi olmak demek. Nitekim bugün burada Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeki kalabalık en samimi haliyle, en yüksek perdeden bunu ifade etmeye gayret ediyor. Az sonra törende onun sanatçı dostları da onunla ilgili anılarını dile getirecekler ve sonrasında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden uğurlanacak Kadir İnanır. Sevgili Ata, biz burada gelişmeler oldukça elbette sizinle paylaşacağız.
0: Ömer Vatan Artıran aktardı. Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine zaman zaman döneceğiz. Canlı yayınlarımızda konukları oldukça Kadir İnanır'ın vedasında biz de tüm yaşananları ekranlarınıza taşıyacağız. Ancak önce bir Sakarya'ya gidelim. AK Parti'nin Sapanca kampı devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında önemli mesajlar vermişti. Bugün de kapanış konuşması yapacak. Kampa dair ayrıntıları alalım. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Ahmet.
9: Ata, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı Sakarya'da, Sapanca'da gerçekleştiriliyor. Bugün kapanış günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14.30 gibi kürsüye çıkmasını bekliyoruz. Bir konuşma gerçekleştirecek. Yine bu konuşmada önemli mesajlar vermesi beklentisi var. Dünkü konuşması da oldukça önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmada milli meselelerde birlik olma çağrısı yaptı. Diğer partilere, kesimlere, ama bununla beraber ayrımcılığın her türlüsüne karşı olduklarını ifade etti. Şayet herhangi bir nedenle ayrımcılık yapan bir kişinin dış mihraklara hizmet ettiğini söyledi. Terörle mücadelenin, FETÖ'yle mücadelenin AK Parti için, kendisi için yapılmadığını, bu mücadelenin Türkiye için gerçekleştirildiğini, herkes için gerçekleştirildiğini bir kere daha sözlerine eklemişti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP ile ilgili eleştirileri de vardı. Özellikle CHP içindeki tartışmaların AK Parti'yi ilgilendirmediğini, bu tartışmanın bir tarafı olmadıklarını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunlar da önemliydi. Bu konuşmanın geneline baktığımızda birlik, beraberlik çağrısı vardı. Bugün özellikle terörsüz Türkiye sürecine değinmesini bekliyoruz. Zira yeni hukuki adımların atılması, yeni düzenlemelerin meclis tatile girmeden meclis genel kuruluna gündeme gelmesini bekliyoruz. Daha önce AK Parti kurmayları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıkları açıklamada buna özellikle değinmişlerdi. Yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bununla beraber Ankara 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi gerçekleştirilecek. Dünya liderleri başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere pek çok lider Ankara'ya gelecek. NATO'da gerçekleştirilecek görüşmelerin detayları da, olası görüşmelerin detayları da kampta gündem başlıklarından biriydi. Yine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleri ve bakanlarla bir araya geldi. Yeni yol haritası, 25 yıl boyunca ne yapıldı, hangi adımlar atıldı, ama AK Parti kurmayları bunu şöyle tarif ettiler. Önümüzdeki yeni çeyrek yüzyılda ne yapacağız, bunu konuşacağız, yeni yol haritasını belirleyeceğiz demişlerdi. Yine milletvekilleri sahadaki eleştirileri, vatandaştan yansıyanları bizzat Cumhurbaşkanı'na aktarma şansı da elde edecekler. Şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanların yönlendirmeleri, yanıtları da önümüzdeki günlerde kısa kısa gündeme gelecektir. Kamuoyunda gündem olacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında hangi başlıklara değineceğini takip etmeyi, aktarmayı sürdüreceğiz Ata.
0: Ahmet Örsoğlu Sakarya'dan aktardı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın grup başkanı olarak atandığına dair meclis başkanlığına yazı gönderildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. CHP sözcüsü açıklamasında söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu da olmamıştır ifadesine yer verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları da var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise silah şartına bağlanacak.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Dünya liderleri 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. NATO zirvesi için başkentte geniş güvenlik önlemleri var. Ayrıntıları alacağız. NTV ekibinden Mustafa Berber karşımızda. Mustafa.
11: Ata, aslında günlerdir önlemlerden, tedbirlerden, hazırlıklardan bahsediyoruz. Ancak bugün yeni bir aşamaya geçildi. Çünkü 28 Haziran ve 10 Temmuz tarihleri arasında bilindiği üzere valilik tarafından Ankara'da konserler iptal edilmişti. Toplantı, basın açıklaması gibi etkinliklere izin verilmeyeceği duyurulmuştu Ankara Valiliği tarafından ve bugün itibariyle bu süreç başladı. Ancak şu anda kameraman Kazım Özbek'le birlikte Ankara'da İstanbul yolu üzerindeyiz. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı burası. Burada da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hem asayiş ekipleri, hem trafik ekipleri, hem de özel harekat polisleri güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkartmış durumdalar ve şehir merkezine doğru giden noktada araçlar kontrol ediliyor. Hemen sol tarafta Kazım Özbek'ten rica edeceğim göstermesini. Bir polis aracının üzerinde görmüş olduğunuz kamerada plaka tespit sistemi kamerası. Yani bu şekilde de mobil olarak da aranan bir plaka var mı, hakkında işlem yapılacak olan bir plaka var mı, bu aranıyor ve burada hem giriş noktasında hem de bu noktada kontrolün yapıldığı alanda da her ihtimale karşı bu araç duruyor ki görevli polis memurları da şu anda kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Neden burası önemli? Fatih Sultan Mehmet Bulvarı önemli. Çünkü sen de dikkat çektin. Liderler Ankara'ya gelecekler. Bazıları Esenboğa Havalimanı'na inecek. Bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılan Ankara Havalimanı'na inişlerini yapacaklar. Ankara Havalimanı buraya yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafede. Yani kapanacak yollardan bir tanesinin, geçici olarak kapanacak olan yollardan bir tanesinin hemen üzerinde bulunuyor. Bu nedenle de liderlerin geçeceği noktaya gidecek olan araçlarda şüpheli bir durum var mı, aranan bir kişi var mı? İşte ekipler bunun kontrolünü gerçekleştiriyorlar. Özel harekat polisleri de burada. 55 bin personel Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklarını yaptı. Bazı yollar kapanacak, bazıları geçici olarak kapanacak. Ancak liderlerin kalacağı otellerin çevresi tam anlamıyla kapalı olacak. Ve şunu da hatırlatalım, Ankara'da zirve boyunca metro çalışacak. Sadece Beştepe'ye yakın olan, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın olan Söğütözü İstasyonu ve Bahçelievler İstasyonu'nda durmayacak metro ve Ankara'yı. Güvenlik önlemleri de en üst düzeyde. Operasyon Turkuaz ismiyle yönetiliyor Ankara'dan.
0: Şimdi Ankara'dan Harbiye'ye dönelim yeniden. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural konuşuyor. Veda töreninde kulak verelim.
12: Kendi aktörlüğünü inşa ederken tanık olduğum bir şeydir hep. Dönüp dolaşıp başvurduğu yerdir aslında. Kalbi, sezgileri ve en önemlisi merakı ve hayata gülümseyerek bakabilme cesareti.

0: Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermenidir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Türk'tür, Arap'tır ve tabii Kürt'tür. Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka.
1: Sevgili Jülide'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Menderes Sabancıları mikrofona rica ediyorum.
2: Ünlü sanatçı Volkan Severcan'ın sunumuyla tören gerçekleşiyor. Şu dakikalarda az önce hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın Jülide Kural, oyuncu aynı zamanda, bir veda konuşması yaptı. Biz yeniden Harbiye'ye ara ara döneceğiz.
3: NTV Radyo.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: de bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Sıcaklar iyicene bastırdı. Artık resmen yazın ortasındayız. O zaman gelsin buzlu şerbetler, limonatalar. Şimdi limonatalar deyince hala baki ama şerbetler gündemden kalktı. Ama onun yerini bir içecek aldı ki artık hayatımızda gerçekten de vazgeçilmez bir yeri var. O da buzlu çay. Bütün dünyada iced tea olarak biliniyor İngilizce adıyla. Tabii ki hemen Amerika'ya gidiyoruz kökeni için. Çünkü çok sıcak bir günün hikayesi var. Şimdi ilk büyük süksesini buzlu çay nerede yapıyor? Amerika'da St. Louis'de 1904 yılında bir dünya fuarı yapılıyor. Şimdi Mississippi Nehri kenarında bu. Oraları böyle oldukça boğucu sıcağıyla meşhur. St. Louis kentinin de bunaltıcı nemli bir havası var ve bir çay tüccarı İngiliz Richard Blatchington fuar ziyaretçilerine sıcak çay tattırmaya çalışıyor. Tabii o sıcakta kimse sıcak çay

anlamıyor. Sonunda bakıyor ki hiç kimseye çay tattıramıyor. İçine bol buz koyarak kendisi bir bu soğuk buzlu çay yapıyor ve fuarında gerçekten de yıldızı oluyor. Ama tabii ki işin çıkışı bu değil. Ama anlatılan hikaye bu. Yani ilk büyük buzlu çay süksesi olarak. Fakat eskilere gittiğimiz zaman Napoli'ye kadar gidebiliyoruz. Mesela 1800'lerin başında Napoli'de buzlu çay yudumlandığına dair seyyahların notları var, anılar var. Aslında zaten çay pek yaygın değil Avrupa'da. Çayın yaygınlaşmasıyla birlikte onu soğuk içmekte bir şekilde herhalde gündeme gelmiş. Ama Napoli bağlantısı olunca ben hemen bir köprü kurdum. Çünkü Napoli aslında daha 17. yüzyıldan başlayarak, yani 1600'lü yıllar diyoruz, Türk şerbetlerine bir merak sarmış. Napoli'li bir şef Venedik'le arkadaşına mektup yazmış. Şu Türklerin şerbetlerini bana öğrensene, ben de burada yapayım diye. Şimdi bizim şerbet nedir? Çok bol buzludur. Üstüne bir meyve özütü veya bir meyve şurubu koyarız. Hatta çiçeklerden olanları vardır, baharatlı olanları vardır. Hatta böyle kırık buz üstünde falan servis yapılır. Hatta daha da ötesi sıkıştırılmış kar gibi böyle. Dolayısıyla üstüne meyve şurubunu koyunca o adeta bir dondurma olur. Ne olur? Sorbe olur, sorbetto olur. Aslında Napolileri sorbettolarının, yani meyveli sütsüz hazırlanmış meyveli dondurmalarının temelinde Türk şerbeti var. Bu kesinlikle artık kabul ediliyor. Zaten ilk yazılan dondurma kitabı Napoli'de I Sorbetti. Şimdi bu sorbetti tamamen bizim şerbetten geliyor. Tabii ki Napoliler, daha doğrusu elit kesim, bu çay nasıl bir şey ola diye belli ki buzlu olarak denemişler, keyfine varmışlar. Yani buzlu çayın kökeninde aslında bizim şerbetler olmuş olabilir, eğer Napoli'yi çıkış noktası olarak kabul edersek. Tabii ki bize gelişi çok sonra, çünkü biz zaten sonradan çaycı olmuşuz, çaykolik olmuşuz.

0: Tuzlu çay hayatımızda yeni, 2000'li yıllardan sonra, ama aslında çay da hayatımızda yeni. Aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde çay dikimine çalışılıyor. Çay tarımı yapılabilir mi acaba diye bakılıyor. Bursa'da deneniyor ve başarılı olunamıyor. Aslında bunun da sebebinde bir çay risalesi var. Çayın faydalı, adeta bir ilaç niteliğinde olduğuna dair olan bir inanç var. Ama aynı zamanda da İngilizlerin tek elinde çay dünyada bir ticari meta haline gelmiş. İngilizler işte Hindistan'da olsun, Sri Lanka'da olsun çay dikimi yapıyorlar ve dünyada çayı önemli bir ticari değer olarak pazarlamaya başlıyorlar. Şimdi biz daha çaykolik olmamışız, çayla tanışmamışız bile, hele kırsalda katiyen yok. Belki birazcık doğuda Erzurum civarında veyahut da Gürcistan'a doğru İran'la Rusya'yla daha yakın olan taraflarda bir çay bilgisi var ama çay içme geleneği yok. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk kanunlardan biri 407 numaralı kanun Rize'de çay ekimi üzerine. Şimdi bu kararın arkasında da aslında Cumhuriyet'in kurulmasından bile önce, yani 8 ay kadar önce İzmir'de toplanan İzmir İktisat Kongresi var. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde evet bağımsızlık savaşını kazandık ama tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıktan gelir diye bir manifesto var Atatürk'ün öncülüğünde ve orada da tam bağımsızlık için ne yiyorsak, ne içiyorsak, ne kullanıyorsak temel ihtiyaç maddelerinin hepsini kendimiz yetiştirmek, kendimiz üretmek zorundayız diye. O zaman kahveye alternatif bir içecek lazım, çay olabilir. O zaman işte Rize'de denemelere başlanıyor. Uzun hikayedir ama aslında 1945'e kadar hiçbir şekilde de yaygınlaşmıyor. Çünkü büyük ölçekli çay fabrikası ancak o zaman kurulabiliyor. Tabii Atatürk'ün girişimi, sonradan İnönü'nün Rize'ye ziyareti ve orada gerçekten kendini bu işe vakfetmiş bir takım ziraatçilerimizin öncülüğüyle Rize'de çay yetiştirilmesi sonunda gerçekleşiyor. Ve biz aslında köylerde mesela ne alınır dışarıdan? Tuz, gaz, bez. Yani kendi yapamadıkları, kendi üretemedikleri malzemeler. Bunlara çay ve şeker de ekleniyor. Aslında şeker bile o kadar değil belki ama bir çay gündemimize giriyor. Şimdi peki buzlu çay ne zaman gündemimize girdi? Bizde aslında müthiş bir meşrubat kültürü var. Evet, şerbetler dedik. Böyle aromalı, meyve özlü, baharatlı her türlü içeceği çok seviyoruz. Böyle bir meşrubat kültürümüz var. Fakat buzlu çay bize 2000'li yıllardan sonra geliyor. Üstelik evimizde kendimiz de yapabiliriz ama gene de üşeniyoruz galiba. Sabahleyin gözümüzü açmadan bile çay demliyoruz. Bütün günde çay içiyoruz. Akşama kadar çaydan vazgeçmiyoruz. Ama buzlu çayı kendimiz evde yapmayı nedense düşünmüyoruz. O zaman gelsin tarifler. Buzlu çayı evde yapmak çok kolay. Yalnız dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları da var. Bir de tabii çayı tatlandıracak mıyız, tatlandırmayacak mıyız? Aroması ne olacak? Sadece öyle soğutulmuş buzlu çay olarak mı içeceğiz? Nasıl servis yapacağız? İşte bunların hepsi aslında son derece zengin bir içecek kültürüne kapıyı aralıyor. Yeter ki niyet edelim.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: O
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Hava durumu.
9: Bugün hava koşulları değişmezken yeni haftada sıcaklık 5 ila 7 derece artacak. İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Ankara güneşli 30, Bursa 32, Antalya 36 derece. İzmir'de sıcaklık 36 derece. Dikili, Foça, Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece, bölgede Poyraz kuvvetli esiyor. İç Anadolu güneşli, rüzgar hala çok sert, Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 28 derece. Ege'de gölgede Manisa 36, Muğla 35, Denizli ve Aydın 37 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz güneşli, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık. Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var. Bolu 28, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar hala kuvvetli. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 35-36 derecelerde.
8: Hava durumu.
10: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
11: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
12: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
13: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
12: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
14: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
15: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
8: Maç takvimi.
9: Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor. Günün programında tek maç var. A grubunda ikinci basamağı alarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup aşamasını geçen Güney Afrika, turnuvanın ev sahiplerinden B grubu ikincisi Kanada ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 22'de başlayacak.
8: Maç takvimi.
15: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Mutlu pazarlar, saat 14, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. 77 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde veda töreni düzenleniyor şu dakikalarda. Töreni gece gündüz ekibinden Ömer Vatan Artıran takip ediyor. Sözü ona bırakalım yeniden.
1: Tekrar merhaba sevgili ata. Tören devam ediyor. Konuşmacılar Kadir İnanır'ın yalnızca sinemadaki değerini değil, aynı zamanda toplumsal yaşamımızdaki önemi kendi toplumsal idealleriyle aktarmaya çalışıyorlar. Sözü ilk olarak Jülide Kural aldı. Onun hayat arkadaşı olarak, bir oyuncu olarak, kendisi de tabii ki çok emektar, değerli bir tiyatro oyuncusu. Onun oyunculuğuna, aktörlüğüne hayranlığını özellikle vurguladı Jülide Kural. Gerçekten de biz de bugün konuk aldığımız bütün sanatçı dostlarının onun oyunculuğuna hayranlığını defalarca dinledik. Tatar Ramazan, evet Deli Kadir, evet Aşık İlyas ya da Chopin, hangi janrada hangi film olursa olsun, 70'lerin ruhuyla, 80'lerin, 90'ların ruhuyla da yapılmış olursa olsun, teknik imkanlar ne kadar değişmiş olursa olsun veya sinemasal yaklaşımlar, Kadir İnanır'ın hakikaten her zaman merkezinde, omurgasında çok güçlü bir oyunculuk oldu. Bununla beraber toplumsal değişimlerin ışığında Türk sinemasından beklentiler değiştikçe kendisi o rüzgarlara da uyum sağlayabildi. Fakat özündeki onu o halkın sevgilisi yapan Kadir bakışı hiç ama hiç değişmedi. Zaman zaman çok daha sert, dik başlı, tavizsiz, müdanasız bir rol atfedildi onun o dillere destan bakışına. Fakat bugünkü konuşmalarda özellikle vurgulandığı gibi onun o bir bakışıyla izleyicisinin içini yumuşatıveren, göğsünü yumuşatıveren, ısıtıveren, kırılgan, duyarlı, hassasiyet sahibi, duygusal bakışının da ne kadar güçlü bir renkte olduğu vurgulandı. 1960'lı yıllarda Saklambaç dergisi, evet, orada düzenlenen yarışmayla aslında hayatımıza girdi. Daha önceki birkaç başarısız denemenin ardından doktor olmak için Fatsalardan İstanbullara gelmiş, fakat sonrasında kendini kamera karşısında bulmuş. Dolayısıyla kadere de bir yerde inanmak lazım diye beyanatı da olan bir oyuncu Kadir İnanır. Ve sonrasında Türkan Şoray'la kamera karşısına geçtiği bir Atıf Yılmaz şaheseri Kara Gözlüm eserindeki o Chopin karakteriyle aslında halk onu bağrına basıverdi. Fakat sonrasında onun üzerine inşa ettiği 180'i aşan filmle gerçekten o güçlü bağ giderek katmerlendi. Araya giren molalara rağmen, yıllarca sinema yapmamasına rağmen, evet televizyonla veya bazı mülakatlarla her zaman onu sevenlerin radarında oldu. Fakat sinema üretimine gönderilmemiş mektuplar, ki Türkan Şoray Kadir İnanır'ın 24 yıl sonraki buluşmasıdır ve sonrasında Memduh Ün Fatma Girik buluşmasıyla veda ettikten sonra nicedir bir üretimi olmamıştı. Ona rağmen Türk sineması deyince akla gelen ilk isimlerden biri oldu her zaman. İkon mertebesine ulaştı. 1970'li yıllarda çizdiği bambaşka portrelerden, 1980'li yıllarda, az önce bizim konuk aldığımız Alin Taşçıyan çok güzel ifade etti onu. 1980 sonrası o 70'lerin Yeşilçam geleneğinin yüzlerine bir turnusol kağıdı oldu adeta. İşte o sınavı çok iyi verdi Kadir İnanır. Nitekim biraz önce alkışlarla kesilen Tatar Ramazan'da çizdiği portre, o portre ki, o hikaye ki, aslında hikayesiyle tabii ki çok Kerim Korca'nın kaleminden çıkan ve orada çizdiği portreyle aslında ne kadar farklı açılımlar yapabileceğini göstermişti kendisi. 1990'lı yıllarda Beyaz Cam'da, televizyon ekranlarında önce Savcı dizisi, ki orada ona atfedilen o sert bakışlı, daha dedik erkek portresi, zamanla aslında ne kadar centilmen, ne kadar toplumun bütün kesimlerinin eşitliğine ve adaletine önem veren bir insan olduğunu anlatması biraz zaman aldı. O kadar özdeşleşti ki orada o kadirizm olarak özetlenen portreyle ve sonrasında Marziye dizisiyle ve devamında işte Derman Bey olsun ve farklı birçok yapımla hem kentli bir yani bir kartpostal erkeği de olduğu yeri geldi Anadolu'nun bambaşka bir köşesinden o hakiki ve kendi derdini ve kendi kalbini açan portrelerle de hakikaten Kadir İnanır oyunculuğunu bir şölene çevirdi her zaman. Ödüller de kucakladı elbette. Daha ilk zaman performanslarından biri Filiz Akın'la oynadığı Utanç filmi ona Altın Koza'yı getirdi. Yıllar sonra Altın Koza'da el ele Türkan Şoray'la sahneye çıkacaktı ve defaten aldığı o yaşam boyu onur ödüllerinde de sadece bir sinema kahramanı olmayı değil ama aynı zamanda o sinema izlerken bir Yeşilçam perdesinde bir olan, tek yürek olan bu toplumun bütün kesimlerinin Kadir abisi olmanın onun için ne kadar onore edici olduğunun altını çizdi bütün o ödül törenlerinde. 1980'li yıllarda Şerif Gören'in yönetmenliğiyle Yılanların Öcü performansı da yine çok özel bir yerdedir. Ders niteliğinde bir oyunculuk şöleni vardır orada ve Altın Portakal ödülüyle onu taçlandırmıştır. Elbette başka ödülleri de oldu fakat bizim konuk aldığımız Birol Güven'in de vurguladığı gibi ödüller elbette marifet iltifata tabidir, yüreklendirmiştir, mutlaka çok mutlu olmuştur. Bununla beraber o aslında halkın sevgilisi olma mertebesine ulaştıktan sonra aslında bambaşka bir ödülün sahibi oldu. İşte bugün o ödülün ne olduğunu belki de en iyi meslektaşları görüyor. Türk halkı bugün Kadir İnanır'ı evinden uğurluyor. İşte bu törende de bütün sevenleri onu uğurluyorlar. Az sonra tören bittikten sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden sonsuzluğa uğurlanacak Kadir İnanır.
2: NTV Radyo.
3: İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30 derece, rüzgar sert esiyor, Konya 31 derece. Ege'de, İzmir'de sıcaklık 36 derece, Dikili, Foça ve Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Akdeniz güneşli, Antalya 36 derece, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar kuvvetli. Erzurum 24 derece.
2: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yaz mevsimi geldi. Sivrisinek, arı, böcek sokması halinde kullanabileceğiniz doğal yolları hatırlatalım. Buğday Derneği'nin ekolojik yaşam rehberine göre arı soktuysa ve soktuğu yer başınıza yakınsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Ama gidene kadar kendi tükürüğünüzle arının soktuğu yeri ıslatıp üzerine toz şeker dökün. Şeker zehri alır. Arı dışındaki bir böceğin soktuğu yeri ise yine tükürüğünüzle ıslatın ama bu kez üzerine şeker değil tuz dökün. Böylece yara olmasını önlersiniz. Böceğin soktuğu yer kızardıysa sirkeli suyla kompres yapın ve rendelenmiş çiğ patates sarın. Doğada sağlıklı günler dileğiyle.
4: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Caz tutkusu. Caz Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçay.
7: Sevgili cazseverler, bu hafta genç bir kadın gitarcıyla birlikteyiz. Lüksemburg'dan Veda Bartringer bu gitarcı. Kısaca Veda diye de biliniyor. 8 yaşında piyanoya, ardından klasik gitara başlayan Veda, caz müziğini 17 yaşında keşfetti. Brüksel Konservatuarı'nda armoni ve doğaçlama üzerine öğrenim gördü. 2022 yılında ustalık sınıfını caz gitarı üzerine bitirdi. 2022 yılından başlamak üzere kendi adına 4 albüm yayınladı. The Butterfly Effect, Deep Space Adventure, Arthur's Room ve Rise and Shine. Veda klasik bir caz gitarcısı değil. Distorsiyonlu tonu ve akıcı tekniğiyle daha çok bir rock gitarcısı duygusunu veriyor. Bu programda Veda'nın kendi dörtlüsü ve The String Machine adlı yaylı çalgılar dörtlüsüyle 6 Haziran 2026'da yayınlanan Rise and Shine albümünü tanıtacağım sizlere. Dörtlüsünü alto saksafonda Julien Cuvelier, basta Laurent Pekel, davulda Maxim Magotto oluşturuyor. Yaylı çalgılar dörtlüsünün yanı sıra iki konuk yorumcu var. Flütçü Nesam Celal ve piyanist Margot Franken. Rise and Shine, Veda'nın Ancestors adlı slow rock parçasıyla başlıyor. Ardından Butterfly Tree adlı vals geliyor.

Belçikalı gitarcı Beda Bartringer ve The String Machine'in Rise and Shine albümünden dinledik. Ancestors ve Butterfly Tree. 6 Haziran 2026'da yayınlanan albümü dinlemeye, yine Beda'nın Farewell adlı bestesiyle devam ediyoruz.

Farewell ve The Butterfinger dörtlüsü ve The String Machine Rise and Shine albümünde seslendirdi. Yine Veda'nın modern bir vals çalışması. İzlenimci bir parça bu. Rue de l'Étude. Bu parçanın konuğu piyanist Margot Franken.

ve de Bartringer dörtlüsü ve The String Machine'den dinledik. Rue de l'Étude. 6 Haziran 2026'da yayınlanan Rise and Shine albümünden son olarak Veda'nın Too Much Coffee adlı uptempo bestesini dinliyoruz. Gitarda Veda Bartringer, alto saksafonda Julien Cuvelier, basta Laurent Pekel, davulda Maxim Magotto ve The String Machine seslendiriyor.

0: Meda Bartringer dörtlüsü ve The String Machine'in Rise and Shine albümünden dinlediğimiz son parçaydı. Too Much Coffee. Ben Hülya Tunça. Buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Caz tutkusu sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
2: Merhaba sevgili cazseverler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
2: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Klima istersin, vatanda bulursun. 23-29 Haziran tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ duvar tipi klima 29.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 29.999 liraya vatanda.

0: başlıyor.
1: Yaz sıcakları kendisini göstermeye başladı. Elimiz soğuk yiyeceklere, içeceklere gidiyor. Bazen su yerine gazlı içecekler de tüketiliyor. Peki vücudumuz yoğun sıcaklarda soğuk içecek ve yiyeceklerle buluşunca ne yaşar? Çok soğuk ya da sıcak yemek vücudumuzu nasıl etkiler, merak ettiklerimizi iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya'ya soruyoruz. Ayça Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bu soğuk su meselesini soralım önce. Sanki sıcak içince susuzluğumuz gitmeyecek gibi düşünüyoruz. Buzlu bardaklarla soğuk sular içiyoruz ama doğru mu yapıyoruz yoksa bilmeden kendimize zarar mı veriyoruz?
2: Aslında sıcak havalarda soğuk ve buzlu su içtiğimizde vücudun ihtiyacı olan hidrasyonu yani suyu daha iyi karşıladığımızı düşünüyoruz ama öyle olmuyor. Çünkü o soğuk su ilk başta harareti kestiği için ihtiyacımız olan sudan daha az içmemize neden oluyor aslında. Şimdi insanın günlük su ihtiyacı kilogram başına 30 mililitredir. Yani 100 kilo bir insanın günde 3 litre su içmesi gerekir. Sıcak havalarda bu insensible kayıp dediğimiz yani fark etmeden kaybettiğimiz bir su var. Nedir bu? Terleme ve solunum yoluyla vücudumuzdan kaybettiğimiz su. Yaklaşık 500 mililitrede sıcak havalarda daha fazla su içmemiz gerekiyor aslında. Hani kışın kilogram başına 30 mililitre, yazın kilogram başına 30 mililitre artı 500 mililitre olarak düşünebiliriz günlük su ihtiyacımızı. Şimdi havalar çok sıcak olduğunda soğuk ve buzlu suyu birden içmek o harareti kestiği için susuzluk hissiyatımızı baskılıyor ve günlük almamız gereken aslında suyu yeteri kadar almamaya neden olabiliyor. İkincisi çok soğuk ve buzlu su içmek boğazda tahribata neden olabiliyor. Bu da boğaz ağrısını, ses kısıklığını beraberinde getirebiliyor. O nedenle sıcak havalarda böyle çok buzlu sular içmek, buz gibi soğuk soğuk sular içmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Hani buzdolabından çıkmış bir su olabilir ya da oda sıcaklığındaki suyu ben her zaman çok severim. Bu şekilde günlük suyunuzu içmeye özen göstermeye dikkat etmek gerekiyor yaz aylarında.
1: Şimdi diyelim ki çok soğuk bir su içiyoruz. Su boğazımız geçtikten sonra nasıl bir etki bırakıyor? Örneğin işte tamam dişlerimizde onun etkisini hissediyoruz ama mesela mideyi büzüyor mu? Ne oluyor orada?
2: Şimdi soğuk su yani aslında soğuk diyelim damarlarda vazokonstriksiyon dediğimiz damarın büzülmesine neden olur. Sıcak havalar, sıcak şeylerde damarlarda genişlemeye neden olur. Vazodilatasyon diyoruz ona. Siz soğuk bir yiyeceği ya da içeceği birden vücudunuza aldığınızda aslında iç organlarımızın bir sıcaklığı var. Ve bu birden bizim vücudumuza girdiğinde hani boğazımızda tahribatlara falan neden olabilir ama aynı zamanda midenin iç ısısını düşürüyor ve kasılmalara neden olabiliyor midede. Bu da sindirim problemlerini de aslında beraberinde getirebiliyor. Oradaki damarlarda vazokonstriksiyon dediğimiz büzülmelere neden olduğu için çeşitli hazımsızlıklar, işte yiyeceği sindirilememesi gibi durumlara da neden olabiliyor. Hani çok soğuk, aşırı buzlu yiyecekler yerine vücutla dengeli olabilecek, ılımlı olabilecek şekilde tercihler yapmak vücut için daha dengeyi sağlayan seçimlerdir aslında.
1: Bir de şöyle bir şey vardı. Özellikle diyet yapanlar bunu söylerdi. Bu ne kadar doğru bunu sorayım. Soğuk su içtiğimizde metabolizmamız daha hızlı çalışıyor diye bir anlayış var ama bu doğru mu?
2: Yok. Hayır. Böyle bir bilgi yok. Bu bilimsel bir bilgi değil. Bununla ilgili yapılmış geniş çaplı bir araştırma yok. Soğuk suyun şöyle... Yani hani bu ılık suyla duş almak yani ya da soğuk suyla duş almak belki anlık olarak kalp ritminizi hızlandırabilir. Mesela hani görüyorsunuz sıcak havada birden soğuk suya girdiğinizde kalbiniz hızlı hızlı atmaya başlar. Bu sempatik sinir sistemin uyarılmasına bağlı olur. Ancak bunu bu şekilde yaparak 24 saatlik bazal metabolizmanızı arttırmanız mümkün değil. Yani o sırada evet belki biraz kalbiniz hızlanabilir. Hafif biraz enerji harcamanız artabilir ama eğer bir hipertansiyon hastasıysanız ya da bir kronik bir hastalığınız varsa bununla ilgili ilaç kullanıyorsanız bir böbrek yetmezliği durumlarınız varsa taşikardi dediğimiz bu kalp hızlanmasına bağlı sevimsiz klinik

bulgular ortaya çıkabilir. Mesela tansiyon yükselebilir. Bir tansiyon hastası uzun dönemli ise hani beyin kanaması, inme, felç gibi problemlere neden olabilir. Yine çok fazla bu kalp çarpmasına bağlı bayılmalar, senkoplar ortaya çıkabilir. O nedenle böyle buz gibi sularla duş almak, işte kendinizi soğuk su küvetlerine sokmak, zayıflayın diye. Bunların bilimsel literatürde yeri yok. Yaz aylarında bizim önerimiz hani vücut hidrasyonunu ya da ısısını düşürebilmek için ılık suyla banyo yapmaktır. Asla çok soğuk sular, buzlu sular, buzlu küpler, buzlu küvetleri önermeyiz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
1: Ülkemizde ve dünyada bir markaya dönüşen istişare ve değerlendirme toplantılarımız en geniş katılımlı platform kimliğiyle her zaman özel bir konuma sahip oldu. Yer seçiminden hazırlık çalışmalarına, içeriğinden temasına, şarkısından oturumlarda ele alınacak konulara kadar hep çok titiz davrandık. Hiçbir detayı atlamadık. Hiçbir boşluk bırakmadık. En verimli, en doyurucu şekilde geçmesi için çok titiz bir çalışma yürüttük. Değerli kardeşlerim, burada da istişare mekanizmasını 2 gün boyunca tüm unsurlarıyla çalıştırmaya gayret ettik. Dün Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız partimizin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatileri gerçekleştirdi. Parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızamız hem de geleceğe dönük hedeflerimiz ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi, gözden geçirildi. Genel merkez çalışmalarımızın da ele alındığı bu oturumlardaki katkı ve önerilerin tamamını partimizin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını oluştururken öncelikli surette göz önünde bulunduracağız. Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam 28. dönem milletvekillerimizin katılımıyla meclis parti grubu çalışmaları ve değerlendirmeleri oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Hem de değerlendirmelerini samimiyetle dile getirdiler. Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Sahadan aktardıkları geri bildirimleri aldık. Milletimize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi kendileriyle mütalaa ettik. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açısından dolu dolu bir 2 gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük. Gerek soru ve sunumlarıyla, gerek fikirleriyle, gerekse teklif ve tenkitleriyle toplantımıza katkı yapan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyonun başarıyla icrasında emeği geçen Genel Sekreterlik birimimiz ile tanıtım ve medya başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha partimiz, ülkemiz, milletimiz için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bundan 7,5 asır evvel Yunus Emre arı duru Türkçesiyle şöyle seslenmişti. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre, er odur kalçakta dura. Yüceden bakan göz değil. Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolculuğuna bu niyetlerle koyulduk. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık. Merhum üstadımız Necip Fazıl hani diyor ya, perdenin ardı perde, perdenin ardı perde. Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde. İşte biz de bir siperi açtığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı. Bir engeli açtığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik. Bakın bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini, hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikayesine imza attık. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim. Çeyrek asırlık bu kutlu yolculukta sizlerle omuz omuza olmak, birlikte yorulmak, birlikte ter dökmek, en çetin mücadelelere birlikte girmek, bir yol arkadaşınız, bir dostunuz olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için, böyle bir partinin genel başkanı olduğum için, çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için hep şeref duydum, kıvanç duydum. Aldığım her nefeste Rabbime hamd ettim. Bilmenizi isterim ki bir kardeşiniz olarak ben siz kardeşlerimden razıyım. İnanıyorum ki bu millet de sizlerden razıdır. Millet için, memleket için, ülkemiz için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, Rabbim kadro olarak bizlere bu ülke ve millete hizmet etme bahtiyarlığı nasip etti. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şimdi değerli kardeşlerim, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız sırasında sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetini defalarca ziyaret ettik. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere, köylere beraberce gittik. Uzak yakın demedik. Yağmur çamur demedik. Güneş yaz, ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizden başlayarak Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasına, dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı şekilde bunların da önemli bir kısmı daha önce hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen yerlerdi. En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketiyle sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Biz gidemezsek ailemiz gitti. Arkadaşlarımız gitti. Diplomatlarımız, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel temsilcilerimiz gitti. İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün şu gerçeği bir kez daha tüm samimiyetimle, tüm yüreğimle burada siz dostlarımın huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum. Bunu belagat olsun diye değil, gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim yerlerde bizzat şahitlik ettiğim için söylüyorum. Nasıl Türkiye Türkiye'den daha büyükse, AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. AK kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Mogadişu'nun, Hartum'un, Beyrut'un, Trablusşam'ın, Trablusgarb'ın umudu sizlersiniz.
Unutmayın, Lefkoşe size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Prizren, Bağdat, Basra size bakıyor. Unutmayın, biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında, ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız, Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, köyezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.

0: Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim, tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşe Nur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Ali Semir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. ...15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan kopartılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu kadro, bu aziz kadro bugüne kadar Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ehli beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan, bayrak uğruna can veren kahramanların, mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam, sosyal medya tamam, ama bizim hareketimiz ruberu, muhabbet üzerine kuruludur. Unutmayın, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik. Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulup hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz. Tebrik ve takdirler kadar, hatta onlardan daha da fazla eleştirilere kulak vereceğiz. Kibirden özellikle uzak duracağız. Tevazuu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek hacet kapısı, dert kapısı, derman kapısı demektir. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız. Allah'ın izniyle çeyrek asırlık destana yeni zaferler eklemeye hep birlikte devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle AK Parti 33. istişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. kampımızın her aşamasında payı ve emeği bulunan, toplantımıza katkı veren tüm kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Sakarya Sapanca'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını dinledik. 33. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış gününde, kapanış programında bir açıklama yaptı. Biz de NTV ekranlarında canlı bir şekilde ekrana getirmiş olduk. Gazze'nin, Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabı sorulacak İsrail'e dönük mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Haber bültenimizin içerisindeyiz. İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoğun duman yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine polis ekipleri vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu. Yangın saat 12.30 sularında Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangından yükselen yoğun duman çevreye yayılırken bazı yerleşim alanlarının etkilendiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri de muhtemel risk nedeniyle vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları da sürüyor. Noktalıyoruz. Saat başında Canan Arslan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
4: Kupa sözlüğünde bugün bir ülkenin ulusal onurunu futbol sahalarında nasıl temsil ettiğini konuşacağız. Bir halkın bağımsızlık mücadelesinin sembol ismi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Patrice Lumumba. Sömürgeciliğe karşı baş kaldıran Lumumba 1961 yılında vahşice katledildi. Onu yok etmek isteyenler adını tarihten sileceklerini sandılar. Ancak bugün tribünlerde 90 dakika boyunca bir saniye bile yerine oturmadan liderinin kıyafetlerini giyen ve adeta bir heykel gibi dikilen Michel Kuka Embolandinga adlı sanatçı tüm bu unutturma çabalarını boşa çıkarıyor. Maç boyunca gözünü sahaya bile çevirmeden arkasındaki binlerce taraftara liderlik eden bu adam sömürgecilerin yok ettiğini sandığı o bağımsızlık ruhunu tribünde tek başına ayakta tutuyor. Kongo halkı için bu bir onur meselesi. Tribünler geçmişin o sarsıcı trajedilerini ve sömürge karşıtı hafızasını futbol sahalarından dünyaya işte böyle haykırıyor.
3: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
5: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
6: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
5: Cinayetle ilgisi olanlar.
6: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
5: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
6: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
5: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalıyor diyor.
6: Polisiye roman sevenler.
5: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
6: Her gece saat 1.30'da NTV Radyo başına.
3: Reklam. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
15: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
15: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: başlıyor.
1: Yaz sıcakları kendisini göstermeye başladı. Elimiz soğuk yiyeceklere, içeceklere gidiyor. Bazen su yerine gazlı içecekler de tüketiliyor. Peki vücudumuz yoğun sıcaklarda soğuk içecek ve yiyeceklerle buluşunca ne yaşar? Çok soğuk ya da sıcak yemek vücudumuzu nasıl etkiler, merak ettiklerimizi iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya'ya soruyoruz. Ayça Hanım merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bu soğuk su meselesini soralım önce. Sanki sıcak içince susuzluğumuz gitmeyecek gibi düşünüyoruz. Buzlu bardaklarla soğuk sular içiyoruz ama doğru mu yapıyoruz yoksa bilmeden kendimize zarar mı veriyoruz?
2: Aslında sıcak havalarda soğuk ve buzlu su içtiğimizde vücudun ihtiyacı olan hidrasyonu yani suyu daha iyi karşıladığımızı düşünüyoruz ama öyle olmuyor. Çünkü o soğuk su ilk başta harareti kestiği için ihtiyacımız olan sudan daha az içmemize neden oluyor aslında. Şimdi insanın günlük su ihtiyacı kilogram başına 30 mililitredir. Yani 100 kilo bir insanın günde 3 litre su içmesi gerekir. Sıcak havalarda bu insan sıvı kayıp dediğimiz yani fark etmeden kaybettiğimiz bir su var. Nedir bu? Terleme ve solunum yoluyla vücudumuzdan kaybettiğimiz su. Yaklaşık 500 mililitrede sıcak havalarda daha fazla su içmemiz gerekiyor aslında. Hani kışın kilogram başına 30 mililitre, yazın kilogram başına 30 mililitre artı 500 mililitre olarak düşünebiliriz günlük su ihtiyacımızı. Şimdi havalar çok sıcak olduğunda soğuk ve buzlu suyu birden içmek o harareti kestiği için susuzluk hissiyatımızı baskılıyor ve günlük almamız gereken aslında suyu yeteri kadar almamaya neden olabiliyor. İkincisi çok soğuk ve buzlu su içmek boğazda tahribata neden olabiliyor. Bu da boğaz ağrısını, ses kısıklığını beraberinde getirebiliyor. O nedenle sıcak havalarda böyle çok buzlu sular içmek, buz gibi soğuk soğuk sular içmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Hani buzdolabından çıkmış bir su olabilir ya da oda sıcaklığındaki suyu ben her zaman çok severim. Bu şekilde günlük suyunuzu içmeye, özen göstermeye dikkat etmek gerekiyor yaz aylarında.
1: Şimdi diyelim ki çok soğuk bir su içiyoruz. Su boğazımızdan geçtikten sonra nasıl bir etki bırakıyor? Örneğin işte tamam dişlerimizde onun etkisini hissediyoruz ama mesela mideyi büzüyor mu? Ne oluyor orada?
2: Şimdi soğuk su yani aslında soğuk diyelim damarlarda vazokonstriksiyon dediğimiz damarın büzülmesine neden olur. Sıcak havalar, sıcak şeylerde damarlarda genişlemeye neden olur. Vazodilatasyon diyoruz ona. Siz soğuk bir yiyeceği ya da içeceği birden vücudunuza aldığınızda aslında iç organlarımızın bir sıcaklığı var. Ve bu birden bizim vücudumuza girdiğinde hani boğazımızda tahribatlara falan neden olabilir ama aynı zamanda midenin iç ısısını düşürüyor ve kasılmalara neden olabiliyor midede. Bu da sindirim problemlerini de aslında beraberinde getirebiliyor. Oradaki damarlarda vazokonstriksiyon dediğimiz büzülmelere neden olduğu için çeşitli hazımsızlıklar, işte yiyeceği sindirilememesi gibi durumlara da neden olabiliyor. Hani çok soğuk, aşırı buzlu yiyecekler yerine vücutla dengeli olabilecek, ılımlı olabilecek şekilde tercihler yapmak vücut için daha dengeyi sağlayan seçimlerdir aslında.
1: Bir de şöyle bir şey vardı. Özellikle diyet yapanlar bunu söylerdi. Bu ne kadar doğru bunu sorayım. Soğuk su içtiğimizde metabolizmamız daha hızlı çalışıyor diye bir anlayış var ama bu doğru mu?
2: Yok. Hayır. Böyle bir bilgi yok. Bu bilimsel bir bilgi değil. Bununla ilgili yapılmış geniş çaplı bir araştırma yok. Soğuk suyun şöyle... Yani hani bu ılık suyla duş almak yani ya da soğuk suyla duş almak belki anlık olarak kalp ritminizi hızlandırabilir. Mesela hani görüyorsunuz sıcak havada birden soğuk suya girdiğinizde kalbiniz hızlı hızlı atmaya başlar. Bu sempatik sinir sisteminin uyarılmasına bağlı olur. Ancak bunu bu şekilde yaparak 24 saatlik bazal metabolizmanızı arttırmanız mümkün değil. Yani o sırada evet belki biraz kalbiniz hızlanabilir. Hafif biraz enerji harcamanız artabilir ama eğer bir hipertansiyon hastasıysanız ya da bir kronik bir hastalığınız varsa bununla ilgili ilaç kullanıyorsanız bir böbrek yetmezliği durumlarınız varsa taşikardi dediğimiz bu kalp hızlanmasına bağlı sevimsiz klinik bulgular ortaya çıkabilir. Mesela tansiyon yükselebilir, bir tansiyon hastası uzun dönemli ise hani beyin kanaması, inme, felç gibi problemlere neden olabilir. Yine çok fazla bu kalp çarpmasına bağlı bayılmalar, senkoplar ortaya çıkabilir. O nedenle böyle buz gibi sularla duş almak, işte kendinizi soğuk su küvetlerine sokmak, zayıflayayım diye bunların bilimsel literatürde yeri yok. Yaz aylarında bizim önerimiz hani vücut hidrasyonunu ya da ısısını düşürebilmek için ılık suyla banyo yapmaktır. Hı hı. Asla çok soğuk sular, buzlu sular, buzlu küpler, buzlu küvetleri önermeyiz.
1: Buzdan mümkün olduğunca uzak duracağız yani yazın.
2: Yazın evet. Zaten şöyle bazı mesela dışarıda buzlu yiyecekler yediğimizde de bazı bakteriler mesela suların içerisinde oluyor. Bunlar donduruluyor. Hijyene dikkat edilmiyor. Hı hı. Limon tonalının içerisine falan bu buzlar koyulabiliyor. Buna bağlı da gastrointestinal enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. İşte bulantılar, kusmalar. Özellikle dışarıda buzlu yiyecekleri kesinlikle yiyip içmemenizi tavsiye ederim. Hı hı. Çünkü hani bu buzların da ne koşullarda donduruldu, nasıl o yiyeceklerde kullanıldığıyla ilgili de ciddi bir denetleme olduğunu zannetmiyorum. Yani her zaman hafif buzdolabında soğutulmuş su kullanmak, soğutulmuş içecekler kullanılması daha doğru. Hani ayrıca bir buz eklemeye gerek yok diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Şimdi yazın bir de şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Su içmeyenler onun yerine meşrubatları, gazlı içecekleri tercih ediyor. Bir bardak su yerine bir bardak gazlı içecek içtiğimizde kendimize ne yapmış oluyoruz?
2: Kendimizi ihanet etmiş oluyoruz. Şimdi bu özellikle şekerli ve gazlı içecekler bugün gerçekten birçok hastalığın birebir nedeni, metabolik hastalıklar açısından söyleyebilirim. Çünkü bu meşrubatların içerisinde kullanılan tatlandırıcılar ya yapay tatlandırıcılar ya da bu nişasta bazlı şekerden elde edilen endüstriyel tatlandırıcılar ve bunlar insan vücudu için aslında çok hızlı kana karışıyor. Yani bir şekerli meşrubatı içtiğinizde mesela bir meyveyi yemeye oranla onun içindeki şeker kana daha hızlı karışıyor. Ve kana karışan bu şeker karaciğer yağlanmasının aslında en büyük nedenlerinden biri. Ve vücuttaki insülin hormonu çok hızlı yükseltiyor. Yükselen insülin hormonu da sizi acıktırıyor. Daha çok yemenize neden oluyor aslında. Gün içindeki bu glisemik dalgalanma dediğimiz şeker dalgalanmalarına neden oluyor. Hani şekerli bir içeceği hele hele şekeri içerek vücuda almak aslında vücudumuza yaptığımız en büyük ihanetlerden biri olarak görüyorum ben. Özellikle endüstriyel içecekleri ve işte meyve sularından tutun gazlı içecekleri üzerine ekleyin bu hazır kahveler, işte kahve zincirlerinde satılan kremalı şekerli kahveler. Bunlar gerçekten vücutta ciddi insülin sentezlenmesine ve yüksek insülin sentezine bağlı daha çok yağlanmaya, obezite riskinin artmasına, diyabet riskinin artmasına neden olabiliyor. Yine karaciğer yağlanma masının da aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi bu yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren endüstriyel şeker dediğimiz bu tür yiyecek ve içeceklerin sıkça kullanılması aslında.
1: Hı hı. Şimdi şunu da sormak isterim. Yemek yerken su içmeyin derler ama bu da ne kadar doğru bir yaklaşım bunu da soralım.
2: Evet, bu doğru bir yaklaşım değil. Bununla ilgili bir klinik araştırma ya da klinik veri yok. Ancak ne yazık ki bu bir şehir efsanesi şeklinde bir mite dönüşmüş durumda. Yemekle birlikte tabii ki su içebilirsiniz. Yemekle birlikte içtiğiniz su yeme hızınızı yavaşlatır. Yemekle birlikte yediğiniz sebzenin, liflerinin midenizde açılmasını sağlar ve bağırsaklarınızdaki kabızlık etkisini yok eder. Yani şöyle söyleyeyim, yemekle birlikte su içtiğinizde kabızlıktan kurtulursunuz, metabolizmanız çalışır, daha az yemek yeme ihtiyacı duyarsınız. Çatalı elinizden bırakırsınız ve daha yavaş yersiniz. Daha çok doydum hissiyatını hissedersiniz. Şimdi bu yemekle birlikte su içilmez öyle bir yerleşmiş ki insanların hayatına. Zaten su içmeyen bir toplumuz. Aklımıza gelmiyor. Bir de tam yemekte susadık bir bardak su içeceğiz. Ay şimdi içmeyeyim. İşte yarım saat önce içmeyeyim. Yarım saat sonra içmeyeyim derken suya karşı bir kısıtlama ortaya çıkıyor. Özellikle yaz aylarında bu dehidratasyon dediğimiz vücudun susuzluğuna ekstra bir katkıda bulunuyor. Yemekle birlikte tabii ki su içebilirsiniz. Ve özellikle yaz aylarında maden suyu içmenizi tavsiye ederim. Eğer bir tansiyon ya da böbrek yetmezliğiniz, sodyum kısıtlaması gerektiren bir hastalığınız yoksa güvenle maden suyu içebilirsiniz. Çünkü bu terle birlikte kaybedilen elektrolitleri yerine koyma açısından da maden suları çok kıymetli içeceklerdir aslında. Hani yemeğin yanında şekerli hiçbir içecek yok ama su, maden suyu gibi, ayran gibi içecekleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.
1: Hı hı. Hemen şunu da soralım. Şimdi yazın çayı da çok içenler oluyor ve işte susuzluğunu çayla karşılayanlar oluyor. Özellikle yemekten sonra çay içmeyi tercih edenler oluyor. Bu bir alışkanlık mı yoksa vücudumuz çaydaki bir maddeyi mi arıyor sindirim için?
2: Aslında çay insanı rahatlatan bir içecek. Dünyada belki de ülkemizde ki yani dünyaya göre ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri çaydır. Ben de çok çok severim. Gerçekten. Teonin dediğimiz bir madde var içerisinde. Bu vücut rahatlatıyor aslında. Hani yemekten sonra bunu içtiğimizde de tabii içinde farklı polifenoller, yeşil çaylarda kateşinler falan da var ama bu rahatlatıcı etkisi bu daha çok tiyonun dediğimiz maddeden dolayı oluyor. Bu da işte insanı böyle bir gevşetiyor, rahatlatıyor ve iyi hissettiriyor. Demir eksikliği probleminiz yoksa yemekten sonra çayınızı da içebilirsiniz. Çayınıza şeker atmayın diyeceğim
1: Evet.
2: pratik olarak. Çünkü 2 küp şeker bir dilim ekmeğe tekabül ediyor. Ama bir demir eksikliğiniz varsa, büyüme gelişme çağındaki çocuklarınızda ve gebelerde yemeklerden hemen sonra çay içilmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü demir emilimini birazcık azaltabiliyor. Ama bir kansızlık probleminiz yoksa erkekler mesela içebilirler diyeyim. Ya da menopoz sonrası kadınlar da içeceğiniz 1-2 bardak açık çay limonla birlikte içtiğinizde özellikle daha da faydalıdır vücut için. Bu şekilde tüketilebilir. Ama tabii her zaman günlük miktar önemli. Yani günlük 4-5 bardak bizim ince belli bardaklarda çay içilebilir. Ama 10 bardağı geçtiğinizde bu erkeklerde bile demir eksikliğini tetikleyebiliyor. O nedenle biz her zaman dengeden ve porsiyon kontrolünden yanayız.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Güzel ülkemin güzel insanları her zaman en doğru bilgilerle her zaman yanınızdayız diyorum. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için ayrıca.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün iç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya konuğumuzdu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde görmeden de tanıyabildiğimiz, sesiyle hafızamıza kazınmış, herkesin dilinde olan bülbüllerimizi konuşmuştuk. Bülbülün neden geceleri öttüğünü, neden görülmesinin zor olduğunu ve onu bu kadar özel yapan özellikleri ne olduğunu tartıştığımız çok dolu bir bölüm oldu. Edebiyatın en tanıdık kuşlarından biri olan bülbülü hep yakınımızda sanıyoruz aslında. Oysa her yıl binlerce kilometre yol kat eden bir göçmen demişti Kerem Ali Boyla. Bülbülün peşine düştüğümüz 62. bölümümüzü NTV Radyo'nun tüm dijital platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir konuyu aldık. Bülbül'e de hakkını vermeye çalıştık. O zaman ben de sana klasik sorumu sorayım Yaz. Ne gördün görüşmeyeli?
0: En son bölümümüzde İtalya'daydım galiba Kerem. Orada zaten ev kırlangıçlarından bahsetmiştim. Asıl dün ben enteresan bir tür gördüm kendim için. Dün akşam yürürken bir papağan sesi duydum. Otoparkın yanındaydım ama benimle aynı hizada bir ses bu. Yukarıda değil, ağaçlarda değil. Birkaç kere dinledim, üç kere ama farklı bir ötüş. Bu bildiğimiz böyle papağan ötüşü değil gibi geldi. Bir baktım kafeste İskender papağanı otoparkçının yanında duruyor. Otoparkçı ile konuşmaya başladım. Dedim bu ne? İskender papağanı Alexander dedi. İşte 25.000 TL'yi Eminönü'nden aldım dedi. Epey bir tartıştık ve konuştuk. Benim şaşırttı çünkü çok kafeste İskender papağanı görmedim son zamanlarda. Bu konuyu da programımıza bir taşıyayım istedim. Seni şaşırtır mıydı bu kare acaba? Beni şaşırttığı kadar.
1: Beni şaşırttı. Hala İskender Papağan'ın kafeste var ve bu kadar paraya gidiyor diye. Ama diğer taraftan da zaten bizim İskender Papağanlarının soyu kafes kuşlarından geliyor. Dolayısıyla normal olması gerekeni bu hayvanların kafeste olması. Belki de Hindistan'da doğada olmaları en doğası ve normali ama yasal olarak yapılan bir ticaret ve doğadan toplanmıyorsa, kafeste üretiliyorsa tabii ki bir sürü kafes kuşu var. Onlardan da biriydi İskender papağanı. Ama uzun zamandır kafeste ben de ne yeşil papağan ne İskender papağanı gördüm. O
0: Ama
1: yüzden
0: artık
1: şaşırttı, ilginç
0: şehir
1: geldi.
0: kuşlarımızdan olmadı mı Kerem? Yani iyice doğada varlar. Biz daha önce de yapmıştık o yani papağanlarla ilgili çokça konuştuk. Bir de gördüğümde aslında çok mutlu değildi papağan. Çünkü etrafında başka papağanlar uçuşuyor. O da onlara böyle ses etmeye çalışıyordu bir yandan. O yüzden bilmiyorum ben çok mu duygusal yaklaştım acaba diye. Bir takipçim de aynı aslında hani istilacı tür olduğunu yakalayıp evde tutulması gerektiğini falan söyledi. Ben de bölüme taşımaya karar verdim.
1: Evet, yani kendi başına bir bölüm konusu bu. Yani hayvanların istilacı olması ne anlama geliyor? Onların devam etmesi doğru mu? Yoksa hepsi tekrar toplanmalı mı? Ne yapılmalı? Bu konu bir konu ama istilacı türlerden bahsedeceksek en baştaki istilacı tür aslında belki de biziz. Çünkü devamlı olarak sayılarımız artıyor ve doğal alanları, kendi yaşadığımız değişik alanlara, şehirlere, yerleşimlere, binalara çeviriyoruz. Onun için papağanı da ne kadar ne söyleyebiliriz, ne kadar hakkımız var çok emin değilim. Bunların hepsi ciddi konular. Hem teknik, hem ekolojik, hem felsefi konular. Bir gün konuşuruz ama bence gene çok ilginç bir kayıt yani. Kafeste çok uzun zamandır İskender papağanı duymadım.
0: O zaman ben sana sorayım çünkü yine enteresan bir konumuz var. Çok onun vaktinden yemek istemiyorum. Sen geçtiğimiz haftadan bu yana nerelerdeydin, ne gördün?
1: Ben gene parkıma gittim. Ne gördüm? Gri balıkçılığın kuzeni olan Amerika gri balıkçılığını gördüm. İlk seferinde Shlop diye bir balık yakaladı. Ama fotoğrafını çekmiştim. Eve dönüp baktığımda bir balık değil iki balığı aynı anda yakaladığını gördüm. Çok başarılı bir tür. Ya da farkına varmadan denk geldi. Sonrasında da küçük bir kaplumbağası yakaladı. Onun ne olduğunu fotoğrafı çekerken anlamamıştım. Niye böyle garip taş gibi bir şey tutuyor dedim. Ve anladım o sırada kaplumbağa hiçbir şekilde hareket etmeden ayaklarını da vücudun içine çekerek başını da içeri çekerek bir taş taktiği yaptı. Gri balıkçı da baktı baktı sonra da attı onu. Yutmadı yani. Yutabilirdi ve sindirirdi de yani kabuğu dışındaki kısımları. Yavru bir kaplumbağa muhtemelen kabuğu da yumuşaktı. Küçücük bir şeydi, bir tırnağımdan biraz daha uzun, bir parmak boğumum falan kadar bir kaplumbağaydı. Ama taş taktiği işe yaradı ve balıkçı onu geri bıraktı. Çok ilginç bir an yaşadım yani.
0: Çok ilginç bir kayıtmış. Yani kaplumbağa yediğini bilmiyordum ben balıkçılığın.
1: İşte yemedi. Yakaladığını ben de yani biliyordum. Yemedi. Bu anlattığım hikayenin İstanbul'da veya başka gri balıkçıların yoğun olduğu Iğdır olabilir. Türkiye şehirlerinde Antalya olabilir. İzmir olabilir. Yaşanmaması için bir neden yok. Yani çok merak ediyorum. Takip etmek lazım balıkçıları. Çok sabır istiyor çünkü saatlerce duruyorlar hareketsiz. Tak diye
0: Evet.
1: yakalıyorlar. denk geldim yani. İyi oldu.
0: Güzelmiş. Fotoğrafını da merak ettik. Bugün büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuşacağız. Türkiye'nin en kalabalık şehirleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Gaziantep ve Kocaeli. Bu şehirler aslında birbirinden çok farklı eko bölgelerde yer alıyor. Kimi Akdeniz ormanlarının, kimi Orta Anadolu bozkırlarının, kimi de Kafkas karışık ormanlarının içinde. Güneydoğu Anadolu'daki yarı çöl denen kurak bozkırlar da var tabii ki de. Eko bölge dedim, hemen ilk sorum zaten eko bölge, yani ekolojik bölge derken neyi kastediyoruz Kerem?
1: Ekolojik bölge aslında bizim ilkokul dersinde çok yaygın gördüğümüz işte bölgeleri, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgeleriyle az çok denk. Burada işte Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, ondan sonra İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu var. Bu eko bölgelerde de Akdeniz bölgesi aslında Akdeniz ikliminin olduğu Maki ve Kızılçam kuşağı. İç Anadolu bozkırlarının bulunduğu yerler ve geçiş ormanları. Karadeniz'de yaprak döken Karadeniz ormanlarının olduğu yerler var. Dağlık arazilerde de ibreli ormanlar var. Marmara bir geçiş bölgesi. Doğu Anadolu'nun bir kısmı dağlık ormanlık, bir kısmı ise dağ bozkırı. Güneydoğu Anadolu ise kurak bozkır, yarı çöl bölgesi. Ve bunların her birinde milyonlarca insanların yaşadığı bu kalabalık şehirlerimiz bulunuyor. Aslında burada şunu deşmeye çalışacağız şimdi bu programda. Biz hangi türleri görüyoruz ve bunların ekolojik bölgelerle ilişkileri var mı?
0: Çok güzel dedin. Önümüzde Kerem'in hazırladığı bir tablo var. Türkiye'nin 16 şehrinde en sık gözlenen kuş türlerini gösteren bir tablo bu. Bugün hem büyük şehirlerin ortak kuşlarını hem de yaşadığımız kentlerin biyolojik çeşitlik açısından bize anlattıklarını konuşacağız. Kerem, istersen önce bu tabloyu biraz anlatalım. Ne dersin?
1: Tabii ki. Burada Kuşbank eBird kullanıcılarının büyük şehir alanları içinde sadece aldıkları gözlemleri değerlendirdim. Bu gözlemleri yıllara göre veya mevsimlere göre ayırmadan toplam kaç kere kayıt girilmiş buna baktım. Ve buna göre de sıraladım. İlk 10 türü aldım. Her il için ilk 10 türü aldım. Böylece 16 tane ilde ilk 10 türde neler görülmüş bunları sıralamış oldum. Hemen örnek verebilirim istiyorsan. Bir iki ili hemen sayalım. Böylece bir fikir
0: Olur.
1: edinsinler dinleyicilerimiz. Mesela İstanbul'dan başlıyorum. Birinci sırada Leş Kargası, sonra Gümüşmartı, Serçe, Büyükbaş Tenkara ve Küçük Kargalar. Altıncı sırada Saksağan, İspinoz, Sığırcık, Kızılgerdan ve 10. sırada da Yeşil Papağan var. Hemen Ankara'ya gidersek, birinci sırada Saksağan, sonra Serçe, Büyükbaş Tenkara, Kumru ve Leş Kargası. Ardından ağaç serçesi, sığırcık, kaya güvercini, şehir güvercini, kara tavuk ve küçük karga var. Böyle bütün iller için sıralamaları yaptım. Çok ilginç sonuçlar çıktı yaz. Çok hoşuma gitti yani bu çalışma.
0: Evet, yani sen söylerken de direkt böyle ağaç serçesi Ankara'da en çok görünen 6. tür mü? Yani İstanbul'da o kadar sık görünmüyorken zaten Ankara deyince aklıma hemen saksan geliyor. Çok değişik. Ya İstanbul'da da Kızılgerdan'ın böyle biraz daha sonlarda olması, papağanlarda yeşilin daha çok olduğunu biliyorduk. Onun yine ilk ona giriyor olması enteresanmış. Aslında bu şehirler çok farklı ekolojik bölgede yer alıyor Kerem, değil mi? Yani farklı ekolojik bölgelerde ki kuş türleri neden farklı diye sorayım sana.
1: Gümüşmartı'nın bulunduğu 3 tane il var ilk 2'de. Kocaeli, Samsun ve İstanbul. İzmir'de de 3. sırada Gümüşmartı ve İzmir. Bu kolay bir açıklama çünkü büyük şehir ve deniz kenarında Samsun'da, İzmir, Kocaeli ve İstanbul'da zaten Gümüşmartı'dan bol gerçekten kuş yok. Yani çok bol sayıda görülüyor. Biraz da istersen karasal bölgelere gidelim. Arap bülbülü. Şimdi Arap bülbülü Afrika kökenli bir familyadan geliyor ve gerçekten sıcak Akdeniz bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu'da bulunuyor. Hemen baktığımızda Arap bülbülünün Gaziantep, Adana, Antalya'da görüldüğünü söyleyebilirim. Bir tane daha yer vardı. O da Mersin. Ama Mersin'de listenin sonuna doğru. Ama en yaygın ilk 3'e girdiği yer Gaziantep, Antalya ve Adana. Gerçekten Arap bülbülünü bilenler bilir. Bulunduğu yerde en yaygın türlerden biridir. Ama Türkiye'nin çoğu bölgesinde de bulunmaz.
0: Evet, bazılarında da saksağan öne çıkıyor, bazılarında leş kargası. Hatta ilk sıraları yarıştırıyorlar, değil mi bu iki tür?
1: Ha, evet, bence en ilginç sonuçlarından biri bu. Şimdi Arap Bülbülü'nde son bir noktayı atladım, onu söyleyeyim. Ondan sonra buna geçeyim hemen. Arap Bülbülü hem Akdeniz ikliminde var hem de kurak Güneydoğu Anadolu ikliminde var. Ama orada da gene Diyarbakır'da mesela yok ama Gaziantep'te var. Çünkü Gaziantep hala bir Akdeniz özelliği taşıyan il. Burada onu bile görebiliyoruz. Şimdi gelelim güzel soruya. Saksanlar ve leş kargaları gerçekten Türkiye'yi parsel parsel paylaşmışlar. Saksanın bulunduğu yerleri sayıyorum. Erzurum, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, Kayseri ve Bursa'da saksan birinci sırada. Bunların çoğu gerçekten bozkır illeri. Yani özellikle Ankara, işte Eskişehir, Erzurum, Kayseri bozkır yerleri. Diyarbakır'da kurak bozkır denebilir. Şimdi diğer illerde ise leş kargası dominant, yani hakim olmuş. Onlar Gaziantep, Samsun, İstanbul, Sakarya, Mersin, Antalya, İzmir. Dikkat edersen bunların hepsi kıyı şehirleri. Yani çok açık bir dağılım var. Kıyıda baskın olan yerlerde leş kargası hakim ama iç bölgelerde ve bozkır alanlarında saksan hakim.
0: Bir diğer ilginç ikili de Kumru ile Küçük Kumru. Zaten Kumru programlarımızda da yer vermiştik aslında bu farklara. Onunla ilgili ne söylemek istersin?
1: Orada da benzer bir özellik var. İlk beşe baktığımızda Eskişehir, Ankara, Diyarbakır ve Kayseri'de ve Bursa'da Kumru hakim. Adana ve Konya'da da hakim Kumru. Küçük Kumru İstanbul'da bir numara. Sonra Diyarbakır'da yedinci sırada. Gaziantep'te var. Yani Diyarbakır ve Gaziantep zaten doğal olarak en çok bulunduğu yerlerden. Ve Adana'da var Küçük Kumru. Ve İstanbul'da var. İstanbul'da da çok sonra geldiği için var Küçük Kumru. Kumru'dan daha yaygın olduğu yerler Güneydoğu Anadolu ve İstanbul. Diğer illerde Kumru daha hakim.
0: Neredeyse bütün şehirlerde saksan, serçe, kumru ve leş kargasını görüyoruz. Bu türleri şehir yaşamında bu kadar başarılı yapan özellikler neler?
1: Bu çok iyi bir soru. Çünkü aslında saksana baktığımızda gerçek bir bozkır türü değil. Ama saksan bozkırda ağaçlandırma yapılmış alanlarda, bunların başında şehirler geliyor. Hani beni eleştirebilirsiniz, şehirlerde ağaç falan yok diyebilirsiniz ama bozkır bölgelerinde şehir içinde çok fazla ağaçlandırma yapılıyor. Bütün dünya ülkelerinde de böyle. Onun için saksan için uygun yaşam alanını biz kendi ellerimizle yaratmış oluyoruz. Normalde saksan türü bir bozkır.

0: yaptığı. Peki şimdi Lake Sarı'ya girdiği yer bir Adana var. O da herhalde göçten dolayı. Onun dışında pek yok.
1: Bursa'da da girmemesi enteresan geldi bana.
0: Bursa'da o çöplükte her zaman ne zaman arabayla geçsem görülüyor. Ama muhtemelen Bursa'nın yerlileri o bölgede çok dolaşmıyorlar. Biz arabayla çevre yolundan geçtiğimiz için görüyoruz ama oturanların kayıtlarında leylek düşük sırada.
1: Programın başında da sen demiştin bu veriler eBird gözlemlerinden oluşuyor. Vatandaşların yaptığı gözlemler şehirdeki biyolojik çeşitliliği anlamamız açısından neden bu kadar önemli diye sormak istiyorum sana.
0: Bence çok önemli çünkü şehirler çok ciddi ekolojik kaleler. Yani birçok türler için çok önemli, çok kritik alanlar oluşturuyor. Ayrıca daha güzel ve daha sağlıklı yaşam için hem çocuklar hem de yaşlılar için yeşil alanların artması çok kritik bir konu. Artık yetkililer bu konuda çok uzun zamandır çalışıyorlardı. Kim ne derse desin birçok ilde çok ciddi yeşillendirme ve park kazandırma çalışmaları devam ediyor. Bütün olumsuzluklara rağmen. Ve bunlar da yeni habitatlar yaratıyor. Bazı kuşlar da gelmeyi öğreniyorlar. Dolayısıyla iyi bakıldığında birçok alan için çok kritik tür habitatları oluşturmuş oluyoruz. Yıldız şehrimizi söylemek istiyorum, Diyarbakır. Çünkü ilk bir ondaki türlerin bazılarını sayıyorum, başka hiçbir yerde yok. Küçük akbalıkçıl 4. sırada. Gece balıkçılı 8. sırada. Tahtalı 6. sırada. Kırkırlangıç, Ebabil 9 ve 10. sırada. Hala bunun tek bir nedeni var, Dicle Nehri. Yani hala en yabani akan nehirlerimizden biri Fırat ve Dicle. Diğer nehirlerimiz çok büyük ölçekte suyunu kaybetmiş durumda. Kızılırmak çok cılız, Gediz çok cılız. Yani Türkiye'deki nehirlerin ciddi sıkıntıları var, su sıkıntıları var. Yarı kurak bölgedeyiz ama hala Fırat ve Dicle gürül gürül akıyor ve hala yabani habitatlar var çevresinde. Ve bunun hemen yansımasını görebiliyoruz. İleride şehir parkları da bu kuşlar dikkate alınarak planlandığında bir şehrin göbeğinin ortasında bir küçük akbalıkçıl kolonisi neden olmasın? Yani bu başka dünya şehirlerinde var. Bizde de olabilir. Şehir kuşu deyince artık kumru ve serçe ve saksağanı düşünmemek lazım. Bunu çok ötesini düşünmemiz lazım. Beni başka sevindiren güzel özelliklerden biri de Gaziantep'ten geldi haber. O da Karaçaylan 8. sırada olması. Çünkü 300 ila 500 belki de 1000 tane Karaçaylak kışın Gaziantep'te şehirde geçiriyor. Muazzam bir popülasyon var ve bunlar Sibirya'dan geliyorlar. Özel bir çaylak alt türü ve onların da kuş gözlemcileri tarafından tespit edilmesi çok sevindirici bir haber. Bu gözlemlerin mutlaka devam etmesi lazım çünkü çok değerli bilgiler geliyor.
1: O zaman kuş kaydı girmeye devam diyoruz herhalde.
0: Kuş kaydı giymeye devam, doğamızı izlemeye ve takip etmeye devam ve şehirlerimizin ekolojik değerini arttırmaya devam. Bu programda kullandığımız seslerden saksağını Kenan Çağlayankaya Ankara'da, beş kargasını Stuart Fisher İstanbul'da, Arap bülbülünü Silvan Reit Şanlıurfa'da, gece balıkçılığının Kuzey Cem Kulaçoğlu Ankara'da, kumruyu da Orhan Gül İstanbul'da kaydettiler. Hepsine ve bu gözlemleri kaydettikleri için teşekkür ederiz. Gözlemlerin hepsini eBird'ün ses kütüphanesi Macaulay kütüphanesinde bulabilirsiniz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta büyük şehirlerde en çok görülen kuş türlerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Ümit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Diyarbakır-Siverek yolunun 17-21. Kilometrelerinde ve Trabzon-Rize yolunun 0-1. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilim.

0: ne?
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
1: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Telefon deyince vatan.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun

0: İstanbul'da Poyraz kuvvetli, hissedilen sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 34, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30 derece, rüzgar sert esiyor, Konya 31 derece. Ege'de, İzmir'de sıcaklık 36 derece, Dikili, Foça ve Çeşme boyunca fırtına devam ediyor. Akdeniz güneşli, Antalya 36 derece, %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 39 derece hissettiriyor. Karadeniz geneli açık, Trabzon, Artvin'de kısa süre yağış var, Samsun 27 derece. Doğu Anadolu az bulutlu, rüzgar kuvvetli, Erzurum 24 derece.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 16 haberlerle karşınızdayız. İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yoğun duman yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle mevkiinde başladı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yayılan dumanlardan bazı yerleşim yerleri etkilendi. Polis tedbir amacıyla vatandaşları evlerini boşaltmaya çağırdı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
1: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış. Şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi EK adliyeye sevk edildi. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise yarın adliyeye çıkarılacak. ...77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İnanır için cenaze namazı ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. NTV ekibinden Deniz Tüysüz orada ve bize oradaki atmosferi aktaracak diyelim. Deniz, sözü sana bırakalım.
2: Ya oraya girmem ben ya. Canan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Rıza'sı ve Bodrum Hakimi'nin Ömer'i ve canlandırdığı, oynadığı birçok karakterin sahibi, hafızalara kazılan usta sanatçı, 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır bugün son yolculuğa uğurlanıyor. İlk tören, kendisi için yapılan ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesindeydi. Oradaki tören sona erdikten sonra Kadir İnanır'ın naaşı buraya getirildi. Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne ve ikindi namazında sonra kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğa uğurlanacak. Tabi hayli kalabalık, erken olmasına rağmen biz yaklaşık bir saat önce buraya geldik Canan. Ve erken olmasına rağmen sevenleri, hayranları onu bu son yolculuğuna uğurlamak için, bu son vedasını yapmak için buradalar. Sabah saatlerinde, ya daha doğrusu öğle saatlerinde Muhsin Ertuğrul sahnesinde yapılan törende sanatçının arkadaşları konuşmalar yaptı. Hayat arkadaşı Jülide Kural'ın bir konuşması vardı. Öncelikle geldiğiniz için hepiniz sağ olun dedi Jülide Kural. Aslında bakarsanız şu anki duygum sadece sessiz durmak, Ancak kaderi söylemek istedikleri, haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini sanmıyorum ifadelerini kullandı. Aslında onu hepimiz tanıyorsunuz. Haksızlık karşısında taşan öfkesini, yoksulluk ve adaletsizlik karşısında şahlanan vicdanını, gözyaşlarının o güzel gözlerinin dostu olduğunu, insanlığını biliyorsunuz dedi Jülide Kural. Uzun yıllardır hayat arkadaşlığı yapıyorlar ve hayatının en büyük aşkı olan sinemada kendi oyunculuğunu inşa ederken kalbi, sezgileri, merakı ve hayata gülerek bakabilme cesareti ona hep yol gösterdi. Ben bütün bu süreçlere tanıklık ettim. Bu benim için büyük bir ayrıcalık ve çok özel bir deneyimdi ifadelerini kullandı Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural. Şimdi tabii Kadir İnanır'ı anlatmak kelimelere sığmaz, dakikalara sığmaz. Ama kısaca hayatıyla ilgili bilgi verelim. 77 yaşındaydı, 1949 doğumluydu. Ordu Fatsa doğumluydu. Aslen Trabzon Sürmenilerdi. Ancak ailesi Fatsa'da yaşıyordu. Ve kalabalık bir ailenin 14. kardeşin en küçüğü olarak, 14. kardeşin en küçüğü olarak hayata geldi. Yeşilçam'da pek çok isim aslında alaylı yetişirken o İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu Radyo Televizyon bölümünde mezun oldu. Daha sonrasında 1968 yılında Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci seçildi ve sektöre adım attı. İşte o yıldan itibaren sayısız filmde rol aldı. Sinemada genellikle özverili, haksızlığa karşı duran güçlü tiplemeleri canlandırdı. Sert bakışlarının ardında yumuşak ve sıcak gülen bir kişiliğe sahip olmasıyla tanındı. Onunla ilgili ifadeler, tanımlamalar bu şekildeydi. Kadir İnanır bir süredir rahatsızdı. Sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu ve 26 Haziran 2026 tarihinde zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede cuma günü hayatını kaybetti. Ve işte o haber geldikten sonra sevenleri, hayranları, ailesi mesajlar yayınladı Kadir İnanır'la alakalı olarak. Bugün de burada sabah öğle saatlerinde biraz önce bahsettik, Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi dedik. Son aşamada burada olacak. İkinci tören de burada gerçekleştirilecek ve Kadir İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek Canan.
0: Teşekkür edelim Deniz Tüysüz'e. Gündemdeki haberleri aktarmaya devam edelim. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblain bölgesine düştü. Acil durum ekipleri kazanın ardından bölgeye ulaştı. Polis kaza alanını güvenlik çemberine aldı. Bölge halkına kaza alanında patlama riski olabileceği için yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik bir grubu taşıdığı açıklandı. Kazanın nedeni ise soruşturmanın ardından belli olacak. Bir başka canlı yayın noktasına gidelim. Bugün Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 100. kez koşulacak. Tarihi koşu saat 17.15'te başlayacak. NTV ekibinden Sinan Kuntar Veli Efendi hipodromunda. Sinan, geçtiğimiz yıl seyirci rekoru kırılmıştı Veli Efendi tribünlerinde. Bu yıl da aynı ilginin olduğuna şüphe yok elbette. Starta bir saat kaldı. Nasıl bir atmosfer var?
3: Canan, bu atmosferi aslında belki de içimizde en iyi sen biliyorsun. Yıllarca takip ettin yarışları ve bugün de aslında o takip edilen, izlenilen yarışların belki de en büyüğü koşuluyor. Zira Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun 100. yılı, belki de Türk at yarışçılığındaki en önemli tarihlerden birini bugün tanıklık etmek üzere tribünlerdeyiz. Gazi koşusu saat 17.15'te koşulmaya başlayacak ve çok büyük bir heyecan var. Saatler öncesinden İstanbul Veli Efendi Hipodromu seyircilerle doldu taştı diyebiliriz. Geçen yıl kırılan seyirci rekorunun bu yıl en azından egale edilmesini, hatta ben geçeceğini düşünüyorum. Çünkü dışarıda tribünlerin dışında çok büyük bir kalabalık var ve akın akın da insanlar yarışı izlemeye gelmeye devam ediyorlar. Kameraman arkadaşım Erkut Uzunoğulları'ndan rica edeceğim size çevreyi göstersin diye. Koşu başlamadan önce tabii günün diğer ayakları koşuluyor. Bunun için de çok büyük bir izleyici kitlesi var. Ve bizim bulunduğumuz basın tribününde dahi neredeyse adım atılacak yer kalmadı diyebiliriz. Şu an gösterdiğimiz pistin hemen yanındaki bölümde de kalabalığı görüyorsunuz. Gazi koşusu olması, Türk at yarışçılığının en önemli mücadelesi olması nedeniyle bugün için özel bir hazırlık da var. Özellikle hanımefendiler en şık kıyafetlerini giyerek bugün tribünlerde yerlerini alıyorlar. Özel olarak şapkalarını takıyorlar ve aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'nin kurucusu, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir mirası, vasiyeti niteliğinde bu yarış. Yarışlar ilk kez düzenlendiği 1927 yılında nasıl olacağı konusunda örnek olarak İngiltere'deki at yarışları bizzat Gazi Mustafa Kemal tarafından örnek gösterildi. Ve oradaki kıyafet kodları, kıyafet üslubu İstanbul'da da uygulanmaya başladı ve hanımefendiler de bugün tıpkı beyefendiler de olduğu gibi takım elbiseyle, kravatla tribünlerde yerlerini alıyorlar. Hanımefendilerle şapkalarıyla ve özel olarak hazırladıkları elbiselerle bugün tribünlerdeler. Dediğimiz gibi Gazi koşusu Türk at yarışçılığının en önemli mücadelesi. Bazı enlere ev sahipliği yapıyor. Bazı büyük numaralar var yarışla alakalı. Öncelikle yarışın ikramiyesi en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün birinci gelen at sahibine 50 milyon lira ikramiye kazandıracak. Ve bir anlamda artık yarışa neredeyse bir saat kaldı. Dakikalar kaldı diyebiliriz. Heyecan katsayısı da giderek artıyor. Saat 17.15 itibariyle Gazi koşusu NTV ekranlarından da canlı olarak ekrana gelecek.
0: Sinan Kunter'e de teşekkür edelim. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo.
5: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul pazartesi 31, salı 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağ nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
4: Hava durumu.
6: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
7: Bale kendine vücut deneyle.
6: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
8: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
6: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
9: Siz yoksanız sanat da yok.
6: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
6: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
11: Spor haberleri başlıyor. Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Arjantin Dünya Kupası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak tamamladı. Lionel Messi hem gol rekorunu geliştirdi hem de yeni bir rekor kırdı.
12: Lionel Messi Arjantin formasıyla tarih yazmaya devam ediyor. Tangocular J grubunun son maçında Ürdün'ü 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Tur atlamayı daha önce garantileyen Arjantin'de Lionel Messi maça yedek kulübesinde başladı. Scaloni'nin ekibi Lo Celso ve Lautaro Martinez'de 2-0 buldu. Ürdün Altamari ile farkı 1'e indirse de 60'ta oyuna giren Messi attığı frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi. 39 yaşındaki süper yıldız böylece üst üste 7 Dünya Kupası maçında da gol atmayı başardı. Dünya Kupası kariyerindeki gol rekorunu da 19'a yükseltti. Teknik direktör Lionel Scaloni, Messi'ye duyduğu hayranlığı yineledi.
13: Messi'nin kalitesiyle ilgili söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Artık beni şaşırtmıyor. O herkesin konuştuğu rekorları önemsemiyor. Bu maçta diğer takım arkadaşlarının oynamasını istedi. Buna birlikte karar verdik ve aynı fikirde olduğumuz için mutluyum. Takım arkadaşlarına verdiği değeri görmek çok güzel.
12: Dünya Kupası'na gidemeyen Arjantinliler, Ürdün maçını başkent Buenos Aires'te meydanlarda izledi. Hem gollerde hem de maç sonunda galibiyette büyük sevinç yaşandı. 2026'ya dünya şampiyonu unvanıyla katılan Arjantin, son 32 turunda Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Kazanan Avustralya-Mısır eşleşmesinin galibiyle çeyrek final vizesi için mücadele edecek.
11: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri de belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı.
12: Dünya Kupası'nda grup aşaması bitti. 48 takımın 32'si yoluna devam ediyor. Tarihin en geniş kapsamlı Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Kupaya katılan 16 Avrupa ülkesinin 13'ü gruptan çıkmayı başardı. Bunların 10'u ise turnuva ağacında aynı tarafta. Son 32 turunda Almanya, Paraguay, Fransa, İsveç, Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna, Hersek, Belçika, Senegal, Brezilya, Japonya, Fil Dişi Sahili, Norveç, Meksika, Ekvador, İngiltere, Demokratik Kongo, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Avustralya, Mısır, İsviçre, Cezayir ve Kolombiya, Gana eşleşmeleri oynanacak. Afrika ülkeleri 2026 Dünya Kupası'nda yalnızca bir fire verdi. Tunus dışındaki 9 ülke adını son 32 turuna yazdırdı. Grup aşamasının en golcü ülkeleri 3 maçta 10'ar gol atan Almanya, Hollanda ve Fransa. Bu 3 Avrupa ülkesini 8'er gollü Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. En az gol atarak grup lideri olan ülke ise 3 maçta 4 gol bulan Kolombiya. 12 grupta en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna yükseldi. 4 grup üçüncüsü İran, Güney Kore, İskoçya ve Uruguay ise bu sıralamaya giremedi ve elendi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde oynanan dev turnuva tüm ülkelerde büyük heyecanla takip ediliyor. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, oradan Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede futbol severler Dünya Kupası heyecanını meydanlarda büyük kalabalıklar halinde izliyor.
11: A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
12: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
14: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem'de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek.
12: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
15: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz.
16: Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu 2 maç, çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu 2 maçı da kazandığımız takdirde.
12: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
17: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef dünya şampiyonasına gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
12: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
11: Bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Mutlu günler.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
2: Reklam. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
3: NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Suat Doğan. Suat, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhaba.
3: Konuğumuz bir tane ama kitabımız üç tane. Çünkü Suat üç kitap yazmayı ve üçünü de birbirinden farklı kılmayı beceren bir yazar. Evet, kitaplarımız şunlar. Kayıp Kuş Sesleri, ki bu Gün Işık kitabından çıkan bir çocuk kitabı. 1918, üçüncü kitabı.
4: Evet, o 1918 serisinin üçüncü kitabı. Bir Hayalet Dolaşıyor.
3: 1918'in üçüncü kitabı, Bir Hayalet Dolaşıyor. Bu üç kitaplık bir seriydi. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda İşgal altındaki İstanbul'da geçiyordu. Gayet güzeldi yani. Ve benim Kayıp Kuş Sesleri'ne rağmen en çok sevdiğim de anatomi dersleri. Bu Komiser Halit Zorba'nın altı hikayesi. Evet. Şimdi seni önce edebiyatta Mehmet Cemil olarak tanıdık. Çünkü benziyorsunuz yani. Yani o biraz fazla oturgan bir şahıs yani, ama harekete geçene kadar demek istiyorum. Sen de onun gibi hukuk okumuştun. Ankara'da 20 yıl mı kaldın?
4: Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olana kadar. Yani aşağı yukarı tabii 20 yılı buldu. Doğru.
3: Ondan sonra ama güvenilir, verimli bir yazarsın. Çünkü yazmaya devam ediyorsun. Ne özelliklerin var benim yani düşünceme göre? Bir defa çok iyi bir siyasi polisiye yazarız. Yani çok da kolay bulunmuyor, onun için söylüyorum. Şaşırtıcı derecede korkutucu şeylerle yazabiliyorsun. Çok güzel çocuk kitapları yazabildiğini de gördük. Bu nereden acaba? Mesela hukuk sana bir şey kazandırdı mı polisiye yazarken?
4: Tabii mutlaka, çünkü bir soruşturma, aslında bir dava takibi demek, ister istemez iki taraflı, bazen de çok taraflı bir bilinmezin içinde yer almak demek. Hal böyle olunca da, yani çekişen taraflar olduğu zaman da bir dava dosyasında, evet, gerçek muğlaklaşıyor. Yani gerçeğin birden çok bakış açısıyla ifade edildiği bir dosya düşünün. Herkes kendi açısından anlatır gerçeği. İşte böyle muğlak bir noktada avukat kendini bir noktada dedektif gibi de bulabilir. Şimdi bu bakış açısı kazandırması açısından hukuk eğitimini ve avukatlığın faydasını elbette gördüm. Ama aynı zamanda o çeşitlilikten söz ediyorsunuz ya, farklı çeşitli türlerde yazabiliyorsun diye. Buna da bir katkısı, faydası oldu mutlak surette. Çünkü tek tür bir dava ile ilgilenmiyorsunuz. Çok sayıda farklı dava tipleri görebiliyorsunuz. Evet. Ve bu dava tipleri içinde de çok sayıda insan ve hikayeye vakıf oluyorsunuz. Haliyle hem bakış açınızı hem hikaye açısından dünyanızı zenginleştiren bir meslek gerçekten de.
3: İlham kaynağı da olabiliyor değil mi? Hani karşılaştığı bazı şeyler.
4: Hem bilgi veriyor. Soruşturmaya dair, yani prosedüre dair zaten mesleği yaparken öğreniyorsunuz. Eğitiminde zaten bunu alıyorsunuz ama meslek içinde de bunu öğreniyorsunuz. Hem de esin veriyor elbette. Evet. Bazı davalar olmaz böyle şey diyecek davalarımız da olabiliyor. Yani kurgulamak bize tuhaf gelir ama gerçekte oluyor. Bunlar da yansıyor tabii hikayelere.

0: Evet efendim, konuğumuz Suat Duman. Çocuk kitabından söz etmek istiyorum. Çok beğendiğim gibi, bir de nasıl yani, seni ne çekti bunu yazmaya?
1: Şöyle aslında tür olarak yine polisiye bu çocuk hikayesi de. Dolayısıyla alıştığım, aşina olduğum türün dışına çıkmış değilim. Ama farklı olarak çocuklar için yazdım. Şimdi ben şunu seviyorum. Yetişkin romanları yazarken de kendime zorluklar çıkartmayı seviyorum. Söz gelimi kadın dedektif yazıyorum. Bu kadın karakter yazmak zaten çok zor çoğu erkek yazar için. Bu yüzden 1918 serisinde bir kadın dedektif yazmak istedim. Ya da yine aynı seride bir başka zorluk koydum önüme. Cep telefonunun, teknolojinin hiçbir şeyin olmadığı bir işgal yılları İstanbul'unu yazdım.
0: Ve Fransa'dan gelmiş iki tane genç
1: Genç kadın üzerinden anlattım hikayemi.
0: kadın
1: Şimdi
0: şey.
1: burada da çocuklar için yazmak da aslında benim için bir zorluk ve bir ne denir ona meydan okumaydı
0: Meydan okuma.
1: kendime.
0: Evet. Çünkü çocuklar için polisiye yazmak en zorlarından biri.
1: Gerçekten öyle. Yazarken daha
0: Çok
1: da
0: tatlı.
1: zorlandığımı hissettim. Ama neyse ki şu var, yani polisiye macera denen o çocuksu duyguyla hep iç içe olan bir tür. Onu zaten biliyordum, seviyordum ve aşinaydım. Bu yüzden o çocuksu duyguyu yakalamakta çok zorlanmadım. Ama zorlandığım kısım da bir çocuğa hitap ettiğimi düşünmek. Cümlelerim, kelimelerim, duyguların dile getirme biçimi vesaire, yani her şey yeniden düşünmek zorunda kalıyor bir çocuk söz konusu olduğunda. İşin o kısmında diğer kitaplarıma göre biraz daha çalışmak zorunda kaldım. Ama benim için zevkli bir süreçti yani.
0: Devamı gelecek değil mi?
1: Evet, bu üç macera olacak. Mars
0: Çok
1: Vulpes,
0: güzel.
1: 7. sınıf öğrencisi bir çocuk. Üç maceralık bir seri gibi düşündüm. Bu birincisi. İkincisi Ağustos ayında yayınlanacak. Sana meydan okuyorum. Üçüncüsü de tahmin ediyorum ki bu yıl sonuna kadar üçüncüsü de çıkar.
0: Ne güzel, ne güzel. Senin bir de sinemaya yakınlığın var değil mi?
1: Ya yakınlık derken, ya sinema içinde çok hareket etmedim. Yani bir senaryo yazma denemelerim, küçük bölümler, pasajlar yazmışlığım oldu ama eserlerim üzerinden sinemayla henüz kurulabilmiş doğrudan bir bağım olmadı.
0: Ama yazışından ilgili bir şey bu yani. Hani akışı var. Olayların akışı böyle tiyatro, sinematik falan gibi yani. Bana böyle geliyor.
1: Bence haklısınız. Polisiye sinemadan çok ne denir ona etkilenmiş bir tür. Polisiyenin kriterlerini, prensiplerini sadece edebiyatçılar belirlemedi. Özellikle 1950'ler, 40'lar, 50'ler Amerikası ve Fransa'sı sinemada polisiye türünün bütün ne denir ona köşelerini yazdı. Normalde işin başında edebiyat sinemayı çok etkileyen bir türken polisiye için çok açık söyleyebilirim ki sinema edebiyatı daha çok etkiledi. Bu yüzden benim yazılarımda da o tırnak içinde söylüyorum, sinematografik yakıştırması çok yapılıyor. Doğrusu polisiye bir sahneyi, polisiye bir atmosfer ya da karakteri yaratırken aklıma gelmiyor değil gerçekten de bazı çok iyi polisiye referanslar. Bunun da payı vardır diye düşünüyorum.

0: Geldik efendim. Üçüncü kitaba, Suat Duman'ın bu programa dahil olan üçüncü kitabına. Bu da çok farklı bir şey. Yani bu çok güzel. Senin kitapların insanı sıkmaz çünkü değişik şeyler yapıyorsun. Ama mesela bunu konuşmadan zaten Halit Zorba ile de ilgili kendine benzeyen insanlar da değil. Hani bazen yazarlar kendilerine benzeyen kahramanlar da daha rahat ediyorlar ya. Senin öyle değil yani. Halit Zorba da değil.
1: Evet, Halit Zorba bana benzemiyor ama ben galiba ona benzemek isterim.
0: Ha.
1: Yazarken bu biraz daha öne geçiyor. Yani çünkü şöyle bir şey vardır ya, okumak istediğim şeyi yazıyorum derler ya hani bazen bazı yazarlar. Tam bunu söylemek istemiyorum. Ben kafamda böyle bir şablon yok ama bir dedektif olsaydım Halit Zorba'ya benzerdim diye düşünüyorum. Kendimi o karakter gibi yazarken hayal etmek hoşuma gitti. Ama ne demek istediğinizi anladım. Yani daha sert, daha belki kaba, bilmiyorum hani tam neyi kastettiniz. Polisiye türünün içinde hani birazcık kabul edilebilir bir tip. Ama sonuçta dedektif değilim, polis değilim. O dünyaya çok uzağım aslında. Dolayısıyla benzemem de çok mümkün değil.
0: Evet, ama şeydi, sen o kadar böyle sakin, ne bileyim, böyle ketum hatta bir insansın ki şaşırıyorum. Mesela Çağatay da çok kendi halinde bir
1: Evet.
0: insandır. Çağatay'ın başkomiser Galibi'ne de başından beri şaşıra şaşıra öldüm yani. Diyordum ki yani şuna şaşırıyorum. Yani diyordum ki Çağatay, bu adam seni hiç irritiyor. Ama iyi de yazıyor adamı.
1: Evet.
0: Adamı kendi içinde gayet iyi yazıyor. Bir de çok seviyor okurları. Galibi. Böyle söyleye söyleye son dedim ya Çağatay, farkındasınız siz Galip tanımayız demeye başladı artık dedim ve
1: Ya
0: şey oldu, etkisinde kaldı. Senin de acaba Halit Zorba ile böyle bir durum olacak mı diye merak ediyorum.
1: Oldum olası dedektif olmak istiyordum zaten. Yani ama Türkiye'de dedektif olamıyorsunuz. Öyle bir
0: Tabii.
1: yasal şey yok, yani düzenlemesi yok. Bir ara galiba düşünülmüş getirmek öyle bir kurum ama vazgeçilmiş. Bir dedektif olsaydım şey olurdum, Halit Zorba olurdum. Bir öykü kitabını, bir öykü derlemesini daha çıkaracağım ben Halit
0: He,
1: Zorba'nın.
0: he.
1: Yazıyorum öykülerini. Belki Çağatay'ın Galip'teki dönüşümü gibi ikinci kitaptan sonra ben de Halit Zorba'ya benzemeye başlayabilirim.
0: Çok güzel oldu, güzel. Öksüz Kurt'un adına bayıldığımı yalnız söylemek zorundayım.
1: Çok teşekkür
0: Yani
1: ederim.
0: hepsini seviyorum ama o çok insanı etkileyen bir şey.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bunu sordukları zaman yazarları ben çok sinirleniyorum ama dayanamayıp soracağım. Yani nasıl geldin buralara? Bu karaktere bir yerden gelmişsindir mutlaka. Sadece kafandan mı yoksa hani etkileyen şeyler oldu mu?
1: Aslında karakterin gelişiminden ziyade bunu önce hikayeleri buldum. Bu hikayelerden sonra dedektife geçtim. Hikayelerde dikkat edilirse belli referanslar var. Söz gelimi Rom hikayesi bir Tom Sawyer referansıdır aslında. Ya da Fiore bir
0: Evet.
1: Herge Tenten
0: Evet.
1: uyarlamasıdır.
0: Evet.
1: Önce hikayeleri ya da işte Şangay. O da yine sevdiğim macera filmlerinin bir varyasyonu gibidir. Hakeza Öksüz Kurt adı için de tek bir referans söyleyemesem de zihnimde, kafamda hep bir yerde bu 50'ler Amerikan edebiyatı vardır. Steinbeck'ler vesaire. Bu okurken beni yetiştirdiğini hissettiğim karakter ve kitaplara birer saygı duruşu gibi olsun istedim hikayeler. Bunlardan sonra Halit Zorba karakteri ortaya çıktı aslında.

0: Suat Duman'la birlikteyiz. Suat, en fazla sevdiğin bir karakter var. Mesela Reşat Bey hakkında ne düşünüyordun?
1: 1918 için mi söylüyorsunuz?
0: Hayır, o genelde yarattığın karakterler için soruyorum. Mehmet Cemil, Reşat Bey, Halit Zorba. Kızı çıkartalım, kız oldukları için.
1: Ya Mehmet Cemil'i çok seviyorum. Çünkü aslında Mehmet Cemil Cinayet Mevsimi ve Mürür Zaman Cinayetleri bir ölçüde otobiyografikti. Orada bana ait olmayan tek şey dedektiflik yapılıyor olmasıydı. Onun dışında Ankara sokakları.
0: Ama mekanları çok iyi kullanmıştı. Bir de orada.
1: Neredeyse ortaokul, lise ve fakülte yılları boyunca, yani yıllar boyunca ben bir de hep yürürdüm. Ankara aslında büyük bir şehir ama düz bir şehir. Bu yüzden yürümesi kolaydır. İstanbul gibi böyle tepeler yoktu.
0: Evet.
1: Yapacak başka hiçbir şeyim de yoktu. Yürümemek için hiçbir sebebim yoktu. Bu yüzden Ankara'nın her yerine girip çıkmışımdır yürüyerek. O yüzden de mekanlara hakimdim gerçekten de. Mehmet Cemil bu anlamda, hani derler ya o benim diye. Mehmet Cemil benim ama yazdığım karakterler içinde siz sormadınız ben söyleyeyim. En böyle sevgiyle ve benimseyerek yazdığım Ferda oldu 1918'de.
0: Sen mi?
1: Evet.
0: Ferda çok güzel bir, hoş bir karakter ama.
1: Birazcık çizgi film gibi, yani çizgi roman karakteri gibi. Çünkü orada olmasına şaşırıyoruz. Yani işgal yılları İstanbul'unda bir Osmanlı kadını olarak orada bulunmasına şaşırıyoruz. Bu onu zaten bir başka evrende hissetmemizi yol açıyor. Bir çizgi roman karakteri gibi. Bir yandan da son derece gerçek. Çünkü dönemin kadınlarını okudum haliyle ben kitaplara çalışırken. Zannettiğimizin, ezberlediğimizin çok dışında öncü kadın karakterler var. Sanatla, siyasetle, edebiyatla ve siyasetle çok ilgili ve etkili kadınlar var. Birçoğunun ismini biliyoruz.
0: Bugün kalamamış kadın yazarlar da var yani.
1: Çokça,
0: iyi yazarlar
1: çokça var. Resimle ilgilenen, müzikle ilgilenen ya da bunların hiçbiriyle ilgilenmese bile aslında kendini geliştirmiş, dil öğrenmiş, Fransızca biliyor, eğitimli ve o ailenin bir bilgesine dönüşmüş. Kadınlar da çokça var. Bunları hiç görmezden gelip oradan Cumhuriyet'e giden süreci bir erkek hareketi gibi görmeyi aslında kabul etmedim. O yüzden de bana o dönemin kadınları benim yazdığımdan çok daha kahraman gibi geliyor. Ferda'yı bu yüzden de seviyorum. Bence yazdıklarım içinde Ferda ve Mars Vulpes özellikle yerde.
0: Devam edecek mi demiştin?
1: Evet, yeni öykülerini yazıyorum.
0: Yine hikaye.
1: Evet, hikaye olarak. Hmm. Yani bir ölçüde İstanbul gerçeğiyle çok yüz yüze olan bir karakter, yaşayan bir tip. Ama bir yandan da bu gerçekliğin sindiremediği, bu gerçeklikte problemi de olan bir tip. Onu fantastik
0: ondan,
1: bir tipe çeviren
0: ondan.
1: De bu zannedersem.
0: Evet.
1: Ben de sevdim. Zannedersem bir ya da birkaç kitabını daha yazacağım Halit Zorba'nın.
0: Efendim, bugün Suat Duman ayağına sağlık konuğumuz
1: çok
0: oldu.
1: Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Yani kendisini tekrar konuk etmek için umarım 3 kitap daha yazmasını bekleriz. Arada bir yere daha yürürük. Çok teşekkür ederim Suat.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok güzel bir söyleşi oldu. Sağ olunuz, var olunuz.
0: Evet, bugünlük de bu kadar efendim. Suat Duman'ı konuk ettik 3 kitabıyla birlikte. Haftaya aynı gün ve aynı saatte başka bir yazarla, başka bir kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla. Prodüksiyonda Atilla, mikrofonda Sevin. Ve her zaman olduğu gibi böyle insanı iskemlenin ucuna ucuna doğru iten kitaplar bulup okumanızı diler. Hoşçakalın.
2: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
3: Cinayet Masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
4: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
5: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
3: Profesör Doktor Cem

0: Her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
1: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu. Sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
2: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldıysa.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Fatma Aydemir'in Der Spiegel dergisi tarafından son 100 yılda Almanca yazılmış en iyi 100 roman arasında gösterilen Cinler isimli romanı İletişim Yayınları'ndan çıktı. Evet, dediğimiz gibi Aydemir'in romanı Almanca, dolayısıyla Türkçe'ye Olcay Maden tarafından çevrilmiş. Fatma Aydemir 1986'da Almanya'nın Karlsruhe kentinde dünyaya geldi. Frankfurt'ta Alman dili ve edebiyatı üzerine üniversite eğitimi aldı. 2017'de yayımlanan ilk romanı Elbogen çeşitli ödüller kazandı ve sinemaya uyarlandı. İkinci romanı, bugün bahsettiğimiz Cinler, 2022'de yayımlandı ve Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Fatma Aydemir Berlin'de yaşıyor. Tageszeitung gazetesinde editör ve köşe yazarı olarak çalışmakta. Cinler, özlemlerin, beklentilerin ve hayal kırıklıklarının iç içe geçtiği güçlü bir aile hikayesi. Şöyle denilmiş tanıtım metninde: her biri farklı duygusal yükler omuzlamış, sırların ve sessizliğin ayırdığı 6 kişilik bir aile. Emine, Hüseyin, Sevda, Hakan, Peri ve Ümit'i birleştiren tek şey, belki de birbirleri tarafından anlaşılma ihtiyacı. Aile olmak biraz da bu demek değil mi zaten? Fatma Aydemir, gerilim ile şefkati şiirsel bir üslupla buluştururken, akıllardan ve kalplerden silinmeyecek bir büyük romana imza atıyor. Bilim tarihinin en büyük dahilerinden Albert Einstein'ın Bilim, Din ve Yaşam Üzerine Düşünceler başlığı ile bir araya getirilen yazıları Say Yayınları'ndan çıktı. Yazıları dilimize Sinan Köseoğlu çevirmiş. 1879 ile 1955 tarihleri arasında yaşayan Albert Einstein, fizik ve matematik alanında yaptığı çalışmalarla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanan bir büyük bilim insanıydı. Hatta 1999'un sonlarında 100 ileri gelen fizikçiyle gerçekleştirilen Millennium oylamasında Einstein, tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında birinci sırayı almıştı. Hayatı boyunca 300'den fazla bilimsel makale yayımlayan Einstein'ın ismi, dahi ile eş anlamlı olarak kullanıla gelmektedir. Bugün sözünü ettiğimiz kitap, Bilim, Din ve Yaşam Üzerine Düşünceler 7 bölümden oluşuyor. Bilim başlığı altında yer alan yazılarında Einstein, bilimsel araştırmanın ilkelerini, Newton mekaniğini, görelilik teorisini anlatıyor. Aynı bölümde Kopernik, Kepler, Marie Curie, Bertrand Russell üzerine yazıları da var. Din bölümünde din ve bilimin uzlaşmasının yöntemi üzerine düşünürken kendisinin neye inandığını da açıklıyor. Spinoza üzerine bir yazının da yer aldığı bu bölümün ardından yaşam başlığı geliyor. Einstein burada akademik özgürlük, hayatın anlamı, insan hakları, devlet ve bireysel vicdan gibi konuları işlemiş. Uygarlık bölümünde bilhassa kültür meselesine odaklanan Einstein, eğitim başlığı altında klasik edebiyat, bağımsız düşünce, insanlığın geleceği gibi konularda görüşlerini açıklıyor. Barış bölümünde silahsızlanma ve pasifizm gibi konuları işleyen Einstein, son bölümde ekonomi meselesini ele alıyor. Bu bölümde sosyalizm, üretim, çalışma üzerine yazmış. Evet, Einstein'ı okuyunca bir bilim insanının insan aklının çalıştığı pek çok alanda bu kadar çok bilgi ve ferasete sahip olmasına şaşırmamak mümkün değil. İskoçyalı eğitimci yazar Victoria Williamson'ın genç okurlar için yazdığı Her Şey Küle Döndüğünde isimli roman 18 yayınlarından çıktı. Kitabı dilimize Tülin Sadıkoğlu çevirmiş. Victoria Williamson, Glasgow Üniversitesi'nde fizik okudu. Ama mesleğini icra etmek yerine dünyanın dört bir yanında öğretmenlik yaptı. Afrika'da, Kamerun ve Malawi'de, daha sonra Çin'de dersler verdi. Özel gereksinime ihtiyacı olan çocuklarla çalıştı. Bu deneyiminden yola çıkarak yazdığı çocuk kitaplarıyla çok sayıda ödül kazandı. Williamson'ın öğretmenliğe memleketi İskoçya'da devam ediyor, tabii yazarlığa da. Her Şey Küle Döndüğünde distopik bir roman. Afrika'da büyük bir çevresel yıkım yaşanır. Kahramanımız Adina, tamamen ölmüş, zehirli topraklarda inşa edilmiş Beşinci Cennet isimli bölgede yaşamaktadır. Suçluluk, nefret ve hayatta kalma üçgeninde bocalayan Adina'nın tek bir amacı vardır. Sevdiklerini kurtarmak ve bu uğurda amansız bir mücadeleye girişir. Victoria Williams'ın bu romanında iklim krizinin gölgesindeki karanlık bir geleceği anlatıyor. Gözü dönmüş teknoloji şirketlerinin gezegenimizi nasıl şekillendireceği, hayatlarımızı nasıl değiştirebileceği üzerine düşündürüyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bu hafta Batı Avrupa'da rekor seviyelere çıkan sıcaklık yeni haftada hızla düşecek. Paris'in en yüksek sıcaklık ortalaması 24 dereceyken bu hafta 40 derecelere ulaştı. Pazartesiden itibaren ise 15 derece birden düşerek normal değerlerine inecek. Her mevsimde,
2: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Doğa takvimi. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yaz mevsimi geldi. Sivrisinek, arı, böcek sokması halinde kullanabileceğiniz doğal yolları hatırlatalım. Buğday Derneği'nin ekolojik yaşam rehberine göre arı soktuysa ve soktuğu yer başınıza yakınsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Ama gidene kadar kendi tükürüğünüzle arının soktuğu yeri ıslatıp üzerine toz şeker dökün. Şeker zehri alır. Arı dışındaki bir böceğin soktuğu yeri ise yine tükürüğünüzle ıslatın ama bu kez üzerine şeker değil tuz dökün. Böylece yara olmasını önlersiniz. Böceğin soktuğu yer kızardıysa sirkeli suyla kompres yapın ve rendelenmiş çiğ patates sarın. Doğada sağlıklı günler dileğiyle.
4: Doğa takvimi.
6: Burası NTV Radyo. Saat 17.
7: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağımız 17 bültenine başlıyoruz. Bültenin hemen öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını sizlerle paylaştık. Ki 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ın son yolculuğuna uğurlandığı anda bu açıklamaları yapmıştı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Şimdi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne döneceğiz. Cenaze namazı ve ardından da son yolculuğuna uğurlanacak Kadir İnanır. Deniz Tüysüz orada NTV ekibinden ve bize oradaki bilgileri aktaracak. Deniz.
8: Canan, cenaze töreni başlamak üzere, artık eli kulağında, ancak öncelikli olarak şu kalabalığı görmenizi istiyorum. Kadir İnanır 77 yaşındaydı. Çok seveni vardı ve o sevenleri işte bugün burada usta sanatçıyı uğurlamak için, veda için, son veda için, son yolculuk için buradalar. Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeler. Deyim yerindeyse burada adım atacak yer yok Canan. Yaklaşık 2,5-3 saattir burası böyle. Saatler ilerledikçe, namaz saati yaklaştıkça bu kalabalık daha da arttı. Hatta hocaların uyarıları oldu. Sadece cenazenin etrafında yakınları, birinci derece yakınları olacak, lütfen açılın diye uyarıları oldu. Ancak kimse yerinden kıpırdamadı, kıpırdamak istemedi. 7'den 70'e herkes bugün Kadir İnanır'ı uğurlamak için buradalar. Çok sayıda kişi cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde. Şimdi biraz önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy buradaydı, kendisi cenaze için. Sapanca'dan geldi ve bir bir önemli değerlerimizi, çınarlarımızı kaybediyoruz dedi. Başsağlığı diledi. Sanatçı dostları var Kadir İnanır'ın. Örneğin biraz önce Hülya Avşar da buradaydı. O da kısa bir açıklama yaptı. Kendisinin ne kadar Türk sineması için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan ifadeler kullandı. Konuşurken, açıklama yaparken. Spor adamları var. Şenol Güneş, teknik direktör, spor insanı Şenol Güneş geldi. gene buradaydı. Onunla da röportaj yaptık. Kendisi Kadir İnanır'ın kendisinin çok eski dostu olduğunu söyledi. Eski bir dostumu uğurluyorum. Sürekli görüştüğüm, sevdiğim bir insanı uğurluyorum ifadelerini kullandı. Tabii Kadir İnanır'ın için kelimelere sığmayacak derecede duygular bugün burada yaşanıyor Canan. Şu anda da Cahit ekranlara getiriyor. Cahit Kazan'ın görüntülerini izliyorsunuz, bu kalabalığı ekranlara getiriyor. Tabii zaman zaman hala cenaze töreni için buraya gelenler var. İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu da yine şimdi törene katılmak için camiye gelen isimler arasında. Şimdi 77 yaşındaydı Kadir İnanır. Usta bir sanatçıydı. Yeşilçam'ın önemli jönlerinden bir tanesiydi. Hatta 4 jön sayacak olursak Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet. İşte Kadir İnanır da onlardan biriydi. O dörtlü de hayatta kalan tek sanatçıydı. Cuma günü sağlık sorunları sebebiyle hayata veda etti. Bir süredir tedavi görüyordu. Aslında birkaç yıldır tedavi görüyordu. Zaman zaman kendisinden iyi haberler de alıyorduk. Hastanede yattığı dönemler oldu. Taburcu olduğu dönemler oldu. Ancak cuma günü hayata gözlerini yumdu. Efendim canlı yayındayız. NTV canlı yayındayız. Oktar Kaynarca şu anda burada. Duygularınızı alabilir miyiz? Çok kalabalık.
9: Evet. Kalabalıktan da gördüğünüz üzere. Yani çok önemli bir insanı, çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Daha doğrusu bana göre çok değerli bir abimizi kaybettik. Çok örnek bir insandı, herkesin bildiği üzere. Kalabalıktan da anlaşıldığı üzere bütün ülkenin, bütün yurt dışına taşan bir sevgisi vardı. Çok değerli bir aktördü, çok değerli de bir insandı. Yüreği çok temiz bir adamdı bir kere. Çok değerli olması bence ondan kaynaklanıyor. Uzun süredir zaten bildiğiniz üzere hastalıkla boğuşuyordu. Ama yine de bir umudumuz vardı, ama acı haberi alınca maalesef hakikaten çok üzüldük ve Allah herkese böyle bir sevgi nasip etsin.
8: En son ne zaman görüştünüz efendim? Vedalaşabildiniz mi?
9: Evet, en son hep beraber bir yemeğe gittik. Yemekte bir vedalaştık aslında biraz. Öyle gibiydi, bir sarıldık, öpüştük, helalleştik. Ondan sonra da bir daha zaten göremedim, ama bir iki kere telefonda görüştüm. Onun dışında da zaten bir daha göremedim.
8: Efendim 180'i aşkın filmden bahsediyoruz. Çok önemli kült filmleri var Kadir İnanır'ın. Siz aklınızda kalan, sizin için en önemli...
9: Çok filmi var, hangi birini sayayım? Çok, o kadar çok film var ki gerçekten. Yani hepsine imza atmış adamlardan bir tanesi. O kadar, biraz evvel söylediğiniz gibi 180 tane film çekmek bir hayatın içerisinde sığdırılabilecek bir şey değil. Bu dönemde baktığınızda çok müthiş bir durum bu. O yüzden de öyle bir başarıyı da aslında göğüslemiş biri Kadir abi. Allah ruhunu şad etsin. Allah mekanını cennet etsin. Söyleyecek bir şey yok
8: abi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Oktay Kaynarca yayın konuğumuzdu. O da Kadir İnanır'a son görevini yapmak için camiye gelen sanatçılardan biriydi, isimlerden biriydi. Şimdi hayli kalabalık Canan. Yani burası gerçekten adım atacak yer yok. Seven tam bir sevgi seli yaşanıyor şu anda. Uyarılara rağmen insanlar ayrılmıyor naaşın başından. Yaklaşık 2 saat önce geldi Kadir İnanır'ın naaşı buraya. Muhsin Ertuğrul sahnesinde saat 13'te ilk olarak tören düzenlendi. Orada da çok sayıda sanatçı arkadaşı vardı, yakınları vardı. Konuşmalar yapıldı. Hayat arkadaşı Jülide Kural bir konuşma yaptı kendisiyle alakalı olarak. Duygusal cümleler kurdu. Kendisi burada da naaşın başından bir dakika olsun ayrılmadı. Kadir İnanır'ın cenazesini taşıyan araç yaklaşık 2-3 saat önce buraya geldi ve o saatten itibaren kalabalık işte burada bu şekilde. İnsanlar Kadir abilerine, Kadir İnanır'a son vedalarını yapmak için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni doldurmuş durumda. Şimdi Selvi Boylum Al Yazmalı'nın İlyas'ı, Dila Hanım'ın Rıza'sı, Bodrum Hakimi'nin Ömer'i ve canlandırdığı sayısız karakter, oynadığı sayısız karakterin sahibi Kadir İnanır. Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri. 77 yaşındaydı ve cuma günü hayatını kaybetti. İşte bu Çınar için bugün bir cenaze töreni düzenleniyor. Şimdi biraz geçmişinden, filmlerinden bahsetmek gerekirse Canan, tabii ki de onun sinema hayatı kelimelere sığmayacak kadar yılları yer kaplıyor. Ama ilk büyük rolünü Türkan Şoray'la Karagözlüm filminde aldı. Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın çektiği, yönetmen Atıf Yılmaz'ın çektiği 1977 yılında bir filmdi. İlk büyük rolü böyle başladı. Daha sonrasında ise kariyer kapıları kendisine açıldı. 182 film çekti kariyeri boyunca ve 12 televizyon dizisinde yer aldı. Türk sinemasının en üretken aktörlerinden birisi oldu. Biraz önce de bahsettik, en kült yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım 1977 yılında canlandırdığı kamyon şoförü İlyas karakteriyle sinema tarihine geçen bir karakter oldu. Bildiğimiz gibi hepimizin aslında bildiği Sevgi Neydi, Sevgi Emekti repliğiyle kütleşmiş bir film oldu. İlyas karakteri hala paylaşımlarda, sosyal medya paylaşımlarında ve televizyonlarda yayınlanan bir film. 1990 yılında yayınlanan Tatar Ramazan da yine akıllara kazınan bir film oldu. Ben Kadir Deli Kadir repliği de buradan çıktı ve efsanevi replikleriyle halkın hafızasına bu şekilde kazındı. Çok sayıda filmde rol aldı. Biraz önce de bahsettik, 182 filmden bahsediyoruz. 12 TV dizisinden bahsediyoruz. Bodrum Hakimi yine sanatçının genç yaşlarında Türkan Şoray'la birlikte oynadığı filmlerden bir tanesiydi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekildi. Bir hakimle o ilçeye atanmış yeni bir hakimle o ilçenin önde gelen zengin iş adamı olan Ömer'in aşkını giderek aşka dönüşen arkadaşlıklarını anlatan bir filmdi. Daha sonrasında o filmde Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakter, hakim karakteri sevgisiyle işte adalet arayışı arasında kalmış ama adaleti tercih etmişti. Bodrum hakiminde aşkları yarım kalmıştı. Tıpkı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde olduğu gibi orada da aşkları yarım kalmıştı. Aslına bakacak olursak Türkan Şoray, sanatçı Türkan Şoray, o da Türk sinemasının en önemli kadın aktrislerinden bir tanesi. Çok sayıda beraber filme imza attılar, beraber filmlerde rol aldılar. Ama bu filmlerin geneline bakacak olursak kavuşamayan karakterleri de aslında birbirlerini çok seven ama kavuşamayan karakterleri canlandırdığını söyleyebiliriz. Mesela Dila Hanım. Dila Hanım da yine bu filmlerden bir tanesiydi. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın oynadığı, Türkan Şoray'ın eşinin vefatından sonra, filmdeki eşinin vefatından sonra kan davasıyla karşı tarafta olan Kadir İnanır'ın, yani Rıza karakterini bulmaya, aramaya ve onu öldürmeye çalışan bir karakteri canlandırmıştı. İşte o filmde de Rıza karakteriyle Dila Hanım birbirlerine aşık olmuşlardı. Ancak bu sefer kavuşmak isteseler de filmin son sahnesindeki herkesin bildiği, kafalarda canlandığı bir son sahnedir o. Eminim ki iki oyuncu da dizide öldürülmüştü, vurularak, ancak birbirlerine sarılarak hayata veda etmişlerdi. Dizinin son sahnesi bu şekildeydi. İşte böyle akıllara kazınan, böyle bilinen, hafızalarda yer eden filmlerden bahsediyoruz. Kadir İnanır deyince aklımıza gelen sahneler, filmler bunlar oluyor. Cenaze töreni İstanbul'da Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde sürüyor.
7: İstanbul Silivri'de bir tarlada başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince bazı evler tahliye edildi. Dumandan etkilenenler de oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Şimdi son durumu almak üzere biz de Dilek Yaman Demir'e dönelim. Yangının çıktığı bölgede Dilek, nedir son durum?
10: Şu sıralarda yangın kontrol altına alındı. Hala İstanbul İtfaiyesi ile çevrelilerden gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Alihan Sönmez sizlere gösteriyor. Burası yerleşim yerine çok yakın küçük de olsa ormanlık bir alan. Nedeni bilinmeyen bir şekilde bir yangın başladı ve rüzgarın etkisiyle de kısa sürede yangın geniş bir alana yayılmış durumda. Tabii buraya gelen itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, yine çevrelilerden gelen yardım için burada olan ekipler, personeller burada yerleşim bölgesinde yaşayan halka da bir uyarı yaptı. Yerleşim bölgelerinden ayrılması gerektiği şeklinde, çünkü burada halen çok şiddetli bir rüzgar var. Kurumaya çalışılan, soğutulmaya çalışılan yangın alanları var. Yine yangının da birden fazla yerleşimin tam ortasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu evin sahibini az önce Alihan Sönmez sizler ekranlara getirdi. Söyledik, yangının neden çıktığını bilmiyorlar ama evlerinde maddi bir hasar oluştuğunu söylediler bizlere. Yangın sebebiyle prefabrik kısımlarda, naylon kısımlarda, plastik kısımlarda yanma sebebiyle de bir maddi hasar oluştuğunu söyledi. Sadece maddi hasar evlerde olan değil, buradaki ağaçların da, yani aslında milli servetinde yandığını söylemek mümkün, çok geniş bir alan olduğunu sizlere belirtmekte fayda var. Halen rüzgarın etkisiyle burada yangın sebebiyle çıkılan o kumlar, kum taneleri de insanın gözünü tabii ki de yoruyor. Çok yoğun bir yangın kokusunun olduğunu da söylemekte fayda var. Bir yandan da yerler oradaki kuru otların yanmasıyla birlikte artık balçık durumuna da gelmiş durumda. Tabii Silivri'nin birden fazla yerinde de yangının halen devam ettiğini söyleyelim.
7: Dilek Yaman Demir'e de teşekkür ediyoruz. Bir başka canlı yayın noktasına gidelim. İstanbul bugün tarihi bir koşuya ev sahipliği yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 100. kez start alacak. Veli Efendi Hipodromu'nda safkanlar artık startın gerisindeler ve Sinan Kunter de orada bize son durumu aktaracak.
11: Canan, artık dakikalar kaldı Gazi koşusunun 100. kez koşulmasına ve 22 safkan tay katılıyor ve çıkış noktasında o taylar yerlerini alıyorlar şu anda. Birazdan start verilecek ve yarış başlayacak ve müthiş bir mücadele izleyeceğiz. Çok büyük bir yarış. 1927 yılından bu yana devam ediyor Gazi koşusu ve bu sene 100. yılı olması nedeniyle de ayrı bir önem arz ediyor. Tribünler sabah saatlerinden itibaren vatandaşlarla dolup taşmaya başladı. Hiç at yarışını daha önce izlememiş insanlarla karşılaştık. Sırf Gazi koşusu olduğu için, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına koşulduğu için o duyguyu burada tribünde yaşamak isteyen çok sayıda insanla karşılaştık. Ama tabii ki atçılığa meraklı, at yarışlarına meraklı insanlar çoğunlukta ve Gazi koşusu bir anlamda Türk atçılığının derbisi, en önemli yarışı olduğu için de bugün çok sayıda vatandaş karma biçimde tribünlerde yerlerini aldılar. Az evvel bahsettiğim gibi 2022 safkan yarışıyor ve bu atlar tüm yaşamları boyunca sadece bir defa bu koşuya katılabiliyorlar. 2400 mesafede çim pistte koşulacak yarış ve birazdan artık başlayacak. Modern toplumlar için aslında at yarışları önemli bir gösterge. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu göstergenin Türkiye'de de başlaması için bizzat onun talimatıyla Gazi koşusunun düzenlenmesinin emrini vermişti. Ve o emir 100. yılda artık bir kere daha yerine getiriliyor. Az evvel de bahsettim, tribünleri gösterelim. Bir parça kameraman arkadaşım Erkut Uzunoğulları'ndan rica edeceğim. Bakın, hınca hınç dolu tribünler. Çok sayıda vatandaş yerlerini aldı ve yarışı izlemek için buradalar. Bugüne kadar Gazi koşusunu en fazla kazanan jokey Mümin Çılgın oldu. Tam 9 kez bu yarışı kazandı. En iyi dereceyi Bolt Pilot isimli at elde etmişti ki o safkanın aslında yaşamı filmlere de konu olmuştu. Tabii önemli bir satır başını jokey Ahmet Çelik için açmamız gerekir. Zira Gazi koşusunu tam üst üste 7 defa kazanarak çok zor bir, kırılması güç bir rekoru elde etti. Bugün de yeniden Ahmet Çelik atıyla yarışan isimler arasında. Bir başka aslında at yarışçılığının önemli ismi, sembol ismi Halis Karataş. O da yine Bolt Pilot'la en önemli, en iyi dereceyi elde etmişti. 2.26'lık dereceyi elde etmişti, rekor kırmıştı. Ve Halis Karataş da yine bugün yarışan jokeyler arasında. Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik'i söylemiştik. 8 defa kazandı. 7'si üst üste olmak üzere. Halis Karataş ise tam 6 defa bu at yarışını kazandı. En önemli ayrıntı belki de bugün verilecek olan ikramiye. Gazi koşusunu kazanacak Safkan Tay tam 50 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak. Sahibine tam 50 milyon lira kazandıracak. Ve birincilik ikramiyesi olarak böylesine büyük bir rakam da ilk defa veriliyor. İlk defa telaffuz ediliyor. Anonslar yapılıyor, atlar tanıtılıyor ve birazdan yarış başlayacak. Atlar çıkış noktasındalar tamamen görebildiğim kadarıyla. Hepsi yerlerini aldı. Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına koşulan bir yarış olduğu için vatandaşlar ayrıca bir önem arz ediyor bu koşuya. Ve böylesine önemli bir yarış olduğu için de tribünlerde çok büyük bir ilgi var, destek var. Birazdan atlar hemen bu yanımda gördüğünüz pistte yerlerini alacaklar. Yarışı anlatacak olan spikere de aslında bir satır başı yapalım. Spiker Yüksel Saymaz mikrofon başında olacak. At yarışı anlatan spikerler arasında da Gazi koşusunu anlatmak çok büyük bir şeref, çok büyük bir prestij. Bugün de o şerefe meslektaşımız Yüksel Saymaz nail olacak. Ekürüler de mühim, bildiğiniz gibi at yarışlarında. Eli Yeşil ekürisi de 13 kez Gazi yarışını kazanarak tarihe geçti. Bugün yarışacak atlara bakalım. Çok sayıda 22 safkan at yarışıyor. Aymus Liberatus, jokey Özcan Yıldırım'la piste çıkıyor. 20 erkek, 2 dişi tay var. Almighty Esprit, Salih Çelik komutasında çıkacak piste. Anşiba, Ayhan Kurşun, Balat King, Akın Sözen, Bay Nalçakan isimli tay ki yarışın aslında favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Halis Karataş idaresinde piste çıkacak. Brando isimli tay Eray Çizik jokeyliğinde piste çıkıyor. Ersel Bey'i Ercan Çankaya, Gold Rakan Muhammed Mirbilgin, Jazz Runner Fatih Rüstem Bebek, Joyful Forever Selim Kaya, Kralın Dansı Hışman Çizik, Mandrake Müslüm Çelik, Massimo Supremo Erhan Aktu jokeyliğinde pistte olacak. Metal Heart Mert Ali Solmaz, Mucho Bueno Vedat Abiş, Rabovo Ahmet Çelik ki Ahmet Çelik'ten az evvel bahsettim, bu yarışı en fazla üst üste kazanan isim olma özelliği taşıyor ki geçen sene de Ahmet Çelik kazanmıştı yarışı. Tam anlamıyla bir dominasyonu söz konusu son yıllarda Ahmet Çelik'in Gazi koşusunda. Silent Treatment Mehmet Akyavuz idaresinde pistte olacak. The Real One Mehmet Salih Çelik idaresinde olacak. 19 numaralı Up Mekano Gökhan Kocakaya, Wizbank 20 numaralı formayı giyiyor, Saadettin Boyraz idaresinde olacak. 21 numaralı Jakera Ali Yıldız ve 22 numaralı Neuromed'de Mehmet Kaya idaresinde pistte olacak. Son hazırlıklar artık gerçekleşiyor. Atlar çıkış noktasında yerlerini almak üzereler. Bir yandan da tribünleri görüyoruz. Çok büyük bir heyecan var. Hemen herkes ayakta. Yarışın başlamasını bekliyor. Son kontroller, evet. Son kontroller yapıyor ve start verildi. Koşu başladı.
12: Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde orta kulvardan Wiesbank gelip numarayı almaya çalışıyor. İçinde 3 numaralı Anşpa'nın gayretleri var. Şimdi Anşpa ve dışından gelen 20 numaralı Wiesbank arasında bir liderlik uğraşı var. Bunları 4 vo kadar geriden 3.'ye sokulan 9 numaralı Jazz Runner takibi aldı. Wiesbank dışarıya doğru savruldu, hemen toparlamaya çalışıyor jockey'i. 5 numaralı Bayin Alçakan 4.'ye girdi. Bugün biraz bekleyecek anlaşılan. Onun hemen 2 boy kadar gerisinde 2000 metre startleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Massimo Supremo hamle yaptı. 2 boy kadar geride 800 numaralı Gold Rakan, dışında 2 numaralı Olmati Esprit, 1.5 boy kadar geride 22 numaralı Noramet, dışında 6 numaralı Brando, 2 boy kadar geride Medlar, dışında Erselebe, 2 boy kadar geride 1 numaralı Aymus Liberatus'un gayretleri var. 1200 metre start yerine doğru koşuyor taylar. 4 boy kadar geride Kralın Dansı'nın Cahera'nın gayretlerini izliyorum. 2 boy kadar geride Upamecano, onun 3 boy kadar gerisinde The Real One'ın, onun dışında Mucho Boyana'nın gayretleriyle 1200 metre startleri geçildi. 20 numaralı Wiesbank toparladı, geldi Anşpa'dan kurtuldu. 2 boy kadar geride Jazz Runner'ın, Bayin Alçakan'ın, daha geride Massimo Supremo'nun gayretleri var. 1000 startına doğru gidiliyor. Neriman'ın şalından Kutan'ın nalına uzanan bu eşsiz bazi 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Son 800'den çıkıldı. Wiesbank 4 boy farkla liderliğini koruyor. Anşpa'nın, Cazlar'ın, içeriden Bayin Alçakan'ın gayretleri var. Gelilerden Rabobo'nun tarafa geliyor. Son viraja doğru 4 boy farkla Wiesbank lider ve Cumhuriyet.

0: Nabovo'nun, El Selebey'nin gayretleri var. Son 300 metre artık. Bay Nalçakan iki boy farkla lider, orta kumbardan El Selebey'i. Nabovo'nun gayretleri var ama Bay Nalçakan bariyer dibinde 4 boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor. Bay Nalçakan rakiplerini ardında tutuyor. Bay Nalçakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi Panosu'na asılacak. 100. şampiyonluk dalı. Rabovo ikinci. Brando ve El Selebey arasında 3 ve 4.'lü. Varış hakemleri belirtecek. 19 numaralı UPM Kano da 5. oldu. Evet sayın yarışseverler. Asrın
1: büyük koşunun, Gazi koşusunun 100. yılda kazananı Halis Karataş idaresindeki Bay Nalçakan isimli safkan İngiliz tayı oluyor. Müthiş bir heyecana sahne oldu yarış. Ama tecrübeli jokey Halis Karataş yaklaşık 2 boy farkla yarışın galibi oldu. Bay Nalçakan isimli tayla tarihe geçen bir koşu, 100. yılda Gazi koşusunun kazananı 5 numaralı Bay Nalçakan oluyor. Emrah Nalçakan'a ait safkan İngiliz tay Halis Karataş idaresinde yarışı kazanıyor. Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak açıklanmıştı ama 100. yıl özel koşu olması nedeniyle farklı ikramiyeler de söz konusu ve o ikramiyelerle birlikte kazanan tay sahibine toplamda 126 milyon liralık bir gelir kazandırmış oluyor. İnanılmaz bir koşu, inanılmaz bir rakam, ikramiye ve tarihe tanıklık ediyoruz bizler de İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda. Tekrar edelim, Türk atçılığının büyük koşusu, en büyük yarışı, derbisi, Gazi koşusunu kazanan isim Halis Karataş idaresindeki Bay Nalçakan isimli tay oluyor. Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu İngiliz tayı yarışı kazanıyor ve tarihe geçiyor. 100. yılında Gazi koşusunu kazanan jokey ve at olarak bizler de İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda bu koşuyu, bu anları canlı olarak ekrana getirdik.
2: Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu 100. kez start aldı. Bay Nalçakan, jokeyi Halis Karataş idaresinde bu koşunun birinciliğini kazanan isim oldu. 2.29.51'lik bir bitiriş derecesi Bay Nalçakan için birinciliği getirdi. Jokeyi Halis Karataş'ın da Gazi koşusundaki 7. birinciliği oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü de tarihe geçmiş oldu. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın sonunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
3: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
3: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
4: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
3: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
4: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
3: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
2: Evet, şimdi bir kez daha kameralarımızı Levent'e, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne çevirelim. Usta sanatçı Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır için cenaze töreni düzenleniyor. Deniz Tüysüz aktaracak bize oradaki durumu.
5: Canan, evet, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeyiz. Hayli kalabalık bir cenaze töreni. Kadir İnanır'ı çok sayıda seveni, hayranı, yakınları şu anda son yolculuğuna uğurluyor ve son görevlerini yerine getiriyor. Siyasilerden de çok sayıda isim var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cenazeye katılan isimler arasında ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da yine cenazede. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy biraz önce bir açıklama yapmıştı. Ekranları da getirmiştik. O da yine cenazeye katılan isimler arasında kendisi de başsağlığı dilemişti. Tüm sevenlerine Kadir İnanır'ın ve değerlerimizi bir bir kaybediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Kadir İnanır için. Kadir İnanır'ın ilk tören Harbiye'de bulunan Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleştirildi. Saat 13'te başladı tören. Çok sayıda kişi yine orada da Kadir İnanır'a son görevini yerine getirdi. Orada da bir sevgiseli vardı. Adım atacak yer yoktu deyim yerindeyse. Sanatçı dostları konuşmalar gerçekleştirdi. Hayat arkadaşı Jülide de Kural yine bir konuşma gerçekleştirdi orada. Ve Kadir İnanır'ın naaşını taşıyan cenaze arası saat 15 gibi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geldi. Ve o saatten beri de burası işte şu anda gördüğünüz gibi kalabalık. Sıcak olmasına rağmen insanlar buradan bir dakika olsun ayrılmadı. Hatta hocanın uyarıları vardı, cami görevlilerinin uyarıları vardı. Cenazenin etrafında sadece birinci derece yakınları olsun şeklinde uyarıları vardı. Ama kimse yerinden kıpırdamadı. Çok sayıda kişi Kadir İnanır'a hayranlıkla izledikleri, yıllarca izledikleri sanatçıya son görevi burada getiriyorlar. Ve şu anda da Kadir İnanır işte helallik alınıyor. Kadir İnanır cuma günü hayata veda etti. Uzun süredir tedavi görüyordu. Zaman zaman hastalıkları olmuştu bu son birkaç yıl içerisinde. Ancak ondan hep iyi haberler alıyorduk. Evet, ondan iyi haberler aldık bugüne kadar tedavi süreçlerinde, ancak cuma günü gelen haber herkesi derin bir yasa boğdu. Zatürre'ye bağlı bir tedavi gerçekleştiriliyordu Kadir İnanır'a. Aynı zamanda kanser teşhisi de konulmuştu. 77 yaşında hayata veda etti. Tabii derin izler bıraktı, önemli başyapıtlar bıraktı. Kült filmlere imzası olan bir sinema sanatçısıydı. Yeşilçam'ın en önemli aktörlerinden, en bilinen, en sevilen aktörlerinden bir tanesiydi. 4 isim sayacak olursak ki bu hep bu şekilde anıldı. Yani uzmanlar da, sinema uzmanları da yine bu şekilde bahsetti isimlerden. Kartal Tibet, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır. Kadir İnanır işte vefat ettikten sonra o dörtlüden artık kimse hayatta kalmadı. Yorumları yapıldı o dörtlüden, altını çiziyorum. Yeşilçam'ın usta, tabii ki de Yeşilçam'ın yine usta oyuncuları var elbette, ancak bu dörtlü için yapılan yorumlar bu şekildeydi. 1949 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Kalabalık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 14 kardeşi vardı Kadir İnanır'ın. Aslında Trabzon Sürmeni'yle denlerdi, ancak ailesi bir süre önce Ordu'nun Fas'ta ilçesine taşınmıştı ve orada yaşıyorlardı. Yeşilçam'da pek çok isim alaylı yetişmişti o tarihlerde. İstanbul, yani 1960'larda İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu Radyo Televizyon bölümünü bitirmişti. Oradan mezun olmuştu. 1968 yılında Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasında birinci seçilmişti. Çok sayıda fotoromanda da yer aldı Kadir İnanır ve bu sayede de sektöre adımını attı. Sinemada genellikle onurlu, özverili, haksızlığa karşı duran güçlü tiplemeleri canlandırdı karakter yapısı olarak. Sert bakışları vardı ama yumuşak ve sıcak bir kalbi vardı. Gülen bir kişiliğe sahip olmasıyla da filmlerinde yine tanındı. Ve çok sayıda sinemada sinematografik başarıları ve önemli filmleri oldu. Toplamda 182 sinema filminde oynadı Kadir İnanır. 12 televizyon dizisinde rol aldı. Türk sinemasının en üretken aktörlerinden biri oldu. Ve İlk başrol ve bir partnerliğinden bahsetmek gerekirse Türkan Şoray, Türk sinemasının en önemli aktrislerinden bir tanesi. Kadir İnanır'la çok sayıda filmde rol aldı ve Türk sinemasının, Yeşilçam'ın en ikonik çifti olarak tarihe geçtiler. Şu anda evet cenaze namazı kılındı ve Kadir İnanır'ın naaşı görevlilerin omuzlarına alındı. Onu bir parantez açarak söyleyelim. Çok kalabalık gördüğünüz gibi, çok fazla sevgisi var. Çok sayıda kişi Kadir İnanır'a son görevi yerine getirmek için bugün burada Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin avlusunu doldurdu. Adım atacak yer yoktu. Sanatçının naaşı şimdi Ulus Mezarlığı'na götürülecek ve orada toprağa verilecek. Biraz bu esnada görüntüler ekrana gelirken yine sinema filmlerinden, başarılarından bahsetmek gerekirse Kadir İnanır'ın sinemadaki ilk başrolü 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüğü filminde Türkan Şoray ile oynadığı film oldu. Bu film Yeşilçam'ın aslında biraz önce de söyledim en bilinen sembolik partnerliğinin de başlangıcı oldu. Kült yapımlar ortaya çıktı daha sonrasında bu ikili tarafından. 1977 yılında yine Atıf Yılmaz'ın çektiği Selvi Boylum Ağlayazmalı filmiyle gönüllere kazındı, akıllara kazındı, bilinirliği arttı. Türkan Şoray ile birlikte İlyas karakterini canlandırmıştı ve sinema tarihine geçen replikler o filmde ortaya çıkmıştı. Sevgi neydi? Sevgi emektir replikleri. Türkan Şoray'ın bir kitabı vardır. Ben ve Sinemam ve Ben. Türkan Şoray'ın yazdığı, kaleme aldığı ve Türk sinemasına dair yaşadıklarını, hayatını anlatan bir kitaptır. Ve o kitapta Kadir İnanır'la alakalı olarak yazdıkları vardır. Kaleme aldıkları vardır. Kendisinden ne kadar uyumlu içinde çalıştıklarını, ne kadar beraber çalışmayı sevdiklerini hep anlatır. Hatta Selvi Boylum Ağlayazmalı'nın filminin sonunun acaba İlyas'la Asya kavuşacak mı yoksa ayrılacak mı, işte bunun konuşmalarının gerçekleştirildiğini anlatıyor. Atıf Yılmaz'ın ayırmayı düşünüyorum dediği cümleleri yer alıyor. Hatta Türkan Şoray ayrılık hikayesi olmasın şeklinde bir ifade kullandığını da söylüyor. Ayrılık ifadesi, ayrılık ben istemedim ama sonra öyle bir ayrılık çekildi ki herkesi gönüllerine kazınan, herkesin beğendiği bir film ortaya çıktı. İfadelerini kullandı. Selvi Boylum Ağlayazmalı'mla alakalı olarak. Yani İlyas ve Asya aslında o filmde bir araya gelememişlerdi. Sonunda emek kazanmıştı. Ancak o filmin sonu nasıl olacak çekilmeden önce tartışmalara da açılmıştı. Acaba iki oyuncu filmde birleşse mi birleşmesin mi şeklinde konuşmalar yapılmıştı. İşte bu anılarda Türkan Şoray'ın kitabında yer alıyordu. Kadir İnanır'la birlikte oynadığı Selvi Boylum Ağlayazmalı filmiyle alakalı olarak tabii çok sayıda filmden bahsediyoruz. Yılanların Öcü onlardan bir tanesi. 1985 yılında çekildi. Toplumsal gerçekçi sinemanın en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Bir önceki yayınımda da bahsettim. Bodrum Muhakeme hakimi Dila Hanım, devlerin aşkı, kırık bir aşk hikayesi, komiser Shakespeare, kariyerinin son dönemdeki en güçlü draması da kapı oldu. Onu da dile getirelim. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa'da Paşa Camii'ndeki cenaze töreni sona erdi. Kadir İnanır alkışlarla son yolculuğuna uğurlanıyor Canan.
2: Deniz Tüysüz aktardı. Türkiye gündeminden, siyasetin gündeminden gelişmeleri aktarmayı sürdürelim biz de. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları da var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise silah şartına bağlanacak.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle 12. yargı paketi genel kurul gündeminde olacak. O düzenlemenin ayrıntılarına bakalım şimdi de.
6: Silahları kavra.
4: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla, nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
2: İstanbul Çatalca'da bir araçta motor arızası meydana geldi. Yangın çıktı. Ailesini otomobilden tahliye eden sürücü yaşadığı korku dolanları anlattı. Garantili bir yıllık araçta nasıl böyle yangın çıktı diye sordu.
7: Biz inelim mi?
8: Yok.
7: Arabayı, ana.
9: Aracın motorundan aniden duman yükseldi. Yangın hızla büyüdü. O sırada bir aile alevlerin arasında kalmak üzereydi. İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük tehlike atlatıldı. Bir başka otomobilden inenler aileye yardımcı olmaya çalıştı.
7: Yanıyor, yanıyor. Çekil! Abi önden yanıyor.
10: Aileni 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi. Allah'tan arkamızda bizimle beraber seyreden bir arkadaşım vardı. O dumanı gördüğü için beden emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa biz şu anda belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
9: Sürücü şaşkın ve tepkiliydi.
10: 2025 model araba, Mart çıkışlı. 29 günde 6 ay önce yetkili serviste garantili araba. Bütün bakımlarını yaptırdık. 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı. 12 dakika içinde de bütün araba bu hale geldi. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
9: Hurdaya dönen araç bir süre otoyolda emniyet şeridinde kaldı.
2: İstanbul Beyoğlu'nda cinsel istismar iddiası nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklanırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Yaralama olayına karışanlardan biri ise kızının taciz edildiğini öne sürülen bir anne oldu.
11: Burada ekmek yiyor, esnaf bir arkadaştı.
9: 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü. Defalarca bıçaklandı. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu.
12: 15 yaşındaki kız çocuğu 27 Haziran günü sabah saatlerinde evine gitmek istiyordu. İddiaya göre bir kişi tarafından tacize uğradı. Durumu annesine anlattı. Annesi yakınlarına haber vererek genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi bulmak için bu sokakları karış karış gezmeye başladı.
11: İki tarafa da üzüldük biz şimdi yani. Öbür tarafının anlattıkları bir başka. Bu kardeşimizi de burada 40 senedir tanıyoruz. O da öyle bir insan değil.

0: Kutlamaların buluştuğu etkinliğe çok sayıda öğretmen ve öğrencinin yanı sıra yurt dışından da önemli konuşmacılar katıldı.
1: Yeni nesil akıllı tahtalar, uzaktan eğitim sistemleri, öğrenciler, öğretmenler. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte geleceğin teknolojileri gösterildi, farklı fikirler tartışıldı.
2: Tüm dünya ülkelerinin buradaki endişesi küresel egemen bazı teknoloji firmalarının ülkelerin müfredatlarından ya da sosyal kültürel değerlerinden bağımsız bu ürünleri son kullanıcıya kadar indirmesi. Türkiye'de odaklandığımız konu Türkiye'nin ya da hedef ülkenin kültürel sosyal değerleriyle uyumlu, müfredatıyla uyumlu yapay zeka uygulamalarını ön plana çıkarmak.
1: Türkiye ve yurt dışından eğitimcileri buluşturan zirvede alanında uzman isimler paneller düzenledi.
3: Öğrencilerin bir tercih yapmak zorunda kaldıkları bir döneme girdik. Evet, yapay zeka birçok mesleğin yerini alıyor. Ama yerini alamayacağı daha çok sayıda meslek var. Kendilerini hangi alana yönlendireceklerini artık daha erken belirlemeleri gerekiyor. Ülkeler de eğitim altyapılarını dünyayla entegre hale getirmeli.
1: Türkiye ve çok sayıda ülkede hayata geçen 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı konu başlıklarından biriydi.
4: Türkiye bu konuda hızlı hareket eden ülkelerden biri oldu ve doğru yaptı. Hiç şüphe yok ki sosyal medya uygulamaları 13 yaşındaki bir çocuğun beynine göre hazırlanmadı. Etkisi de bir yetişkinle aynı değil. Bu yasanın çocukları teknolojiden uzaklaştırabileceğini de düşünmüyorum.
1: 3 gün süren Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarına bazı ülkelerin eski cumhurbaşkanları da konuşmacı olarak katıldı.
0: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'dan 16, ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı.
5: Dünya Kupası'nda grup aşaması bitti. 48 takımın 32'si yoluna devam ediyor. Tarihin en geniş kapsamlı Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Kupaya katılan 16 Avrupa ülkesinin 13'ü gruptan çıkmayı başardı. Bunların 10'uysa turnuva ağacında aynı tarafta. Son 32 turunda Almanya, Paraguay, Fransa, İsveç, Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna, Hersek, Belçika, Senegal, Brezilya, Japonya, Fil Dişi Sahili, Norveç, Meksika, Ekvador, İngiltere, Demokratik Kongo, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Avustralya, Mısır, İsviçre, Cezayir ve Kolombiya, Gana eşleşmeleri oynanacak. Afrika ülkeleri 2026 Dünya Kupası'nda yalnızca bir fire verdi. Tunus dışındaki 9 ülke adını son 32 turuna yazdırdı. Grup aşamasının en golcü ülkeleri 3 maçta 10'ar gol atan Almanya, Hollanda ve Fransa. Bu 3 Avrupa ülkesini 8'er gollü Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. En az gol atarak grup lideri olan ülke ise 3 maçta 4 gol bulan Kolombiya. 12 grupta en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna yükseldi. 4 grup üçüncüsü İran, Güney Kore, İskoçya ve Uruguay ise bu sıralamaya giremedi ve elendi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde oynanan dev turnuva tüm ülkelerde büyük heyecanla takip ediliyor. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, oradan Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede futbol severler Dünya Kupası heyecanını meydanlarda büyük kalabalıklar halinde izliyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Müzik arası.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin marka.

0: başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: İstanbul 31 derece, sıcaklık hafta boyunca artacak. Marmara güneşli, Edirne 37, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara 32 derece, çarşamba gününe kadar 36-37 derecelere kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, İzmir 37, Denizli ve Aydın 38 derece, Bodrum'da bağıl nem %70'lerde. Akdeniz'de Antalya 36 derece, güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 18.
6: Saat 18 haberlerle tekrar karşınızdayız. 77 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır son yolculuğa uğurlandı. Kadir İnanır için ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ayrıntılar için NTV ekibinden Deniz Tüysüz'e dönelim ve sözü sana bırakalım Deniz.
7: Canan, hayli kalabalık bir cenazeydi. Adım atacak yer yoktu. Yaklaşık 2 saat, 3 saat önceden hayranları, sevenleri onu bu son yolculuğunu uğurlamak üzere geldiler. Burada beklediler. Uyarılara rağmen ayrılmadılar. Cenazenin başında sadece birinci derece yakınlar olsun diye uyarılar yapıldı. Ama onlar ayrılmadılar. Biz burada durmak istiyoruz diye haykırdılar deyim yerindeyse ve kalabalık bir cenaze, bir sevgi seli alkışlarla uğurlandı Kadir İnanır. Tabi buradaki cenazeye siyasi isimler de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu buraya gelen parti liderleri arasındaydı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yine buradaydı. Bir konuşma gerçekleştirdi, açıklama yaptı. Bir bir değerlerimizi, çınarlarımızı kaybediyoruz dedi. Üzgün olduğunu dile getirdi. Ve daha sonrasında ise cenaze töreni başladı. Cenaze töreninden sonra da omuzları alındı Kadir İnanır'ın naaşı ve alkışlar eşliğinde buradan Ulus Mezarlığı'na uğurlandı. Şu saatlerde de Ulus Mezarlığı'nda toprağa veriliyor Kadir İnanır. Kadir İnanır için ilk törende saat 13'te Harbiye'de bulunan Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleştirildi. Orası da çok kalabalıktı. Çok sayıda sanatçı, arkadaşları, yakınları orada ona son görevini yerine getirmek için gelmişlerdi. Yakınlarından, sanatçılardan konuşma yapanlar oldu. Ona sevgilerini, ne kadar usta bir aktör olduğunu, sinemada çalıştığı dönemlerde neler yaptığını, çalışmasına nasıl özverili davrandığını, dostluğunun nasıl olduğunu, işte bunların hepsini anlatan konuşmalar yapıldı. Burada da yine sanatçılar vardı. Hülya Avşar örneğin buraya gelen sanatçılar arasındaydı. Spor adamı Şenol Güneş, teknik direktör Şenol Güneş yine buraya gelen isimler arasındaydı. Kendisiyle röportaj yaptığımızda eski bir dostumu kaybettim dedi. Üzüntüyle dile getirdi bunu. Ancak şunu söyleyebiliriz ki buraya gelen herkes üzüntüsünü dile getirdi. Onunla ne kadar samimi bir arkadaşlık hayatı geçirdiklerini anlattılar. Buraya gelen sanatçılar ve tabii ki de sevenleri, onu filminden tanıyanlar onu buradaki son yolculuğunda yalnız bırakmadılar. Kadir İnanır aslında hepimizin hayatında iz bırakan filmlerde yaptı. Türkan Şoray onun sinemadaki en ikonik partnerlerinden bir tanesiydi. O da bugün buradaydı. Son görevini yerine getirmek için buraya geldi. Hatta Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği gün haberi aldığını, ne kadar üzüldüğünü biz de haber almıştık. Önemli filmlere beraber imza atmışlardı. Selvi Boylum'a Ağlı Yazmalım, Dila Hanım, Bodrum Hakimi, bunlar önemli filmlerde beraber rol aldıkları. Türkan Şoray, Kadir İnanır'dan bahsederken bir kitabı, Türkan Şoray benim Sinemam ve Ben adlı kitabında Kadir İnanır'dan bahsederken ve yönetmen koltuğuna oturduğundaki bu Bodrum Hakimi filmiydi. Ne kadar kaprissiz bir oyuncu olduğunda altını çizmişti ve ona çok yakınım olarak bahsetmişti kendisinden hep. İşte böyle güzel duygularla, böyle sevgi seliyle Kadir İnanır 77 yaşında son yolculuğuna uğurlanacağına.
6: Deniz Tüysüz'e bir kez daha teşekkür edelim ve gündemdeki haberlere geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
8: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
6: ...7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO zirvesi için başkentte geniş güvenlik önlemleri var. Ayrıntıları NTV ekibinden Mustafa Berber aktardı.
9: 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara teyakkuza geçmişti. Bugün itibariyle de artık tedbirler tam manasıyla sahada uygulanmaya başlanacak. 28 Haziran itibariyle kısıtlamalar 10 Temmuz'a kadar geçerli olacak ama günler öncesinden zaten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik nedeniyle Turkuaz operasyonunun düğmesine basmıştı. Operasyon Turkuaz aslında Turkuaz'ın protokol rengi olması nedeniyle verilen bir isim ve üst düzey bir güvenlik söz konusu. Şehre girişlerde, çıkış noktalarında denetimler arttırıldı. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kimlik kontrolleri yapıyorlar. Sürücülerin belgelerini kontrol ediyorlar ve bu da tedbirlerden sadece bir tanesi. Zirve kapsamında 55 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak polis ve jandarma. İşte bu kapsamda gerçekleştirilecek olan denetimler de bundan gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Liderler Zirvesi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Ama bunun öncesinde güvenlik önlemleri, tedbirleri en üst düzeye çıkartılmış durumda. Ankara'da bazı yollar kapalı olacak, bazı yollar geçici süreliğine eğer bir ihtiyaç varsa bu nedenle kapalı olacak. Ama bunun içinde güvenlik önlemleri en üst noktaya çıkartılmış durumda. Örnek verecek olursak liderlerin kalacağı oteller noktası kapalı olacak. Zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, noktalar kapalı olacak. Ancak liderlerin kullanacağı güzergahlar, yani konvoyların geçiş yapacağı güzergahlar geçici noktalarda geçici olarak kapatılmış olacak. Bulunduğumuz nokta kritik ve önemli bir nokta, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Neden önemli diyoruz? Çünkü Ankara'da liderlerin ineceği liderlerin uçaklarının ineceği havalimanı buraya yaklaşık 5 kilometre mesafede. Yani şehir merkezine gidiş noktası, işte bunun içinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı noktalardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Özellikle İstanbul yolu noktasında İstanbul'dan gelenleri ya da İstanbul istikametinden gelenleri Ankara'nın şehir merkezine bağlayan nokta burası. Ve bu kapsamda düğmeye basılmış durumda. Ekipler bugünden itibaren teyakkuzdalar ve Ankara İl Emniyet Müdürü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de 24 saat esasına göre buradaki nöbetlerin süreceğine dikkat çekmişti. Zirve boyunca bazı yollar kapalı olacak demiştik. Bazı yollarda geçici olarak kısıtlamalar olacak. Ancak şunu belirtelim ki Ankara'da metro çalışmaya devam edecek. Sadece Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak ve Ankara'da da Bahçelievler istasyonunda bir yolcu alımı yapılmayacak. Bunların nedeni de her iki istasyonun, yani metroda Söğütözü istasyonunun, Ankara'da ise Bahçelievler istasyonunun Beştepe'ye yakın olması, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın olması nedeniyle bu önlem alınmış durumda. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı ve zirve bitene kadar da, liderler Türkiye'den ayrılana kadar da bu önlem devam edecek. Ve şu son kez de şunu vurgulayalım. 9 ilçede, Ankara'nın 9 ilçesinde de memurlara hatırlanacağı üzere idari izin verilmişti. Güvenlik önlemleri dışında zorunlu görevi olmayan memurlar bu 9 ilçede idari izinli sayılacaklar 6-12 Temmuz tarihleri arasında.
6: Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barasu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabayış'ın yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Soruşturmayı takip eden Van Barosu dosyadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Baro, baba Nizamettin Kabayış'ın süreçte psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülemediğini belirtti. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı alındığı vurgulandı. Tayland'da 46 yaşındaki Avustralyalı bir adamın 17 yaşındaki bir genç kızı öldürdüğü, ardından bir bavula koyup yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ülkede büyük tepkilere yol açan bu cinayet ve sonrasında yaşananlar geliyor ekrana.
10: Tayland'daki bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinde bir adam ve genç bir kızın el ele otele girdiği görülüyor. 25 Haziran'da kaydedilen bu görüntüler, genç kızın hayattayken çekilmiş son anları olarak kayıtlara geçti. Birkaç saat sonra otelin dışındaki bir başka güvenlik kamerasınca kaydedilen bu görüntülerde ise aynı adamın büyük bir bavulu çekerek otelden çıkardığı görülüyor. Görüntülerdeki kişi Avustralya vatandaşı 46 yaşındaki Simon Carman. Bavulun içinde taşıdığı ise birkaç saat önce el ele otele girdiği genç kızın cansız bedeni. Genç kızın cesedi en son görüldüğü yere yakın bir tren yolu kenarında görüntülerdeki bavul içinde bulundu. Polis kurbanın yüzünde ağır darp izleri olduğunu açıkladı. Emniyet yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda Avustralya vatandaşı Simon Carman, Bangkok'tan Avustralya'ya doğru giden bir uçağa binmeye hazırlanırken yakalandı. Carman cinayet, cesedi gizleme, cesedi taşıma veya yok etmeyle, reşit olmayan bireyle cinsel amaçla birlikte olma suçlamalarıyla karşı karşıya. Avustralyalı şüpheli suçlamaları reddetti ve genç kızın uyurken odadan kaybolduğunu iddia etti. Genç kızın acılı ailesi Avustralyalı adamın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.
6: Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblaine bölgesinde düştü. Acil durum ekipleri kazanın ardından bölgeye ulaştı. Polis kaza alanını güvenlik çemberine aldı. Bölge halkına kaza alanında patlama riski olabileceği için yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik bir grubu taşıdığı açıklandı. Kazanın nedeni yapılacak soruşturmanın ardından netleşecek. Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Helikopterdeki 14 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamayı Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptı. Açıklamada yerel saatle sabah 6'da Aramco'ya ait bir helikopterin Rastanura kentinde düştüğü belirtildi. Helikopterdeki 14 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Ölenlerin hepsinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenlemeyle kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti.
11: Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık. Tekamül hale gelmiş olacak birkaç ay içinde. Bizim amacımız şu. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz.
8: Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sigaranın görünür olmamasını sağlayacaklarını belirtti.
11: Bu kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, camekanlı kapalı alan kabul edilmiyor. Bu sefer ne oluyor? Sigara içenler en önde en güzel yerlerde oturuyor.
12: Ya, evet.
11: Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor. Evet.
8: Bakan Memişoğlu mesajlarını Kanal 7 canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu'yla çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
11: Türkiye halen de Avrupa'nın ve OECD'nin doktor sayısı anlamında altında. Hem uzman sayılarını hem hekim sayılarını 2036'ya kadar nereye gelecek, nasıl gelecek, ne kadar ihtiyacımız var buna göre YÖK'le beraber planlıyoruz, çalışıyoruz.
6: Yaz geldi ve orman yangını riski arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri orman yangınlarında en büyük etkenin ihmal olduğunu ortaya koyuyor.
13: Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını çıktı. Bu yangınların 1753'ünün nedeni ihmal. 40.032 hektar alan zarar gördü. Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Orman yangını sayısındaki artış, sıcaklıklardaki ani yükseliş ve nem oranının düşük seyretmesiyle meydana geliyor. Türkiye'de 2021'de 2793, 2022'de 2160 orman yangını çıktı. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579 olarak kayıtlara geçti. 2024'te 3797'ye yükselirken, geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 2024'te çıktı. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 32 yangında ise 37.626 hektar alan yok oldu.
6: Diyarbakır'da 3000 yıllık tarihe sahip olan Zerzavan Kalesi gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı. Ziyaretçiler teleskoplarla Güneş, Ay, Jüpiter ve yıldızları gözlemledi.
10: Tarih ve bilim aynı noktada buluştu. Gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
14: Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi bu yıl 7. kez gökyüzü gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve şu anda kalede özellikle astronomi meraklıları gökyüzündeki hareketliği izlemek için teleskopların başına geçmiş durumda ve çoğunluğunu da tabii ki çocuklar oluşturuyor.
10: 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi kale, genç yaşlı çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Alana kurulan 20 bilim atölyesinde çocuklar deney yaptı, bilimsel etkinliklere katıldı. Gökyüzünü ve uzayı yakından tanıma fırsatı buldu.
15: Zerzavan Kalesi'nde tabii aslında bu gökyüzüyle iletişimi 3000 yıl önce de var, 2000 yıl önce de var. Biz bunu nereden biliyoruz? Mitras Kutsal Alanı'ndan biliyoruz. Roma'nın ezoterik ve gizem dini. Ve biz şunu da söyleyebiliriz aslında, bu Mitras Kutsal Alanları'nın olduğu yerler aynı zamanda gökyüzü gözlem yerleri.
10: Kazı alanına yerleştirilen 3 profesyonel teleskopla gözlem yapıldı.
16: Güzel bir atmosfer var. Özellikle çocuklar için ben de kardeşimle geldim. Gün batımını da izledik. Güneşi görmek de çok güzeldi.
10: Katılımcılar ayı ve yıldızları da yakından izledi.
17: Ben
12: ben zaten uzay hakkında çok şeyim, hani ilgiliyim, evet, meraklıyım. Yani çok güzeldi. Ben gelmek istiyordum. Ailemle birlikte geldik. Eğlenceli. Çocuklar için bir sürü etkinlikler var. Eğleniyoruz. Kardeşim de çok eğlendi.
10: Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlik bazı aileler için piknik havasında geçti.
6: Osmaniye'nin doğa harikası Zorkun Yaylası uluslararası ultramaratona ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı 1100 atletin katıldığı maraton bölge halkı tarafından da yoğun ilgi gördü.
10: 1000'i aşkın maratoncu kıyasıya yarıştı. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda ultramaraton heyecanı yaşandı. Amanus Dağları'ndaki Zorkun Yaylası, Karaçay Şelalesi ve kalelerin yer aldığı eşsiz tarihi dokusuyla sporcuları ağırladı. Osmaniye Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle yapılan ultramaratona 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 atlet katıldı. Sporcular 1680 rakımlı yaylada sıcak havaya rağmen mücadele etti.
17: Doğanın o harikası içerisinde, Amanosların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz.
10: Çok sayıda vatandaş da uluslararası yarışmayı takip etmek için bölgeye akın etti.
18: Hava harika, ortam harika, evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
10: Sıcaktan bunalan maratoncular patikalarda akan suyla serinledi. Spor şölenine katılan çocuklara da Osmaniye Belediyesi tarafından kura çekilişiyle bisiklet hediye edildi.
6: Balıkesir'de sanat ve meslek edindirme kurslarında Çini sanatından halı dokumaya, resimden oya işlemeye birçok eğitim veriliyor. Bir yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği ürünler de sergileniyor. Kursiyerler ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine de katkı sağlıyor.
10: Çinicilikten halı dokumaya, takı tasarımından hediyelik eşyaya, el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.
19: Çok güzel. Bayıldım. Her üründe el emeği var. O çok güzel. Yani aşık oldum desem yeridir. Kadınlarımız mükemmel.
10: Balıkesir Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında bir yıl boyunca 96 branşta eğitimler verildi. Kursiyerler çeşit çeşit ürünler ortaya çıkardı. Çoğu kadın olan yaklaşık 7000 kursiyerin ürünleri Bir Şehir Bin Emek yıl sonu sergisinde ziyarete açıldı. Ayrıca ürünler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunuluyor.
20: 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı bu süreçte. Amaç şu: üretecek, hem mesleğini öğrenecek, hem kazanacak, sofrasının bereketi artacak.
10: Ürünler ziyaretçilerin de beğenisini kazandı.
21: Çinicilikten tutun el sanatlarına kadar Balıkesirli vatandaşlarımız gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Özellikle kadınların yaptığı el emeği şeylere bayıldım.
10: El emeği ürünler İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 10 ilde daha satışa sunulacak.
6: Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Çatıda en doğru malzeme kiremit. Doğru kiremitin markası Kılıçoğlu.
22: Her mevsimde her havada.
23: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
24: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
25: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: spor haberleri başlıyor.
1: Merhaba, spor haberleriyle karşınızdayız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi koşusunun yüzüncüsü büyük heyecana sahne oldu. Tarihi koşuyu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli safkan kazandı. 1927'den bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun bu yıl yüzüncüsü yapıldı. Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışa 67.200 seyirci katılım gösterdi. 22 safkanın mücadele ettiği 2400 metrelik mücadelenin kazananı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli at oldu. Usta jokey Karataş kariyerinin 7. Gazi koşusu zaferini kazandı. Kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek primlerle beraber toplam 126 milyon 870 bin liralık para ödülünün sahibi oldu. A milli basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri ilk turunu 2 maçla tamamlayacak. Grup liderliğini garantileyen Ay Yıldızlılar için hedef ikinci turu da geçerek Katar 2027'ye adını yazdırmak.
2: 12 dev adam 2027 Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Avrupa elemeleri ilk tur grubunda 4'te 4 yapan Ay Yıldızlılar ikinci tur öncesi liderliği garantiledi. İlk turu Bosna Hersek ve İsviçre maçlarıyla tamamlayacak Ay Yıldızlılar İstanbul'da basınla buluştu.
3: Bosna'da grupta ilk iki için iddialı bir takım. İkincilik için özellikle bizim birinciliğimiz garanti. Sert bir maç olacaktır. 6 Temmuz'da burada senelerden de İsviçre ile oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Tabii ki burada namalup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Kupası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var. İtalya gibi, Litvanya gibi, İngiltere ve İzlanda ikisinden biri gelecek.
2: Ergin Ataman, kariyerini NBA'de sürdüren oyuncuların da katılımıyla tam kadro olduklarını da vurguladı. Milli basketbolcular için de hedef 6'da 6 yapmak.
4: Gruptan çıkmayı garantilesek de önümüzde 2 tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bu iki maç, çünkü çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız bu iki maçı da kazandığımız takdirde.
2: Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun yükselişini sürdürmek istediklerini vurguladı.
5: Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. İnşallah bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek. Daha sonra da orada da inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarı elde edeceklerdir.
2: A milli takım Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da deplasmanda, İsviçre ile 6 Temmuz'da İstanbul'da karşılaşacak. 4 takımın yer alacağı ikinci tur grubunda ilk 3 takım adını 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yazdıracak.
1: Teniste sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'da heyecan yarın başlayacak. Ancak İngiltere'yi de etkisi altına alan sıcak hava dalgası sporcuları endişelendiriyor.
2: Tenis dünyasında Wimbledon heyecanı yaşanıyor. Organizasyon öncesinde ise İngiltere'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası başta olmak üzere bir takım problemler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun çim zeminde oynanan tek Grand Slam turnuvasının başlayacağı gün sıcaklıkların bir miktar düşmesi beklense de turnuva esnasında hava koşullarının oyuncuları zorlaması öngörülüyor.
6: It's a hot day, you're gonna need it. There you go. Enjoy.
2: Dünya bir numarası ve son Wimbledon şampiyonu Yannick Sinner de zorlu hava koşullarına dikkat çekti. Fransa açığa erken veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan İtalyan tenisçi sıcak hava koşullarına karşı özel hazırlandığını belirtti.
7: Artık neredeyse her turnuva çok sıcak havalarda oynanıyor. Sıcaklıklar her yıl biraz daha artıyor. Bu bizim için çok kritik bir konu. Çalışmalarımdan memnunum. Kendimi en iyi şekilde hazırladığımı düşünüyorum.
2: Öte yandan tenisçiler turnuvanın ilk haftasında maç sonu basın toplantılarını 15 dakikayla sınırlamayı planlıyor. Oyuncular bu uygulamayla Wimbledon gelirlerinin yalnızca %15'inin para ödüllerine ayrılmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Tek kadınlar dünya bir numarası Aryna Sabalenka, tenisçilerin ödül parası konusundaki ortak tavrını destekledi.
8: We do it for the tour. We don't do it for ourselves. We do it for the rest of the players.
9: Para ödülünün artması güzel, fakat orandaki düşüşle 10 yıl öncesiyle benzer bir değer ortaya çıkıyor. Umarım herkesin memnun kalacağı bir çözüme ulaşabiliriz. Böylece bir daha böyle bir protestoya ihtiyaç duymayız.
2: Wimbledon'da heyecan yarın oynanacak birinci tur maçlarıyla başlayacak. 44 yaşında kortlara dönen Serena Williams, çiftler kategorisinde ablası Venus Williams'la korta çıkarken, teklerde ise 10 yıl önce kazandığı şampiyonluk başarısını yinelemeye çalışacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez ise ilk maçında dünya 29 numarası Ann Lee'ye karşı mücadele edecek.
1: Noktaladık, mutlu akşamlar.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 28 Haziran 2026 Pazar. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Yaz mevsimi geldi. Sivrisinek, arı, böcek sokması halinde kullanabileceğiniz doğal yolları hatırlatalım. Buğday Derneği'nin ekolojik yaşam rehberine göre arı soktuysa ve soktuğu yer başınıza yakınsa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Ama gidene kadar kendi tükürüğünüzle arının soktuğu yeri ıslatıp üzerine toz şeker dökün. Şeker zehri alır. Arı dışındaki bir böceğin soktuğu yeri ise yine tükürüğünüzle ıslatın ama bu kez üzerine şeker değil tuz dökün. Böylece yara olmasını önlersiniz. Böceğin soktuğu yer kızardıysa sirkeli suyla kompres yapın ve rendelenmiş çiğ patates sarın. Doğada sağlıklı günler dileğiyle.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: NTV Radyo.

0: Kimi zaman bir kasaba doktorunun yalnızlığında, kimi zaman sıradan bir memurun iç sıkıntısında, kimi zaman da gerçekleşmemiş hayallerin gölgesinde Çehov'un dünyasına giriyoruz. Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'un etkilendiği isimleri, yazılarında ve oyunlarında yer verdiği olayları öğreniyoruz. Anlatan, rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birkiye.
1: Aslında Çehov'u tanımak için belki de en etkin yol onun kısa hikayelerini okumaktır. Eğer onun hikayeci yanını anlayabilirsek, değerlendirebilirsek, Çehov'la bir bağ kurmuş oluruz. Çehov zeki, müktedam, mizah dolu hikayeler yazar ama bu hikayeler aynı zamanda insanlık tragediyasını da içerir. Daha doğrusu Çehov'un hikayelerinin neresinde güleceğinizi, neresinde ağlayacağınızı kestiremezsiniz. Aslında benim çok benzettiğim kişi Sait Faik'tir. Onun için eğer Çehov'a bir ilgi duyacaksanız, Çehov'la ilgilenmek istiyorsanız hikayelerinden başlamakta yarar var. Ya da kısa oyunlara, eğer tiyatroya meraklıysanız da kısa oyunları da bir başlangıç noktası olabilir. Ayı evlenme teklifi falan gibi. Şimdi Çehov şöyle bir dönemde, yani ilerlemeci bir 19. yüzyılın 1860'ında dünyaya geliyor ve aslında ilerlemeci bir yüzyılın içinde yaşıyor. Fakat İçinde bulunduğu toplum, Rusya'nın konumu, sosyal yapısı, çevresi, ekonomik durumu bu ilerleme hamlesini, özellikle 1870 hareketi, ki bunu Çehov da bir oyununda bahseder, bu ilerlemeci ve köylünün kalkınması, ilerletilmesi, bir yere taşınması ve bunun için aydınların gidip orada görev almaları, orada yaşamaları, taşraya gitmeleri Çehov'un ve o yüzyılın önemli görevlerinden, entelektüel görevlerinden bir tanesi. Ancak bunun insanı nasıl yıprattığını, taşranın insanı yok ettiğini, hiç ummadığımız bir şekilde taşrayı geliştireceğiz derken aslında kendimizi yok ettiğimiz bir süreci anlatıyor ve bu süreç onu çok etkiliyor. Bu hem yapılması gereken bir şey ama aynı zamanda da çok yıpratıcı sonuçları olan bir şey. Ve onun için bu taşra hayatında okumuş entelektüel aydınlar gelip bu taşra hayatına katıldıkları zaman o taşra hayatını değiştirmek yerine kendileri değişmeye başlıyorlar. Bütün oyunlardaki temel, ana, altta yatan cereyan, bu uçuruma doğru sürüklenen ya da bir şelaleye doğru sürüklenen aydınların bunu fark edip etmemeleri arasında, bazen fark etmeleri, bazen fark etmemeleri, bazen sahte umutlara yakalaması açısından böyle bir ana dramatik aksiyonu takip ediyor. Ki bu da 1870'lerde taşrayı geliştirmeye giden Rus aydınlarının yarısının bundan vazgeçmesi, yarısının alkolik olmasıyla sonuçlanan bir süreç aslında. Bunu yaşamış ve biliyor çoğu ve bence oyunların altında yatan şey bu. Aslına bakarsanız Çehov dedesi bir serf, sonra özgürlüğünü satın alıyor. Babası otoriter bir adamdı, çok dindar, bir bakkal. Çehov aslında gençliğinde o bakkal dükkanında çalışıyor ve o bakkal dükkanında bütün o tuhaf hikayelerinde görünen garip karakterleri tanıyor. Asıl onun öğrendiği yer aileden bir kişi değil de o bakkal dükkanında çalışırken gördüğü insanlar ve değişik insan karakterleri. Ondan sonra bunu küçük mizah hikayelerine dönüştürüyor. Daha sonra tıp fakültesini kazandığı zaman ailesini destek olmak, tıp fakültesinin masraflarını çıkarmak için bu küçük hikayeleri yayınlamaya başlıyor. Ve o küçük hikayeleri yayınlarken yayıncısının teşvikiyle daha büyük şeyler, büyük hikayeler yazmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş tiyatroya doğru yöneliyor. Aslında onun çıkış noktası otoriter ve dindar babasının bakkal dükkanında çalışırken tanıdığı karakterler ve insanlar. Ondan sonra Moskova'ya yerleşiyor, tiyatroyla ilişki kuruyor, işte kısa oyunlar yazıyor, başarılı oyunlar yazıyor. Martısı ilk yayınlandığı zaman son derece başarısız oluyor, ilk oynandığı zaman. Ondan sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda gayet başarılı bir prodüksiyon oluyor. Vanya'da iyi yazıyor sonra. Sonra büyük oyunlarını yazıyor ve hikayeleriyle ve büyük oyunlarıyla dünya edebiyatında çok genç ölmesine rağmen 1944 yılında ölüyor. Çünkü bir temel bir büyük bir hastalığı var o dönemde tedavi edilmesi imkansız olan tüberküloz, kronik tüberküloz hastası. Doktor olarak da bunu biliyor, önce birilerinden saklıyor. Sonra yavaş yavaş bunu söylüyor ve ölümünü biliyor. Bu zaten ölüm teması onun oyunlarında, büyük oyunlarında mutlaka vardır. Bazen biraz trajik bir biçimde, bazen çok eğlenceli bir biçimde. Özellikle Vişne Bahçesi'nde son oyununa geldiği zaman ölüm artık kabul edilen, neredeyse eğlenceli diyeceğimiz bir şey haline gelir. Bu da onun ana temalarından biri, belki de hayatıyla bağlantılı. Şimdi aslında Çehov yazmaya başladığı zaman oyun yapısı realizm. Yani orada en baskın tiyatro üslubu. Naturalizm hatta. Daha doğrusu realizm ve sonra naturalizm yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Özellikle André Antoine gibi, tiyatro büyüğüne gibi, Almanya'da ve Fransa'daki tiyatrolardan, tiyatro liberte gibi. Ama Çehov'un yaptığı şu, orada üç perdelik bir oyun yapısı var. Yani olay başlar, gelişir, sonuçlanır. Çoğumun bir kere buraya yaptığı en büyük katkı biçim olarak dört perdelik oyun yazıyor. Ve bu dört perdelik oyunlarda hiçbir zaman büyük şeyler olmuyor ve bir şey sonuçlanmıyor ve boşlukta kalıyor. Bir kere bu hayatın bir sonucu olmadığı fakat sonucun bize bırakıldığı, birçok sonucun olabileceği bir anlayışı getiriyor. İkincisi en önemli yaptığı şeylerden biri. Yarattığı karakterleri varoluşsal boyutta mutlaka tutuyor. Çok hayatın içinde günlük karakterler de olsa varoluşsal temaları içeriyorlar. Mesela beklemek. Çoğun bekleme meselesi belki sonra kendini Godot'u beklerken de gösterecek. Ve burada şu an eleştirmen Martin Esler'in yorumladığı gibi absürt tiyatro akımının, eğer böyle bir akım kabul ediliyorsa, onun başlangıç noktası. Çünkü bütün hayat, bütün söylemek istediği şu, ben şunu anlatmak istiyorum diyor. Bir hayat çok saçma, biz çok anlamsız bir hayat yaşıyoruz. Belki oyunlarımda bu görülür de sonra daha anlamlı bir hayat bulmaya uğraşırız diyor. Ama onun için hayat bugünkü bağlamında saçma ve manasız, anlamsız yani. Onun için karakterleri de hep bu anlamsızlığın içindeler. Dünyada da bu tabii ki bu absürt dediğimiz saçmanın içinde olma meselesi. Özellikle savaş yıllarında, ekonomik buhranlarda ya biz ne yapıyoruz, ne bu hale gidiyoruz düşüncesini geliştirdiği için de çoğu aslında bunun rengi noktası haline geliyor. Ve buradan entelektüel olarak bu soruyu sorduğumuz her dönemde her yazar ondan etkileniyor. Tabii ki Çehov üslubu dediğiniz şey biraz tartışmalı. Çünkü Çehov üslubu diye Türkiye'de uygulanan ya da dünyada bazı yerlerde algılanan şey Stanislavski'nin Martı yorumunun biçimi aslında. Yani Çehov üslubu denen şey Martı yorumunun, Stanislavski'nin yorumladığı biçimden bahsediyoruz. Çehov oynamak diye. Çehov buna şiddetle karşı. Benim oyunlarım bu değil diyor. Yani sonra Stanislavski de aslında kendi yoluna çekiyor. Vişne Bahçesi'ne Stanislavski onun istediği gibi koyuyor. Her ne kadar mektuplarında bu bir komedidir diyor, o da bir trajedi diyor, bu da bütün entelektüeller tarafından bilinir ama mektupların gerisini okuduğunuz zaman, Stanislavski'nin reji defterini okuduğunuz zaman anlayacaksınız ki Çehov gibi yapmış zaten. Yani ama bizde Türkiye'de her zaman klasik görüş Martın rengi noktası almış. Ve şöyle bir tuhaf anekdot var. Vişne Bahçesi'ni oynadığı zaman Çehov'un istediği gibi Moskova Sanat Tiyatrosu'nu Olga Niper'in karısının bir mektubu var. Ya senin istediğin gibi oynadık diyor. Ve herkes bize ihanetle suçluyor. Çehov'a ihanetle diyor. Gördün mü başımıza açtığın belayı diyor. Çünkü ihanet dedikleri şey Martı üslubunda oynanmıyor. Bu tabii çok esprili bir şey ama Türkiye'de de geçerli olan Çehov'un Martı üslubunda oynanmasıdır. Böyle bir yerleşme var, dünyada da var ama tabii ki Ruslar ve dünya çok farklı Çehov'lar yapıyor. Hatta ipini ucunu kaçırdıkları Çehov'lar yapıyorlar. Nedense bazen insanoğlu aynı müziği dinlemekten rahatsız oluyor galiba. İlla değişik bir müzik istiyor. Halbuki Beethoven'ın 9. senfoni 9. senfoni. Yani bunu niye bir iki kere dinlemeyeyim? Ben çok anlamıyorum bunu ama insanoğlu mutlaka tiyatroda yeni bir şey olmasını istiyor. O yeni de bazen ölçüyü kaçırıp Çehov'u perişan edebiliyor her yazarı ettiği gibi. Ama bu tabii ne olur yanlış anlaşılmasın. Yeni bir şeye karşı değilim ama yeni şeyin de öyle kolay olmadığı kanısında.
2: Herkese sanat. Sıradan insanların, küçük anların ve derin duyguların yazarı Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlatıyor.

Bence bütün çağlarda böyle şeyler var da biz o yapanlar zaman içinde kaybolduğu için fark etmiyoruz aslında. Aslında tabii ki var. Yani bir sürü düşünce oluyor, yenilikler. Mesela avantgardları düşünün 20. yüzyılın başında. Öyle çok şeyler söylüyorlar ki bunların ortalığı birbirine katıyorlar. Her şeye itiraz ediyorlar filan. Ama hiçbiri kalmıyor. Ama ne kalıyor? Ana akımı sarstıkları için ana akım kendine biraz daha çekidüzen veriyor. Şimdi yalnız onlar şunu kaybetmiyor. Kanonu kaybetmiyorlar. Yani kanon hep var. Temel eserler hep var. Şimdi benim korkum biz bu yenilik peşinde tamam koşalım deneyelim ama kanonu kaybedersek, bu temel yapıyı kaybedersek o zaman gerçekten yer çekimsiz ortamda uzayda savruluruz yani. Bu tehlike doğabilir. Çünkü onlar bütün eleştirilerine, kavgalarına, itirazlarına rağmen Ibsen öldü dediği zaman Ibsen'in bütün eserlerini biliyor ama. Şimdi Ibsen öldü dediği zaman zaten Ibsen'den haberi yok. Ben bunu tehlikeli görüyorum açıkçası. Bir kere en önemli etki sanıyorum onun en etkilendiği kişi Tolstoy. Tolstoy da onu çok etkili buluyor. Hatta çağımızın Puşkin'i diyor. Bu çok ciddi bir şey, iltifat. Ama pek oyunlarını sevmiyor Tolstoy. Hikayelerini daha çok seviyor. Ama Tolstoy'la bence Çehov'un çok derin bir bağlantısı var ve ben Savaş ve Barış'taki bazı temaları, ilişkileri, Anna Karenina'daki bazı ilişkileri ve temaları Çehov'un oyunlarında neredeyse birebir yakalıyorum. Ha, birebir derken aynısını yazmıyor ama özünde olduğunu, ona kendi yorumunu getirdiği, kendi üslubunu getirdiği ve onu Çehov biçiminde yazdığı birçok örnek verebilirim aslında. Şimdi buradaki zamanda çok uzar bu ama bu tür örnekleri görüyorum. Onun için Tolstoy'un bence onu çok etkilediğini düşünüyorum. Sonra Maxim Gorki ile çok iyi bir ilişkisi var ve Maxim Gorki tiyatro yani küçük burjuvalar gibi bir oyunun yazılmasına etki eden kişi aslında bana sorarsanız Çehov. Yani Gorki'nin büyük yapıtlar vermesine etkin olan kişi Çehov ve onu çok etkiliyor ve etkili oyunlar yazmasına neden oluyor. Sonra tabii ki Moskova Sanat Tiyatrosu yani Stanislavski ve Nemerus Denchenko ve Olga Niper oradaki oyuncular onun yakın çevresini oluşturuyorlar. Onlarla aralarında entelektüel olarak iyi bir bağ var. Sonra bir Rus yazar vardır Ivan Bunin diye. Sanıyorum ilk Edebiyat Oscar'ını kazanan Rus Ivan Bunin. Onunla çok yakın dostluğu var. Birbirlerini çok etkiliyorlar. Çoğu etkileyen başka bir kişi de Isaac Levitan diye bir ressam. Onun Rus manzaraları yani o büyük inanılmaz steplerde kaybolma, büyük şeyin içinde bunu birçok oyunda da söylüyor. Çok büyük şeyler düşünüp çok küçük davranabiliriz diyor. Bu sanki Isaac Levitan'ın resimleri gibi. Geniş bozkırlar, büyük alanlar çiziyor Sertlemin'den. Fakat insanoğlu onun içinde çok küçük Lofahin'in hani burayı sanki devler için yaratmış Tanrı, biz çok küçük kalıyoruz dediği şey aslında Levitan'ın resimlerinden ortaya çıkan bir şey. Sonra Vladimir Korlenko diye bir yazardan çok etkileniyor. Çünkü o sosyal duyarlılığı bir yüksek bir yazar ve o bağlantıyı biraz kuruyor. Ve yayıncısı Alexey Svorim onun en önemli destekçisi ve ona yön veren kişi diyebiliriz. O onu zorluyor. Tabii ki tıp çevresi var, doktorlar var. Çünkü hayatı boyunca doktorluk yapıyor Çehov, hiç bırakmıyor. Ve bunu da ücretsiz yapıyor köylülere. Çerkovski'ye büyük hayranlığı var. Hatta Martı oyununu Çerkovski'ye adıyor Çehov. Bilebildiğim kadarıyla bu bilgiden çok emin değilim ama. Ama Çerkovski'nin dostluklarını ilerletmeye herhalde ömrü yetmiyor, daha erken vefat ediyor. Aşağı yukarı entelektüel tavrı herhangi bir ideolojinin sözcüsü değil Çehov. Ve sorunları çözmek peşinde olan biri değil, sorunları doğru ortaya koymak ya da bütün boyutlarıyla ortaya koymak peşinde olan biri. Onun için onu herhangi bir ideolojiye bağlayamıyorum ama sorunları böyle koyduğunu biliyorum.

dayıyı biraz bahsedeyim. Yani benim nasıl yaklaştığımı Vanya dayıya. Vanya dayı aslında çok basit bir hikaye geçiriyor. Kısaca şöyle bir hikayesi var Vanya dayının. Taşra'da kocaman bir çiftlik evinde çiftçilikle uğraşan Vanya dayı, işte ürün satan, geçinmeye çalışan Vanya dayı ve Sonya, ki burada o çiftlik döneminde yavaş yavaş sosyal olarak kapandığını görüyoruz. Eşinin eski kocası yeni karısıyla profesör evine gelir. Burada yerleşmeye karar verir. Çünkü şehirde yaşayamıyordur, emekli olmuştur, maaşı yetmiyordur mesela. Genç karısıyla gelir ve buradaki düzeni allak bullak eder. Sonra çekip giderler. Yani Çehov'un tipik dramatik aksiyonu. Biri gelir, oradaki düzeni perişan eder, sonra çekip gider. Bunu belki teknik olarak şöyle anlatabiliriz. Çehov koyun sürüsünün içine bir tane kurt gönderir. Kurt birilerini parçalar, sonra kurt çeker gider. Koyun sürüsü de kendi parçalanmış, kırılmış haliyle kalır. Burada gelen kişi aslında Serebiyakov ve Yelena, genç karısı. Parçaladığı kişilerse, eğer bu metaforu kullanacaksak, Astrov, Sonya ve Vanya dayı. Çünkü aslında şöyle bir şey içerir. Hepsi hayatlarında anlamı yitirmiştir. Şu üç kişi: Astrov, Sonya ve Vanya. Çünkü taşra hayatının yıkıcılığı, bıktırıcılığı onları ezmiş ve onların hayatla umudunu, bu bağı koparmıştı. Bunu şöyle bir metaforla anlatmak istedim. Ben bunu sahneye uygulamadım da herkese anlatmak için. Yani düşünün ki bir dereyi üçlü atan bir nehrin üstündesiniz ve nehir hızla bir şelaleye doğru gidiyor. Siz de bir takım kütüklerin üstündesiniz. Aşağı düşeceğinizi biliyorsunuz. Yani bundan kurtuluş yok. Ama umutla bir kütükten öbür kütüğe atlıyorsunuz. Sanki kurtulacakmış gibi. Ama kurtulmanızın imkanı yok. Bunu biliyorsunuz ve saklıyorsunuz. Burada da Vanya ve Astrof, Yelena'ya aşık olarak aşkın kendilerini kurtaracağına inanırlar. Aşk onları kurtaracaktır. Ama bu söz konusu değil. Bunun içlerinde de bunun olmayacağını bilirler ama o hayattan, o sıkışmış hayattan kurtulmak için bir hedef bulmaları gerekir. Yani yoksa öyle yaşamaları mümkün değil, kendilerini öldürmeleri lazım. Öldüremedikleri ve öldürmeyecekleri için de yapacakları tek şey o hayata katlanmak. Ama katlanmak da çok zor. Onun için bir umut yaratırlar. O umut da burada aşk. Çağ o umudu aşk olarak koymuş. Bu aşk karşılıklı ve karşılıksız bir aşk. Herkes birbirine aşık ama karşılıksız aşklar var. Sonya Astrof'a aşık ama karşılığı yok. Astrof Yelena'ya aşık ama Yelena karşılık veremiyor. Vanya Yelena'ya aşık ama Yelena ona aşık değil. Serebiyakov karısına aşık ama karısıyla ilişkisi bitmiş. Yelena Astrof'tan hoşlanıyor ama karşılık veremiyor. Çünkü kocası var, evli bir kadın ve bu skandala, buna tahammül etmesi mümkün değil. Ahlaki çelişkileri var. Ahlaki çelişkilerin yanında Astrof'un kendisine bir gerçekten aşık mı olduğunu yoksa bir arzu nesnesi olarak mı gördüğünün tam ayrımında değil. Böylece aşk üstünden, Yelena gibi güzel bir kadın üstünden hayatları parçalanıyor ve gelenler sonra çekip gidiyorlar. Bu kadar basit bir hikaye anlatıyor. Ama burada temel olarak insan durumunu, insanın varoluşsal konumunu, insanın umudunu yitirmesini, umut arayışını bize bütün insanlık boyutuyla anlatıyor Çehov. Çehov aslında bizim kendimizdir. Bunu hala sürdürüyor. 21. yüzyılda Çehov biziz. Bu biz derken bütün insanlığı kastediyorum. Kültür farkını ortadan kaldırmış ve o öze ulaşmış bir yazardır. Bu bakımdan çok etkili buluyorum Çehov'u.

0: Dünya edebiyatının en önemli öykü ve tiyatro yazarlarından biri olan Anton Çehov'u rejisör, oyuncu ve akademisyen Mehmet Birki'ye anlattı.
1: Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Radio.
1: Herkese sana.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: LÖSEV hayat verir.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
9: Müzik arası.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul pazartesi 31, salı 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19.

0: Saat 19 haberlerle karşınızdayız. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
1: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
2: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
1: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise silah şartına bağlanacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ile bir araya geldi. Yarın İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Meclis Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirildi. Kurtulmuş, zirveye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıların güncel ve stratejik konularda istişarelerde bulunmasını sağlayacağını, NATO'nun birlik ve dayanışma ruhuna katkı sunacağını belirtti. 7-8 Temmuz Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Kurtulmuş, görüşmelerin ittifakın geleceği açısından önemli olduğunu da vurguladı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım, Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
3: Yıl daha. Çok teşekkür ediyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi EK bugün adliyeye sevk edildi. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise yarın adliyeye çıkarılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle 12. yargı paketi genel kurul gündeminde olacak. O düzenlemelerin ayrıntılarına bakalım.
2: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla, nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan İran'ı tehdit etti.
4: İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya rağmen karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere hedef aldı. Önce Singapur, ardından da Panama bayraklı gemilerin vurulmasına Amerika'dan saldırı yanıtı geldi. ABD, İran'ın Sirik kentinde bir iletişim kulesine ve Keşm Adası'nı vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıyı sert bir mesajla sosyal medya hesabından duyurdu. Amerikan uçakları ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve drone depolama tesisleriyle kıyı radar sistemlerini vurdu dedi. Trump, bir daha asla akıllanmamaları mümkün. Böyle olursa biz de makul davranmayız ve başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'da açıklamasında İran'ın saldırılarını durdurması için bir şansının olduğu ama bunu kullanmadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan hedeflerini vurduğunu açıkladı. Devrim muhafızları ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak ateşkes ihlalleri devam ederse anlaşmanın uygulanmayacağını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'nın haberine göre İran ordusu denizden ve havadan Kuveyt'teki Ali Es Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini hedef aldı.
0: Irak güvenlik güçleri pazar günü erken saatlerde Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye baskın düzenledi. Yerel basın baskının yolsuzluğa karışan bazı Iraklı siyasilere yönelik olduğunu yazdı. ABD Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonların yanı sıra uluslararası kurumların bulunduğu Yeşil Bölge'ye yönelik operasyonlarda ağır zırhlı araçların kullanıldığı sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Güvenlik yetkilileri yargı kararları doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle bazı siyasetçileri hedef alan bir baskın gerçekleştirildiğini söyledi. İsimleri açıklanmayan yaklaşık 20 üst düzey Iraklı ismin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyona terörle mücadele güçleriyle ordunun da katıldığı belirtildi. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Irak'ın yeni başbakanı Ali Ezzeydi yolsuzlukla mücadele sözü vermişti. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den de yola çıkan bir ekip Venezuela'ya ulaştı.
3: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
5: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde 5.5'e ve çok büyük yıkım oldu.
3: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
7: Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor. Günün programında tek maç var. A grubunda ikinci basamağı alarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası grup aşamasını geçen Güney Afrika, turnuvanın ev sahiplerinden B grubu ikincisi Kanada ile karşılaşacak. Bu mücadele saat 22'de başlayacak.
6: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası. Reklam.
11: Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: trusted politicians.
1: Bugün programımıza yıllar önce meşhur besteci John Cage'in söylediği bir cümleyle başlıyoruz. Ben yeni fikirlerden değil, eski fikirlerden korkuyorum. Tamamı yapay zeka ile üretilen ilk belgesel film olan Gerçek Ötesi ile İtalya'nın en köklü sinema etkinliklerinden Assolo Sanat Film Festivali'nden en iyi film ödülünü alan Türk yönetmen Alkan Avcıoğlu törende sinema dünyasına işte bu sözlerle seslendi. Büyük tartışmaları gerisinde bırakarak gerçek dünya hakkında sahte bir film yapan, sinemanın sınırlarını yıkan ve özellikle de belgesel sinema aslında açtığı yeni çağın kapısını konuşmak üzere yapay zeka sanatçısı ve yönetmen Alkan Avcıoğlu bugün konuğumuz. Alkan Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz, tebrik ederiz sizi öncelikle bu ödül için. Önce bunu konuşalım isterseniz. Yapay zeka bizi ele geçirecek derken zannediyorum siz yapay zekayı ele geçirdiniz ve böyle müthiş bir filmi ortaya çıkardınız. Başarılarınızı hep duyuyorduk ama son ödül bambaşka bir yerde duracak zannediyorum. Çünkü Assolo Sanat Film Festivali ilk büyük ödülünü sinema tarihinin dehası Andrei Tarkovski'nin Andrei Rublev filmine vermiş. Çok köklü bir yer. Yıllar sonra aynı festivalde tamamı yapay zeka ile üretilen bir filmle bu ödülü almak nasıl bir his? Önce bunu soralım.
2: Ya çok teşekkürler. Oldukça güzel bir his çünkü ben zaten filmimle sizin de dediğiniz gibi yapay zeka oldukça tartışmalı bir konu. Ve de çok popüler artık, her gün karşımıza internette yapay zeka ile üretilmiş içerikler çıkıyor. Ben filmimle yapay zeka film festivalleri var son yıllarda çıkan. Yapay zeka film festivallerine ya da genç yeni festivallere hiç başvurmadım. Tam tersine hep köklü, uzun soluklu film festivallerine başvurdum özellikle Avrupa'da. Ve pek çok eski köklü festivalde gösterildim. Assolo da bunlardan bir tanesi. Dediğiniz gibi 1973'ten bu yana yapılıyor ve birazcık sinema ve görsel sanatlar arasında bir kesişim noktasında duruyor. Ben ödülü alırken konuşmamda da şunu söylemiştim. Ya 1973'te başlayan bir festival en başta pelikle çekilmiş. Yani bildiğimiz analog kamerayla çekilmiş filmleri ödüllendirerek yola çıktı. Fakat daha sonra 80'ler 90'lar derken dijital kamerayla çekilmiş filmleri ödüllendirdiler. Kurguların, yani pelikle çekilmiş filmleri fiziksel olarak kurguladığımız dünyadan dijital masaüstü bilgisayarlarımızda kurguladığımız programlara geçilmiş, yani dijital kurgu programlarıyla post prodüksiyonu yapılmış filmleri ödüllendirdiler. Şimdi de yapay zeka ile üretilmiş bir filmi ödüllendirerek yine öncü bir duruş sergilediler. Söylemeye çalıştığım şey de sinemanın araçları dönüşüyor ve bunu aslında en iyi köklü festivaller biliyor. Çünkü bir noktada araçların dönüşümüne şahit olmuş oluyorlar. Geriye kalan şeyse aslında, hani değişmeyen şeyse, sinema sanatı veya hikaye anlatıcılığı diyebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla ben de yapay zeka araçlarıyla epeydir uğraşıyorum diyebilirim. Yani ben yapay zeka araçlarıyla video ve buna benzer çalışmalar yaptığımda aslında yapay zeka çok popüler bir konu bile değildi. Yani yaklaşık 5 yıl önceydi. ChatGPT bile yoktu hayatımızda. Her gün karşımızda, sizin de az önce söylediğiniz gibi, yapay zeka hayatımızı ele geçirecek mi, bizi mi ele geçirecek mi gibi tarzda haberler çıkmazdı. Oralardan beri uğraştığım için de ben aslında yapay zekanın abarttığımız kadar bilim kurgu bir şey olmadığını düşünen ve biraz daha işime yarayacak bir araç gibi gören taraftanım diyebilirim.
1: Aslında törende söylediğiniz cümle bana şunu düşündürdü. Yani yapay zekaya bakmamız gereken yeri belirliyor gibi. Çünkü bugüne kadar özellikle de sanat konusunda hep geçmişte yapılanlardan taklitçi bir rakip olarak görüldü yapay zeka, ama siz yaptığınız belgeselle yeni bir şey söylüyorsunuz. Hem belgeselin özünde hem de onu kullanış biçiminde de bu mesajı veriyorsunuz aslında, öyle değil mi?
2: Elbette, ve ben hep şunu savunuyorum. Yani bir araç üzerinden, bir eğer sanat kısmını konuşacaksak, sadece bir araç üzerinden sanat eserini tanımlamak imkansız. Yani tıpkı diğer, yani sanatın her alanında olduğu gibi, araç belirlemiyor eserin iyiliğini, kötülüğünü, ne söyleyeceğini. Elbette yapay zeka gibi dijital teknolojiler üretimi kolaylaştırıyor ve bu üretimi kolaylaştırırken, yani işte insanların tepkisini doğuran şey de o, internette karşımıza çıkan kolay üretilmiş ucuz içerikler. Yapay zeka teknolojisi bunu elbette kolaylaştıracak. Bu yüzden bir analoji olarak şeyi düşünebiliriz. Şu an herkesin artık cep telefonunda kamera da var. Eskiden bundan 20-30 yıl önce, evet, bir fotoğraf makinesi ve hatta profesyonelleştikçe kullanmayı bilmek için birazcık zanaatkar kısmını geliştireceğiz. Yani ustalık seviyesinde olması gereken makinalara hakim olurduk. Fakat şimdi telefonlarımızda kamera var diye hepimiz fotoğrafçı olmuyoruz. Çektiğimiz her fotoğrafta belli bir kalitede olmak zorunda değil. Kimisi gündelik pratiklerde yapay zeka araçlarından eğlenmek için faydalanacak. Kimisi başka bir şey için faydalanacak. Fakat çıtayı biraz yükselttiğimizde, yani sanat alanına getirdiğimizde, ben birazcık yıllardır da bunu göstermeye çalışıyorum. Gerek sergilerimle, şimdi hani film alanındaki çalışmalarımla. Eğer yeni bir şey söyleyecekseniz araçla çok işiniz kalmıyor. Benim filmimde de ben çok şanslıyım ki yapay zeka ile üretilen şeylerin çok tepki aldığını biliyorum. Fakat filmim çok şanslı bir şekilde, yani sadece olumlu tepkiler oluyor. Aslında internette böyle şeyler çok kolay tepki topluyor, siz de biliyorsunuz. Bunun biraz sebebini de aslında, yani benim filmde anlatmaya çalıştığım mesele yapay zeka araçlarına ihtiyaç duyuyor. Çünkü bir noktada gerçeklik krizimizi masaya yatırıyorum. Neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını bilmediğimiz, yani gerçeklik duygumuzu yitirdiğimiz bir çağı anlatmaya çalışıyorum. Bunun için de sahte görüntülere ve yapay zekanın sentetik estetiğine ihtiyacım var. Bir noktada aracın kendisini mesajım için kavramsal olarak kullanıyorum diyebilirim.
1: Evet, aslında 2 yıllık bir çalışmanız bu. Sizin 60 saatlik bir dijital havuzdan süzülen bir araştırma ve kurgunuz sonucunda ortaya çıkan bir belgesel bu. Ve çok önemli bir nokta var sizin vurguladığınız röportajlarınızda. Sanatçıyı daha da özgürleştirecek bir nokta olduğunu söylüyorsunuz. Özellikle otur sinema türü konusunda. Bu konuda biraz konuşalım mı? Ne dersiniz bununla ilgili?
2: Tabii ki biz eşimle beraber çalışıyoruz yapay zeka alanında. Beraber aynı zamanda başlayıp sanatsal çalışmalarla başladık ve ikimiz de film alanına doğru kaydık yapay zekayla. İkimiz de sinema sektöründen geliyoruz ve bu yüzden de filmlerin, özellikle bağımsız filmlerin, biraz daha sanat sineması dediğimiz filmlerin ne kadar zor fon finansman bulduğunu, ne kadar zorlu yani prodüksiyon bütçesini ayarlamakta sıkıntı çıktığını, prodüksiyonun zorlu şartlarda, yani hayatımız boyunca pek çok gerçekleştirmeyen proje gördük. Özellikle finans nedeniyle veya piyasa koşulları sebebiyle, yani olay sadece finans da değil, bir noktada ticari beklentisi olmayan ya da ticari karşılığı olmayan projeleri sanatsal olarak gerçekleştirmek istiyorsanız sinemada bağımsız yönetmenler biliyor ki epey zorlu, dik bir yamaca daha doğru çıkmaya başlıyorsunuz. Çünkü piyasada karşılığı olmayan şeylere hiçbir alanda destek gelmiyor. Bu anlamda yapay zeka hem maliyetleri aşağı çekerek hem de sadece maliyet de değil, yani yönetmene kontrolü verip işte benim filmde olduğu gibi A'dan Z'ye hemen hemen her şeyini ben ürettim, ben yaptım. Bir noktada üretimi kalabalık ve yorucu bir prodüksiyon sürecinden biraz daha masa üstüne doğru çeken, elbette her proje için değil ama konsepti gereği buna uygun projelerde bağımsız sinemanın ya da işte otor yönetmen dediğimiz otor yönetmen filmin her şeyini, hikayesinden, görüntüsünden, müziğine her şeyini kontrol eden ve kendi istediği mesaja uygun hale getiren ve kendi imzasını bırakan yönetmenlere derdik. Bu anlamda da aslında konsepte uygunsa bir filmin yapay zeka araçları buradaki kontrolü artıracak. Bu argümanı da aslında biraz eşimle beraber hep şunu alternatif olarak söylüyoruz. Bizim karşımıza Amerika menşeli tartışmalar çıkıyor ve bunlarla biraz magazinler veya sosyal medyada viral olan veya işte tıklama alsın tarzı başlıklarla ilgileniyoruz sinemada da. Ne bunlar? İşte yapay zekanın insanın yerini alacağı, yapay zekanın normal filmlerin yerini alacağı gibi şeyler. Bunlar biraz bazen bilim kurguvari, bazen biraz insanı korkutarak tıklama almak için üretilen şeyler bize göre. Yani çoğu teknolojik dönüşümde olduğu gibi zaten yani sinemanın kendisinde de son 20-30'da oldukça fazla teknolojik dönüşüm oldu. Yani bir görüntü yönetmenliğinden kurguya kadar her şey aslında dijitalleşti ve bunlar hep mesleki olarak kavramları biraz dönüştürdü. Biraz daha eski usul çalışan zanaatkarların yerine dijital programlarla haşır neşir insanlar almaya başladı. Biz yapay zekayı biraz daha böyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Eninde sonunda yani ne insanın tamamen yerini alacak ne mevcut sinemayı tamamen bitireceğini düşünmek yerine sinemaya yeni bazı türlerde daha fazla kullanılan ve de özellikle az önce başında da söylediğim gibi bağımsız yönetmenlerin eline koz verecek bir araç olarak görüyorum. We trusted data, numbers, reason.
1: We trusted experts. We trusted facts. Aslında geleceği anlatan belgeselleri düşündüğümüz zaman çok büyük bir kapı aralıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim, öyle değil mi?
2: Tabii ki sadece hani geleceği anlatan da değil. Yani belgesellerde özellikle çok fazla şeyi değiştirecek. Ben hemen hemen herkesin derdi yapay zeka araçlarıyla kurmaca bir film. Yani aslında biraz böyle aksiyon, fantastik filmler çekmek derdindeyken herkes öyle projeler geliştirirken ben kendimi her zaman bu aracın gerçeklikle bir temsil krizinden alakası olduğu için belgesel türüne çok fayda sağlayacağını düşünüyordum. Ve çok hani yenilikler ummadığımız yerlere doğru gidecektir. Çünkü bir noktada zaten aslında yapay zekadan önce deepfake'lerle veya belki öncesinde hani Photoshop'larla yani manipülasyon yapılmış, üzerinde oynanma yapılmış, gerçekliği değiştirilmiş görüntülere internet kültüründen alışkınız. Bir noktada beklenti şu ki yapay zeka araçları o kadar kusursuz bir fotoğrafik gerçeklik üretiyor ki bir noktada gerçeği sahtesinden yani yapay zeka ile üretilmiş olandan ayıramayacağımız bir geleceğe doğru gidiyorsak yapay zeka araçlarıyla üretilen belgeseller bu noktada çok yeniliklere gebe bir statüde kalıyor.
1: Siz aslında birçok alanda beslenen bir sanatçısınız. Sinema yazarlığı, müzik, edebiyat sizi çok besliyor ve sonucunda da böyle bir ürün ortaya çıkıyor. Ve filmin temel derdi de aslında insanları düşünmeye sevk etmek biraz da. Bu üçlemenin de bir parçası zannediyorum, değil mi? Bir sonraki film
2: Evet.
1: nasıl olacak? O 60 saatlik havuzdan devam mı yoksa yeni görüntüler mi üreteceksiniz?
2: Bir sonraki filmin şu an çalışmaların yapım sürecinin yarısındayım diyebilirim. Bir sonraki film bundan biraz daha absürt bir yere doğru gidiyor. Yeni çalışmalar üzerinden alıyor. Yine iddialı bir senaryo, iddialı bir özgün senaryonun üzerine kuruluyor. Hemen hemen benzer bir tarz ama bu üçlemenin bir parçası olarak bu ilk filmi bir temeli yaratmış ve hani sahte görüntülerin veya işte bir noktada yapay zeka ile üretilmiş görüntülerin aslında bir noktada o kadar sahte bir çağda yaşıyoruz ki günümüze dair bir gerçekliği belgelediğine dair bir önermesi vardı. Ve bunu bir temel olarak kullandıktan sonra ikinci ve üçüncü filmlerde bizi saran dünyayı analiz etmek için daha da uç noktalara taşımak hedefindeyim.
1: Şimdi bu alanın ilk temsilcilerinden birisiniz. Yapay zekaya yönelik tepkilere karşı konuşmaktan yoruluyor musunuz? Bunu merak ettim. Ve yaparken anlaşılmama korkusu yaşadınız mı? Film bittiğinde evet ben istediğim mesajı verdim ve izleyenler de bu mesajı aldı. Geri bildirimlerini de alıyor musunuz?
2: Evet alıyorum, çok da olumlu dönüşler alıyorum. Yapay zeka ile olan tepkilerdense yani artık hem tecrübeliyim diyebilirim çünkü yani en başta resim çalışmalarıyla başladım. Fotoğrafik çalışmalarla devam ettim. İşte film çalışmalarım var, filmin soundtrack'i yani ve kendim için de hani müzik çalışmalarım da var. Hani farklı alanlarda zaten bu araçlardan faydalanıyorum ve her alanda da hem gündemi takip ediyorum hem okumalar gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla her alandaki tepkileri oldukça iyi biliyorum. Fakat ben şöyle ilginç bir kampta kalıyorum. Ne tamamen teknoloji yanlısıyım. Benim filmim bile yapay zekanın kendisini ya da teknoloji şirketlerini eleştiren bir konuda kalıyor. Yapay zekayla yapılan bazı şeylere insanların neden tepki gösterdiğini anlıyorum. Ben kendim de ucuz, üzerine düşünülmemiş içerikleri görmekten çok hoşnut değilim. Dolayısıyla çok siyahla beyaz olarak görmüyorum yani. Ne tamamen karşı ne de tamamen destekleyen taraf yerine ben biraz daha pratik bir yerden geliyorum. Belki de yani bu araçlarla haşır neşir olmaya erken başlamanın bir avantajı bu. Bu araçlardan nasıl faydalanacağımızı sanatsal alanda oldukça fazla üzerine düşündüm, kafa yordum diyebilirim. Zaten bir noktada sizin de dediğiniz gibi değişik farklı alanlarda çalıştım. Kariyerim boyunca sanatın yani bir noktada sanatla sinemasından müziğine pek çok yani yazarlığına değişik yerlerde bulundum. Ve hafif hayatta inzivaya biraz geri çekildiğim, üretimi durdurduğum bir noktada bu araçları biraz en başta hobi olarak kullanmaya başlayarak yola çıkmıştım. Şöyle bir düşüncem de var. Gerek filmler, gerek edebiyat, gerek fotoğraf. Yani günümüzde sanatın pek çok formu içinde yaşadığımız çağı artık aynalayamıyor. Sanatta zaten bazen böyle kopuşlar olur. Bazen sanat insanların toplumsal durumun ya da işte o kolektif his halini çok iyi yansıtan, belli dönemlerde bakarsınız sanat eserleri o dönemi tamamen yansıtan hale gelir. Bazı dönemlerde kopar. Bu yüzden de hani dönüşümler, evrimler getirir. Bana göre son 10-20 yıldır özellikle sanat eserlerinin içi öyle bir çağda yaşıyoruz ki çok hızlı dönüşüyoruz. 2-3 yılda bir toplumsal dönüşüyoruz. Kültür yerinde durmuyor. Her şey çok hızlı. Sürekli bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz. Ve günümüzün postmodern insanı böyle bir şekilde neye güveneceğini bilmemiş ama bütün gün teknolojik aygıtlarla uyarıcılar almış, bilgiler almış şekilde oradan oraya savrulan bir halde. Bana göre sanat eserleri bir noktadır. Bu hızlı çağı yakalamakta özellikle geleneksel araçlar geride kalıyordu. Bu yüzden yani yeni teknolojik araçların bazı hikaye anlatıcıların eline gelerek yeni formlarla, meseleleri yeni perspektiften bakarak aslında biraz çağı yakalamakta avantaj getireceğini düşünüyorum. Benim yola çıkış noktam da biraz buydu. Bu araçlarla haşır neşir olurken acaba yeni ne söylenebilir bu araçlarla? Hikaye anlatımında yeni neler denenebilir diye bir gözlükten baktım. Bu da aslında biraz işte o klişe şekilde verilen tepkileri azalttı diyebilirim. Filmi izleyen insanlardan genellikle çok olumlu tepkiler alıyorum işte yani haliyle. Bu yurt dışındaki ödül de bunlardan bir tanesi oldu. Ve festivallerden, gerek eleştirmenlerden. İnsanları izledikten sonra zihinlerine pek çok soruyu bırakan, onları düşündürten bir eser yaratmaya çalıştım.
1: Evet, şimdi vizyon yolculuğu Türkiye'de bitti ama festival yolculuğu devam ediyor. Nerede izleyebilecek merak edenler? Ne zaman buluşacak izleyenlerle?
2: Türkiye'de de arada hala festival gösterimleri oluyor. İşte geçtiğimiz ay TRT'nin Belgesel Ödülleri Festivali'nde gösterilmişti. Birkaç festival daha olacak sonbahara doğru. Bunun dışında arada özel gösterimler oluyor. Haliyle şu an bir yayın platformuna belgeseli vermedim. 2027 yılında bir yayın platformunda merak edenler izleyecek. Çok da mesaj alıyorum sosyal medyadan insan merak ettiğine dair ama şu an yurt dışındaki festival yolculuğu devam ettiği için ki yıl sonuna kadar bayağı bir festivalde daha oynayacak yani çeşitli ülkelerde. Henüz şimdilik sadece sinema salonları tek adres. 2027 yılında da insanların karşısına çeşitli platformlarda umarım çıkar.
1: Çok teşekkür ederiz. Alkan Bey vakit ayırdınız, sorularımızı yanıtladınız. Tekrar tebrik ediyoruz bu büyük ödül
2: Ben
1: için.
2: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Pencerede bugün tamamı yapay zeka ile üretilen ve son olarak Asolo Sanat Film Festivali'nden en iyi film ödülünü alan Gerçeküstü filminin yönetmeni Alkan Avcıoğlu konuğumuzdu. Programı Atilla Özdal'la birlikte hazırladık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. We are drowned in information, yet nothing seems to be

0: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Hava durumu.
1: Hava kalitesi kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, Marmara geneli, İzmir ve Ankara'nın çoğu ilçesinde iyi seviyede. Aydın, Denizli, Zonguldak, Mersin, Adana, Güneydoğu geneliyle Malatya, Şırnak, Hakkari boyunca ise orta seviyeli.

0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Radyo tiyatrosu. Elveda güzel vatanım. 6. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay. Karakterler. Dış ses Merih Tangün. Şehzuar Sami, Ali Rıza Kubilay. Ömer, Alişan Özkan. Mehmet Esat, Murat Şen. Başgarson İhsan, Sinan Devrik. Prodüktör Cengiz Saral. Ses teknisyeni Hayriye Gündüz. Yönetmen Aziz Acar. 1926 İstanbul Pera Palas Oteli. 3. gün akşam üzeri.
2: Merhaba Ester. Çalan telefon sebebiyle ara verdiğim yazıma nihayet dönebildim. Hakikaten acayip bir meseleyle karşı karşıyaydım. Adamlar pis bir oyun peşindeydiler. Ben takip eden hafiyelerden bahsediyorum. Tutuklanmadan önce sinirlerimi harap ederek haleti ruhiyemi çökertmek istiyorlardı. Böylece benliğimi diledikleri gibi yoğurmayı, şahsiyetimi ayaklarının altına almayı umuyorlardı. Yeni rejimin hafiyelerini küçümsemekle hata yaptığımı anlıyordum. Oysa devlette devamlılık esastı. Benim peşimde olan adamlar Osmanlı'nın yüzlerce yıllık zaptiye geleneğinin bir parçasıydılar. Zalimlik kadar sinsiliği, vahşet kadar kurnazlığı da miras almışlardı. Neyse, daha fazla merakla bırakmayayım seni. Bu öğleden sonra telefonu açtığımda resepsiyondaki Ömer adındaki genç çıktı karşıma.
3: Şehzuar Bey, kubbeli salonda bir arkadaşınız sizi bekliyor.
2: Müdürünüz Reşit Bey mi?
3: Hayır, başka bir beyefendi.
2: Peki kimmiş? Adını söyledi mi?
3: Bir dakika, şuraya yazmıştım. Evet, binbaşı Basri'ymiş.
2: Ah Ester, o an tüylerim diken diken oldu çünkü binbaşı Basri 14 yıl önce Trablusgarp'ta şehit düşmüştü. Benim kucağımda. Biri benimle çok kötü bir oyun oynuyordu. Peki kimdi bu meçhul adam? Kim olacak peşimdeki alçaklardan biri? İnmesem, hiç çıkmasam odamdan, duymamış gibi yapsam, bu telefon hiç gelmemiş gibi. Daha iyi bir fikir geldi aklıma. Ömer, senden rica etsem bir bakar mısın, adam hala orada mı? Hakikaten bekliyor mu beni?
3: Orada efendim. Kahvesini içerek sizi bekliyor.
2: Artık kaçacak halim yoktu. Madem ki bekliyordu, gidip görecektim bu tuhaf ziyaretçiyi. Kubbeli salona girince önce tanıyamadım. Yakışıklı yüzünde yılışık bir ifadeyle bana bakan adamı. Elbette Basri Bey değildi ama birkaç adım atıp yaklaşınca çıkardım. Mehmet Esat. Üsküplü Mehmet Esat. Fedailer grubundaki ilk yoldaşımdı. Tabii kumandanımız Basri Bey'i saymazsak. İyi de neden adını saklamıştı? Neden Basri Bey'in adını kullanmıştı? Neden olacak? Her zamanki münasebetsizliğinden. Güya kendince latife yapıyordu. O uçları hafifçe yukarı doğru kıvrılmış bıyıklarını burarak ayağa kalkarken ben de duygularımı gizleyen bir gülümseme takındım.
4: Vay Şehzuar kardeş, hiç değişmemişsin yahu.
2: Sen de hiç değişmemişsin.
4: Değişmedik tabii. Biz tarih yazmış bir nesiliz. Zaman denen o görünmez musibet başa çıkabilir mi bizimle? Edebi bir cümle oldu değil mi? Ne de olsa Şehzuar Sami'nin arkadaşıyız. Nasıl gidiyor senin şu yazı işi?
2: Birden panikledim. Nereden biliyordu yazdıklarımı? Yoksa sana gönderdiklerim onların eline mi geçmişti?
4: Hep bahsederdin ya bir roman yazacağım diye. Ben hastanedeyken anlatmıştın hani. Yazdın mı o romanı?
2: Nerede? Roman yazmak kim, biz kim? Boşver şimdi eski hayalleri de. Buyur oturalım. Sahi Pera Palas'ta kaldığımı kimden öğrendin?
5: konuşuruz.
4: Selanik'te kimsen kalmış mıydı? Ailenden diyorum.
2: Annemin mezarı kaldı Mehmet. Bir de hatıralar.
4: Hep öyle. Üsküp'te de bizimkilerin mezarları kaldı sadece. Koca bir imparatorluk şehsu var. Koca bir imparatorluk çöktü.
2: Bunları söyledikten sonra yutkundu. Yine ürkek gözlerle baktı etrafa ama öyle kuşku uyandıracak kimse yoktu. Oldukça sakin sayılırdı kaliteli mobilyalarla döşenmiş geniş salon. Yaşlı bir Fransız çift kahvelerini içiyorlardı köşede. Hangi milletten olduğunu kestiremediğim üç genç kız pencereye yakın bir divana kurulmuş neşeli bir muhabbete tutulmuşlardı. Her zamanki gibi İhsan Bey el pençe divan duruyordu kapıda. Kendisine baktığını görünce bize yöneldi.
6: Ne arzu edersiniz Şeyh Suvar Bey?
4: Ben kahve için teşekkür ederim.
2: Ben de bir şey almayayım İhsan. Belki daha sonra.
6: Nasıl isterseniz efendim.
2: Neden kendi adını söylemedin resepsiyondaki çocuğa Mehmet? Niye kendini Basri Bey diye tanıttın?
4: Maziyi iade etmek için. Bugünlerde kimse eski günleri hatırlamak istemiyor. Alındın mı yoksa?
2: Yok canım, niye alınayım? Sadece acayip geldi biraz. Yıllar önce şehit düşmüş kumandanının bir otelin salonunda seni beklemesi pek sık rastlanacak bir vaka değil de.
4: Ağlayak bir sigara.
2: Sağ ol, doktor yasakladı. Bir veren vakası atlattım. Bekir Ağa bölüğünde kapmışız. Şanslıydım, başlangıç dönemiymiş. Kurtardık işte.
4: Geçmiş olsun. Aman dikkat et kendine. Sen bize lazımsın da.
2: Biz derken kimi kastediyordu acaba? Sır vermeyen yüz ifadesiyle.
4: Beni buraya eski dostlarımız yolladı. Ne düşündüğünü merak ediyorlar.
2: Eski dostlarımız kim? Artık pek dostumuz kalmadığını düşünüyordum. İzmir suikastinden sonra herkes düşman oldu iddiatçılara.
4: O kadar kötümser olma. Belki bizim cemiyet iş başında değil ama ülkeyi hala bizim fikirlerimiz yönetiyor. Abdülhamit'in hafiyeleriyle boğuştuğumuz günleri düşün. Hepsi bitti. Onları mağlup ettik. Ümidimiz bu. Ölürsek de biz, yaşar mutlaka. Vatan sizinle, şu zindan karanlığından uzak. O karanlık yıkıldı artık Şesuar. Hepimizin özlemi meşrutiyet değil miydi? Oldu işte. Hatta şimdi ondan çok daha ilerideyiz. Bak, cumhuriyeti kurduk. Aklına gelir miydi hiç? Monarşi yıkıldı. Büyük bir inkılap bu.
2: Böyle tutkulu konuşmasına rağmen sesindeki inançsızlık onu ele veriyordu. Evet, söylediklerine asla kendisi de inanmıyordu. Ona bir vazife verilmişti, yerine getirmeye çalışıyordu. Önce itiraz etmemeyi, gizli bir onaylama halinde kalmayı düşündüm ama o kadar uzun süredir sessiz kalmıştım ki kendimi yediremedim. O inkılap 1908'de yapıldı Mehmet. O meclis 23 Nisan 1920'de değil. Senin de çok iyi bildiğin gibi 17 Aralık 1908'de açıldı. Ama kimse bunu hatırlamak istemiyor artık. Ülkenin hürriyet kavgası sanki 1919'da başlamış gibi davranıyor herkes. İstibdadın acımasız baskısına karşı yürütülen 30 yıllık mücadeleyi, bu uğurda ölenleri, zindanlarda çürüyenleri, sürgünlerde heba olanları herkes unutmuş görünüyor. Oysa Kurtuluş Harbi'mize katılanların hepsinin kökleri oraya dayanıyor. Bugün muvaffak olunan ne varsa hepsinin temelleri o yıllarda atıldı. Yanlış anlama. Daha sonra yaptığımız hataları görmezden gelmiyorum. Bugünkü zaferi de asla küçümsemiyorum. Cumhuriyet hepimizin idealiydi. Hepimizin çabasıyla kuruldu. Ayrıca bu rejimi kuran insanlara da saygı duyuyorum. Şu kadim hakikati bilmez değilim. Tarih yenenleri yazar. Hep böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Bunu anlıyor ve kabul ediyorum. İnan, hiçbir itirazım yok. Hatta onları desteklemek gerektiğine de inanıyorum. Ama rica ederim, birbirimize karşı dürüst olalım. Eski günlerin hatırına lütfen söyle. Kim yolladı seni bana? Ne istiyorlar benden?
4: Milli Emniyet, yani hükümet, isim isteme benden. Teşkilata mahsusa değil bu, yepyeni bir yapı. En baştan tesis ediliyor. Ama şu kadarını söyleyeyim, senin hakkında verilmiş bir kararları yok. Anlamaya çalışıyorlar.
2: O yüzden mi takip ediyorlardı beni yani? Kimlerle görüştüğümü tespit ederek ne yapmak istediğimi çıkarmaya mı çalışıyorlardı? Sorsa mıydım Mehmet Esad'a niye bu adamlar peşimde diye? Hayır, hayır. Kendi durumumu açıklamak yerine onun söyleyeceklerini dinlemeliydim.
4: Açık olacağım. Ne de olsa sana bir can borcum var. Evet, yıllar önce Selanik'teki o sokakta hayatımı kurtarmış olduğunu unutmuş değilim.
2: Ben değil, Basri Bey kurtardı. O istemeseydi bırakıp giderdim yaralı halinde seni orada.
4: Gitmezdin. Sen öyle biri değilsin. Ben giderdim çünkü hata yapanın bedelini ödemesi gerektiğini düşünürüm. Orada acele eden bendim. Hata yapan bendim. Bunun neticesinde vurulmuştum. Benim yüzümden siz de yakalanabilirdiniz. Gitmeniz gerekirdi ama gitmediniz. Evet, rahmetli Basri Bey ve sen hayatımı kurtardınız. Neyse, şimdi maziyi tartışacak halimiz yok. Ama beni sırtında taşıdığın o akşam hep aklımdadır. O sebepten sana karşı açık olacağım. Evet, seni merak ediyorlar. Mesela İzmir suikastı hakkında ne düşünüyorsun? İdam edilen şahıslar için hislerin ne? Daha da mühimi, bugünkü hükümet için çalışır mısın?
2: Büyük bir şaşkınlık içindeydim Ester. Beni tutuklayacaklarını, sorgulayacaklarını, mecbur kalırlarsa işkence edeceklerini, hatta karanlık bir köşede kafama kurşun sıkacaklarını zannediyordum. Oysa tartışmak için eski bir arkadaşı yollamışlardı. Hiç de alışılmış bir metot değildi bu.
4: Ne diyorsun Şesuar? Ne düşünürsün böyle bir teklif karşısında? Mazide mühim işler yaptın. Şimdi niye yapmıyorsun? Tabii kimse bilmeyecek böyle bir vazife aldığını. Teşkilat-ı mahsusada olduğu gibi, karakol teşkilatında olduğu gibi yine gizli çalışacaksın.
2: Çalışacağım. Yani Cumhuriyet hükümeti beni vazifeye mi çağırıyor? Böyle mi söylediler sana?
4: Tam böyle demediler ama bence meramları bu. Yapma Şesuar. Onca yılın siyasetçisiyiz. O kadarını da anlayalım artık.
2: Yanılıyordu veyahut beni yanıltmak istiyordu. İzmir suikastinin ardından bütün iddiaçıları temizlemeye başlamışken benim gibi cemiyetin sadık adamlarından birini niye yanlarına alsınlardı ki? Akıl alır gibi değildi. Ama aptal rolü oynamakta fayda vardı. Beni sakıncalı bulmuyorlar mı yani? Kendileri için tehlikeli olmadığımı mı düşünüyorlar?
4: Evet, tam da böyle düşünüyorlar. Gülme öyle. Düşünüyorlar dedim, eminler demedim. Anlamak istiyorlar. Bugünkü rejime nasıl bakıyorsun? Gazi Paşa hakkındaki fikirlerin neler?
2: Ha, İzmir suikastiyle alakan var mı?
4: O da var tabii. Gerçi Mustafa Kemal'i öldürmek isteyen Ziya Hurşit'i sevmediğini biliyorlar. Sarı Edip Efe ile arandaki husumetin de farkındalar. Ama sen de takdir edersin ki İzmir suikastı acayip bir olay. Nereye çeksen oraya gidiyor. Unutma, bugünün emniyetçileri de bizim gibi eski ihtiyatçı. Biz 40 kişiyiz. 40'ımızla birbirimizi biliriz meselesi.
2: Mehmet Esad'ın söyledikleri doğru olabilirdi. Hakikaten de genç cumhuriyetin neredeyse bütün lider kadrosu iddiatçı kökenliydi. Dolayısıyla sırf eski iddiatçı olduğum için benden uzak durmayabilirlerdi. Pekala benimle çalışmak isteyebilirlerdi. Kolaycılığı seven tarafım bu fikre meyledecekti ki aynı soru bir kez daha yankılandı beynimde. O halde neden resmi yoldan irtibat kurmadılar? Neden Mehmet Esad'ı yolladılar? Bakışlarım eski arkadaşımın üzerinde gezindi. Şık giyimine, kendinden emin duruşuna rağmen tuhaf bir çekingenlik sinmişti hareketlerine. Sanki gizli bir maksadı varmış gibiydi. Ester, ya söyledikleri tümüyle yalansa? Ya onu iddiatçılar yolladıysa? Öyle ya, Hükümetin cemiyetteki herkesi tutuklayacak ya da asacak hali yoktu.

0: Devlette hiçbir ilişkim yok. Karabekir Paşa'nın terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na bile üye olmadım. Saklayacak değilim. Bizzat Karabekir Paşa istedi üye olmamı. Hatta ona kalsa yöneticilik vazifesi almalıymışım. Katiyetle reddettim. Doktor Adnan Bey girdi araya. Yine kabul etmedim. Rahmetli Kara Kemal'in ısrarlarını da dinlemedim. Kanun çerçevesinde olsa da siyaset yapmak istemiyorum. Ne kadar isabetli bir karar verdiğim partinin kapatılmasıyla da ortaya çıktı zaten. Çünkü senin gibi düşünüyorum. Biz olmasak da fikrimiz iktidarda. Devletin başında Talat Paşa ya da Enver Paşa'nın yerine Mustafa Kemal Paşa'nın olması benim için dert değil. Ne cumhuriyetle ne de hükümetle hiçbir meselem yok. Tek arzum, tek dileğim kalan ömrümü huzur içinde geçirmek.
1: Sakın yanlış anlama. Sana inanmıyor değilim ama bilirsin bu işleri. Bütün sorular cevaplanmalı.
0: Çekinme, sor.
1: O zaman neden Beşiktaş'taki evden ayrıldın? Oraya gittiğimde bulamadım seni. Niçin bu otelde kalıyorsun?
0: Çünkü korkuyorum. Tutuklanmaktan, işkence görmekten, öldürülmekten korkuyorum. Başıma bir iş gelirse birileri görsün, milletin haberi olsun istiyorum. Evet evet, hiç öyle bakma yüzüme lütfen. Hakikaten korkuyorum. İzmir suikastinde suçluların yanında masumlar da asıldı. Ah. Zavallı Cavit Bey. Ne alakası vardı o suikastli adamcağızın? Eğer İsmet Paşa'nın şerhi olmasaydı ve subaylar mahkemeye gelmeseydi, Karabekir Paşa'nın canına kastedeceklerdi. Kara Kemal'i de öyle harcadılar. Bir de iftira atıyorlar, intihar etti diye, hem de tavuk kümesinde. Biliyorsun olanları. Düpedüz saçmalık, bildiğin vesvese. Evet, madem dürüstçe konuşuyoruz, bunları da söyleyelim. Gazi Paşa hala çekiniyor cemiyetten. Hala İttihat ve Terakki'nin kendisine darbe yapacağını zannediyor. Kendisini desteklemeyen bütün eski İttihatçıları da hain olarak görüyor. Oysa artık cemiyet yok. Silahına sarıldı mı hükümet yıkmaya kalkan İttihatçı fedailer de yok. Sarı Edip Efe gibi ayak takımı kaldı ortalıkta. Onlar da sadece tetik çekmeyebilirler. Büyük düşünmek, büyük işlerde muvaffak olmak onlara göre değildir. İzmir suikastini de ağızlarına yüzlerine bulaştırdılar işte. Şu hakikatin anlaşılması lazım Mehmet. Biz mağlup olduk. Evet. Tarih bir şans vermişti bize ama beceremedik. Muvaffak olamadık. Böylece de çekildik sahneden. Talat, Cemal, Enver. Evet. Liderlerimiz de öldü. Bitti artık. Neden hala kabul etmiyorlar bunu anlamış değilim. Bak hala benim tehlikeli bir adam olduğumu zannedenler var. Fakat değilim. İnan ki değilim. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim ki değilim. Siyasette bir alakam kalmadı benim. Cemiyet kalıntılarıyla filan da bir irtibatım yok. Yorgunum Mehmet. Sadece yorgunum. Senin gibi, hepimiz gibi. Koca bir imparatorluktan bakiye kalan herkes gibi çok yorgunum. Kılımı kıpırdatmadan 100 yıl uyusam bile dinlenemeyecek kadar yorgun.
1: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Ama asıl mesele ötekileri anlatmakta.
0: Bu sözlerin ardından derin bir suskunluk başladı aramızda. Sohbeti yeniden canlandırmak için birkaç teşebbüste bulundu eski silah arkadaşım ama benim hevesim kaçtığından kısa cevaplar vermekle yetindim. Anlamıştı. Pek üstelemedi. Müsaade isteyip kalktı.
1: Seni görmeye gelebilir miyim?
0: Bunun için müsaade istemene gerek yok. Bendeniz bu şahane otelde gönüllü bir sürgünlük yaşıyorum. Bir yere kaçacak halim yok. Hem kaçacak olsam hafiyeleriniz müsaade etmez. Tamam, şaka şaka. Senin gibi eski bir dostu görmek beni mesut eder. Mehmet Esed'i uğurladıktan sonra kafamda gitgide ağırlaşan cevapsız sorularla baş başa kalmıştım Pera Palas'ın salonunda. Tuhaf görünüyor olmalıyım ki baş garson İhsan yanıma gelip iyi olup olmadığımı sorma mecburiyetini hissetti. Derhal toparlanmam lazımdı. Bir an sanki Mehmet hiç gelmemiş gibi O asap bozucu konuşmaları hiç yapmamışız gibi davranıyor.

düşündüm. Hepsini unutup odama dönmek, yeniden yazı masamın başına oturmak, sana yazmak. Bugünün karamsarlığından kurtulup 18 yıl öncesinin o coşku dolu isyan günlerine dönmek. Bunu kısmen başardım da. Kısmen diyorum çünkü odama çıkıp sana bu satırları yazmama rağmen kafamdaki o rahatsız edici sorulardan, o tuhaf tedirginlikten tümüyle kurtulamadım. Yazdıklarım seni nasıl etkileyecek bilmiyorum ama bana hiçbir faydasının olmadığını itiraf etmeliyim. Penceremin dışında hızla çöken akşamdan daha koyu bir karanlık büyüyor içimde. Biraz ara versem iyi olacak. Sanki bir cenderenin içindeyim. İşgalden sonra İngilizlerin bizi kapattığı Bekir Ağa bölüğündeki o soğuk, o insafsız hücre gibi. Nefes alamıyorum. Havaya ihtiyacım var. Çıkıp dolaşmam gerek. Kusura bakma Ester. Yazmayı bırakmak mecburiyetindeyim.

Güzel Vatanım 6. bölüm. Yazan Ahmet Ümit. Uyarlayan Buket Kubilay.

Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 20'yi gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağımız ana haberle karşınızdayız. Bugün özetleyelim, sonra ayrıntılara geçelim. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın sonunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanının mesajlarını ana haberde ekrana getireceğiz. Washington-Tahran hattı yeniden ısındı. ABD, İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan üslerini hedef aldı. Bölgede sular durulacak mı ve son durum ne? Aktaracağız. Türkiye, Yeşilçam'ın sert bakışlı, Selvi boylu jönü Kadir İnanır'ı bugün büyük bir kalabalıkla uğurladı. Usta sanatçı cenaze namazının ardından ulus mezarlığına defnedildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusunun 100.sü yapıldı. Nefes kesen yarışta jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Baynal Çakan kazandı. Gazi koşusundan yansıyanlar da ana haberde olacak. Başlıyoruz.
2: Yeri ölüm öper ama canlıyken belim bükülmez.

0: döner. Gün ağarmadan da dönerim.
1: Tıpkı eskisi kadar. Tıpkı eskisi gibi.
2: Olmuşum Rize'de. Bu kağıttan evvel. Çıkmışız mahpustan.

0: yakını değil, canıyız. Burada kalıp onu koruyacağım.
1: Sevgili memleket ve bütün namuslu insanlar için onlara layık büyük namuslu eserler vermek lazım.
2: Asya, al yazmalım.

0: Türk sinemasının en güçlü oyuncularından yarım asrı aşan kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve de onlarca iz bırakan performansa da imza atan Kadir İnanır. Bugün son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiası Kadir İnanır'ı yalnız bırakmadı. İnanır için düzenlenen törende bir araya geldi.
1: Yeri ölüm öder. Ama canlıyken belim bükülmez.
2: Kaçakçılarla işim yok benim.
3: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
4: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı.
5: Hey!
4: Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı. Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Unutulmaz filmlerde kendisine eşlik eden bir başka Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'dı. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı.
6: Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylum İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular.
7: Azizem artık seni sevmekten korkmuyorum.
4: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anıldı. Cenaze töreni ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da cenaze törenindeydi.
8: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, sinemamızın Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
9: Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
4: Kadir İnanır yarım asırdan fazla süren kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan onlarca filmde yer aldı.
10: Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
11: Kadir'le olan filmlerimiz, ne bileyim, insan başka oluyor. Bir Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor.
12: Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum.
7: Bizim sevgimizde tezahürat yoktu.
4: Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçı 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
13: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
13: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz. Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
14: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
13: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
14: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
13: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak. Çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
5: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslim Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım'sa Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
15: 5 yıl daha.
16: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış. Şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi E.K. bugün adliyeye sevk edildi. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise yarın adliyeye çıkarılacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak, düzenlemenin yürürlüğe girmesi silah bırakma şartına bağlanacak.
14: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karara imza attı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlallerin nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verdi. Kumpas davasının mağdurlarına ödenen tazminatların da ihraç edilen yargı mensuplarından tazmin edilmesine hükmedildi.
14: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldı değerlendirmesinde bulundu. Daire ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle 12. yargı paketi genel kurul gündeminde olacak. Şimdi o düzenlemelerin ayrıntılarına bakalım.
14: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla, nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerika'nın üstlerine hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti.
17: İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya rağmen karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere hedef aldı. Önce Singapur, ardından da Panama bayraklı gemilerin vurulmasına Amerika'dan saldırı yanıtı geldi. ABD, İran'ın Sirik kentinde bir iletişim kulesine ve Keşm Adası'nı vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıyı sert bir mesajla sosyal medya hesabından duyurdu. Amerikan uçakları, ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve drone depolama tesisleriyle kıyı radar sistemlerini vurdu dedi. Trump, bir daha asla akıllanmamaları mümkün. Böyle olursa biz de makul davranmayız ve başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'da açıklamasında İran'ın saldırılarını durdurması için bir şansının olduğu ama bunu kullanmadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan hedeflerini vurduğunu açıkladı. Devrim muhafızları ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak ateşkes ihlalleri devam ederse anlaşmanın uygulanmayacağını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'nın haberine göre İran ordusu denizden ve havadan Kuveyt'teki Ali Es Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini hedef aldı.
0: NATO zirvesi için başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıntıları NTV ekibinden Mustafa Berber aktardı.
18: 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara teyakkuza geçmişti. Bugün itibariyle de artık tedbirler tam manasıyla sahada uygulanmaya başlanacak. 28 Haziran itibariyle kısıtlamalar 10 Temmuz'a kadar geçerli olacak ama günler öncesinden zaten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik nedeniyle Turkuaz operasyonunun düğmesine basmıştı. Operasyon Turkuaz aslında Turkuaz'ın protokol rengi olması nedeniyle verilen bir isim ve üst düzey bir güvenlik söz konusu. Şehre girişlerde, çıkış noktalarında denetimler arttırıldı. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kimlik kontrolleri yapıyorlar. Sürücülerin belgelerini kontrol ediyorlar ve bu da tedbirlerden sadece bir tanesi. Zirve kapsamında 55 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak polis ve jandarma. İşte bu kapsamda gerçekleştirilecek olan denetimler de bundan gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Liderler Zirvesi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Ama bunun öncesinde güvenlik önlemleri, tedbirleri en üst düzeye çıkartılmış durumda. Ankara'da bazı yollar kapalı olacak, bazı yollar geçici süreliğine eğer bir ihtiyaç varsa bu nedenle kapalı olacak. Ama bunun için de güvenlik önlemleri en üst noktaya çıkartılmış durumda. Örnek verecek olursak liderlerin kalacağı oteller noktası kapalı olacak. Zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, noktalar kapalı olacak. Ancak liderlerin kullanacağı güzergahlar yani konvoyların geçiş yapacağı güzergahlar geçici noktalarda geçici olarak kapatılmış olacak. Bulunduğumuz nokta kritik ve önemli bir nokta Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Neden önemli diyoruz? Çünkü Ankara'da liderlerin ineceği liderlerin uçaklarının ineceği havalimanı buraya yaklaşık 5 kilometre mesafede. Yani şehir merkezine gidiş noktası. İşte bunun için de güvenlik önlemlerinin artırıldığı noktalardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Özellikle İstanbul yolu noktasında İstanbul'dan gelenleri ya da İstanbul istikametinden gelenleri Ankara'nın şehir merkezine bağlayan nokta burası. Ve bu kapsamda düğmeye basılmış durumda ekipler bugünden itibaren teyakkuzdalar ve Ankara İl Emniyet Müdürü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de 24 saat esasına göre buradaki nöbetlerin süreceğine dikkat çekmişti. Zirve boyunca bazı yollar kapalı olacak demiştik. Bazı yollarda geçici olarak kısıtlamalar olacak. Ancak şunu belirtelim ki Ankara'da metro çalışmaya devam edecek. Sadece Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak ve Ankara'da da Bahçelievler istasyonunda bir yolcu alımı yapılmayacak. Bunların nedeni de her iki istasyonun, yani metroda Söğütözü istasyonunun, Ankara'da ise Bahçelievler istasyonunun Beştepe'ye yakın olması, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın olması nedeniyle bu önlem alınmış durumda. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı ve zirve bitene kadar da, liderler Türkiye'den ayrılana kadar da bu önlem devam edecek. Ve şu son kez de şunu vurgulayalım. 9 ilçede, Ankara'nın 9 ilçesinde de memurlara hatırlanacağı üzere idari izin verilmişti. Güvenlik önlemleri dışında zorunlu görevi olmayan memurlar bu 9 ilçede idari izini sayılacaklar 6-12 Temmuz tarihleri arasında.
0: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen anda artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek için de Türkiye'den yola çıkan bir ekip Venezuela'ya ulaştı.
4: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
19: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde 5.5'e ve çok büyük yıkım oldu.
4: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
0: Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabayış'ın yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Soruşturmayı takip eden Van Barosu dosyadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Baro, baba Nizamettin Kabayış'ın süreçte psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülemediğini belirtti. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı alındığı vurgulandı. İstanbul Beyoğlu'nda cinsel istismar iddiası nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.
20: Burada ekmek yiyor, esnaf bir arkadaş diyor.
4: 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü. Defalarca bıçaklandı. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu.
21: 15 yaşındaki kız çocuğu 27 Haziran günü sabah saatlerinde evine gitmek istiyordu. İddiaya göre bir kişi tarafından tacize uğradı. Durumu annesine anlattı. Annesi yakınlarına haber vererek genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi bulmak için bu sokakları karış karış gezmeye başladı.
20: İki tarafa da üzüldük biz şimdi yani. Öbür tarafının anlattıkları bir başka. Bu kardeşimizi de burada 40 senedir tanıyoruz. O da öyle bir insan değil.
4: Çocuğun yakınlarından biri taciz şüphelisini gördü. İddiaya göre elinde bıçak vardı. Sokak aralarında kovalamaca başladı. Kavgaya karışanlardan biri onu önce trafik dubası vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Şüpheli yere düştüğünde ise tekme ve yumruklarla darp edildi.
21: Olay işte tam da burada yaşandı. Taciz iddialarının odağındaki şüpheli burada defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
4: Kızını taciz ettiği ileri sürülen anne de yerde yatan adamı bıçakla yaraladı.
20: Vallahi olayın içinde ne var çözemedim.
0: Tayland'da 46 yaşındaki Avustralyalı bir adamın 17 yaşındaki bir genç kızı öldürdüğü, ardından bir bavula koyup yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ülkede büyük tepkiye yol açan cinayet sonrasında neler yaşandı bakalım.
4: Tayland'daki bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinde bir adam ve genç bir kızın el ele otele girdiği görülüyor. 25 Haziran'da kaydedilen bu görüntüler, genç kızın hayattayken çekilmiş son anları olarak kayıtlara geçti. Birkaç saat sonra otelin dışındaki bir başka güvenlik kamerasınca kaydedilen bu görüntülerde ise aynı adamın büyük bir bavulu çekerek otelden çıkardığı görülüyor. Görüntülerdeki kişi Avustralya vatandaşı 46 yaşındaki Simon Carman. Bavulun içinde taşıdığı ise birkaç saat önce el ele otele girdiği genç kızın cansız bedeni. Genç kızın cesedi en son görüldüğü yere yakın bir tren yolu kenarında görüntülerdeki bavul içinde bulundu. Polis kurbanın yüzünde ağır darp izleri olduğunu açıkladı. Emniyet yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda Avustralya vatandaşı Simon Carman, Bangkok'tan Avustralya'ya doğru giden bir uçağa binmeye hazırlanırken yakalandı. Carman cinayet, cesedi gizleme, cesedi taşıma veya yok etmeyle, reşit olmayan bireyle cinsel amaçla birlikte olma suçlamalarıyla karşı karşıya. Avustralyalı şüpheli suçlamaları reddetti ve genç kızın uyurken odadan kaybolduğunu iddia etti. Genç kızın acılı ailesi Avustralyalı adamın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.
0: Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblaine bölgesinde düştü. Acil durum ekipleri kazanın ardından bölgeye ulaştı. Polis kaza alanını güvenlik çemberine aldı. Bölge halkına kaza alanında patlama riski olabileceği için yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik bir grubu taşıdığı açıklandı. Kazanın nedeni soruşturmanın ardından belli olacak. Avrupa aşırı sıcakların etkisi altında, bazı ülkelerde sıcaklık rekorları kırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ise uyarısı var. 1200'den fazla kişinin aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini de paylaştı DSÖ. Ayrıntılar için NTV temsilcisi Kayhan Karaca'ya dönelim. Kayhan, önce soralım gerçekten hava sıcaklığı nasıl şu anda diye ve nasıl seyredecek?
1: Canan, bu ısı kubbesi ya da ısı dalgası Avrupa üzerindeki hala devam ediyor. 18 Haziran'da başlamıştı, seyircilerimizi hatırlatalım. Batı Avrupa'da başlamıştı, Batı ve Güney Batı Avrupa'da. Şimdi yavaş yavaş Merkez Avrupa'ya doğru, Orta Avrupa'ya doğru ilerliyor ki bugün Orta Avrupa'da sıcaklık rekorları kırıldı. Mesela birkaç örnek vermem gerekirse Almanya'da, Almanya'nın doğu bölgelerinde özellikle 41,7 ölçüldü Almanya'nın Polonya sınırında. Çekya'da 41,1, Polonya'da 40,5 ki bunlar bu ülkelerin bugüne kadar kaydettiği en rekor hava sıcaklığı olma özelliğine sahip. Benzer rekorlar Macaristan, Slovakya gibi ülkelerde de kırıldı, hemen hatırlatalım. Tabii Danimarka'yı dün söylemiştik. 1871'den beri ilk defa 37 dereceyi gördü Danimarka. İngiltere'nin güney bölgeleri de keza aynı şekilde ve bu sıcaklıklar yarın Orta Avrupa'da devam edecek ve yavaş yavaş yarından sonra Balkanlara doğru gelecek. Yarından itibaren Balkan ülkeleri 39, 40, 41, 42 dereceleri görmeye başlayacak diyor meteoroloji uzmanları ve diyorlar ki bugün, yani pazar günü Avrupa'da en az 200 milyon Avrupalı kavurucu sıcaklar altında yaşadı ki burada kavurucu sıcaklar derken gölgede 35 derecenin üstünde demek istiyorlar. Tabii bütün bunların bir insani bilançosu olmaya başladı Canan. Geçtiğimiz günlerde zaten özellikle Fransa için söylüyorduk. Bugün Dünya Sağlık Örgütü bir veri verdi. O da 24 Haziran'dan itibaren en az 1300 kişinin bu aşırı sıcaklara bağlı olarak yaşamını yitirdiği Avrupa genelinde söylüyor. Fakat Fransız yetkililer başka bir veri paylaştılar bugün öğleden sonra. O da 24 Haziran'dan bu yana Fransa'da yaklaşık 1400 kişinin bu aşırı sıcaklara bağlı olarak, sadece Fransa için söylüyorlar, yaşamını yitirdiğini belirtmekteler. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi bu insani bilançoya ek olarak ekonomik bilanço var. Tarım sektörü çok olumsuz etkilendi. Özellikle Fransa'da yüz binlerce tavuğun telef olduğu söyleniyor son birkaç günde. Bir de daha vahim bir veri var. Daha doğrusu bir öngörü var. O da bu aşırı sıcak hava dalgasının birkaç gün durduktan sonra önümüzdeki hafta içinde yeniden Avrupa'yı saracağı ve daha sıcak bir şekilde bir ısı kubbesinin Avrupa'yı beklediği yönünde Canan.
0: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşuldu. 67.200 kişinin tribünlerden, milyonların ekrandan takip ettiği yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli tay kazandı.
2: Baynal Çakan ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
3: İstanbullular tarihi Gazi koşusu için Veli Efendi Hipodromu'nda 100. kez bir araya geldi. Hipodromda tribünler bir moda defilesini hatırlattı. Yeşillik alansa panayıra döndü. Genellikle spor kıyafetler tercih edildi.
22: İstanbul Veli Efendi Hipodromu en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Gazi koşusunun 100. yılı olması nedeniyle ilgi çok büyük. Vatandaşlar saatler öncesinden hipodrom çevresinde yerlerini aldı.
23: İlgimiz var. Özellikle bugünü seçtik. 100. yıl Gazi koşusu benim için çok anlamlı.
3: Küçük bir yarış tutkunu doğru tahminde bulunmayı başardı.
22: Kim kazanacak yarışı, ne diyorsun?
24: Beşmiye.
22: Hangi at?
24: Evet.
3: Gazi koşusu 1927'den beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleniyor. Atçılık dünyasında Türk derbisi olarak biliniyor. Atatürk'ün modern Türkiye vizyonunun önemli parçalarından biri.
25: Ailece geldik, hep birlikte buradayız. Ben bu sene de 100. yıl olduğu için hep birlikte gelmek istedik.
26: Çok heyecanlı bir gün, bayağı kalabalık. 100. yıl, saygıyla anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü.
3: Geniş kenarlı şapkalar, tüy, kurdele, çiçek detaylı baş aksesuarları. Bu yıl 100.sü koşulan yarışta ise gözler sadece pistte değildi. Çünkü Gazi koşusu aynı zamanda bir asırlık şıklık geleneği. Kimi özel tasarım şapkasıyla, kimi klasik takım elbisesiyle tribünlerdeki yerini aldı. Geçen sene kırılan rekor, artan izleyici sayısıyla daha da yukarı taşındı. Yarışı tam 67 bini aşkın kişi seyretti. Her yıl olduğu gibi bu senede Gazi koşusunu izlemeye gelen ünlü isimler vardı.
2: Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.
3: 100. Gazi koşusunda start 17.15'te verildi. Nefes kesen yarışı jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan adlı safkan kazandı.
2: Ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak.
27: Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok, benim adıma çok güzel bir gündü. Her bindiğim atı en iyi yere getirmeye çalışmış. Bunun da çok iyi birincildiler. Gerçekten ben tabii atın yanında yürürken özellikle ikinci tribün, birinci ve ikinci tribünün o tezahüratları beni çok, gerçekten çok duygulandırdı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenlemeyle kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti.
28: Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık. Tekamül hale gelmiş olacak birkaç ay içinde. Bizim amacımız şu. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz.
5: Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sigaranın görünür olmamasını sağlayacaklarını belirtti.
28: Bu kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, camekanlı kapalı alan kabul edilmiyor. Bu sefer ne oluyor? Sigara içenler en önde, en güzel yerlerde oturuyor.
29: Ya, evet.
28: Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor. Evet.
5: Bakan Memişoğlu mesajlarını Kanal 7 canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu ile çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
28: Türkiye halen de Avrupa'nın ve OECD'nin doktor sayısı anlamında altında. Hem uzman sayılarını hem hekim sayılarını 2036'ya kadar nereye gelecek, nasıl gelecek, ne kadar ihtiyacımız var, buna göre YÖK'le beraber planlıyoruz, çalışıyoruz.
0: Türkiye Down Sendromu Derneği özel bireylerin çalışma hayatına atılması için proje yürütüyor. 2012'den bu yana çok sayıda Down sendromlu birey bu proje sayesinde istihdam edildi. Deniz Ayça Karagöz de dernek sayesinde kendi mesleğinde işe başladı.
4: 2014'te mezun olmuştu. 12 yıl sonra kendi mesleğinde çalışmaya başladı. Down sendromlu Ayça yeni işinden oldukça memnun.
6: Ben burada çalışmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum.
4: Türkiye Down Sendromu Derneği 2012 yılında İş Koçu Destekli İstihdam Programı'nı hayata geçirmişti. Bu projeyle birlikte Down sendromlu bireylerin iş hayatına atılmalarına destek olunuyor. Eğitim aldıkları alanda üretken ve başarılı bireyler olarak topluma katkı sunmaları sağlanıyor.
7: Dernek olarak 2012 yılından beri programı uyguluyoruz ve bu süreçte İstanbul'da değil sadece 18 farklı şehirde programı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 50'den fazla firmayla işbirliği içerisinde çalıştık ve bunun sonucunda da yüzlerce genç aslında iş hayatına katılmış oldu.
4: İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz de kapsayıcı istihdamın umut veren başarı hikayelerinden biri. 12 yıl önce Turizm ve Otelcilik Fakültesinden mezun olmuştu. İngilizce de bilen Ayça, Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından istihdam edildi. İzmir'deki bir otelde çalışmaya başladı.
0: İzmir'de 3 yaşındaki Eslem Göksu'nun menisküsü yırtıldı. Ameliyat olması gerekiyordu ancak sıradan yöntemler bu kadar küçük çocuklara uygun değildi. Doktorlar Eslem için özel bir uygulama gerçekleştirdi.
4: Ufak bir kesiyle dikiş aparatı kullanılmadan menisküsündeki yırtık onarıldı. 3 yaşındaki Eslem Göksu özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
8: Genelde yetişkin grubunda duyduğumuz bir sıkıntı, çocukta hiç beklemediğimiz, duymadığımız bir sorundu. Hocamıza güvenerek burada yaptırma kararı aldık ameliyatımızı.
4: İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Eslem bir ay önce parmak uçlarında yürümeye başladı. Aile kızlarını 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun menisküsünün yırtıldığı anlaşıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Henüz çok küçük olduğu için özel bir yöntem uygulandı.
9: Tam menisküsün arkasında damar ve sinirler olduğu için çok riskli bir bölgedir. Onarmak riskidir ve yetişkin için kullanılan menisküs dikiş aparatları kullandığımızda damar sinirlere zarar gelme ihtimali çok fazladır. O yüzden o riski hiç göze almadık. Dizin arkasından çok ufak bir kesi yaparak dikişleri elimizle bir iğne ip yorgan dikermiş gibi iğnelerle dikip menisküsü onardık.
4: Operasyon sonrası çocuğa uygun bir dizik bulmak kolay olmadı. O da üniversite bünyesindeki ortez ve protez atölyesinde yapıldı. Sağlığına kavuşan Eslem Göksu yakında yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle en riskli gruplardan biri de yaşlılar. İtalya'da hayata geçen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlıklarını uzaktan izlemek mümkün olacak. Peki nasıl olacak? Bu sistem nasıl çalışıyor? Ayrıntılar haberimizde.
4: İtalya'da termometreler 40 derecenin üstünü gösteriyor. Ölümlere bile yol açan aşırı sıcak hava dalgasına karşı en savunmasız gruplardan biri de yaşlılar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı uzaktan sosyal hizmetler ekipleri tarafından takip ediliyor. Kollarına taktıkları akıllı bir bileklikle yalnız yaşayan yaşlıların kalp atışı, uyku düzenleri ve günlük hareketleri sürekli gözetim altında oluyor. Avrupa Birliği'nin pandemi dönemindeki fonlarıyla başlatılan 400 milyon euro değerindeki yaşlı destek programının bir parçası olan projeyle şu an için 700 kişi takip ediliyor. Siyah plastik malzemeden üretilmiş olan bileklik düşmeleri algılayan hareket sensörlerine de sahip. Projede görevli sosyal hizmetler ekibi sabah 8.30 ile 19 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ise bilekliklerden gelen bildirimler yaşlıların akrabalarına mobil uygulama üzerinden gönderiliyor. Sağlık durumu uzaktan takip edilen yaşlılardan biri de 85 yaşındaki Dina Gazella. Eşini kaybetmesinin ardından şu an yalnız yaşayan Gazella, bilekliğin kendisini güvende hissetmesini sağladığını söylüyor.
10: Evet, bana bir güven duygusu veriyor. Çünkü daha rahat hissediyorum. Kendimi kötü hissedersem bu benim can simidim. En azından ben öyle görüyorum.
4: İtalyan kadın kimi zaman ilaçlarını da bilekliğe bakarak ayarladığını belirtiyor.
10: Tansiyonumu ölçüyorum. Kalp atış hızımın ve tansiyonumun ne olduğunu görüyorum. Gerekirse tansiyonum düşük olduğunda bütün bir hap almak yerine yarım alıyorum. Çünkü sıcak havada düşüyor. Bu yüzden yarım alıyorum.
4: Psikologlar projeye katılan bazı yaşlıların kişisel veri ve gizlilik endişeleriyle sistemden ayrıldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen yetkililer özellikle yaz aylarında can kayıplarını önlemede kritik bir rol oynayan uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde büyütülmesini hedefliyor.
0: Yaz geldi ve orman yangını riski de arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri orman yangınlarında en büyük etkenin ihmal olduğunu ortaya koyuyor.
11: Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını çıktı. Bu yangınların 1753'ünün nedeni ihmal. 40.032 hektar alan zarar gördü. Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Orman yangını sayısındaki artış, sıcaklıklardaki ani yükseliş ve nem oranının düşük seyretmesiyle meydana geliyor. Türkiye'de 2021'de 2793, 2022'de 2160 orman yangını çıktı. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579 olarak kayıtlara geçti. 2024'te 3797'ye yükselirken geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 2024'te çıktı. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 32 yangında ise 37.626 hektar alan yok oldu.
0: Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
4: Pet şişeler, ambalaj atıkları, plastik parçaları. Adana'daki Seyhan Nehri son günlerde bu hale geldi.
12: Adana'nın gözdesi temiz olması lazım buranın.
13: Deniz çok pis.
4: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seyhan Nehri çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Nehre atılan çöpler kentin doğal güzelliğine gölge düşürdü. Ziyaretçiler kıyıdaki manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
14: Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor. Üstünde şişe gözüküyor. Kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
4: Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.
0: Balıkesir'de sanat ve meslek edindirme kurslarında Çini sanatından halı dokumaya, resimden oya işlemeye birçok eğitim veriliyor ve bir yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği ürünler de sonrasında sergileniyor. Kursiyerler ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine de katkı sağlıyor.
4: Çinicilikten halı dokumaya, takı tasarımından hediyelik eşyaya, el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.
15: Çok güzel. Bayıldım. Her üründe el emeği var. O çok güzel. Yani aşık oldum desem yeridir. Kadınlarımız mükemmel.
4: Balıkesir Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında bir yıl boyunca 96 branşta eğitimler verildi. Kursiyerler çeşit çeşit ürünler ortaya çıkardı. Çoğu kadın olan yaklaşık 7000 kursiyerin ürünleri Bir Şehir Bin Emek yıl sonu sergisinde ziyarete açıldı. Ayrıca ürünler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunuluyor.
16: 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı bu süreçte. Amaç şu, üretecek, hem mesleğini öğrenecek, hem kazanacak, sofrasının bereketi artacak.
4: Ürünler ziyaretçilerin de beğenisini kazandı.
1: Çinicilikten tutun el sanatlarına kadar Balıkesirli vatandaşlarımız gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Özellikle kadınların yaptığı el emeği şeylere bayıldım.
4: El emeği ürünler İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 10 ilde daha satışa sunulacak.
0: Tokat Erbaa'da coğrafi işaretli narince bağ yaprağı hasatı sürüyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ürünün ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
13: Bizim erbağımızın yaprağı narince yaprağıdır. Tadı doyumsuzdur. Lezzeti bir başkadır.

0: Yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var Erbaa'da.
1: Diyarbakır'da 3000 yıllık tarihe sahip olan Zerzavan Kalesi gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. 7'den 70'e çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte ziyaretçiler teleskoplarla Güneş, Ay, Jüpiter ve yıldızları gözlemledi.
2: Tarih ve bilim aynı noktada buluştu. Gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
3: Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi bu yıl 7. kez gökyüzü gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve şu anda kalede özellikle astronomi meraklıları gökyüzündeki hareketliği izlemek için teleskopların başına geçmiş durumda ve çoğunluğunu da tabii ki çocuklar oluşturuyor.
2: 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi kale, genç yaşlı çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Alana kurulan 20 bilim atölyesinde çocuklar deney yaptı, bilimsel etkinliklere katıldı. Gökyüzünü ve uzayı yakından tanıma fırsatı buldu.
4: Zerzavan Kalesi'nde tabii aslında bu gökyüzüyle iletişimi 3000 yıl önce de var, 2000 yıl önce de var. Biz bunu nereden biliyoruz? Mitras Kutsal Alanı'ndan biliyoruz. Roma'nın ezoterik ve gizem dini. Ve biz şunu da söyleyebiliriz aslında, bu Mitras Kutsal Alanları'nın olduğu yerler aynı zamanda gökyüzü gözlem yerleri.
2: Kazı alanına yerleştirilen 3 profesyonel teleskopla gözlem yapıldı.
5: Güzel bir atmosfer var. Özellikle çocuklar için, ben de kardeşimle geldim. Gün batımını da izledik. Güneşi görmek de çok güzeldi.
2: Katılımcılar ayı ve yıldızları da yakından izledi.
6: Ben zaten uzay hakkında çok şeyim, hani ilgiliyim, evet meraklıyım. Yani çok güzeldi. Ben gelmek istiyordum. Ailemle birlikte geldik. Eğlenceli. Çocuklar için bir sürü etkinlikler var. Eğleniyoruz. Kardeşim de çok eğlendi.
2: Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlik bazı aileler için piknik havasında geçti.
1: Ana haberi böylece noktalıyoruz. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız. NTV'den ayrılmayın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Müzik arası.

0: zehirlenmeler arasında acil servise başvuruların %10'unu mantar zehirlenmeleri oluşturuyor. Mantar zehirlenmeleri çok basit şikayetlerden karaciğer ve böbrek yetmezliği ve karaciğer nakli gibi ciddi tablolar meydana getirebiliyor. Peki bazı mantarlar neden zehirliyor? Gıda mühendisi Ebru Akta anlatıyor.
1: Aslında mantarlar doğaldır ve doğal olan her şey iyidir gibi bir hatalı mantık çıkarımına sahibiz biz insanlar olarak. Ama maalesef her yıl doğadan topladığı mantarlar dolayısıyla hayatını kaybeden birçok insan bulunuyor. Çünkü doğada aslında zehirlerin en güçlüleri bulunur. Dolayısıyla bazı türler zehirliyken bazıları insan tüketimine uygundur. Dolayısıyla bilmeden bunları tüketmek bizim zehirlenmemize neden olabilir. Aslına bakarsanız ilaçlar da, zehirler de doğadan aldığımız ürünlerle yapılırlar. Dolayısıyla doğal olan her zamandan için iyidir yaklaşımından vazgeçmemiz gerekiyor. Ve bu tarz tüketimlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz şekilde doğada bulduğumuz mantarları toplamak aslında kendimize zehirlemek açısından bir kumar oynamak gibi bir şeydir.
0: Gıda mühendisi Ebru Akta NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul pazartesi 31, salı 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 21.
4: NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saat 21 haberlerle karşınızdayız. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
5: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak, sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
4: Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla devam edelim. Mutlak Mutlam ve Kurultay tartışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden gözler salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak? Henüz net değil. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanırken CHP'den iki iddiaya da yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özgür Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 5 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım'sa Özgür Özel'in kendisinden helikopter istediğini iddia etti. Washington-Tahran hattıysa yeniden ısındı. ABD, İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan üslerini hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM açıklamasında İran'ın saldırıları durdurması için bir şansının olduğunu ama bunu kullanmadığını iddia etti. Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Bölge halkına kaza alanında patlama riski olabileceği için yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik grubu taşıdığı belirtildi. Kazanın nedeni soruşturmanın ardından netleşecek. Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabayiş'in yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülemediğini belirtti. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı alındığı vurgulandı. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, aya yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
2: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
2: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
2: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Sıcaklıkların etkisini giderek arttırdığı bu günlerde uzmanlar aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. Özellikle sıcak çarpması zamanında müdahale edilmediğinde hayati sonuçlara yol açabilen önemli sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Peki sıcak çarpması nedir, nasıl anlaşılır, korunmak için neler yapılmalı? Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes NTV Radyo'da anlatıyor.
7: Sıcak çarpması adından da anlaşılacağı gibi aşırı sıcakta vücudun verdiği bir tepkiyle ortaya çıkıyor. Bu özellikle içinde bulunduğumuz sıcak havalarda benzeri bir takım şikayetler aslında hepimizde mevcut olabilir. Bu sıcaktan bunalmaktan dolayı ortaya çıkan ama sıcak çarpması hafif ufak tefek şikayetlerin yanında özellikle beyin çünkü sıcaktan olumsuz etkilenebiliyor, çok hassas organlarımızdan bir tanesi. Sıcak çarpmasındaki farklı olay biraz böyle beyin fonksiyonlarına ait hafif bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, sersemlik ama ciddi bir sersemlik baş dönmesiyle birlikte bu tip beyine ait bir takım belirtilerin de ortaya çıktığı ve sıcaktan dolayı oluşan bir takım belirtiler aslında sıcak çarpması diye adlandıracağımız. Kısaca toparlayacak olursak hani sıcakta hepimizde biraz baş ağrısı olur, baş dönmesi olur, çarpıntı olabilir. Çünkü sıcaktan etkilenen organların arasında beynin yanı sıra en çok kalp var. Zamanla bu böbrek ve karaciğeri de etkileyebiliyor. Yani bütün organlarımız etkileniyor aslında. Tabii bunlara bağlı bir takım işte aşırı susama, aşırı halsizlik, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kas krampları, bulantı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlara bir de bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, hayal görmeler, halüsinasyonlar, nöbet geçirmede eklenirse işte sıcak çarpması dediğimiz olay da bu aşamada karşımıza çıkıyor.
3: Hangi noktada tıbbi bir müdahale, acil bir müdahale gerekir sizce?
7: Özellikle bilinç bulanıklığına bağlı belirtiler ortaya çıktığında daha da ilerlerse komaya kadar gidebilir. Kesinlikle acil müdahale gerekiyor. Bu sıcak çarpması çok basit bir şekilde başlayabilir ve hassas kimselerde, bu konuda kırılgan olan kişilerde, kronik hastalarda, çok ileri yaştaki kimselerde veya çocuklarda, bebeklerde çok hafif belirtiler dahi ortaya çıktığında bir en azından sıcaktan uzaklaştırmaya yönelik, su kaybını gidermeye yönelik bir müdahale gerekir. Ama sıcak çarpmasıyla birlikte bilinç bulanıklığı da başladıysa bu artık kesinlikle acil tıbbi müdahale gerektiren bir olaydır. Yani su kaybını bilinç bulandığı için ağızdan su alamayacağından hemen bir damar yolu açmak, damar yoluyla su kaybını karşılamak, işte vücuttaki bu aşırı ısıyı düşürmek, sıcak bölgeden uzaklaştırmak, buna yönelik bir müdahalede bulunmak acil olarak gereklidir.
3: En riskli gruplar kimler Demet Hanım? Kronik hastalığı olanlar için ne söylemek istersiniz? Ne önlem alınmalı?
7: Kronik hastalığı olanlar özellikle kalp hastaları. Hani özellikle benim branşım olduğu için çok daha yakından izliyorum. Yüksek tansiyon hastaları, kalp yetersizliği olanlar çok olumsuz yönde etkileniyor. İdrar söktürücü ilaç kullananlarda dikkatli olmak lazım. Sıvı kaybı onlarda daha dramatik seyrediyor. Yani kronik kalp hastalığı olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, böbrek hastalığı olanlar, böbrekleri çok kötü etkiliyor dedik. İleri yaştaki, çok ileri yaştaki kimseler, çocuklar, bebekler ve bu su kaybını rahat, çabuk gideremeyecek, ağızdan su alamayan kişilerde çok daha dikkatli olmak lazım.
3: Peki bir de alınması gereken önlemlerden bahsedelim isterseniz. Sıcak çarpmasına karşı özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Sıvı tüketimi, hangi saatlerde dışarı çıkılmaya dikkat edilmeli gibi bu başlıklarda da değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz.
7: Sıcaktan kendimizi korumak için aslında çok basit. Özellikle açık havada sıcaklığın en fazla olduğu, güneş ışınlarının dik olduğu öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya, güneşte sıcakta kalmamaya gayret etmeliyiz. Gölgede, serin yerlerde kalmaya dikkat etmeliyiz. işte ince, pamuklu, açık renk giysiler, terletmeyen giysiler giymeliyiz. Su kaybını, çünkü sıcakta terliyoruz, vücut kendini korumaya aldığı için terlemeyi arttırıyor. Nem oranı da önemli bulunan ortamdaki. Çünkü vücut terleyerek bu terin üzerimizde buharlaşmasıyla biraz ısı dengesini sağlamaya çalışıyor. Ama ancak nemli ortamda bu buharlaşma olmuyor. O yüzden biz nem oranı yüksek olan yerlerde sıcaktan daha çabuk bunalırız. Bu sıcak çarpması da bu bölgelerde, bu yerlerde daha dramatik seyreder. O yüzden vücudun dengesi bozulduğu için ve su kaybı da arttığı için, terleme de arttığı için su kaybını su ile gidermeliyiz. Çay ya da kahve ile susuzluğumuzu gidermeye çalışmamalıyız. Onlar aynı zamanda idrar söktürücü özelliği de olduğu için daha çok su kaybetmemize sebep olur. Mineral kaybı olur. Bu kalpte bazı ritim bozukluklarına da yol açabiliyor. Çarpıntıyı arttırabiliyor. Bu mineral kaybını da işte yazın o çok çeşitli sebzelerini, meyvelerini tüketerek giderebiliriz aslında. Gerektiğinde kanda bu potasyum, manyezyum minerallerine bakarak eksik ve takviye alarak giderebiliriz. Sıcaktan uzak kalmanın yanı sıra bir de özellikle yine güneşin dik geldiği açık havadaki bu yoğun fiziksel aktivite, spor faaliyetleri, bunlardan kaçınmamız gerekiyor. İşi icabı mecburen dışarıda çalışan işte güvenlik görevlileri olabilir veya inşaatta çalışan işçilerimiz olabilir. Onların su kaybına çok dikkat etmeli. Kendilerini direkt güneşten mümkün olduğunca korumaya çalışmaları gerekir. Belirtiler görüldüğünde, özellikle bilinç bulanıklığı da eşlik ettiğinde acil bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.
3: Sıcak çarpmasıyla güneş çarpması arasında bir fark var mı? Çünkü halk arasında bazen güneş çarptı gibi de tabirler kullanabiliyoruz. Bir fark var mı bu ikisi arasında?
7: Evet, aslında en belirgin fark bu beyin fonksiyonlarıyla ilgili olan hikayeler. Yani güneş çarpmasında en çok gördüğümüz güneş yanıkları karşımıza çıkabiliyor. Orada kişiyi en çok rahatsız eden konu bu. Sıcak çarpması birbiriyle çok bağlantılı. Neticede güneş çarpmasıyla birlikte o sıcakta kaldığı için sıcak çarpmasına da çok açık bir risk taşıyor bu kişiler. İkisi birlikte de olabilir pekala. Ama aynı şey değil. Güneş çarpmasında en çok karşımıza çıkan güneş yanığıdır. Ama sıcak çarpması olayı daha ciddi, komaya kadar gidebilen, bütün organları etkileyebilecek. Yani kalbi düşünün. Örneğin sıvı kaybı çok fazlaysa, özellikle kalp damar hastaları için konuşuyorum, kanın pıhtılaşması kolaylaşıyor. Pıhtıyla damar tıkanıklıkları, kalp krizleri daha sık ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla her yönden vücudu olumsuz etkileyebilir. Bu sıcak çarpması çok daha ciddi bir olay. Hem beyni, bilinç durumunu etkiliyor, o belirtiyi de kendini gösteriyor daha doğrusu. Fakat o hale gelmeden de kalp üzerinde yaptığı etkiler de yine ciddi, ölümcül sonuçlanabilecek etkiler.
3: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes NTV Radyo'daydı. Hava kalitesi kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, Marmara geneli, İzmir ve Ankara'nın çoğu ilçesinde iyi seviyede. Aydın, Denizli, Zonguldak, Mersin, Adana, Güneydoğu geneliyle Malatya, Şırnak, Hakkari boyunca ise orta seviyeli.

Sevgili cazseverler, bu hafta beraberliğimiz bu lirik vals ile başladı. Stephen Fife kıyıdelisinin Peace in Time albümünden aynı adlı bestesiydi. Soloları gitarda Alex Wins, piyanoda Stephen Fife yapıyordu. Eurythmics'in Why adlı parçasını Norveçli şarkıcı Rebecca Bakken'ın yorumuyla Always on My Mind albümünde dinliyoruz. Piyano ve tuşlu çalgılarda Torius Wearley, gitarda Ivan Orset, davulda Rune Arnesen. Rebecca Bakken'i Nora Jones izliyor. Jones, piyanist Robert Glasper'ın Keys to the City Volume 1 albümünün de konuğu. Glasper'ın da harika solosuyla katıldığı Soul Jazz parçasını söylüyor. Prototype.

Önce Rebecca Bakan'ın yorumuyla Eurythmics'in Why, ardından Robert Glasper'ın Keys to the City Volume 1 albümünden Norah Jones'un sesiyle Prototype adlı parçaları dinledik. Gece ve Caz, vibrafoncu Sasha Berliner'in 2025 yılına ait Phantom albümünden The Worst Person in the World adlı baladıyla devam ediyor. Flügelhorn'da David Adebumi, Basta Harish Raghavan, Fender Rhodes Piano'da Lex Corton, Davulda John Cook Kim yer alıyor.

Vibraphone'cu Sacha Berliner'in Phantom abiminden dinledik bu tuhaf isimli ama harika parçayı. The Worst Person in the World. Gece ilerlerken Tana Alexa da Old to Heroes abiminde kendi parçasını söylüyor. When Evening Comes. Piyanoda Sergio Salvatore, tenor saksafonda Leonard Krejcik, basta Scott Kelly, davulda Antonio Sanchez.

When Evening Comes. Sana Alexa'nın Ode to Heroes albümünde yer alıyordu bu güzel parça. Gece ve Jazz Tim Rice beşlisiyle sona eriyor. Universal Spirits albümünden Some Other Time adlı müzikal şarkısının modern yorumunu dinliyoruz. Soprano saksafonda Tim Rice, gitarda Ben Wonder, basta Scott

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, haberlerle karşınızdayız. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
1: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
2: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
1: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları da var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise silah bırakma şartına bağlanacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış. Şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi E.K. bugün adliyeye sevk edildi. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise yarın adliyeye çıkarılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle 12. yargı paketi genel kurul gündeminde olacak.
2: Silahları kavra. Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla, nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
0: Türk sinemasının en güçlü oyuncularından yarım asra aşan kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan performansların sahibi Kadir İnanır son yolculuğa uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiası ve siyasetçiler İnanır için düzenlenen törende bir araya geldi.
3: Yeri ölümedir ama canlıyken belim bükülmez.
4: Kaçakçılarla işim yok benim.
5: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
6: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı. Hey! Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı. Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası. Sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Unutulmaz filmlerde kendisine eşlik eden bir başka Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'da. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı.
7: Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylum İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular.
8: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.
6: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anıldı. Cenaze töreni ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da cenaze törenindeydi.
9: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi, çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, sinemamızın Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
10: Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
6: Kadir İnanır yarım asırdan fazla süren kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan onlarca filmde yer aldı.
11: Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
12: Kadir'le olan filmlerimiz, ne bileyim, insan başka oluyor. Bir Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor.
13: Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum.
14: Bizim sevgimizde tezahürat yoktu.
6: Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçı 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: A ABD, İran'ın Sirik kenti yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırılarda Keşm Adası da hedef alındı. İran'da yanıt olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan üslerini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan İran'ı tehdit etti.
15: İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya rağmen karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri hedef aldı. Önce Singapur, ardından da Panama bayraklı gemilerin vurulmasına Amerika'dan saldırı yanıtı geldi. ABD, İran'ın Sirik kentinde bir iletişim kulesine ve Keşm Adası'nı vurdu. Amerikan Başkanı Donald Trump da saldırıyı sert bir mesajla sosyal medya hesabından duyurdu. Amerikan uçakları, ateşkesi tekrar ihlal eden İran'ın füze ve drone depolama tesisleriyle kıyı radar sistemlerini vurdu dedi. Trump, bir daha asla akıllanmamaları mümkün. Böyle olursa biz de makul davranmayız ve başladığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalacağımız noktaya gelebiliriz. O zaman İran İslam Cumhuriyeti diye bir ülke kalmaz ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM'da açıklamasında İran'ın saldırılarını durdurması için bir şansının olduğu ama bunu kullanmadığı iddia edildi. İran devrim muhafızları karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan hedeflerini vurduğunu açıkladı. Devrim muhafızları ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savunarak ateşkes ihlalleri devam ederse anlaşmanın uygulanmayacağını açıkladı. İran resmi haber ajansı İrna'nın haberine göre İran ordusu denizden ve havadan Kuveyt'teki Ali Es Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan ABD 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini hedef aldı.
0: Irak güvenlik güçleri pazar günü erken saatlerde Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye baskın düzenledi. Yerel basın baskının yolsuzluğa karışan bazı Iraklı siyasilere yönelik olduğunu yazdı. Amerikan Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonların yanı sıra uluslararası kurumların bulunduğu Yeşil Bölge'ye yönelik operasyonlarda ağır zırhlı araçların kullanıldığı sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Güvenlik yetkilileri yargı kararları doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle bazı siyasetçileri hedef alan bir baskın gerçekleştirildiğini söyledi. İsimleri açıklanmayan yaklaşık 20 üst düzey Iraklı ismin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyona terörle mücadele güçleri ve ordunun da katıldığı aktarıldı. Geçtiğimiz ay göreve başlayan Irak'ın yeni başbakanı El-Ezzeydi yolsuzlukla mücadele sözü vermişti. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı.
6: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
16: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde 5.5'e ve çok büyük yıkım oldu.
6: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
0: Kayseri'de bir caminin avlusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olay Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesindeki bir camide yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mehmet A, cami avlusunda sohbet eden Musa Yiğit'le Zübeyir Tosun'a bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit'le Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Ağa'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği iddiasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada sosyal medyada yer alan iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada özel bir şirketin ceza yazma yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın kamu düzeni ve kurumların güvenilirliğini hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif iddialara itibar etmemeleri önemli rica olunur ifadesi kullanıldı. İstanbul Çatalca'da bir araçta motor arızası meydana geldi ve yangın çıktı. Ailesini otomobilden tahliye eden sürücü ise yaşadığı korku dolu anları anlattı ve garantili aracının aracında nasıl böyle bir yangının çıktığını sordu.
17: Biz inelim mi?
18: Yok yok.
17: Niye arabayı ana?
6: Aracın motorundan aniden duman yükseldi. Yangın hızla büyüdü. O sırada bir aile alevlerin arasında kalmak üzereydi. İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük tehlike atlatıldı. Bir başka otomobilden inenler aileye yardımcı olmaya çalıştı.
19: Ailemi 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdik. Allah'tan arkamızda bizimle beraber seyreden bir arkadaşım vardı. O dumanın olduğu için bizden emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa biz şu anda belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdik.
6: Sürücü şaşkın ve tepkiliydi.
19: 2025 model arabam. Mart çıkışlı. 29 günde 6 ay önce yetkili serviste garantili arabam. Bütün bakımlarını yaptırdık. 1,5 dakika içinde arabam motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı. 12 dakika içinde de bütün araba bu hale geldi. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
6: Hurdaya dönen araç bir süre otoyolda emniyet şeridinde kaldı.
0: İzmir'de 3 yaşındaki Eslem Göksu'nun menisküsü yırtıldı. Ameliyat olması gerekiyordu ancak sıradan yöntemler bu kadar küçük yaştaki çocuklara uygun değildi. Doktorlar da Eslem için özel bir uygulama gerçekleştirdi.
20: Tamam. Bunda herhangi bir kırık.
6: Ufak bir kesiyle dikiş aparatı kullanılmadan menisküsündeki yırtık onarıldı. 3 yaşındaki Eslem Göksu özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
21: Genelde yetişkin grubunda duyduğumuz bir sıkıntı. Çocukta hiç beklemediğimiz, duymadığımız bir sorundu. Hocamıza güvenerek burada yaptırma kararı aldık ameliyatımızı.
6: İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Eslem bir ay önce parmak uçlarında yürümeye başladı. Aile kızlarını 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun menisküsünün yırtıldığı anlaşıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Henüz çok küçük olduğu için özel bir yöntem uygulandı.
20: Tam menisküsün arkasında damar ve sinirler olduğu için çok riskli bir bölgedir. Onarmak riskidir ve yetişkin için kullanılan menisküs dikiş aparatları kullandığımızda damar sinirlere zarar gelme ihtimali çok fazladır. O yüzden o riski hiç göze almadık. Dizin arkasından çok ufak bir kesi yaparak dikişleri elimizle bir iğne ip yorgan dikermiş gibi iğnelerle dikip menisküsü onardık.
6: Operasyon sonrası çocuğa uygun bir dizik bulmak kolay olmadı. O da üniversite bünyesindeki ortez ve protez atölyesinde yapıldı. Sağlığına kavuşan Eslem Göksu yakında yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.
0: Türkiye Down Sendromu Derneği özel bireylerin çalışma hayatına atılması için proje yürütüyor. 2012'den bu yana çok sayıda Down sendromlu birey bu proje sayesinde istihdam edildi. 24 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz de dernek sayesinde kendi mesleğinde işe başladı.
6: 2014'te mezun olmuştu. 12 yıl sonra kendi mesleğinde çalışmaya başladı. Down sendromlu Ayça yeni işinden oldukça memnun.
22: Ben burada çalışmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum.
6: Türkiye Down Sendromu Derneği 2012 yılında İş Koçu Destekli İstihdam Programı'nı hayata geçirmişti. Bu projeyle birlikte Down sendromlu bireylerin iş hayatına atılmalarına destek olunuyor. Eğitim aldıkları alanda üretken ve başarılı bireyler olarak topluma katkı sunmaları sağlanıyor.
23: Dernek olarak 2012 yılından beri programı uyguluyoruz ve bu süreçte İstanbul'da değil sadece 18 farklı şehirde programı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 50'den fazla firmayla işbirliği içerisinde çalıştık ve bunun sonucunda da yüzlerce genç aslında iş hayatına katılmış oldu.
6: İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz de kapsayıcı istihdamın umut veren başarı hikayelerinden biri. 12 yıl önce Turizm ve Otelcilik Fakültesinden mezun olmuştu. İngilizce de bilen Ayça, Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından istihdam edildi. İzmir'deki bir otelde çalışmaya başladı.
0: Büyükçekmece'de köpek sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak için bir festival düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi.
1: Patili dostlar yeni yuvalarına kavuştu. Büyükçekmece Belediyesi hayvan sevgisini yaygınlaştırmak ve sahiplenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla köpek sahiplendirme festivali düzenledi.
2: Eğitmenlerimiz, hocalarımız, gönüllüler, STK'lılarla birlikte can dostlarımızı sahiplendirmek için hep birlikte bir araya geldik. Bu festivalin amacı eğlence, müzik, aynı zamanda can dostu oldu.
1: Festivalin ilk gününde 27 köpek sahiplendirildi. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
3: Uzun zamandır aslında aradığımız bir şeydi. Sadece karar veremiyorduk. İki gün önce böyle bir mesaj geldi. Bu mesajı da görünce gerçekten mutlu olduk. Ücretlenerek satın almaktansa bu şekilde onun da güzel bir yuvası olsun istedik.
4: Çok tatlı, güzel bir köpek. Onlar canlı olduğu için ben çok satın almayı tercih etmem. Sahiplendirmek daha iyi.
24: Sahiplenmek istediğim bir köpek istiyorum. Bu da benim için çok uygun oldu. Bir tane köpek sahiplendik, çok tatlı. Artık benimle beraber yaşayacak bahçede.
1: Festivale destek veren firmalar bir yıl boyunca mama, tedavi ve aşı desteğini ücretsiz sağlayacak. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de sahiplendirilen köpeklerin periyodik takiplerini yapacak.
0: Osmaniye'nin doğa harikası Zorkun Yaylası uluslararası ultramaratona ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı 1100 atletin katıldığı maraton bölge halkı tarafından da yoğun ilgi gördü.
6: Bini aşkın maratoncu kıyasıya yarıştı. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda ultramaraton heyecanı yaşandı. Amanos dağlarındaki Zorkun Yaylası, Karaçay Şelalesi ve kalelerin yer aldığı eşsiz tarihi dokusuyla sporcuları ağırladı. Osmaniye Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle yapılan ultramaratona 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 atlet katıldı. Sporcular 1680 rakımlı yaylada sıcak havaya rağmen mücadele etti.
25: Doğanın o harikası içerisinde, Amanosların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz.
6: Çok sayıda vatandaş da uluslararası yarışmayı takip etmek için bölgeye akın etti.
26: Hava harika. Ortam harika, evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
6: Sıcaktan bunalan maratoncular patikalarda akan suyla serinledi. Spor şölenine katılan çocuklara da Osmaniye Belediyesi tarafından kura çekilişiyle bisiklet hediye edildi.
0: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı.
27: Dünya Kupası'nda grup aşaması bitti. 48 takımın 32'si yoluna devam ediyor. Tarihin en geniş kapsamlı Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Kupaya katılan 16 Avrupa ülkesinin 13'ü gruptan çıkmayı başardı. Bunların 10'uysa turnuva ağacında aynı tarafta. Son 32 turunda Almanya, Paraguay, Fransa, İsveç, Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna, Hersek, Belçika, Senegal, Brezilya, Japonya, Fildişi Sahili, Norveç, Meksika, Ekvador, İngiltere, Demokratik Kongo, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Avustralya, Mısır, İsviçre, Cezayir ve Kolombiya, Gana eşleşmeleri oynanacak. Afrika ülkeleri 2026 Dünya Kupası'nda yalnızca bir fire verdi. Tunus dışındaki 9 ülke adını son 32 turuna yazdırdı. Grup aşamasının en golcü ülkeleri 3 maçta 10'ar gol atan Almanya, Hollanda ve Fransa. Bu 3 Avrupa ülkesini 8'er gollü Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. En az gol atarak grup lideri olan ülke ise 3 maçta 4 gol bulan Kolombiya. 12 grupta en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna yükseldi. 4 grup üçüncüsü İran, Güney Kore, İskoçya ve Uruguay ise bu sıralamaya giremedi ve elendi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde oynanan dev turnuva tüm ülkelerde büyük heyecanla takip ediliyor. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, oradan Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede futbol severler Dünya Kupası heyecanını meydanlarda büyük kalabalıklar halinde izliyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
7: Bugün Türkiye Ana Zehra Bilir'in ölüm yıldönümü. NTV Radyo'da yayınımız İz Bırakan Kadınlar Zehra Bilir bölümüyle devam ediyor.
5: İz Bırakan Kadınlar. Zehra Bilir, Türk Halk Müziği sanatçısı, 1913-2007 yılları arasında yaşadı. Sahnede türkü okuyan ilk sanatçı olan Zehra Bilir, yöresel kıyafetleri ve elinde salladığı mendiliyle Türkü Hanı olarak ünlendi. NTV Radyo'da hikayesini Doçent Doktor Mehtap Demir anlattı.
8: Zehra Bilir, yani Eliz Surhan Takyan, 1913'te Birinci Dünya Savaşı döneminde, o zaman Elazığ'a bağlı Arapkir'de doğması, bir kimlik kırılmasıyla hayata başlaması anlamına geliyor. Ermeni kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve babasını hiç tanımıyor. Annesi bir erkek, 3 kız çocuğuyla yaşam mücadelesine yalnız devam etmek zorunda kalıyor ve bir Türk'le evleniyor. Eliz Surhan Takyan, Zehra adını alarak kendi ifadesiyle zor olmayan bir çocukluk dönemi yaşıyor. 10 yaşına geldiğinde onları koruyan babası vefat ediyor. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte bölgede yaşanan isyanlardan kaçmak için ailesiyle birlikte Kayseri'ye göç ediyorlar. Bu başlangıç hikayesi kimliğin oluşmasında çok önemli bir etken. Bir Anadolu şehrinden kalkıp İstanbul'a kadar gelen yaşam hikayesi Zehra Bilir'in hem bir kadın hem de tehcirden kurtulmuş bir ailenin çocuğu olarak kimliğini oluşturuyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle Ermeni, Rum gibi musiki şinasların ya da sanatkarların altyapısından çok beslenmiş bir kültür yaşam politikası kurmuşuz. Zehra Bilir de bunlardan en önemli figürlerden biri, bu örneklerden biri. Sahne duruşunun güçlü olmasının iki temele bağlıyorum. İlki 1935 yılında evlendiği eşi Selahattin Bilir ile birlikte Anadolu'yu gezerken kulaktan öğrendiği ve dağarcığında biriktirdiği halk şarkıları repertuarı, ki Zehra'nın bir röportajında bu birikimin temelinin 5-6 yaşlarında Arapkir'de yaşadığı döneme kadar uzadığını söyler. İkinci olarak da sanat yaşamını şehir tiyatrolarında dans ederek ve müzikallerde rol alarak başlaması. Türkü Ana lakabını 1944'te alıyor. İkinci planın ardından. Artaki Can'dan Zehra Bilir'in hocası. Aynı zamanda Artaki Can'dan o dönemki sahibinin Sesi Plak şirketinin Türkiye'deki müdürü. Dolayısıyla müzik işletmeciliği kafası da olan bir hoca. Sanatçındaki öne çıkarılması gereken yeri iyi gören bir hoca. Ve o potansiyeli görüyor Zehra Bilir'de. Türkü söylemesi gerektiğine inanıyor. Bunun üzerine arka arkaya işte 1939'da ilk başlıyor plak yapmaya, işte 42'de ikinci plağını yapıyor. İkinci plak çok ciddi bir tabanda ses buluyor ve ikinci plağın ardından da Zehra Bilir Türkü Ana lakabını almaya hak kazanıyor ve hem gazinolarda hem de o dönem radyoların radyonun konser programlarında solist olarak yer alıyor. Zehra Bilir 1927'de İstanbul'a göç ediyorlar Kayseri'den. Yani önce isyanlardan dolayı Arapgir'den Kayseri'ye geliyorlar akrabalarının yanına, fakat çok uzun süre orada yaşayamıyorlar. 1927'de İstanbul'a geliyor. İlk başta bir daktilo kursuna giderek bir avukatın yanında daktilocu olarak çalışmaya başlıyor. Bu dönemde bir gazetede bir ilan, şehir tiyatrolarının bir ilanını görüyor. Bu ilana başvuruyor. Bir röportajında çocukluğumdan beri içimde sanata karşı ilgi besliyordum. Gazetede okuduğum bir ilanın ardından İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başvurdum diyor. Sanırım doğal bir yetenek ve o dönem şehir tiyatrolarında aynı zamanda eğitimcilik misyonu da var. Yani öğreterek sahneye adapte ediyor. O dönem tiyatronun sanat yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul yapıyor. Şehir tiyatrosunda yeni bir dal olarak o dönem operetler seslendirilmeye başlanıyor. İşte Bedia Muvahhit, Vasfi Rıza, Muammer Karaca, Feriha Tevfik, Hazım Körmükçü gibi sanatçıların oynadığı en önemli operetlerden biri Lüküs Hayat, Üç Saat ve Deli Dolu gibi operetlerde dansçı olarak yer alıyor. 1931 ile 55 yılları arasında 31 tane 78'lik arampi plak dolduruyor. Yüzlerce türkü hem sahnede hem de bu plaklarda icra ediyor. Benim en çok hani Zehra Bilir adıyla andığım ve herkesin de çok iyi bildiği Tridine Bandım türküsü. Bu çok özel bir türkü. Bunun hatta hani bu tiyatroda bir kavuk vardır, bir sonraki nesile verilir. O anlamda Zehra Bilir işte hem mendilini hem de Tridine Bandım ezgisini biz kendinden çocuğu saydı Necla Akben'e hediye ediyor. Bu anlamda çok büyük bir etki yapmış türkü. Yöre giysileriyle birlikte elinde her zamanki gibi ipek mendiliyle sahnede yer alan bir kadın. Kimler var? Türk müziğinin ünlü sazendeleri ve sesleriyle birlikte. Bestekar Selahattin Pınar, Necati Tokyay, kemençeci Aleko Bacanoz, piyanist Valentin Taskin, udi piyanist Yorgo Bacanoz, cümbüşçü Cemal Cümbüş, Kanuni İsmail Şençalar, darbukacı Hasan Tahsin Parsa'dan gerçekten önemli isimlerle birlikte ve tabii ki sanat müziğinin kraliçesi Hamiyet Yücesi'nin kadrosunda hem gazinolarda yine bu ekipten bazı isimlerle birlikte radyoda da radyo konserlerinde yer alıyor. Zehra Bilir'in bir tane oğlu var. İlk evliliği Selahattin Bilir'le yapmış. Onunla birlikte tabii Anadolu'da çok gezmişler. İkinci evliliğinden sonra gazino hayatını da bırakmış. 1974 itibariyle gazino hayatına da son vermiş kayınpederinin isteği üzerine. Çok özel geceler dışında da çok sahnelerde olmamaya başlıyor. 1959 yılında Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor çok uzun süre sonra ve 1969 yılında işte Nesrin Sipahi, Fatma Girik, Necmi Rıza Ahıskan ile birlikte Maxim Gazinosu'nda yıllar sonra sahne alıyor. Yine Ankara Köşk Gazinosu onun için önemli. 1971 yılı Safiye Ayla ve Cevdet Çağlar ile birlikte Amerika'da da konser veriyor. 1974 yılında Hamiyet Yüceses ve Perihan Altındağ sözleriyle yine bir gazino çalışması yapıyor ve artık 74'ten sonra sahnede Zehra Bilir'i göremiyoruz. Belki de eşinin ve kayınpederinin çok arzu etmemesine rağmen yine de bu büyük isimlerle sahne yapması, üstüne üstlük çok ön planda olmadan yine bu büyük mekanlarda sahne yapması, onun birinci evliliği ve radyo döneminde ne kadar güçlü bir iz bıraktığının göstergesi.
9: Alamaz dediler ninenni, taramaz dedi.
8: 1951 yılında Zonguldaklı madenci bir ailenin oğlu olan Necmi Ergener'le evleniyor. 1952 yılında artık sanatsal faaliyetlerinden biraz daha uzaklaşma zorunda olduğunu hissediyor. Bu onun için zor bir dönem. Çünkü tam kimliğini var ettiği anda başka bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Şakacı bir kadın olduğu anlatılır. Kendi de röportajlarında bu şakacı kimliğini ön plana çıkarır. Hatta bir gazino programında o kadar güzel bir, keyifli bir iletişim içerisinde sahnesini uzatıyormuş. Ve orkestradaki arkadaşlar işte yandık, işte bütün gece buradayız, işte bitirmeyecek gibi tam sözler söylerken, çünkü defalarca alkışla sahneye geri çağrılıyor. Gidiyor tekrar bis yapıyor, sahneye geri çağrılıyor ve insanlar, sazendeler yoruluyorlar ve söylenmeye başlıyorlar şakayla karışıp. Zehra Bilir de diyor ki, birdenbire diyor kendimi yere attım ve bir baygınlık geçirdiğimi zannettirdim bütün sazlara. Herkes başıma üşüştü, işte korktular filan derken birden uyanıp arkaya kulise kaçtım. Yıllar sonra sanatçının şundan, hani o kadar seviliyor ki Arapgir'de bir caddeye de yine Zehra Bilir adı verilmiş. Bu anlamda Zehra Bilir dost çevresinde de şen şakrak olarak tanımlanabilecek bir kadın. Zehra Bilir'e yaşamı boyunca Türk kimliğine bürünerek, öz kimliğini anlatmadan yaşamayı ve kendini Türk halk müziğinin annesi olarak kimliklendirmeyi uygun görmüş bir kadın. Şimdi böyle bir kadının yaşadığı, eğer tatsız olaylar varsa da gazino kültürü içerisinde, radyo kültürü içerisinde, çok ifade ettiği olaylar yok. Fakat hediye kabul etmediğini biliyoruz. Çünkü o hediyenin altında mutlaka başka bir şey vardır cümlesini röportajlarında görüyoruz. Bu demektir ki duruş noktasını kendi koruyabilen bir kadın. Tabii Hamiyet Yücesi, Safiye Ayla bunlar önemli örnekler. Çünkü onlar gibi bir az solist olma heyecanını içinde barındıran bir kadın Zehra Bilir. Fakat hani kendi ağzından şu isimleri ben örnek aldım gibi bir röportajı ya da bir bilgi yok elimizde. Fakat Cemile Cevher'in önünü açtığını her zaman biliriz. Huzur evinde yattığı dönemde gazetelere çıkıp ben kendime bir mezar bulamıyorum, bana bir çukur bulun diye bir söyleşisi var. Bu tabii o kadar şaşalı bir dönemden sonra nasıl bir yalnızlık içerisine düştüğünü gösteren bir durum. Genel hikayelerinde, gelen röportajlarında ve kendi ifadelerinde dolu dolu yaşayan bir kadın olduğu için çok büyük hayal kırıklıklarını anlatmadan yaşayan bir kadın. Ama en son yaşadığı dönemde yalnızlıktan şikayet ettiğini ve çok sessizliğin onu rahatsız ettiğini biliyoruz. Dönemin çok ünlü dergilerine kapak olan bir kadın. Hani imaj yaratmak vardır ya, işte o dönem imaj yaratmayı başarabilen bir kadın. Her ne kadar folklorik kıyafetlerle o imajı yakıştırsa da kendine, çok güçlü bir profil çiziyor. Hani sıradan bir köylü kadın değil ama o kıyafetleri sahnede taşıyan usta bir kadın. Normal hayatında da zarif giyinen bir kadın, inci takılarıyla benim dikkatimi çekiyor, inci seviyor. Dergi kapağında çok özel fotoğraflar vererek ve reklam filmlerinde oynuyor o dönem. Bence döneminin popüler kültürünü çok iyi organize eden bir kadın. Zehra Bilir bir röportajında "Biz Anadolu çocuğuyuz, konuşmaya başladığım günden beri türkü okuyorum" dedi. Bu cümle aslında bir mesaj ve bence sembolik değeri olan bir mesaj. Kimliği oluşturan bir kadın olarak, bir icracı olarak ve halk kültürüne hizmet eden biri olarak farkındalığı yaratan bir cümle, bir sembol. Çünkü bir şeyin farkında, sonradan öğrenilerek müzik icrası değil, Anadolu halkını ve kültürünü anlayarak müzik icrası onu başarıya ulaştırdı. Bu derdi senden aldım
5: heyecanım ama. Zehra Bilir. Hikayesini doçent doktor Mehtap Demir anlattı. programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Sura Sura.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl?
2: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
3: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istediniz?
3: Bu mesajın etkisi ne olacak?
2: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten doğru?
1: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Merhaba, ben Derya Acemoğlu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası tartışmalarıyla, uygulamalarıyla, sürprizleriyle hayatımızın tam ortasına oturdu. İngiltere maçı için büyü yaptığı söylenen Ganalı Şaman, yeniden alevlenen Messi mi Ronaldo mu tartışması, Viking küreyi akımı başlatan İskandinavlar, İran milli takımına yönelik kısıtlamalar, dev turnuvanın iki haftasına damga vuran o kadar çok şey var ki. Ama en çok konuşulan hikayelerinden biri Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao oldu. Curaçao katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Bu hafta programımızda birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Dünya hali başladı.
1: Hali.
0: Curaçao, Venezuela kıyısı açıklarında küçük bir ada. 444 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip. Nüfusu 160 bine yakın. Dünya Kupası tarihine adını turnuvaya katılan nüfus ve yüz ölçümü bakımından en küçük ülke olarak yazdırdı. Curaçaolu futbolcular ilk kez katıldıkları turnuvaya belki de kupa kazanmak için gitmemişti. Ama futbol severlerin hafızasından silinmeyecek anlara imza attılar bile. E grubundaki ilk maçında Curaçao, dünya devi Almanya ile karşılaştı. Maç her ne kadar Almanya'nın 7-1'lik ezici üstünlüğüyle bitse de karşılaşmanın 21. dakikasında gelen gol durumu 1-1'e getirdi ve bu gol coşkuyla kutlandı. Tribünlerdeki Curaçaolu taraftarların ve saha içindeki futbolcuların gol sonrasındaki sevinci turnuvanın ikonik görüntülerinden biri haline geldi. Zira bu, Curaçao'nun Dünya Kupası tarihindeki ilk golüydü. Karayip ülkesi ilk puanını da 0-0'lık beraberlikle Ekvador müsabakasında aldı. Curaçao takımının teknik direktörü de Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim. Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat, Curaçao'nun başında. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, emeklilik döneminde bu küçük ada ülkesini Dünya Kupası finallerine taşıdı. Onun duygusal anları da yine Dünya Kupası'nda kameralara yansıyanlar arasındaydı. Curaçao'ya biraz daha yakından bakacak olursak, burası Hollanda Krallığı'na bağlı bir ada. 17. yüzyılda sömürgeleştirildi. O dönem köle ticaretinin merkeziydi. Hollanda Antilleri olarak bilinen Pasifik'teki adalar topluluğunun parçasıydı. 2010 yılında yapılan referandum

bir kelimeden de adını almış olabileceği söyleniyor. Tarihsel rivayetlere göre ise ada ya önemli bir ticaret merkezi olarak hizmet vermiş ya da deniz tutması yaşayan İspanyol ve Portekizli denizcilerin bırakıldığı ve mucizevi bir şekilde iyileştikleri yer olmuş. Ada sakinleri ise yurtlarını Corsao olarak adlandırıyor. Curaçao'nun resmi dili ise Portekizce ve İspanyolca kökenli melez bir dil. İspanyolca, Portekizce ve Flamenkçe'nin bir karışımı olan ve içinde biraz İngilizce, biraz da Fransızca barındıran bir dil. Papiamento. Bu karma dil, adanın yerli ve sömürge geçmişinin yaşayan bir hatırlatıcısı gibi. Peki nerede bu ada? Venezuela'nın kuzey kıyısından yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta yer alıyor. ABC adaları olarak bilinen 3 adanın en büyüğü. Bu adalar Karayipler'in güneyinde, Venezuela kıyılarının açıklarında yer alan Aruba, Bonaire ve Curaçao'dan oluşuyor. Curaçao kimilerine göre tropikal Amsterdam. Ada 2010 yılında Hollanda'dan bağımsızlığını kazanmış olsa da ziyaretçiler bu Karayip ülkesinin sömürge geçmişine dair pek çok kanıtı hala görebiliyorlar. Başkenti Willemstad, UNESCO Dünya Mirası alanı. Bu büyüleyici şehir göz alıcı ve çeşitli renklerdeki evler de dahil olmak üzere Hollanda sömürge mimarisinin pek çok örneğini barındırıyor. Şehirdeki Kraliçe Emma Köprüsü de dikkat çeken yerler arasında. Bu köprü teknelerin geçmesi gerektiğinde hareket ettirilebilen pervaneli ve menteşeli bir geçiş yolu. Rengarenk evleriyle birçok ziyaretçi Willemstad'ın Avrupa esintili havasından bahsediyor. Ama tabii şunu da söyleyelim. Yıllarca Hollanda'ya bağlı olsa da deniz aşırı ülke ve toprak statüsünde olması nedeniyle Avrupa Birliği üyesi değil. Adanın ekonomisi ise iki sektöre dayanıyor. Turizm ve petrol arıtma. Şu anda kapalı olsa da adadaki petrol rafinerisi uzun yıllar Venezuela Devlet Petrol Şirketi tarafından işletildi. Curaçao'nun turizm merkezi olması da şaşırtıcı değil. Plajları göz alıcı, birçok dalış noktası var. Komşusu Bonaire Adası'na benzer şekilde Curaçao'da yerleşik bir flamingo nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda mercan çeşitliliğiyle de ünlü. Dünyadaki 7 deniz kaplumbağası türünden 5'i Curaçao'yu çevreleyen sularda yaşıyor. Adanın en büyük avantajı ise Karayipler'de nadir olan bir duruma sahip olması. Bu adada kasırga riski düşük. Kasırga kuşağının en güney ucunda yer alıyor. Bu nedenle kasırgalardan nadiren etkileniyor. Bu da adayı iyi bir tatil seçeneği olarak öne çıkarıyor. Curaçao'nun Karayipler'deki en büyük ve en uzun süren karnaval kutlamalarına da ev sahipliği yaptığını söyleyelim.

Başladığımız yere dönersek, yani Dünya Kupası'na. Bu adı çok duyulmamış cazibe merkezi turnuvadan elendi belki. Ama adını duyurarak kazananlar arasına girdiğinde söylemek mümkün. Adadan bir futbolcu, Leandro Bakuna, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürüyor. Ve TFF 1. Lig ekibi Iğdır Futbol Kulübü'nün kaptanı. Öyle ki Iğdır Futbol Kulübü'nün Dünya Kupası'nda futbolun devlerini geride bıraktığı bir alan var. Kulüp turnuvaya iki futbolcu gönderdi, her ikisi de takımlarının kaptanlığını yapıyor. Iğdır Futbol Kulübü böylece Dünya Kupası'na en çok kaptan gönderen takımlar arasına girdi. Diğer isim de Yeşilburun Adaları'ndan Ryan Mendes. Mendesli Yeşilburun Adaları'nın turnuvanın favorilerinden İspanya ile 0-0 berabere kalması da Dünya Kupası'nın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. Tüm bu hikayelerin bize hatırlattığı İngiliz gazeteci yazar Simon Cooper'ın o meşhur sözü: futbol asla sadece futbol değildir. Futbolun 90 dakikadan ibaret olmadığı açık. Mesela bir başka örnek. Curaçao'nun E grubundaki rakibi Fildişi sahilinden Jan Diamande sadece 19 yaşında bir futbolcu. Turnuva sürerken öyle bir mektubu yayınlandı ki futbolun futboldan fazlası olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yeni yıldız adaylarından Diamande bu mektubu Dünya Kupası için yola çıkmadan hemen önce kaleme almıştı. Geçtiğimiz yıl henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kız kardeşine hitap ediyordu.

Mektubunda şöyle diyordu. Birinin bana sahte bir United forması aldığını ve arkasına siyah keçeli kalemle Ronaldo 7 yazdığımı hatırlıyor musun? Oturup Fransa'ya yerleşme hayalleri kurduğumuz zamanları hatırlıyor musun? Herkes benimle dalga geçerken, benim bir sonraki Cristiano olacağıma her zaman inanan tek kişi sendin. Bu dokunaklı mektupta futbol uğruna yaşadığı zorlukları anlatırken, kardeşine özlemini de aktarıyor diyor Mande. Ve şöyle bitiriyor. Her gol attığımda tüm dünyanın senin adını öğrenmesini sağlayacağım. Öngördüğün şeyi gerçekleştireceğim, yemin ederim. Haklı olduğunu kanıtlayacağım ya da bunu denerken öleceğim. Fil dişi sahilinin adını son 32'ye yazdırdığını da söyleyelim. Futbol bazen bir meydan okuma. Kitleleri etkileyen, umut veren, bazen birleştirici. Kimileri için de yaşama tutunma sebebi. Programımızı Papiamento dilinden bir şarkıyla noktalayalım. Karayipler'den Mavi Dalga sloganıyla yola çıkan Curaçao'nun diliyle. Şarkı bu sözlerle başlıyor. Curaçao için şarkı söylüyorum. Mavi sularda uyuyan bu küçük ülke için. Dünya halinin sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşürüz.

0: Ali.
1: Burası NTV Radyo. Saat 23.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 23 gelişmelerle karşınızdayız ve de sıcak bir gelişmeyle hemen başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmeler son saldırılar nedeniyle sekteye uğradı. İran tarafından bir açıklama var. Bugün yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını belirttiler. Ama ayrıntılar için şimdi Tahran'a dönelim. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda olacak. Ali, şimdi Tahran masada olmadığını söyledi ama bu görüşmeler devam edecek mi? Daha doğrusu bugünkü görüşmelere katılmadığını söyledi. Hala masada mı diye sana soralım hemen. Nedir İran tarafının tavrı?
1: Canan, belirsizlik tabii bir taraftan var, ancak son saldırılar ateşkes ihlali olarak değerlendirildi ülke içerisinde ve son birkaç gün içerisinde bir taraftan Kum uleması ve Velayet-i Fakih'in başında olan İran liderinin liderine yakın çevrelerce müzakerelere katılmama, teknik müzakereleri sürdürmeme noktasında bir takım çağrılar geliyordu. Bu açıklamayı da devlet televizyonuna yapan isim İran liderinin eserlerini koruma ve yayınlama ofisi üyesi olan Fazili'den geldi. Devlet televizyonuna konuk olmuştu. Burada yaptığı açıklamada bugün için bir teknik müzakerenin planlandığını, ancak İran'dan heyetin bu müzakerelere katılmadığı ve son saldırılar nedeniyle bunu iptal ettiği bilgisini paylaştı. Ve bu saldırılar ateşkes ihlali olarak değerlendirildi. Bunun sürmesi halinde de tamamıyla bu müzakerelerin sona ereceği ve durdurulacağı noktasında bir değerlendirme yaptı. İran içerisinde güvenlik kaynaklarından da benzer açıklamalar, iddialar geliyordu. Dün itibariyle aslında bunlar basında yer almıştı. Son saldırılar nedeniyle görüşmelerin, müzakerelerin askıya alınacağı ve hatta durdurulacağı yönünde. Yine İranlı güvenlik kaynakları Katar basınına bir takım açıklamalarda bulundular. Tahran'ın son iki gün içerisinde arabulucular üzerinden ABD'ye bir takım mesajlar gönderdiği ve bu mesajlar arasında Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif rotaları kabul etmeyeceğinin ABD'ye iletildiği mesajını paylaştılar. Şu an Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için iki rota ilan edilmiş durumda. Birisi İran tarafından yayınlanan bir rota, İran karasularından geçiyor. Diğeri ise güneyde Umman karasularından geçen ve Umman tarafından yayınlanan alternatif bir rota. Ve son iki gün içerisinde de Hürmüz Boğazı'ndan geçen bazı gemilere yönelik saldırılar olmuştu. Bu saldırılara karşılık ise ABD'nin hava saldırıları, özellikle de ülkenin güneyindeki Sirik bölgesine yönelik yoğunlaştığını gördük ve karşılıklı saldırı ve misillemeler yaşanmıştı. İran devrim muhafızları ve bir taraftan güvenlik kaynakları alternatif rotaların kullanılmaması ve doğrudan İran'ın belirlediği rotaların kullanılması noktasında açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Katar medyasına konuşan bu kaynak alternatif rotaları kabul etmeyeceklerini bir kez daha söyledi. Bu çerçevede teknik müzakerelere bundan sonra katılıp katılmama hususunda ise şu ana kadar bir resmi açıklama gelmedi, ancak kaynaklar şimdilik askıya alındığı yorumunu ve değerlendirmesini yapıyor. Ancak ABD basınında ise hayır, bu görüşmeler devam edecek, teknik görüşmeler üzerine zaman ve yer konusunda planlamaların sürdüğü şeklinde ABD basınında bilgilerin paylaşıldığını görüyoruz. Ancak İran kaynakları bunu doğrulamıyor. Bir belirsizlik var. Son iki gün içerisinde bir askeri tırmanış yaşanıyor Canan, Hürmüz Boğazı merkezinde. İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları da bir taraftan sürüyor. Ancak ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ve Lübnan arasında görüşmeler bir taraftan sürmeye devam etmekte. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yeni bir askeri tırmanışa girilmiş durumda. Ancak İran içerisindeki yorumlar, yapılan değerlendirmeler bu teknik müzakerelere söz konusu saldırılardan dolayı askıya alındığı bu müzakerelerin bugün yapılması planlanan müzakerelere de İran'dan heyetin katılmadığı açıklaması yapıldı. Canan.
0: Ali Çabuk, teşekkürler. Tahran'dan bu son gelişmeye ilişkin tüm ayrıntıları aktardı bize. Şimdi biz de bu bilgiler ışığında ve de tabii daha fazlasını değerlendirmek ve almak üzere hemen bir başka bağlantı gerçekleştirelim. Sayın Doçent Doktor Murat Aslan'la birlikte olacağız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam iyi geceler. Teşekkürler yayına katıldığınız için.
2: Canan Hanım, iyi geceler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi Ali Çabuk da Tahran'dan aktardı aslında İran tarafının yaptığı açıklamaların ayrıntılarını. 18 Haziran'da taraflar bir anlaşmaya varmıştı, bir mutabakat zaptı imzalamışlardı. Fakat bu yaşadığımız son 48 saatteki gelişmeler bu anlaşmanın bir sekteye uğradığını mı gösterir bize? Siz özellikle teknik görüşmelere İran tarafının katılmamış olması bir sonraki görüşmeye katılmayacağının da bir göstergesi midir? Ne anlama geliyor bunlar?
2: Sanmıyorum. Sanmıyorum çünkü iki taraf bu görüşmeler esnasında masada inisiyatifi elde etmek üzere kimi zaman sınırlı güç kullanarak, her iki taraf için de konuşuyorum bu arada, kimi zaman da bu şekilde restler çekerek inisiyatifi üstlenmek istiyor. Yani asıl mesele bu. Ancak ben bu işi biraz güreş bağlamış iki güreşçiye benzetiyorum. Bağlamak terimini bilmiyorum, belki bilmeyenler olabilir. İki güreşçi karşı karşıya geldiğinde birbirlerinin ensesini tutup ileri geri birbirlerinin dengesini bozmaya çalışırlar. Önemli olan orada o güreşçiyi yere en azından değdirebilmektir. Çünkü ya arkasına geçersiniz ya bir eylem yaparsınız. Şu an Amerikalıların ve İranlıların aslında pozisyonu net olarak bu. Her iki tarafta birbirinin ensesini eline atmış, dengesini bozmaya çalışıyor bir şekilde. Ancak şöyle bir durum var. Bir tanesi daha güçlü, diğeri daha güçsüz. Ancak güçlü olduğunu düşünüyor. Şimdi böyle bir güreşte blöflerle ancak süreci idare edebilirsiniz ve bence İran da bu blöfler üzerinden bu süreci yönetmeye çalışıyor. Canan Hanım, bu son 2-3 gün içerisinde olan olaylara şöyle kısa bir bakarsanız aslında çok fazla yoruma mahal bırakmadan ne oldu da net bir şekilde anlaşılır. İranlılar bir taraftan Lübnan üzerinden Körfez'den geçen gemilere saldırı düzenlerken Amerika Birleşik Devletleri de mütekabiliyet bağlamında İran limanlarına veya askeri hedeflerine saldırı düzenliyor. Ve bu karşılıklı restleşme nihayetinde Cenevre'de yapılacak görüşmelere yönelik farklı bir pozisyonun özellikle İranlılar tarafından seslendirilmesine yol açıyor. Bu noktada bu blöf serileri muhtemelen devam eder ama elinde sonunda o masa kurulur. Çünkü bu tür mücadelelerde 3 tane önemli parametre vardır. Kendini ve karşıdakini değerlendirmek üzere. Bunlar amaç, araç ve yöntem. Her iki tarafın amacı belli. Ancak araç bağlamında büyük bir asimetri var. Ve yöntem konusunda araçlara sahipseniz yönteminiz olabilir. Ancak İranlılar şu ana kadar olmayan araçlarını varmış gibi gösterip Hürmüz ve enerji fiyatları üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne istediği sonucu dikte etmeye çalışıyor. Ancak bu durum büyük bir ihtimalle farklı bir ajandaya sahip. O da nedir? Amerikalılardan yükselen bir ses oldu bugün sabah civarında. Dondurulmuş bazı İran varlıklarının Körfez ülkelerine tazminat olarak ödenmesi seslendirildi. Bence bu noktada İranlıların asli derdi böyle bir fonun İranlılara ait dondurulmuş finansal kaynakların başka bir devlete aktarılmasına dair bir söylemin dahi seslendirilmiş olması onları birazcık daha diplomasiye radikal hale sokuyor.
0: Dolayısıyla sahaya yansıyan bu agresif tutum da bundan kaynaklı mı olacak? Bir de o bahsettiğiniz dondurulmuş kaynaklar meselesinde aslında İran'ın bir başarı kazandığı lanse edilmişti. İlk mutabakat zaptına baktığımızda ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bu fonların, dondurduğu fonların bir kısmını da ödeyeceği, savaşın başına döndüğümüz zaman İran'ın bu durumda daha karlı olduğunun da olduğuna dair de eleştirilerin hedefinde olmuştu Amerika Birleşik Devletleri. Şu an o politikadan ya da o anlaşmadan da bir farklı durum söz konusu o halde.
2: Şimdi farklı görüşler tabii ki seslendirilebilir. Hı hı. Birisinin böyle bir durumu seslendirmiş olması o iddianın, argümanın gerçekleştirileceği anlamını taşımıyor. Ancak İranlılar açısından bu bir panik nedenidir. Çünkü o fonlar şu an İran ekonomisi açısından son derece hayati. Kaldı ki anlaşma çerçevesinde 24 milyar dolarlık bir meblağdan bahsediliyor. Ki bunun 6 milyar doları biliyorsunuz Katar'da ve hazır. Ve bir kısmı da kredi olarak aslında İran'a verilecek. Ve İran'ın bu anlaşmayı imzalarken ana beklentilerinden bir tanesi yaptırımların kaldırılmasıyla beraber bu fonların serbest bırakılması. Bu nedenle İranlılar açısından evet Lübnan önemli. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile oturup nükleer programa yönelik o koşulları müzakere etmek önemli. Ancak bütün bunlar ancak para varsa bir icraata dönüştürülebilir. Ben İranlıların biraz bu fonlar konusundan veya yaptırımlar konusundan daha çok sahada olmaya çalıştığını, mesaj vermeye çalıştığını değerlendiriyorum.
0: Bu hem de Trump'ın da açıklamalarına da baktığımızda o da sabrımız sınırsız değil ve İran böyle devam ederse tam cümlesine bakayım. İran İslam Cumhuriyeti'nin olmayacağına dair bir ifade kullanmıştı sosyal medya paylaşımında. İran'ı İsviçre'deki masaya dönmeye zorlayan tehditler midir bunlar ya da işe yarar mı?
2: Sanmıyorum, işe yarayacağını sanmıyorum. Tehdit dili hiçbir zaman karşı tarafı sindiremez. Çünkü simetri ve asimetri artık iç içe geçmiş halde. Siz tehditte bulunduğunuzda asimetrik bağlamda karşı taraf bir farklı eylemi gündeme getiriyor. Bu nedenle Hürmüz veya Hürmüz'den geçişleri şu an için konuşuyoruz. Ancak Amerikan cenahında da İranların yaptığı bir eyleme yönelik olarak bir ses yükseltme doğal olarak reaksiyon şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi çok bariz bir örnek var. Eğer tarihe dönüp bir bakarsanız. O da bu Bosna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik Dayton'da yapılan müzakereler, görüşmelerdir. Orada üç taraf Amerikalıların alabuculuğunda biliyorsunuz görüşmüşlerdi. Bu görüşmeler esnasında sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı gerekli açıklamaları yapıyor idi arabulucu olarak. Onun haricinde o savaşa taraf olmuş hiçbir unsur, devlet, bölge, ne Bosnalılar, ne Hırvatlar, ne de Sırplar bir açıklama yapmadı ve hatta o kampın dışına da çıkamadılar. Sadece özel izin verildiği dönemlerde Amerikan askeri üssünün alışveriş merkezinde alışveriş yaptılar. Şimdi şu an geldiğimiz aşamada bu hani o disipline dayalı süreç yaşanmıyor. Her iki taraf kendilerini her türlü söylemi üretmekte serbest hissediyor. Ve bu söylemlerin üzerine de sahada eylem serbestiyeti var. Böyle bir ortamda bir çözüm olacaksa dahi o çözüme ulaşma, her iki tarafın niyeti aslında bu istikamette daha uzun bir zaman dilimine yayılır. Bu nedenle bu görüşmeler esnasında iki tarafın bir centilmenler anlaşması yapması lazım. Burada özellikle Pakistan ve Katar'a aslında bir rol düşüyor. Ve iki tarafın birbirlerine yönelik karşılıklı açıklamaları bir kontrol sürecine tabi tutması ve yapmaması gerekiyor. O zaman bu işler bence süratlenir. Ama mevcut durumda masadan kalkma tehdidi, müteakiben bir toplantıya katılmama. Hatırlarsanız imzaların atıldığı gün de aynı durum sabah yaşanmıştı. Evet. İranlılar odayı terk etmişlerdi. Demek ki bu süreç bu şekilde aksak ilerleyecek. Bu durumu da önlemek lazım. Çünkü bu süreç ne kadar uzarsa o kadar yıpranmaya adaydır. Bu nedenle ben ne İranlıların ne Amerikalıların bu hususta o gereken sorumluluğa itina göstermedikleri kanaatindeyim. Ha burada bir de üçüncü bir boyut var. O da İsrail. Bu Lübnan'a yönelik biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bir görüşme yapıldı. Evet. Ve bu görüşme neticesinde seçim öncesinde bakan olup küçük partilerin lideri olan İsrailli siyasiler Lübnan'daki duruma yönelik çok radikal çıkışlar yaptılar. Sanki Lübnan'ın hudut hattındaki o askerlerinin 10 kilometrelik bir alan içerisinde kalıcı hale geldiğine dair. Şimdi o durum Lübnan'ı tahrik etti. Lübnan'daki durum İran'ı tahrik ediyor. Ve dolayısıyla bir zincirleme reaksiyon başlıyor. Bu nedenle İsrail'in özellikle seçim öncesinde radikal olan kabinesinin mutlaka söylem kontrolüne dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu süreç tabii ki daha uzun bir zaman dilimine yayılacak.
0: Hocam söylem ve eylem serbestiyetinden bahsettiniz ya. Bu durum Aslında uygulanan bu politikaların siz sorumluluk çerçevesinden de yaklaştınız ama ben de samimiyet kısmını da sormak istiyorum. Yani ne kadar samimi buluyorsunuz her iki ülkeyi de? Burada da biraz iç politikadaki dinamikler devreye giriyor mu? Böyle bu kadar zamana yayılması, bu işin artık yani dünya ekonomisini de bu kadar zorlayan bir süreçte bir çözüme ulaşmakta bu kadar direnmiş olmasına ne dersiniz?
2: Canan Hanım, uluslararası siyasette devletler arasında samimiyet, iyi niyet vesaire yoktur. Çıkar vardır, güvenlik vardır ve her ne kadar bazı teorik yaklaşımlar çerçevesinde işbirliği tavsiye edilmiş olsa da, mümkün kılınsa da nihayetinde güvenlik söz konusu olduğunda devletler her zaman kıskançtır. Hele bir de bir çatışma söz konusuysa bu çatışmayı bitirmek üzere yapılan görüşmelerde samimiyetten ziyade pazarlık ön plana çıkar. Ve o güvensizlik ortamı içerisinde her iki tarafın net bir şekilde birbirlerine dikte etmeye çalıştığı o şartlar, koşullar konuşulur. Ve bu bir pazarlık sürecidir. Ben bu nedenle her iki tarafta, hatta her üç tarafta diyelim, yani İsrail'e dahil edelim, bu görüşmelere yönelik bir iyi niyet veya samimiyet gibi bir duygunun olduğunu veya olabileceğini düşünmüyorum. Bu konuda çok da kısa bir anekdot vermek isterim müsaade ederseniz. Bir konferansta bir yabancı akademisyen bir güvenilirlikle ilgili soru sordu bana ve burada Türkiye'ye konu edilmişti. Ve ben kendisine bir cevap verdim orada. Hiçbir devlet güvenilir değildir dünyada çünkü her devlet kendi çıkarını takip eder. Bu nedenle bu görüşmelerde de İran, Amerikalılar veya İsrailler kendi çıkarının peşinde üçü de dolayısıyla bana göre güvenilmez. Çünkü güven diye bir kavram yoktur burada.
0: Peki İsrail'i denkleme dahil ettiğimizde şimdi İsrail Başbakanlığından gelen bir açıklama var. Onu da paylaşayım sizinle hemen. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah'a ait bir yeraltı tesisini vurduğunu açıklıyor İsrail Başbakanlığı ve saldırıdan önce de Amerika'nın bilgilendirildiğini söylüyor. Siz aslında yine bu anlatınızın başında Lübnan ve İsrail arasındaki bu gerilime de değinmiştiniz. Şimdi başbakanlıktan da yine demek ki bu saldırıların devam ettiğine dair bir teyit edilmiş bilgi de gelmiş oldu.
2: Mümkündür. Biliyorsunuz Lübnan güneyinde Litani Nehri'nin hemen güneyinde olan bölge aslında şu an net olarak İsraillerin işgali altında. Ve İsrail bu noktada bu bölgede bulunan köylerin boşaltılmasına yönelik sürekli duyurular yaptı. Büyük bir ihtimalle bu bölgede Hizbullah'ın altyapısına yönelik tünel ağları olabilir veya bazı kalıcı tesisleri olabilir. Hava kuvvetleriyle bazen kara harekatlarıyla bu harekatları icra edecektir. Tabii bu noktada şöyle bir hassasiyet de var. New York'ta yapılan görüşmelerde Lübnan'ın güneyinde öncelikle İsrail'in kontrol sağlaması, mütakiben o bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesi ile ilgili bir uzlaşı sağlandı biliyorsunuz. Bu konu Hizbullah'ı bayağı bir kızdırdı. Çünkü böyle bir senaryo Hizbullah'ın bölgeden çıkarılması anlamını taşır. Hizbullah bölgeden çıkmayacaksa o takdirde Lübnan aslında iç savaşa sürükleniyor demektir. Bu nedenle Lübnan güneyinde şu an için Lübnan ordusunun o bölgeye eriştiğinde ki İsrail'in ben çekileceğini düşünmüyorum hiçbir zaman şu anki bulunduğu bölgelerden. O altyapının imha edilmesiyle Lübnan ordusuna yönelik uygun koşulları hazırlayıcı bir şekillendirme muhtemelen yapıyor İsrailler. Ama tünel imha ederek veya bir mühimmat deposunu tahrip ederek Hizbullah'ın altyapısını orada yok edemezsiniz. Yani bu husus askeri tedbirlerle sonlandırılacak bir konu değil benim kanaatim. Eğer İsrail Lübnan hudutlarının dışına çıkar, kendi topraklarına çekilirse ancak Lübnan normalleşebilir ve normalleşmeyi tartışabilir. Aksi takdirde İsrail Lübnan içindeyken hep olağanüstü koşullar var demektir. Bu nedenle biraz önce ifade ettiğim o amaç, araç, yöntem meselesinde herkesin orada amacı da belli, aracı da belli ama yöntemler yanlış. O yöntemlerin düzeltilmesi de pek mümkün görünmüyor şu an.
0: Burada da tabii İran için bu Lübnan meselesi artık bir kırmızı çizgiye dönüşmüş durumda. Sonuçta Hizbullah onun vekil gücü olarak bölgede de bulunuyor.
2: Tabii ki, çünkü Suriye'den çekilmeyi müteakip Akdeniz'e yakın bölgede İran açısından şu an tutunulabilecek tek dal Hizbullah dalı. Ve bu dalı kaybetmek İran açısından artık Irak'a kadar çekilmek demektir. Irak'taki yeni hükümet ve mevcut dinamiklerde İran'ı marjinalize etme potansiyeline sahip. Çünkü Haçlı Şabi'nin de dönüştürülmesi şu an söz konusu. Ve hatta biliyorsunuz Sadır tarafından kendi silahlı unsurlarının silah bırakıp Irak ordusuna entegre edilmesiyle ilgili yeni bir süreç başlatıldı. Şimdi böyle bir durumda İran'ın Irak'taki o nüfuzunu da kaybetmesi artık mümkün ve yolu açıldı bu hususun. İran'a yaslanan tek kişi var, o da Süleymaniye'de Bafel Talabani, o da ikili oynuyor biliyorsunuz. Böyle bir senaryo doğal olarak İran'ın Lübnan üzerinde daha ısrarcı olmasına yol açıyor. Ancak İranlıların da şunu kabul etmesi lazım, artık o mevcut hilal söylemi miadını doldurdu. Artık daha medeni bir şekilde hudutları içerisinde İran'ın kalması ve bu ülkelerin de egemenliğine saygı göstermesi lazım. Ama aynı saygının da İsrail'den bir taraftan gösterilmesi gerekiyor. Çünkü İsrail de istismar ediyor aksi takdirde.
0: Evet, güç simetrisi, güç asimetrisi demiştiniz. Burada İran belki o ilk başta verdiğiniz örnekte, ringte kendini güçlü bir devlet olarak göstermeye çalışıyor. Belki buradaki en büyük kozu Hürmüz Boğazı. Son yapılan mutabakatta da aslında bir Boğaz rejimi savaş öncesinde, 28 Şubat öncesinde varken, şimdi İran onu kendi karasularında kontrol edebileceği bir yapıya dönüştürüp bunun dışındaki alanların güvensiz olduğunu ve saldırılardan da sorumlu tutulamayacağını belirterek aslında yeni bir rejime defakto şekilde geçmiş gibi görünmekte. Bu süreç diğer Körfez ülkelerini nasıl etkiler? Umman'ı örneğin sorabilirim. Sonuçta Boğaz'da Umman'ın da söz hakkı var. Hürmüz'de daha doğrusu olmalı ya da bunu nasıl değerlendirirsiniz?
2: Umman bir gelgit yaşadı aslında. Çünkü İran bu geçiş ücretlerini seslendirdiğinde o noktada bir gelir elde etme umuduyla belki bir arada derede kaldı açıklamalar eğer dikkate alınırsa. Ancak hatırlarsanız Trump hemen Umman'ı tehdit etti. Ve neticesinde Umman geri adım atmak zorunda kaldı. Canan Hanım, biliyorsunuz Körfez'den geçişte herhangi bir ücret tahakkuk ederseniz bir kere bu emsal teşkil eder. Yani Babül Mendeb'de de aynı durum söz konusu olur. Malaka Boğazı'nda da olur. O takdirde başka yerlerde de ücret talep edilir. Mesela Cebeli Tarık'tan ücret talep edilmeli mi? Nihayetinde orası da benzer bir geçiş yolu, geçiş güzergahı. Veya Panama'dan ücret alınıyor ama orası bir kanal, yani boğaz değil. Şimdi böyle bir gerçek varken uluslararası deniz hukukuna yönelik söylemler seslendiriliyor. Tabii deniz hukuku dendiğinde kimi kurallar vardır, teamül haline gelmiştir. Yani imzalanmış olan anlaşmaların artık ötesindedir, herkes uygular. Kimi kurallar vardır, anlaşmaya taraf olanlar tarafından uygulanır. Teamül olan husus şudur. Her devlet kendi karasularından geçen, özellikle ticaret gemilerine seyri sefer serbestisi sağlamak durumundadır. Eğer askeri gemiler geçiyorsa, orada bir askeri misyon üstlenmemişse onlara da zararsız geçiş hakkı sağlarsınız. Dolayısıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret alması bence teamül bağlamında pek mümkün değil. Bu durum siyaseten de, hukuk değil ama siyaseten de, bölge ülkelerini değil ama tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir konu. Özellikle Japonya, Güney Kore gibi, Uzak Doğu'da olup veya Malezya gibi Körfez'den petrol ithal eden ülkeler için de geçerli. Ben böyle bir talebe sadece Körfez ülkelerini değil ama diğer tüm ülkelerin karşı çıkacağını düşünüyorum.
0: Evet, peki Körfez ülkelerinin İran'a karşı bu durumda tutumu ya da alacağı pozisyon nasıl şekillenir? Bu hafta sonunda özellikle yaşanan bu olaylardan sonra.
2: Şimdi Körfez ülkeleri öncelikle geçiş ücretlerini kesinlikle kabul etmiyorlar. Bununla ilgili de çok net açıklamalar var. Ama alternatif çözüm arayışları da artmış durumda. Yani Hürmüz Boğazı'nın İranlılar tarafından bir koz olarak kullanılma ihtimaline karşı. Örnek vermek gerekirse Suudi Arabistan bir taraftan Batı Doğu petrol boru hattını genişletmeye çalışıyor. Çünkü şu an 7 milyon varil civarında günlük petrol aktarabiliyor ama genişletilmesi lazım. Bir taraftan biliyorsunuz Sayın Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı bir anlaşma imzaladı Suudi Arabistan'da ve Hicaz ile Türkiye'yi bağlayacak demiryolu hattı şu an inşa ediliyor. Büyük bir ihtimalle bu demiryolu hattı daha da genişleyip bir bağlantısallık projesi haline gelecek. Aynı şekilde Ürdün'ün de bazı talepleri var. Çünkü Ürdün'de bu projelerden faydalanmak istiyor. Dolayısıyla bölge ülkeleri artık kendilerini batıya farklı projelerle entegre etmek istiyorlar. Burada tabii önemli olan konu dünyanın geri kalanı. Yani Avustralya'dan tutunuz Japonya'ya, Güney Kore'ye kadar diğer ülkeler nasıl bağlanacak? Böyle bir durum içinde farklı boru hatları gündemde. Dolayısıyla şu sonuç ortaya çıkıyor. Hürmüz bir seçenek olarak orada duruyor. Geçiş ücreti konusunda Körfez ülkeleri soğuk yaklaşıyor ama alternatif projelerle İran'ın böyle bir talepte bulunmasına yönelik önlemler de şu an alınmak durumunda.
0: Evet, siz Batı'ya entegre olmaktan söz etmiştiniz az önce. Batı peki kendini nasıl entegre edecek bütün bu yaşananlara ya da nasıl etmeyi planlıyor sizce? Aslında sadece enerji bağlamında sormuyorum.
2: Evet, birkaç farklı boyutu var. Sadece enerji değil. Körfez bölgesindeki yıllık ticaret hacmi yaklaşık 800 milyar dolar civarında. Bunun bir kısmını tabii ki petrol teşkil ediyor. Ancak mal ticareti bağlamında Körfez ülkeleriyle Batı arasındaki en mantıklı güzergah Anadolu'dur. Yani Türkiye üzerinden yapılacak bir bağlantısallık projesidir. Bunun zaten altyapısı hazırlandı ve iki farklı istikamette, birisi Irak, diğeri Suriye olmak üzere, yani kalkınma yolundan ve Hicaz demiryolundan bahsediyorum. Bölge Batı'ya bağlanacak. Hem mal taşınabilecek hem insan, aynı zamanda enerji hatları teşkil ediliyor veya kapasiteleri artırılıyor. Şimdi Batı açısından ancak sadece olay Orta Doğu'ya bağlanma, Körfez'e bağlanma meselesi değil. Aynı zamanda kaynak çeşitliliği, bir taraftan da uzun vadede enerji çeşitliliği. En son yapılan Avrupa zirvesinde biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimi ev sahipliği yaptı. 18-19 Haziran'da yeşil enerjiye dönüşle ilgili çok güçlü mesajlar verdi Avrupa Birliği. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte Orta Asya'nın, Libya'nın, Cezayir'in, Norveç'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve muhtemelen Venezuela'nın petrol ve doğal gazından ayrı olarak Avrupalılar enerji çeşitliliğinde sadece hidrokarbon değil ancak nükleer başta olmak üzere diğer enerji çeşitlerine yönelecek. Bu nedenle ben önümüzdeki 15-20 yıllık süreci enerji yatırımları dönemi olarak düşünüyorum. Yani mevcut enerji kaynaklarını çeşitlendirecek ve yeni yatırımların yapılması gereken bir sürece doğru şu an evriliyoruz. Muhtemelen de nükleer enerji daha bir başat hale gelecek.
0: Bu durumda da Körfez'in kendine yeni bir bütçe kalemi yaratması gerekecektir. Çünkü bütçenin çoğunluğunun yani %50'den fazlasının petrol geliri olduğunu düşünürsek bu kez farklı bir alana da açılmak icap edecektir sanki.
2: %50 çok iyimser bir rakam çünkü Körfez ülkelerinde evet özellikle finansal sektörde çok büyük yatırımlar yaptılar. Batılı şirketlerin hisselerini aldılar. Katar, Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt. Ancak şu konuyu unutmamak lazım. Petrole ilgi her zaman olur. Yani petrol olduğu sürece birileri mutlaka petrolü talep eder. Ama fiyatı düşüktür, yüksektir. O ayrı bir mesele. Ancak bu ülkelerin bu ekonomik bağlamda tek kaynağa bağlanmama projeleri yeni değil. Son 10-15 yıldır bu ülkeler büyük açılımlar yaptılar. Basit bir örnek vereyim. Şu an Orta Asya'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bir taraftan tarım projelerine girişiyor, bir taraftan yeşil enerji projelerini finansör olarak destekliyor. Bu ülkeler aynı zamanda batılı büyük firmaların hisselerini alıp karlarını kendi kasalarına aktarma gibi yeni bir süreç izliyorlar. Bu nedenle Körfez ülkeleri evet petrol gelirlerinde düşüş yaşayabilirler ama ekonomik kaynaklarını çeşitlendirme bağlamında zaten bir 10-15 yıldır büyük atılımlar gerçekleştirdiler. Gerek Katar, gerek Suudi Arabistan, gerekse Arap Emirlikleri.
0: Çok Körfez temelli gittik ama bu konuyla ilgili son bir soru olsun. Kendi güvenliklerini geliştirmek ya da yeniden inşa etmek üzere bu İran ve ABD arasında ve de İsrail arasında yaşanan gerilim Körfez ülkelerine nasıl bir projeksiyon yapmıştır?
2: Burada ben Avrupa ile Körfez ülkelerinin bir ortak noktası olduğunu düşünüyorum. Her iki bölgede Amerikan güvenlik garantilerine olan bağımlılığını maalesef kısa sürede atlatabilecek yetenekte değil. Hele Körfez bölgesinde, yani Avrupa'da bu süreç 2030 yılıyla sınırlandırılmış durumda halen. En son zirvede böyle bir rakam, böyle bir tarih zikredildi. Ancak ben 2040 yılına kadar Avrupa'nın tam bağımsız bir savunma aktörü olacağını düşünmüyorum. Ama Körfez ülkelerinde bu süreyi daha da uzatmak lazım. Çünkü orada farklı hassasiyetleri var ve kolaylıkla zafiyet haline dönüşebilecek nitelikte. Ancak Amerika'ya olan bağımlılık paralelinde büyük bir ihtimalle öncelikle Körfez ülkeleri bir entegrasyon sürecine girecek. Yani hava savunmalarını, askeri erken uyarı sistemlerini, istihbarat sistemlerini birbirleriyle entegre etmeye çalışacaklar. Diğer taraftan ortak savunma projeleri muhtemelen hareketlendirecekler, gerçekleştirmek isteyecekler. Ve Amerika Birleşik Devletleri haricindeki savunma tedarikçilerine de büyük bir ihtimalle başvuracaklar. Buradaki en güvenilir ve muhtemel adres de Türkiye. Evet. Ben bu nedenle Körfez'de bir savunma yeniden yapılandırması başladığını ve devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki o halde yeniden özetle ABD-İran arasındaki gerilime dönecek olursak yarın için ve de tabii sonrası için ne öngörüyorsunuz? Nasıl özetleyebiliriz bu yaşananları? Masada mı kalınacak, sahada mı olunacak yoksa hem masada olunacak hem sahada bu güç kontrolü ya da kontrollü güç gösterisi devam mı edecek?
2: Şimdi 60 günlük bir süreç biliyorsunuz öngörüldü. Evet. Ancak bu 60 günün uzatılması mümkün. İran bugün eğer masadan kalktıysa yarın oturmasa bile diğer gün muhtemelen bu teknik ekibi masaya oturtmak durumunda. Çünkü uzun süreli bir kopuş İran açısından da zaman kaybıdır artık. İran içerisinde birincisi savaşın o yaraların sarılması lazım. Bunun için para gerekiyor. Yaptırımlar kalkmadan, o fonlar İran'a akmadan İranlılar bu yeniden yapılandırmayı pek mümkün değil, gerçekleştiremezler. Hele bir de Amerikalılar bu abluka işini daha sıkı tutmaya başlar ve İran'a yönelik ablukayı tekrar yürürlüğe sokarlarsa o takdirde İran'ın işi zor. Ben İran'ın biraz nazlanıp eninde sonunda o masaya oturacağını düşünenlerdenim. Ama bu arada da mutlaka Rusya, Çin gibi alternatif aktörler üzerinden farklı siyasi angajmanlarla kendini güçlendirmeye çalışan bir İran görmeye çalışacağız. Ama bu 60 gün uzasa bile eninde sonunda bu savaş bence miadını doldurdu. Bu savaşı tekrar başlatmak ne dünya ekonomisine, ne Amerikan ekonomisine, ne de İran'a faydalı. Sadece İsrail için faydalı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mevcut İsrail algısı da dikkate alınırsa Trump'ın artık bu meseleyi çözme konusunda daha inatçı olacağını düşünüyorum.
0: Peki ABD-İran konusunu belki bir virgülle tamamlayıp son olarak da aslında siz az önceki cümlenizde Avrupa'nın savunmasından bahsederken Türkiye'nin de önemli bir rol alacağını söylemiştiniz. Elbette akıllara hemen Temmuz başındaki NATO zirvesi geliyor. Onunla da ilgili bir soru yöneltmiş olayım son olarak bu kez.
2: Şimdi yayından önce tabii NATO konuşacağımızı tahmin ettiğim için şöyle oturup son bir ay içerisinde Avrupa ülkesi devlet başkanlarının, başbakanlarının vermiş olduğu beyanları incelemek istedim ve Trump'ın. Çok ilginç bir manzara var. Bu NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington'a yapmış olduğu ziyaret biliyorsunuz amaç bağlamında Trump'ı yumuşatmak içindi.
0: Evet.
2: Yani Trump Ankara'ya geldiğinde keyfi değil ancak belirgin bir üslupla ve iletişime açık bir şekilde gelsin amacı güdülmüştü. Ve muhtemelen bu durum aslında başarıldı. Yani Trump Ankara'ya geldiğinde evet ufak tefek söylemler seslendirilebilir. Ancak mesaj alınmış ki Avrupa Birliği'nin o zirvesinde verilen beyanatlar Amerika Birleşik Devletleri ile bir uzlaşıya işaret ediyor Avrupa cenahında. Tabii bu noktada Almanya'nın, Fransa'nın ve İtalya'nın özellikle uzlaşı içerisinde olduğu bir ana fikirden bahsetmek gerekir. Bu ana fikir nedir? Bir taraftan Ukrayna'ya koşulsuz destek. Bu nedenle 90 milyar dolarlık bir avroluk düzeltiyorum bir kredi ayırdılar. Ve Rusya'ya yönelik yaptırım ve ekonomik tedbirlerin daha da sıkılaştırılması niyeti açıkça beyan ediliyor şu an bu devletlerin liderleri tarafından. Ha burada bir hatırlatma yapayım. Türkiye'ye yönelik de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde Avrupa'ya ihraç edilen gazın menşeine yönelik açıklama yapılması isteniyor artık. Çünkü Rus gazının Orta Asya gazıyla karışarak Avrupa'ya akmasını istemiyor Avrupalılar. Dolayısıyla yeni tedbirler yolda büyük bir ihtimalle Rusya'ya karşı. İkinci husus benim gördüğüm kadarıyla transatlantik güvenlik garantileri içerisinde Avrupa'nın daha kendine yeterli hale getirilmesi burada ön plana çıkarılmış. Yapılan sarf edilen söylemler bu şekilde. Ancak burada ufak bir boşluk var. Biliyorsunuz siyasi kriz yaşayan NATO üyesi ülkeler var. Bunlardan bir tanesi Birleşik Krallık. Yeni başbakanın NATO gündeminde nasıl bir siyaset izleyeceği, savunma harcamaları ne kadar artıracağı şu an soru işareti. Aynı şekilde Kuzey Makedonya'da ve Arnavutluk'ta biliyorsunuz sorunlar var. Özellikle Arnavutluk'ta yüz binler sokaklarda son iki haftadır. Bir adanın Trump'ın damadı Kushner'e kiralanması neticesinde halk sokağa döküldü ve başbakanın istifası isteniyor. Dolayısıyla bu ülkeler Ankara'ya geldiğinde muhtemelen sessiz kalıp sadece kendi iç siyasetlerine odaklanmak isteyeceklerdir. Ancak ben genel olarak NATO zirvesinde çok büyük absürt bir manzaranın ortaya çıkacağını düşünmüyorum.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Elbette NATO konusunu daha uzunca bir süre konuşmayı sürdüreceğiz zirve öncesinde diyelim. Bir kez daha teşekkür ederim. NATO zirvesi için başkentte geniş güvenlik önlemleri de alınmıştı ve ayrıntıları da NTV ekibinden Mustafa Berber aktardı.
3: 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara teyakkuza geçmişti. Bugün itibariyle de artık tedbirler tam manasıyla sahada uygulanmaya başlanacak. 28 Haziran itibariyle kısıtlamalar 10 Temmuz'a kadar geçerli olacak ama günler öncesinden zaten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik nedeniyle Turkuaz operasyonunun düğmesine basmıştı. Operasyon Turkuaz aslında Turkuaz'ın protokol rengi olması nedeniyle verilen bir isim ve üst düzey bir güvenlik söz konusu. Şehre girişlerde, çıkış noktalarında denetimler arttırıldı. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kimlik kontrolleri yapıyorlar. Sürücülerin belgelerini kontrol ediyorlar ve bu da tedbirlerden sadece bir tanesi. Zirve kapsamında 55 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak polis ve jandarma. İşte bu kapsamda gerçekleştirilecek olan denetimler de bundan gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Liderler Zirvesi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Ama bunun öncesinde güvenlik önlemleri, tedbirleri en üst düzeye çıkartılmış durumda. Ankara'da bazı yollar kapalı olacak, bazı yollar geçici süreliğine eğer bir ihtiyaç varsa bu nedenle kapalı olacak. Ama bunun için de güvenlik önlemleri en üst noktaya çıkartılmış durumda. Örnek verecek olursak liderlerin kalacağı oteller noktası kapalı olacak. Zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, noktalar kapalı olacak. Ancak liderlerin kullanacağı güzergahlar yani konvoyların geçiş yapacağı güzergahlar geçici noktalarda geçici olarak kapatılmış olacak. Bulunduğumuz nokta kritik ve önemli bir nokta, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Neden önemli diyoruz? Çünkü Ankara'da liderlerin ineceği liderlerin uçaklarının ineceği havalimanı buraya yaklaşık 5 kilometre mesafede, yani şehir merkezine gidiş noktası. İşte bunun için de güvenlik önlemlerinin artırıldığı noktalardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Özellikle İstanbul yolu noktasında İstanbul'dan gelenleri ya da İstanbul istikametinden gelenleri Ankara'nın şehir merkezine bağlayan nokta burası. Ve bu kapsamda düğmeye basılmış durumda. Ekipler bugünden itibaren teyakkuzdalar ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de 24 saat esasına göre buradaki nöbetlerin süreceğine dikkat çekmişti. Zirve boyunca bazı yollar kapalı olacak demiştik. Bazı yollarda geçici olarak kısıtlamalar olacak. Ancak şunu belirtelim ki Ankara'da metro çalışmaya devam edecek. Sadece Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak ve Ankara'da da Bahçelievler istasyonunda bir yolcu alımı yapılmayacak. Bunların nedeni de her iki istasyonun, yani metroda Söğütözü istasyonunun, Ankara'da ise Bahçelievler istasyonunun Beştepe'ye yakın olması, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın olması nedeniyle bu önlem alınmış durumda. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı ve zirve bitene kadar da, liderler Türkiye'den ayrılana kadar da bu önlem devam edecek. Ve şu son kez de şunu vurgulayalım. 9 ilçede, Ankara'nın 9 ilçesinde de memurlara hatırlanacağı üzere idari izin verilmişti. Güvenlik önlemleri dışında zorunlu görevi olmayan memurlar bu 9 ilçede idari izini sayılacaklar 6-12 Temmuz tarihleri arasında.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello'yu kabul etti. İstanbul'da gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zirvenin NATO'nun birlik ve dayanışma ruhuna katkı sunacağını belirtti. Kurtulmuş, İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi ve 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nin İçinde bulunulan kritik küresel ve bölgesel konjonktürde ittifakın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, güvenlik ve savunma alanındaki ortak hedeflere ulaşmak ve işbirliğini artırmak için parlamentoların desteğinin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti. Görüşmede NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 409 kişinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar 29 ilde gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet ve sosyal medyada yatırım, çekiliş, araç, ev ve bungalov kiralama temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında mobil bankacılık hesaplarını ele geçirenler, yasa dışı bahis ve kumar oynatanlar, bu oyunların para nakline aracılık edenler de var. Gözaltına alınan 409 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 213'ü tutuklandı, 117'si hakkındaysa adli kontrol işlemleri uygulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği iddiasını yalanladı. Merkezden yapılan açıklamada sosyal medyada yer alan iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada özel bir şirketin ceza yazma yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın kamu düzenini ve kurumların güvenilirliğini hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif iddialara itibar etmemeleri önemli, rica olunur ifadesi kullanıldı. İstanbul Silivri'de bir tarlada başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler yerleşim yerlerini tehdit edince bazı evler tahliye edildi. Dumandan etkilenenler oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
4: Tarladan alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla büyüdü. Geniş bir alan dumanla kaplandı. Tahliye edilen yapılar oldu. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Yeni mahalleden gelen ihbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra takviye çağrıldı. Havadan müdahale de başladı. Rüzgarın ve kuru otların etkisiyle yangın büyümeye devam etti. Yerleşim yerleri risk altındaydı. Polisin kontrolünde bazı binalarda oturanlar evlerini boşalttı.
5: Bakın şimdi de polis tahliye edin diye bağırıyor şu anda.
4: Dumandan etkilenenlere maske dağıtıldı. Bir süre D100 karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgeye traktörler ve iş makineleri de getirildi. Bazı noktalarda toprak sürülerek ve kazılarak önlem alındı. Bir su tankının devrilmesi nedeniyle yangın söndürme çalışmalarına katılan iki gönüllü yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangını kontrol altına almak kolay olmadı. Ekiplerin çalışması saatlerce sürdü. Alevler güçlükle söndürüldü. Ortaya çıkan tahribat böyle görüntülendi.
0: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte orman yangını riski de arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verileri ise orman yangınlarında en büyük etkenin ihmal olduğunu ortaya koydu.
6: Türkiye genelinde geçen yıl 3224 orman yangını çıktı. Bu yangınların 1753'ünün nedeni ihmal. 40.032 hektar alan zarar gördü. Veriler Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. Orman yangını sayısındaki artış, sıcaklıklardaki ani yükseliş ve nem oranının düşük seyretmesiyle meydana geliyor. Türkiye'de 2021'de 2793, 2022'de 2160 orman yangını çıktı. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579 olarak kayıtlara geçti. 2024'te 3797'ye yükselirken geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 2024'te çıktı. Yangınların çıkış nedenleri kasıt, ihmal, kaza, doğal ve sebebi bilinmeyen olmak üzere 4 başlıkta toplanıyor. Orman yangınları geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktı. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangında 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangında 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 32 yangındaysa 37.626 hektar alan yok oldu.
0: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi bu yıl 7. kez gerçekleşti. Yeni nesil eğitim alanında fikir ve uygulamaların buluştuğu etkinliğe çok sayıda öğretmen ve öğrencinin yanı sıra yurt dışından da önemli konuşmacılar katıldı.
7: Bir milletin yarınını görürsün.
8: Yeni nesil akıllı tahtalar, uzaktan eğitim sistemleri, öğrenciler, öğretmenler. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte geleceğin teknolojileri gösterildi, farklı fikirler tartışıldı.
9: Tüm dünya ülkelerinin buradaki endişesi küresel egemen bazı teknoloji firmalarının ülkelerin müfredatlarından ya da sosyal kültürel değerlerinden bağımsız bu ürünleri son kullanıcıya kadar indirmesi. Türkiye'de odaklandığımız konu Türkiye'nin ya da hedef ülkenin kültürel sosyal değerleriyle uyumlu, müfredatıyla uyumlu yapay zeka uygulamalarını ön plana çıkarmak.
8: Türkiye ve yurt dışından eğitimcileri buluşturan zirvede alanında uzman isimler paneller düzenledi.
10: Öğrencilerin bir tercih yapmak zorunda kaldıkları bir döneme girdik. Evet, yapay zeka birçok mesleğin yerini alıyor. Ama yerini alamayacağı daha çok sayıda meslek var. Kendilerini hangi alana yönlendireceklerini artık daha erken belirlemeleri gerekiyor. Ülkeler de eğitim altyapılarını dünyayla entegre hale getirmeli.
8: Türkiye ve çok sayıda ülkede hayata geçen 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı konu başlıklarından biriydi.
4: Türkiye bu konuda hızlı hareket eden ülkelerden biri oldu ve doğru yaptı. Hiç şüphe yok ki sosyal medya uygulamaları 13 yaşındaki bir çocuğun beynine göre hazırlanmadı. Etkisi de bir yetişkinle aynı değil. Bu yasanın çocukları teknolojiden uzaklaştırabileceğini de düşünmüyorum.
8: 3 gün süren Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarına bazı ülkelerin eski cumhurbaşkanları da konuşmacı olarak katıldı.
0: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi koşusunun 100.sü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşuldu. 67.200 kişinin tribünden, milyonların ekrandan takip ettiği yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan isimli tay kazandı.
11: Andal Çakan ve Haris Karataş için en özel anı. Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk dalı.
12: İstanbullular tarihi Gazi koşusu için Veli Efendi Hipodromu'nda 100. kez bir araya geldi. Hipodromda tribünler bir moda defilesini hatırlattı. Yeşillik alansa panayıra döndü. Genellikle spor kıyafetler tercih edildi.
13: İstanbul Veli Efendi Hipodromu en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Gazi koşusunun 100. yılı olması nedeniyle ilgi çok büyük. Vatandaşlar saatler öncesinden hipodrom çevresinde yerlerini aldı.
14: İlgimiz var. Özellikle bugünü seçtik. 100. yıl Gazi koşusu benim için çok anlamlı.
12: Küçük bir yarış tutkunu doğru tahminde bulunmayı başardı.
13: Kim kazanacak yarışı, ne diyorsun?
15: Beşmiye.
13: Hangi at?
15: Evet.
12: Gazi koşusu 1927'den beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleniyor. Atçılık dünyasında Türk derbisi olarak biliniyor. Atatürk'ün modern Türkiye vizyonunun önemli parçalarından biri.
16: Ailece geldik, hep birlikte buradayız. Ben bu senede 100. yıl olduğu için hep birlikte gelmek istedik.
17: Çok heyecanlı bir gün, bayağı kalabalık. 100. yıl saygıyla anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü.
12: Geniş kenarlı şapkalar, tüy, kurdele, çiçek detaylı baş aksesuarları. Bu yıl 100.sü koşulan yarışta ise gözler sadece pistte değildi. Çünkü Gazi koşusu aynı zamanda bir asırlık şıklık geleneği. Kimi özel tasarım şapkasıyla, kimi klasik takım elbisesiyle tribünlerdeki yerini aldı. Geçen sene kırılan rekor...

0: Yürürken özellikle ikinci tribün, birinci ve ikinci tribünün o tezahüratları beni çok, gerçekten çok duygulandırdı.
1: Diyarbakır'da 3000 yıllık tarihe sahip olan Zerzavan Kalesi, gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı. Ziyaretçiler teleskoplarla Güneş, Ay, Jüpiter ve yıldızları gözlemledi.
2: Tarih ve bilim aynı noktada buluştu. Gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
3: Diyarbakır'daki tarihi Zerzavan Kalesi bu yıl 7. kez gökyüzü gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve şu anda kalede özellikle astronomi meraklıları gökyüzündeki hareketliği izlemek için teleskopların başına geçmiş durumda ve çoğunluğunu da tabii ki çocuklar oluşturuyor.
2: 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi kale, genç yaşlı çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Alana kurulan 20 bilim atölyesinde çocuklar deney yaptı, bilimsel etkinliklere katıldı. Gökyüzünü ve uzayı yakından tanıma fırsatı buldu.
4: Zerzavan Kalesi'nde tabii aslında bu gökyüzüyle iletişimi 3000 yıl önce de var, 2000 yıl önce de var. Biz bunu nereden biliyoruz? Mitras Kutsal Alanı'ndan biliyoruz. Roma'nın ezoterik ve gizem dini. Ve biz şunu da söyleyebiliriz aslında, bu Mitras Kutsal Alanları'nın olduğu yerler aynı zamanda gökyüzü gözlem yerleri.
2: Kazı alanına yerleştirilen 3 profesyonel teleskopla gözlem yapıldı.
5: Güzel bir atmosfer var. Özellikle çocuklar için, ben de kardeşimle geldim. Gün batımını da izledik. Güneşi görmek de çok güzeldi.
2: Katılımcılar ayı ve yıldızları da yakından izledi.
6: Ben zaten uzay hakkında çok şeyim, hani ilgiliyim, evet, meraklıyım. Yani çok güzeldi. Ben gelmek istiyordum. Ailemle birlikte geldik. Eğlenceli. Çocuklar için bir sürü etkinlikler var. Eğleniyoruz. Kardeşim de çok eğlendi.
2: Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlik bazı aileler için piknik havasında geçti.
1: Kısa bir aranın ardından haberlerle tekrar karşınızda olacağız.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul pazartesi 31, salı 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağ nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.

Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: İyi geceler, haberlerle tekrar karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki teknik görüşmeler son saldırılar nedeniyle sekteye uğradı. İran tarafı dün yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı. Açıklamayı İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazıli yaptı. Tahran'ın teknik müzakerelerde son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığı belirtildi. Fazıli, yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Diğer yandan Amerikan basınına konuşan bir ABD'li yetkili ise görüşmelerin planlandığı gibi hafta içinde devam edeceğini söyledi. Axios haber sitesi ise ABD ve İran'ın görüşmelere bu hafta devam etme konusunda anlaştığını yazdı. Görüşmelerin salı günü devam edeceği belirtildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise silah bırakma şartına bağlanacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: AK Parti'nin Sapanca'daki istişare ve değerlendirme kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
2: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
2: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
1: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
2: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
2: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
3: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslim Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım'sa Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
4: 5 yıl daha.
5: Çok teşekkür ediyoruz.
6: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış. Şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi E.K. adliyeye sevk edilmiş. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Diğer 20 kişi ise bugün adliyeye çıkarılacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılanmalarına ilişkin yeni bir karara imza attı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verdi. Kumpas davasının mağdurlarına ödenen tazminatların da ihraç edilen yargı mensuplarından tazmin edilmesine hükmedildi.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldı değerlendirmesinde bulundu. Daire ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle 12. yargı paketi genel kurul gündeminde olacak.
7: Silahları kavra!
1: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla, nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve Yargıtay aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
0: Türk sinemasının en güçlü oyuncularından yarım asrı aşan kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiası ve siyasetçiler İnanır için düzenlenen törende bir araya geldi.
8: Yeri ölüme ver. Ama canlıyken belim bükülmez.
9: Kaçakçılarla işim yok benim.
10: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
6: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası, sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Unutulmaz filmlerde kendisine eşlik eden bir başka Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'dı. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı.
11: Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylum İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular.
12: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.
6: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anıldı. Cenaze töreni ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da cenaze törenindeydi.
13: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, sinemamızın Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
14: Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
6: Kadir İnanır yarım asırdan fazla süren kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan onlarca filmde yer aldı.
15: Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
16: Kadir'le olan filmlerimi sevmiyorum. Ne bileyim, insan başka oluyor. Bir Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor.
17: Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum.
18: Bizim sevgimizde tezahürat yoktu.
6: Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçı 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkede can kaybı 1400'ün üzerinde ve bu sayı her geçen an artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında hayatta olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan bir ekip de Venezuela'ya ulaştı.
6: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
19: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5-5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde 5-5'e ve çok büyük yıkım oldu.
6: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
0: Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabayış'ın yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Soruşturmayı takip eden Van Barosu dosyadan çekilme kararı aldı. Baro, baba Nizamettin Kabayış'ın süreçte psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişim ve koordinasyonun sürdürülemediğini belirtti. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı alındığı vurgulandı. İstanbul Beyoğlu'nda cinsel istismar iddiasıyla çıkan tartışma kanlı bitti. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklanırken 3 şüpheli gözaltına alındı.
20: Burada ekmek yiyor, esnaf bir arkadaştı.
6: 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü. Defalarca bıçaklandı. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu.
21: 15 yaşındaki kız çocuğu 27 Haziran günü sabah saatlerinde evine gitmek istiyordu. İddiaya göre bir kişi tarafından tacize uğradı. Durumu annesine anlattı. Annesi yakınlarına haber vererek genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi bulmak için bu sokakları karış karış gezmeye başladı.
20: İki tarafa da üzüldük biz şimdi yani. Öbür tarafının anlattıkları bir başka. Bu kardeşimizi de burada 40 senedir tanıyoruz. O da öyle bir insan değil.
6: Çocuğun yakınlarından biri taciz şüphelisini gördü. İddiaya göre elinde bıçak vardı. sokak aralarında kovalamaca başladı. Kavgaya karışanlardan biri onu önce trafik dubası vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Şüpheli yere düştüğünde ise tekme ve yumruklarla darp edildi.
21: Olay işte tam da burada yaşandı. Taciz iddialarının odağındaki şüpheli burada defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
6: Kızını taciz ettiği ileri sürülen anne de yerde yatan adamı bıçakla yaraladı.
20: Vallahi olayın içinde ne var çözemedim.
0: Tayland'da 46 yaşındaki Avustralyalı bir adamın 17 yaşındaki bir genç kızı öldürdüğü, ardından bir bavula koyup yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ülkede büyük tepkiye yol açan cinayet ve sonrasında yaşananlar geliyor ekrana.
6: Tayland'daki bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinde bir adam ve genç bir kızın el ele otele girdiği görülüyor. 25 Haziran'da kaydedilen bu görüntüler, genç kızın hayattayken çekilmiş son anları olarak kayıtlara geçti. Birkaç saat sonra otelin dışındaki bir başka güvenlik kamerasınca kaydedilen bu görüntülerde ise aynı adamın büyük bir bavulu çekerek otelden çıkardığı görülüyor. Görüntülerdeki kişi Avustralya vatandaşı 46 yaşındaki Simon Carman. Bavulun içinde taşıdığı ise birkaç saat önce el ele otele girdiği genç kızın cansız bedeni. Genç kızın cesedi en son görüldüğü yere yakın bir tren yolu kenarında görüntülerdeki bavul içinde bulundu. Polis kurbanın yüzünde ağır darp izleri olduğunu açıkladı. Emniyet yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda Avustralya vatandaşı Simon Carman, Bangkok'tan Avustralya'ya doğru giden bir uçağa binmeye hazırlanırken yakalandı. Carman cinayet, cesedi gizleme, cesedi taşıma veya yok etmeyle, reşit olmayan biriyle cinsel amaçla birlikte olma suçlamalarıyla karşı karşıya. Avustralyalı şüpheli suçlamaları reddetti ve genç kızın uyurken odadan kaybolduğunu iddia etti. Genç kızın acılı ailesi Avustralyalı adamın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.
0: Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblaine bölgesinde düştü. Acil durum ekipleri kazanın ardından bölgeye ulaştı. Polis kaza alanını güvenlik çemberine aldı. Bölge halkına kaza alanında patlama riski olabileceği için yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik bir grubu taşıdığı belirtildi. Kazanın nedeni ise soruşturmanın ardından netleşecek. Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Helikopterdeki 14 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamayı Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptı. Yerel saatle sabah 6'da Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Helikopterde 14 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Ölenlerin hepsinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtildi. Kazanın kesin nedeni soruşturmanın ardından netleşecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kapalı alanlarda sigara yasağının ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenlemeyle kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti.
2: Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık. Tekamül hale gelmiş olacak birkaç ay içinde. Bizim amacımız şu. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz.
3: Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sigaranın görünür olmamasını sağlayacaklarını belirtti.
2: Bu kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, cam mekanlı kapalı alan kabul edilmiyor. Bu sefer ne oluyor? Sigara içenler en önde en güzel yerlerde oturuyor.
22: Ya, evet.
2: Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor. Evet.
3: Bakan Memişoğlu mesajlarını Kanal 7 canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu'yla çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
2: Türkiye halen de Avrupa'nın ve OECD'nin doktor sayısı anlamında altında. Hem uzman sayılarını hem hekim sayılarını 2036'ya kadar nereye gelecek, nasıl gelecek, ne kadar ihtiyacımız var buna göre YÖK'le beraber planlıyoruz, çalışıyoruz.
0: Türkiye Down Sendromu Derneği özel bireylerin çalışma hayatına atılması için proje yürütüyor. 2012'den bu yana çok sayıda Down sendromlu birey bu proje sayesinde istihdam edildi. 24 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz de dernek sayesinde kendi mesleğinde işe başladı.
6: 2014'te mezun olmuştu. 12 yıl sonra kendi mesleğinde çalışmaya başladı. Down sendromlu Ayça yeni işinden oldukça memnun.
4: Ben burada çalışmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum.
6: Türkiye Down Sendromu Derneği 2012 yılında İş Koçu Destekli İstihdam Programı'nı hayata geçirmişti. Bu projeyle birlikte Down sendromlu bireylerin iş hayatına atılmalarına destek olunuyor. Eğitim aldıkları alanda üretken ve başarılı bireyler olarak topluma katkı sunmaları sağlanıyor.
5: Dernek olarak 2012 yılından beri programı uyguluyoruz ve bu süreçte İstanbul'da değil sadece 18 farklı şehirde programı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 50'den fazla firmayla işbirliği içerisinde çalıştık ve bunun sonucunda da yüzlerce genç aslında iş hayatına katılmış oldu.
6: İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz de kapsayıcı istihdamın umut veren başarı hikayelerinden biri. 12 yıl önce Turizm ve Otelcilik Fakültesinden mezun olmuştu. İngilizce de bilen Ayça, Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından istihdam edildi. İzmir'deki bir otelde çalışmaya başladı.
0: İzmir'de 3 yaşındaki Eslem Göksu'nun menisküsü yırtıldı. Ameliyat olması gerekiyordu ancak sıradan yöntemler bu kadar küçük yaştaki çocuklara uygun değildi. Doktorlar Eslem için özel bir uygulama gerçekleştirdi.
6: Ufak bir kesiyle dikiş aparatı kullanılmadan menisküsündeki yırtık onarıldı. 3 yaşındaki Eslem Göksu özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
22: Genelde yetişkin grubunda duyduğumuz bir sıkıntı, çocukta hiç beklemediğimiz, duymadığımız bir sorundu. Hocamıza güvenerek burada yaptırma kararı aldık ameliyatımızı.
6: İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Eslem bir ay önce parmak uçlarında yürümeye başladı. Aile kızlarını 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun menisküsünün yırtıldığı anlaşıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Henüz çok küçük olduğu için özel bir yöntem uygulandı.
23: Tam menisküsün arkasında damar ve sinirler olduğu için çok riskli bir bölgedir. Onarmak riskidir ve yetişkin için kullanılan menisküs dikiş aparatları kullandığımızda damar sinirlere zarar gelme ihtimali çok fazladır. O yüzden o riski hiç göze almadık. Dizin arkasından çok ufak bir kesi yaparak dikişleri elimizle bir iğne ip yorgan dikermiş gibi iğnelerle dikip menisküsü onardık.
6: Operasyon sonrası çocuğa uygun bir dizik bulmak kolay olmadı. O da üniversite bünyesindeki ortez ve protez atölyesinde yapıldı. Sağlığına kavuşan Eslem Göksu yakında yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle en riskli gruplardan biri de yaşlılar. İtalya'da hayata geçen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumlarını uzaktan izlemek mümkün olacak. Sistemin nasıl çalıştığının ayrıntılarına bakalım.
6: İtalya'da termometreler 40 derecenin üstünü gösteriyor. Ölümlere bile yol açan aşırı sıcak hava dalgasına karşı en savunmasız gruplardan biri de yaşlılar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı uzaktan sosyal hizmetler ekipleri tarafından takip ediliyor. Kollarına taktıkları akıllı bir bileklikte yalnız yaşayan yaşlıların kalp atışı, uyku düzenleri ve günlük hareketleri sürekli gözetim altında oluyor. Avrupa Birliği'nin pandemi dönemindeki fonlarıyla başlatılan 400 milyon euro değerindeki yaşlı destek programının bir parçası olan projeyle şu an için 700 kişi takip ediliyor. Siyah plastik malzemeden üretilmiş olan bileklik düşmeleri algılayan hareket sensörlerine de sahip. Projede görevli sosyal hizmetler ekibi sabah 8.30 ile 19 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ise bilekliklerden gelen bildirimler yaşlıların akrabalarına mobil uygulama üzerinden gönderiliyor. Sağlık durumu uzaktan takip edilen yaşlılardan biri de 85 yaşındaki Dina Gazella. Eşini kaybetmesinin ardından şu an yalnız yaşayan Gazella, bilekliğin kendisini güvende hissetmesini sağladığını söylüyor.
24: Evet, bana bir güven duygusu veriyor. Çünkü daha rahat hissediyorum. Kendimi kötü hissedersem bu benim can simidim. En azından ben öyle görüyorum.
6: İtalyan kadın kimi zaman ilaçlarını da bilekliğe bakarak ayarladığını belirtiyor.
24: Tansiyonumu ölçüyorum. Kalp atış hızımın ve tansiyonumun ne olduğunu görüyorum. Gerekirse tansiyonum düşük olduğunda bütün bir hap almak yerine yarım alıyorum. Çünkü sıcak havada düşüyor. Bu yüzden yarım alıyorum.
6: Psikologlar projeye katılan bazı yaşlıların kişisel veri ve gizlilik endişeleriyle sistemden ayrıldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen yetkililer özellikle yaz aylarında can kayıplarını önlemede kritik bir rol oynayan uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde büyütülmesini hedefliyor.
0: İstanbul Çatalca'da bir araçta motor arızası meydana geldi ve yangın çıktı. Ailesini otomobilden tahliye eden sürücü de yaşadığı korku dolu anları anlattı.
1: Biz inelim mi?
7: Yok yok.
1: İnmiyor arabayı ana.
6: Aracın motorundan aniden duman yükseldi. Yangın hızla büyüdü. O sırada bir aile alevlerin arasında kalmak üzereydi. İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük tehlike atlatıldı. Bir başka otomobilden inenler aileye yardımcı olmaya çalıştı.
1: Yanıyor. Çekil! Abi önden yanıyor.
8: Aileni 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi. Allah'tan arkamızda bizimle beraber seyreden bir arkadaşım vardı. O dumanı olduğu için bizden emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa biz şu anda belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
6: Sürücü şaşkın ve tepkiliydi.
8: 2025 model araba, Mart çıkışlı. 29 günde 6 ay önce yetkili serviste garantili araba. Bütün bakımlarını yaptırdık. 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı. 12 dakika içinde bütün araba bu hale geldi. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
6: Hurdaya dönen araç bir süre otoyolda emniyet şeridinde kaldı.
0: Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
6: Pet şişeler, ambalaj atıkları, plastik parçaları. Adana'daki Seyhan Nehri son günlerde bu hale geldi.
9: Adana'nın gözdesi temiz olması lazım buranın.
1: Deniz çok pis.
6: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seyhan Nehri çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Nehre atılan çöpler kentin doğal güzelliğine gölge düşürdü. Ziyaretçiler kıyıdaki manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
10: Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor, üstünde şişe gözüküyor, kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
6: Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.
0: Osmaniye'nin doğa harikası Zorkun Yaylası uluslararası ultramaratona ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı 1100 atletin katıldığı maraton bölge halkı tarafından da yoğun ilgi gördü.
6: Bini aşkın maratoncu kıyasıya yarıştı. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda ultramaraton heyecanı yaşandı. Amanus Dağları'ndaki Zorkun Yaylası, Karaçay Şelalesi ve kalelerin yer aldığı eşsiz tarihi dokusuyla sporcuları ağırladı. Osmaniye Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle yapılan ultramaratona 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 atlet katıldı. Sporcular 1680 rakımlı yaylada sıcak havaya rağmen mücadele etti.
25: Doğanın o harikası içerisinde, Amanosların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz.
6: Çok sayıda vatandaş da uluslararası yarışmayı takip etmek için bölgeye akın etti.
1: Hava harika, ortam harika, evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
6: Sıcaktan bunalan maratoncular patikalarda akan suyla serinledi. Spor şölenine katılan çocuklara da Osmaniye Belediyesi tarafından kura çekilişiyle bisiklet hediye edildi.
0: Türk halk kültürünün en önemli miraslarından biri olan horon, İstanbul Maltepe'de 5000 kişinin katıldığı dev organizasyonla Guinness Dünya Rekorlarına girdi. Ortaya hem rekor hem de güzel görüntüler çıktı.
7: 7'den 70'e binlerce kişi katıldı. Hem kültürel mirasın yaşatılması hem de dünyaya duyurulması hedeflendi. Türkiye horonla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı.
11: Kaç yaşındasınız?
12: Söyleyeyim mi?
11: Söyleyin.
12: 62 yaşındayım.
11: Maşallah size. Nereden geliyorsun?
12: Ordu'dan geliyorum.
13: Elini tutuşun arkadaşlar.
12: Dün akşam çıktık. Evet, sabah geldik. Evet, tutuşu yapalım.
11: İddialı mısınız?
12: Tabii canım. Şimdi Karadeniz olup iddialı olmamak olur mu?
14: 8 yaşındayım.
11: Horon ne zaman öğrendin?
14: Bugün öğrenebilirim belki.
11: İlk defa mı oynayacaksın?
14: Evet, ilk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım.
7: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından hazırlıkların aylar öncesinde yapıldığı İstanbul'daki etkinliğe 5000 kostümlü folklorcu katıldı.
11: Maltepe etkinlik alanı şu anda rengarenk görünüyor. Türkiye'nin dört bir yanından farklı yörelere ait kostümlerle 7'den 70'e binlerce kişi burada birazdan horon tepilecek. Bakalım rekor kırılabilecek mi?
15: Bu kültür bizim dedelerimizden, ninelerimizden bize miras kaldı. Şu an hep beraber aynı ritimde horon tepmeye geldik. Horon bizimdir.
26: Evet. Cacık da bizim, horon da bizim, zeybek de bizim.
15: Biz bu milli ruhu yansıtmak için sürekli çaba gösterdik ve biz burada bunu kazanacağız.
7: 3 dakikalık horonla rekor kırıldı. Türkiye Guinness'e girdi. Başarı coşkuyla kutlandı.
0: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 turu eşleşmeleri de belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı.
27: Dünya Kupası'nda grup aşaması bitti. 48 takımın 32'si yoluna devam ediyor. Tarihin en geniş kapsamlı Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Kupaya katılan 16 Avrupa ülkesinin 13'ü gruptan çıkmayı başardı. Bunların 10'uysa turnuva ağacında aynı tarafta. Son 32 turunda Almanya, Paraguay, Fransa, İsveç, Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Belçika, Senegal, Brezilya, Japonya, Fil Dişi Sahili, Norveç, Meksika, Ekvador, İngiltere, Demokratik Kongo, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Avustralya, Mısır, İsviçre, Cezayir ve Kolombiya, Gana eşleşmeleri oynanacak. Afrika ülkeleri 2026 Dünya Kupası'nda yalnızca bir fire verdi. Tunus dışındaki 9 ülke adını son 32 turuna yazdırdı. Grup aşamasının en golcü ülkeleri 3 maçta 10'ar gol atan Almanya, Hollanda ve Fransa. Bu 3 Avrupa ülkesini 8'er gollü Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. En az gol atarak grup lideri olan ülke ise 3 maçta 4 gol bulan Kolombiya. 12 grupta en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna yükseldi. 4 grup üçüncüsü İran, Güney Kore, İskoçya ve Uruguay ise bu sıralamaya giremedi ve elendi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde oynanan dev turnuva tüm ülkelerde büyük heyecanla takip ediliyor. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, oradan Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede futbol severler Dünya Kupası heyecanını meydanlarda büyük kalabalıklar halinde izliyor.
0: Arjantin Dünya Kupası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak tamamladı. Lionel Messi hem gol rekorunu geliştirdi hem de yeni bir rekor kırdı.
27: Lionel Messi Arjantin formasıyla tarih yazmaya devam ediyor. Tangocular J grubunun son maçında Ürdün'ü 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Tur atlamayı daha önce garantileyen Arjantin'de Lionel Messi maça yedek kulübesinde başladı. Scaloni'nin ekibi Lo Celso ve Lautaro Martinez'de 2-0'ı buldu. Ürdün, Altamari ile farkı 1'e indirse de 60'ta oyuna giren Messi attığı frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi. 39 yaşındaki süper yıldız böylece üst üste 7 Dünya Kupası maçında da gol atmayı başardı. Dünya Kupası kariyerindeki gol rekorunu da 19'a yükseltti. Teknik direktör Lionel Scaloni, Messi'ye duyduğu hayranlığı yineledi.
28: Messi'nin kalitesiyle ilgili söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Artık beni şaşırtmıyor. O herkesin konuştuğu rekorları önemsemiyor. Bu maçta diğer takım arkadaşlarının oynamasını istedi. Buna birlikte karar verdik ve aynı fikirde olduğumuz için mutluyum. Takım arkadaşlarına verdiği değeri görmek çok güzel.
27: Dünya Kupası'na gidemeyen Arjantinliler, Ürdün maçını başkent Buenos Aires'te meydanlarda izledi. Hem gollerde hem de maç sonunda galibiyette büyük sevinç yaşandı. 2026'ya dünya şampiyonu unvanıyla katılan Arjantin, son 32 turunda Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Kazanan Avustralya-Mısır eşleşmesinin galibiyle çeyrek final vizesi için mücadele edecek.
0: Balıkesir'de sanat ve meslek edindirme kurslarında Çini sanatından halı dokumaya, resimden oya işlemeye birçok eğitim veriliyor. Bir yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği ürünler sergilendi. Kursiyerler ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle de aile ekonomisine katkı sağlıyor.
28: Çinicilikten halı dokumaya, takı tasarımından hediyelik eşyaya, el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.
2: Çok güzel. Bayıldım. Her üründe el emeği var. O çok güzel. Yani aşık oldum desem yeridir. Kadınlarımız mükemmel.
28: Balıkesir sanat ve meslek edindirme kurslarında bir yıl boyunca 96 branşta eğitimler verildi. Kursiyerler çeşit çeşit ürünler ortaya çıkardı. Çoğu kadın olan yaklaşık 7000 kursiyerin ürünleri Bir Şehir Bin Emek yıl sonu sergisinde ziyarete açıldı. Ayrıca ürünler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunuluyor.
3: 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı bu süreçte. Amaç şu, üretecek, hem mesleğini öğrenecek, hem kazanacak, sofrasının bereketi artacak.
28: Ürünler ziyaretçilerin de beğenisini kazandı.
13: Çinicilikten tutun el sanatlarına kadar Balıkesirli vatandaşlarımız gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Özellikle kadınların yaptığı el emeği şeylere bayıldım.
28: El emeği ürünler İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 10 ilde daha satışa sunulacak.
0: Tokat Erbağ'da coğrafi işaretli narince bağ yaprağı hasatı sürüyor. Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ürünün ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
16: Bizim Erbağ'ımızın yaprağı narince yaprağıdır. Tadı doyumsuzdur. Lezzeti bir başkadır.
17: Tokat'ın Erbağ ilçesinden Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edilen narince bağ yaprağında hasat devam ediyor. Coğrafi işaretli üründen bu sezon ilçeye 2 milyar liralık gelir bekleniyor.
18: Yaprağın özelliği ince, sarı, güzel, damarsız olması. Kaç çeşit gübremiz var? Bir çeşit değil. Bu yaprağı, bu kaliteyi hiçbir köyde bulamazsınız.
17: Geleneksel yöntemlerle toplanan yapraklar, bağlardan getirildikten hemen sonra salamura işlemine tabi tutularak fıçılardaki yerini alıyor. İç piyasada büyük ilgi gören, dünyanın dört bir yanına da ihraç edilen Erbağ narince yaprağı şehrin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
19: Bu senede sezon başladı. Vatandaşlarımız şu anda harıl harıl yaprak topluyorlar. Rekolte ile alakalı da yaklaşık 20 bin dönüm arazide bir yaprak üretim var, bağcılık var Erbağ'da.
0: Türk Yıldızları Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yılında düzenlenen etkinlikte gösteri yaptı. Türk Yıldızları 45 dakikalık gösterisinde izleyenlerden beğeni topladı.
27: Türk Yıldızları Belçika'da düzenlediği gösteride izleyenleri büyüledi. Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yıl etkinliği Florence'deki hava üssünde düzenlendi. Türk Yıldızları 45 dakikalık gösteri yaparak organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu. Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu boyunca İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Türk Yıldızları'nın gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de etkinlikteydi.
20: Türkiye ile Belçika iki dost ve müttefik ülke. Aramızda sağlam, güçlü işbirliği ilişkileri var. Bugün de hava kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini Belçikalı dostlarımıza, müttefiklerimize yerinde göstermekten de doğrusu çok büyük memnuniyet duyduk.
27: Gösteri sonrası diplomatik heyet tarafından ekibe hediyeler takdim edildi.
20: İyi valla biz izledik.
0: Ve bir parantez dosyayla veda edeceğiz. Uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Uzmanlara göre de uyuşturucuyla mücadelede tüm toplumun rol alması gerekiyor. NTV'den deniz tüysüz uyuşturucudan kurtulanlarla, evlatları için mücadele eden ailelerle ve de uzmanlarla bu büyük tehlikeyi konuştu. Ekranlara getirelim. Saat başından itibaren de Korhan Varol sizlerle olacak diyelim. Hoşça kalın.

0: İlk başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım.
1: İlk lise döneminde başladım.
2: Uyuşturucu kullanmak suçtur.
3: Kimisi 30'lu yaşlarında, kimisi henüz ortaokul çağında başladı uyuşturucu maddeye. Onlarca çocuk, genç bu maddenin etkisi altında yıllarını geçirdi. Ortak noktaları ise istemeden de olsa düştükleri bu durumun içinden çıkmaya çalışmaları. Birleşmiş Milletler son verilerini 2023 yılına dayandırarak açıkladı. Buna göre dünya genelinde 316 milyon kişi uyuşturucu madde kullanıyor ve son 10 yılda uyuşturucu madde kullanımı %28 oranında artmış durumda. Ve yine verilere göre 64 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Bu veriler 2 yıl öncesine ait. O şimdi 40 yaşında. Uyuşturucu maddeyle ilk tanışma yaşıysa 16'ydı. Önce alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi Ametem'e yattı. Şimdi ise Yeşilay'a bağlı danışmanlık merkezi YEDAM'da rehabilite sürecinde.
1: Merak diye başladım, benim miladım oldu. En zararsız gördüğümüz madde benim diğer en tehlikeli maddeye geçişim oldu. Beni çok zor durumlara düşürdü. Tam kararlılık ve kabullenmek, bağımlı olduğunu kabullenecek kişi. Buradaki atölyelerde kendimi yeniden tanıdım, kendime olan güvenim geldi. İyileşme koçu olma yolunda da gidiyorum.
3: Bu süreçte onun en büyük destekçisi ise ailesi oldu.
4: Bir türlü ikna edemedi, getiremedi, kabul etmedi. Yani en sonunda yani o da artık bıktı, kabullendi. Yani aile çocuğunun başında duracak, başımız bırakmayacak, çocuğun hani takip edecek.
3: YEDAM'larda 10 yıldır bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
5: Bağımlılık alanında bilgi almak isteyen herkese, bağımlılık sorunu olan bireylere veya bağımlılık sorunu olup destek almak istemeyen kişilerin yakınlarına ücretsiz ve gizlilik esasına bağlı kalınarak psikososyal destek hizmeti veriyor. Merkezlerimizde atölye çalışmalarımız gerçekleşiyor. 3 ay düzenli tedaviye devam eden danışanlarımızın %62'si, 6 ay düzenli destek almaya devam eden danışanlarımızın %68'i, 1 yıl devam edenlerin ise %71'i tedavi sürecinde iyileşmeyi beraberinde getiriyor.
3: 54 yaşındaki Niyazi Aydemir uzun yıllar uyuşturucu madde kullandı. Ailesini kaybetti, eşinden boşandı. Tedavi olmaya karar verdi.
0: Başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım. 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa Ametem'e gittim. Oradan ayaktan tedavim başladı. İlaçlarımı kullandım ama üzerimde çok fazla bir etkisi olmadığı için benim kullanımım sürdü. İnsanın umudu kırılıyor. O zamanlar bağımlılığın bir hastalık olduğunu da bilmiyordum. Sorun kendi irademde olduğunu zannediyordum. Ben hayatımı bir madde bağımlısı olarak ölmek istemiyordum. O umut da beni sürekli hastaneye atıyordu. Niye? Çünkü hastanedeyken temiz kalabiliyordum.
3: Niyazi Aydemir 7 yıl verdiği mücadelesinin ardından şu an Yeşilay Danışma Merkezi'nde iyileşme koçluğu yapıyor.
0: Bağımlı bireylere kendi deneyimlerime yol gösterici olmaya çalışıyorum.
3: Uyuşturucu ile mücadelede en büyük görev ailelere düşüyor. Türkiye'nin 81 ilinden bir araya gelip organize olup çocuklarını bu zararlı maddeden kurtarmak isteyen onlarca anne var. Onlardan biri de Aysel Alcan.
6: Araştırdım, takip ettim. Oğlumun madde kullandığını tespit ettim. O gün bugündür mücadele ediyorum. Tedavi olmak istemiyor. Hastaneye yatırmak istedim, kabul etmedi.
7: 13 yaşından beri bağımlı annesiyim. Oğlum 13 yaşında başladı. İş imkanı olmadığı için, çevreleri de olmadığı için tekrar aynı çevreye girmek zorunda kalıyorlar. Kesinlikle tedavi diyoruz.
3: Annelerin talebi evlatlarının bu maddelerden kurtulabilmesi için tedavinin zorunlu hale getirilmesi.
7: Tedavi aşamasındayız. Tedavi kabul etti. Ama gene de çözüm değil ki tedavi. Tedavi olduktan sonraki hayatı ne olacak?
6: Çocuklarımızı tekrar hayata kazandıralım. Herkesin başına gelebilir.
3: Uzmanlara göre uyuşturucu tedavisi için öncelikle bunun bir beyin hastalığı olduğunu kabul etmek gerekiyor.
8: Bu bir sağlık sorunudur. Gerçekten mutlaka ve mutlaka bir hekim desteğiyle, bir psikiyatrik destekle mutlaka başa çıkma seçeneğini denemek gerekir. Çünkü altta yatan bir sürü başka problemler olabiliyor.
9: Bu süreçte ailelerin durumu fark edip çözüm yoluna başvurmaları çok önemli.
8: Aile aslında yolunda gitmeyen bir şey var burada hissine kapıldığı zaman tüm ailelere ben bunu ciddiye almalarını öneririm. Bizim için ne kadar erken müdahale edebilirsek o kadar daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Böyle bir yıkım şeklinde yaşanıyor aile içerisinde. Hani nasıl bizim başımıza gelir, bir kaotik sürece yol açabiliyor. Orada sakin kalmayı öneririm. En kıymetlisi Alo 191 dediğimiz bir hat var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve anonim. İsminizi paylaşmadan her şeyi sorabiliyorsunuz hani. Onlar sizi doğru yönlendireceklerdir.
3: Uyuşturucuyla mücadele tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Önlemler için projeler geliştiriliyor, soruşturmalar açılıyor, operasyonlar yapılıyor. Okul çevresinde özellikle denetimler arttırılmış durumda. En iyi anne narkotik polisi projesi de devam ediyor.
9: İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde geçen yıl 43.524 kişi uyuşturucu operasyonlarında tutuklandı.
10: Operasyonlar hiç hız kesmeden devam etmeli. Mersin limanından kalkmış olan bir geminin İspanya'da yakalanması vardı. En büyük tonajlı uyuşturucu madde yakalandı. Türkiye'deki ayak

0: İnsanlar ne oluyor? Gerçekten ıslah oluyor mu? Çıktığında bir daha o işi yapmayacak diye bir garantimiz var mı? Kişi tekrar salındığında bir daha suç işliyorsa ve bunu sürekli tekerrür haline getiriyorsa başka tedbirler almamız gerekiyor.
1: Uzmanlar Türkiye'de son 20 yılda uyuşturucu ile mücadelede birçok şey yapıldığı konusunda hemfikir. Ancak bunun derinleşerek devam etmesi gerektiği görüşünde.
2: Cumhurbaşkanlığı başkanlığında bir bağımlılıkla mücadele kurulu oluşturuldu. Bir sürü ülkede yok mesela. Bu neyi sağladı? Aslında ülkede karar almada yüksek yerden ve hızlı hareket alanı sağladı. Bağımlılıkla mücadele sadece bir sağlık meselesi değil. Bunun sosyal tarafı var, eğitimle ilgili tarafı var, hukuki tarafları var, ekonomik tarafları var. O yüzden hani gerçekten de bütüncül, o multidisipliner bir yaklaşım şart.
1: Alınacak önlemlerde de hata payının olmaması gerekiyor.
2: Tek seferlik bilinçlendirme eğitimleri, ahlaki öğütler işe yaramıyor. Eski kullanıcıların davet edilip onların deneyim paylaşımlarını istemek işe yaramıyor. Belirli bir oranda vergi artırımı, ücret artışı, erişilebilirliğin kısıtlanması. Mesela işte gençlerin alkole erişimiyle alakalı belirli yaş sınırlarının olması, belirli aralıklarla bir takım tetkiklerin yapılabiliyor olması. Hani bazı şeyler bunların etkililiği gerçekten kanıtlanmış.
0: Toplumsal tepkiyi koyacağız. Kanunları çıkartacağız. Yetkilendireceğiz insanları. Aileler olarak bu yetkililere hepimiz destek vereceğiz.
1: Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerine düşen sorumluluklar var. En önemlisi de duyarlı olunması gerekiyor. Kimsenin bu noktada bana ne dememesi çok önemli.

0: durumu.
1: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağıl nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu geceler, saatlerimiz 1'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
1: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
2: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
1: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
0: CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
3: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım ise Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
4: Yıl daha. Çok yine teşekkür ediyoruz.
5: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
0: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi EK bugün adliyeye sevk edildi. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise yarın adliyeye çıkartılacak. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları da var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise silah şartına bağlanacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: ABD ve İran arasındaki teknik görüşmeler son saldırılar nedeniyle sekteye uğradı. İran tarafı bugün yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı. Açıklamayı İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazıl'ı yaptı. Tahran'ın teknik müzakerelerle son saldırılar nedeniyle katılmadığı ifade edildi. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığı belirtildi. Fazıl'ı yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Diğer yandan Amerikan basınına konuşan bir ABD'li yetkili ise görüşmelerin planlandığı gibi hafta içinde devam edeceğini söyledi. Axios haber sitesi ise ABD ve İran'ın görüşmelere bu hafta devam etme konusunda anlaştığını yazdı. Görüşmelerin salı günü devam edeceği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ile bir araya geldi. Yarın İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirildi. Kurtulmuş, zirveye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantıların güncel ve stratejik konularda istişarelerde bulunmasını sağlayacağını, NATO'nun birlik ve dayanışma ruhuna katkı sunacağını belirtti. 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde de değinen Kurtulmuş, görüşmenin ittifakın geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Bir yandan da NATO zirvesi için başkenti Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıntıları NTV ekibinden Mustafa Berber aktardı.
6: 36. NATO Liderler Zirvesi için Ankara teyakkuza geçmişti. Bugün itibariyle de artık tedbirler tam manasıyla sahada uygulanmaya başlanacak. 28 Haziran itibariyle kısıtlamalar 10 Temmuz'a kadar geçerli olacak ama günler öncesinden zaten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik nedeniyle Turkuaz operasyonunun düğmesine basmıştı. Operasyon Turkuaz aslında Turkuaz'ın protokol rengi olması nedeniyle verilen bir isim ve üst düzey bir güvenlik söz konusu. Şehre girişlerde, çıkış noktalarında denetimler arttırıldı. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kimlik kontrolleri yapıyorlar. Sürücülerin belgelerini kontrol ediyorlar ve bu da tedbirlerden sadece bir tanesi. Zirve kapsamında 55 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak polis ve jandarma. İşte bu kapsamda gerçekleştirilecek olan denetimler de bundan gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Liderler Zirvesi, NATO'nun 36. Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Ama bunun öncesinde güvenlik önlemleri, tedbirleri en üst düzeye çıkartılmış durumda. Ankara'da bazı yollar kapalı olacak, bazı yollar geçici süreliğine eğer bir ihtiyaç varsa bu nedenle kapalı olacak. Ama bunun için de güvenlik önlemleri en üst noktaya çıkartılmış durumda. Örnek verecek olursak liderlerin kalacağı oteller noktası kapalı olacak. Zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne açılan yollar, noktalar kapalı olacak. Ancak liderlerin kullanacağı güzergahlar, yani konvoyların geçiş yapacağı güzergahlar geçici noktalarda geçici olarak kapatılmış olacak. Bulunduğumuz nokta kritik ve önemli bir nokta, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Neden önemli diyoruz? Çünkü Ankara'da liderlerin ineceği liderlerin uçaklarının ineceği havalimanı buraya yaklaşık 5 kilometre mesafede, yani şehir merkezine gidiş noktası. İşte bunun içinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı noktalardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. Özellikle İstanbul yolu noktasında İstanbul'dan gelenleri ya da İstanbul istikametinden gelenleri Ankara'nın şehir merkezine bağlayan nokta burası. Ve bu kapsamda düğmeye basılmış durumda. Ekipler bugünden itibaren teyakkuzdalar ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de 24 saat esasına göre buradaki nöbetlerin süreceğine dikkat çekmişti. Zirve boyunca bazı yollar kapalı olacak demiştik. Bazı yollarda geçici olarak kısıtlamalar olacak. Ancak şunu belirtelim ki Ankara'da metro çalışmaya devam edecek. Sadece Söğütözü istasyonunda yolcu alımı yapılmayacak ve Ankara'da da Bahçelievler istasyonunda bir yolcu alımı yapılmayacak. Bunların nedeni de her iki istasyonun, yani metroda Söğütözü istasyonunun, Ankara'da ise Bahçelievler istasyonunun Beştepe'ye yakın olması, zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın olması nedeniyle bu önlem alınmış durumda. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı ve zirve bitene kadar da, liderler Türkiye'den ayrılana kadar da bu önlem devam edecek. Ve şu son kez de şunu vurgulayalım. 9 ilçede, Ankara'nın 9 ilçesinde de memurlara hatırlanacağı üzere idari izin verilmişti. Güvenlik önlemleri dışında zorunlu görevi olmayan memurlar bu 9 ilçede idari izini sayılacaklar 6-12 Temmuz tarihleri arasında.
0: Irak güvenlik güçleri pazar günü erken saatlerde Bağdat'taki yeşil bölgeye baskın düzenledi. Yerel basın baskının yolsuzluğa karışan bazı Iraklı siyasilere yönelik olduğunu yazdı. ABD Büyükelçiliği ve diğer diplomatik misyonların yanı sıra uluslararası kurumların bulunduğu yeşil bölgeye yönelik operasyonlarda ağır zırhlı araçların kullanıldığı sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı. Güvenlik yetkilileri yargı kararları doğrultusunda yolsuzluk nedeniyle bazı siyasetçileri hedef alan bir baskın gerçekleştirildiğini söyledi. İsimleri açıklanmayan yaklaşık 20 üst düzey Iraklı ismin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyona terörle mücadele güçleriyle ordunun da katıldığı belirtildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karara imza attı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verildi. Kumpas davasının mağdurlarına ödenen tazminatların da ihraç edilen yargı mensuplarından tazmin edilmesine hükmedildi.
2: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldığı değerlendirmesinde bulundu. Daire, ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
0: Kayseri'de caminin avlusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesindeki bir camide gerçekleşen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mehmet Ağa, cami avlusunda sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'a bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit ile Tosun'un hayatını kaybettikleri belirlendi. Gözaltındaki Mehmet Ağa'nın jandarmadaki işlemleri ise sürüyor. İstanbul Çatalca'da bir araçta motor arızası meydana geldi ve yangın çıktı. Ailesini otomobilden tahliye eden sürücü yaşadığı korku dolu anları anlattı. Garantili bir yıllık araçta nasıl böyle bir yangın çıktı diye de sordu.
7: Biz inelim mi?
8: Yok yok.
7: İnme arabayı ana.
5: Aracın motorundan aniden duman yükseldi. Yangın hızla büyüdü. O sırada bir aile alevlerin arasında kalmak üzereydi. İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük tehlike atlatıldı. Bir başka otomobilden inenler aileye yardımcı olmaya çalıştı.
9: Ailemi 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi. Allah'tan arkamızda bizimle beraber seyreden bir arkadaşım vardı. O dumanı olduğu için bizden emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa biz şu anda belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
5: Sürücü şaşkın ve tepkiliydi.
9: 2025 model araba, Mart çıkışlı. 29 günde 6 ay önce yetkili serviste garantili arabam. Bütün bakımlarını yaptırdık. 1,5 dakika içinde arabam motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı. 12 dakika içinde de bütün araba bu hale geldi. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
5: Kurdaya dönen araç bir süre otoyolda emniyet şeridinde kaldı.
0: İstanbul Beyoğlu'nda cinsel istismar iddiası nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklanırken 3 şüpheli de gözaltına alındı.
10: Burada ekmek yiyor, esnaf bir arkadaş diyor.
5: 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ileri sürüldü. Defalarca bıçaklandı. Olayın adresi İstanbul Beyoğlu.
11: 15 yaşındaki kız çocuğu 27 Haziran günü sabah saatlerinde evine gitmek istiyordu. İddiaya göre bir kişi tarafından tacize uğradı. Durumu annesine anlattı. Annesi yakınlarına haber vererek genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi bulmak için bu sokakları karış karış gezmeye başladı.
10: İki tarafa da üzüldük biz şimdi yani. Öbür tarafının anlattıkları bir başka. Bu kardeşimizi de burada 40 senedir tanıyoruz. O da öyle bir insan değil.
5: Çocuğun yakınlarından biri taciz şüphelisini gördü. İddiaya göre elinde bıçak vardı. Sokak aralarında kovalamaca başladı. Kavgaya karışanlardan biri onu önce trafik dubası vurarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Şüpheli yere düştüğünde ise tekme ve yumruklarla darp edildi.
11: Olay işte tam da burada yaşandı. Taciz iddialarının odağındaki şüpheli burada defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
5: Kızını taciz ettiği ileri sürülen anne de yerde yatan adamı bıçakla yaraladı.
10: Vallahi olayın içinde ne var çözemedim.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle en riskli gruplardan biri de yaşlılar. İtalya'da hayata geçen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlıklarını uzaktan izlemek de mümkün. Peki bu sistem nasıl işliyor, nasıl oluyor? Ayrıntılara biraz yakından bakalım.
5: İtalya'da termometreler 40 derecenin üstünü gösteriyor. Ölümlere bile yol açan aşırı sıcak hava dalgasına karşı en savunmasız gruplardan biri de yaşlılar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı uzaktan sosyal hizmetler ekipleri tarafından takip ediliyor. Kollarına taktıkları akıllı bir bileklikte yalnız yaşayan yaşlıların kalp atışı, uyku düzenleri ve günlük hareketleri sürekli gözetim altında oluyor. Avrupa Birliği'nin pandemi dönemindeki fonlarıyla başlatılan 400 milyon euro değerindeki yaşlı destek programının bir parçası olan projeyle şu an için 700 kişi takip ediliyor. Siyah plastik malzemeden üretilmiş olan bileklik düşmeleri algılayan hareket sensörlerine de sahip. Projede görevli sosyal hizmetler ekibi sabah 8.30 ile 19 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ise bilekliklerden gelen bildirimler yaşlıların akrabalarına mobil uygulama üzerinden gönderiliyor. Sağlık durumu uzaktan takip edilen yaşlılardan biri de 85 yaşındaki Dina Gazella. Eşini kaybetmesinin ardından şu an yalnız yaşayan Gazella, bilekliğin kendisini güvende hissetmesini sağladığını söylüyor.
7: Evet, bana bir güven duygusu veriyor. Çünkü daha rahat hissediyorum. Kendimi kötü hissedersem bu benim can simidim. En azından ben öyle görüyorum.
5: İtalyan kadın kimi zaman ilaçlarını da bilekliğe bakarak ayarladığını belirtiyor.
7: Tansiyonumu ölçüyorum. Kalp atış hızımın ve tansiyonumun ne olduğunu görüyorum. Gerekirse tansiyonum düşük olduğunda bütün bir hap almak yerine yarım alıyorum. Çünkü sıcak havada düşüyor. Bu yüzden yarım alıyorum.
5: Psikologlar projeye katılan bazı yaşlıların kişisel veri ve gizlilik endişeleriyle sistemden ayrıldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen yetkililer özellikle yaz aylarında can kayıplarını önlemede kritik bir rol oynayan uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde büyütülmesini hedefliyor.
0: Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde. Nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
5: Pet şişeler, ambalaj atıkları, plastik parçaları. Adana'daki Seyhan Nehri son günlerde bu hale geldi.
8: Adana'nın gözdesi temiz olması lazım buranın.
12: Deniz çok pis.
5: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seyhan Nehri çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Nehre atılan çöpler kentin doğal güzelliğine gölge düşürdü. Ziyaretçiler kıyıdaki manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
13: Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor, üstünde şişe gözüküyor, kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
5: Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.
0: İtalya'daki Etna Yanardağı'nın doğu yamacında lav akışı başladı. Lav akışı ile birlikte volkanik sarsıntılar da başladı. İtalya Savunma Dairesi lav akışı faaliyetleri nedeniyle yanardağ için alarm seviyesini de yüksekti. Etna'nın doğu yamacındaki lav akışının yaklaşık 3000 metre yükseklikte gerçekleştiği belirtildi. Etna Yanardağı'nın havadan çekilen görüntülerinde ana kriterinden duman çıktığı da görülüyor. Etna, Avrupa'nın en aktif yanardağı konumunda. Sivil Savunma Dairesi'ne göre Etna'nın faaliyetleri genellikle dönemsel patlamalar, lav akıntıları ve kül püskürtmeleri şeklinde gerçekleşiyor.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
12: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak. Hava durumu.
14: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
15: Amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Bugün sık sık kullandığımız bir iki spor terimi üzerinde duracağız. İlki televizyonlarda çok rastladığımız bir sözcük. Hakem. İki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Hakem ve hakem. Hangisi doğru? Hakem penaltımızı vermedi mi? Hakem penaltımızı vermedi mi? Doğrusu A harfinin kısa söyleneni yani hakem. Yani karşılaşmaları, yarışmaları kurallara uygun ve yansız olarak yöneten kimse. Hakem. Yalnız maçlarda kullanılmıyor bu sözcük, başka anlamları da var. Örneğin tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi. İkinci bol hata yapılan sözcük rakip. Bu sözcüğün de iki tür kullanılışına tanık oluyoruz. Rakip ve rakip. Eminim siz de duymuşsunuzdur. Rakibimizi tanıyoruz. Evet, bu yanlış kullanımı. Doğrusu, rakibimizi tanıyoruz. Rakip değil, rakip. Arapça kökenli bir sözcük. Herhangi bir işte, bir yarışta birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse. Bugünkü son sözcüğümüz taraftar. Yandaş ve de sporcunun ve sporcuların temsil ettikleri renklere, kulübe ve bayrağa bağlı kimse. Kökü olan taraf, Arapça. Dar eki ise Farsça ve uzun okunuyor. Taraftar değil, taraftar. Doğal olarak taraftarı değil, taraftarı. Filanca takımın taraftarı değil, filanca takımın taraftarı. Evet, bugün hangi sözcükleri gözden geçirdik? Hakem değil, hakem. Rakip değil, rakip. Taraftarı değil, taraftarı.
14: NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
16: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Elmore Leonard'ı analım dedik. Kısa değinecek bir süre önce kaçışı yapmıştık. Onun çok sayıda kitabından 45, yani çok sayıda derken 60 yıl içinde yazılmış. Daha önce de yaptığım halde çok sevdiğim bir tanesini yeniden size sunalım dedik. Çünkü bayağı oldu bu programı yapalı. Sırlar Oteli, Doğan Kitap'tan çıkan. Bu bakayım ne kadar olmuş çıkalı. 2001'de yazmış yazarı. 2007'de çıkmış burada da. Çeviren Lale Bulak. Orijinal adı Tishomingo Blues. Dolayısıyla blues adına hem de Leonard'ı yad etmek için size 3 tane parça çalacağız. Onları da bayağı arada çaldığımız 3 parçayı jazz programı gibi anons edeceğiz. Onu da bildirelim. Önce yazardan söz edelim isterseniz. Elmore Leonard gerçekten kendine özgü bir üslubu olan, yazdıkları hemen tanınan bir yazardı, bir ustaydı. Bu program için bir söyleşi yaptığımız Ian Rankin, ödüllü polisiye yazarı, onun her şeyi yazabildiğini söylüyor. Yani western, ki öyle başlamıştı, polisiye, siyasi hiciv ve hepsini de akla gelebilecek en duru, en yalın düz yazıyla yazdığını, gerçekten öyle. Buna özellikle dikkat ederdi ve 10 tane kuralı vardı nasıl yazmak gerektiği konusunda. Bunu tabii uzun ve başarılı bir meslek hayatında edindiği tecrübelerle bu kuralları saptadığını söylerdi, ama bana sanki daha da başından bazı şeyleri yapmamaya kararlıymış gibi gelir hep. Mesela hiçbir kitaba hava durumuyla başlamayın diyor. Prologlardan kaçının. Diyaloglarda dediden başka fiil kullanmayın. Dediği tamlayacak bir zarf da kullanmayın. Böyle deyince hep Stephen King gelir aklıma. Onun da biliyorsunuz yazmak üzerine bir kitabı vardı. O da fazla zarf kullanan yazarların bir anlamda aciz olduklarını ima ederdi. Hatta çok beğendiği Rowling'in sevmediği yanlarından bir tanesiydi bu. Biraz fazla zarf kullanıyor derdi, çok satan kitap yazarları gibi. Ama neyse ki Stephen Mayer için olduğu gibi yazı yazmasını bilmiyor demiyordu. Onu beğeniyordu hatırlarsanız. Evet, ünlem işaretlerine dikkat edin, fazla kullanmayın. Şive kullanımını asgariye indirin. Mekanları da karakterleri de uzun uzun tasvir etmeyin. Ama karakterleri buna rağmen belki de bu sayede hemen insanın gözü önüne gelen çarpıcı karakterlerdir. Efendim şimdi kitabın adını aldığı bir blues parçası dinliyoruz. Tishomingo Blues.

söylemeyi unuttuğum bir şey de var. Eğer diyordu yazılmış gibi geliyorsa kulağa yeniden yazarım oturup. Yani mümkün mertebe doğallık yanlısı. Zaten hem anlattığı şeyler buna uygun da hem de zaten bu üslupla o anlattığı janrlara çok uygun bir hareketlilik, bir canlılık yakalıyordu. Efendim onu çok seven George Pelecanos polisiye yazarı. Çağımızın en iyi polisiye yazarlarından biri ama Türkiye'de neden ilgi uyandırmamış olduğunu anlamak çok zor. O da acı haber duyulur duyulmaz US Today'in bir sorusuna cevap vermiş ve en sevdiği 5 tane Elmore Leonard romanını seçmiş. Birincisi 1970'te yazdığı üstadın Valdez is Coming. Bir western anlaşıldığı gibi. Burada kasabanın polisi Bob Valdez güçlü bir çiftçi tarafından masum bir adamı öldürmesi için kandırılıyor. Böyle başlayan bir şeydir. Bunun üzerine kurulu bir kitaptır. İkincisi 1961'de yazdığı Ombre. Bu da Apache olarak yetiştirilmiş John Russell. Bunun kahramanı da. Posta arabasındaki diğer yolcular önce ona tepeden bakıyorlar. Sonra da kanunsuzların saldırısına uğrayınca onları kurtarsın diye bel bağlıyorlar. Bunu hatırlayacaksınız bir yerden okumadıysanız da. Çünkü aynı isimli filmde Paul Newman oynamıştı ve filmin diyaloğu da doğrudan kitaptan alınmadır. 1976 tarihli üçüncü kitabımız Swag. Küçük suçlu Ernest Stickley Jr. Detroit'te elden düşme araba satan biriyle işbirliği yapıyor. Bu birisi Frank Ryan ve çabucak zengin olma planlarının hepsinde silah kullanımı var. Dördüncüsü 1977'de yazdığı Unknown Man No. 89. Jack Ryan kahramanı daha sonra da kullanacağı burada karşımıza çıkıyor. Pelecanos'a göre hem büyük bir suç dünyası polisiye romanı hem de bu adamın alkolizmi üzerine kahramanın onunla gene içki sorunu olan bir kadın arasındaki aşk hikayesi üzerine ve bütün bu durumları ne kadar iyi gözleyip ne kadar iyi anlattığından söz etmiş. Ve Pelecanos'un listesindeki 5. kitapta 2005'te yazdığı üstadın The Hot Kid, büyük iktisadi bunalım sırasında yazılmış. Kanun adamı Carl Webster suçlu Jack Belmont'un peşine düşmüş. Belmont'un en büyük amacı, en çok istediği şey de bir numaralı halk düşmanı olmak. Gene bir liste daha var. Elmore Leonard'ın kitaplarından yapılan en iyi filmler hakkında. Onu da bir sonraki bölümde takdim edeceğim. Efendim şimdi de Play Me The Blues'dan, Eric Clapton albümünden o 10 kutuluk setin bir parça çalıyoruz. Ben bu Elmore'un bizim bildiğimiz Elmore olduğunu varsaymayı tercih ediyorum. Lehine ya da aleyhine bir delil bulamamakla birlikte. Eric Clapton ve Jimmy Page'den Tribute to Elmore.

Elmer Leonard yazarımız. Onun kitaplarından yapılan filmler listesi. Bu da USA Today'den. İlki 310 to Yuma. İkincisi Homer, gene Pelicans'un listesinde olduğu gibi. Üçüncüsü hem Elmer Leonard'ın üslubunun neredeyse modeli gibi ele alabileceğimiz, hem de sinemaya uyarlayınca onu tanımayanlara bile kendini tanıtmasını sağlayan bir kitap, film. Get Shorty. Hatırlayacaksınız, Dan DeVito, John Travolta'lı filmi. Hakikaten çok hoş bir komediydi. Bu tabii Travolta'nın Pulp Fiction'dan sonra yeniden dirilme dönemine denk düşüyor. Sonra onun bir hikayesinden yapılan Jackie Brown var. Jackie Brown, Quentin Tarantino filmi. Beşinci de Steven Soderbergh'in yaptığı bir uyarlanması. O da aynı şekilde sevilen bir filmdi. Out of Sight. Bir tane daha var. O da bir TV dizisi, Justified. O da Leonard'ın kitaplarından esinlenerek, oradan yola çıkarak yapılmış. Evet, yani yazardan söz etmek çok hoşumuza gidiyor. Hep de etmek isteriz ama o zaman kitaptan hiç söz edemeyeceğiz. İsterseniz şu arada kitaba da girelim. Efendim şöyle, kitabımız kahramanlarımızdan birine anlatarak başlıyor. Dünya şampiyonu bir atlayıcı, Dennis Lanahan. Biz Dennis Lanahan'ı hemen kitabın başında tanımaya başlıyoruz. 25 metrelik çelik tramplenden, platformdan aşağıdaki havuza atlayan biri. Ama işi bu zaten. Çünkü yıllarca bunu yapmış, hayatını böyle kazanmış. Profesyonel kule atlayıcısı olarak Acapulco yarları dahil dünyanın en önemli atlayışlarına katılmış. İsviçre Tekino'da dünya şampiyonu olduğunu söylüyor. Şansı yaver giderse bir yılda 6 ay çalışabiliyor. Kışın iş çıkmıyor pek, çünkü bu yazlık yerlere gidiyor. İnsanları arıyor, ziyaret ediyor, ikna etmeye çalışıyor. Günde 2 ya da 3 gösteriyle, haftalık kaça tutturursa da genelde 200 ile 500 dolar arası bir ücrete çalışabilmek için. Şimdi Dennis'in söylediğine göre bu 25 metrelik çelik merdivenin tepesinden, bunları da kendi kuruyor yani, tesisat ona ait, bir montajcı buluyorsunuz. İşte artık masrafları kimin yüklendiği, ücreti de biraz tayin edebiliyor. Bu merdivenin tepesinden baktığınız zaman yarım dolarlık bir bozuk para kadar görünüyor havuz. Dolayısıyla gerçekten yaptığı iş bir ustalık işi, biraz heyecanlı, kızların ona hayran olmasını sağlıyor. Burada da öyle anlaşmış, bir matine gösterirse bir de akşam, 2 aylık garantili iş, günde 300 dolar. Atlayışları da sunacak biri var. Zaten havuzun da yüzeyini hareket ettirmek gerekiyor biraz ki görebilsin tam diye. Sunacak olan kişi de 18 yıllık profesyonel beyzbola vermiş, yarı Kızılderili Chickasaw Charlie. Tanıtırken aynı zamanda Elmer Leonard'ı tanıttığımız için bahsini edemedik ama kitabın karakterlerinden biri de bir kavşakta ruhunu şeytana satan ve hikayesi sık sık anlatılan blues efsanesi Robert Johnson. Derhal kendisinden bir parça dinliyoruz. Come on in my kitchen.

heyecanlı geliyor değil mi? Zaten Elmore'un ustalığı bu, burada. Hemen kitabı okuduğun anda ilk 2-3 sayfada kapılıp gidiyorsun zaten. Ve burada da Dennis'in kısaca hikayesini gördükten sonra, okuduktan sonra bir bakıyoruz yola çıkıyor, oraya gidiyor. Orada sahibiyle konuşuyor, Billy Darwin'le, işte Charlie ile tanışıyor. Ondan sonra geri dönüyor, işlerini hallediyor, gösterisini hazırlıyor ve oraya gittiğinde, atlama kulesine tırmandığında tamamen sıra dışı bir olaya tanık oluyor. Hiç hesapta olmayan, başını da belaya sokan. Mekanımız Mississippi eyaletinin Tunica şehrindeki Tishomingo Lodge and Cashin. Ve işte Dennis gösteriye hazırlanmak için kulenin tepesine çıktığında montajcısı var, Floyd diye, hiç konuşmayan bir adam, sevimsiz biraz da. Onun yanına iki adam geldiğini görüyor. Biri kovboy şapkalı, biri değil. Ve güpegündüz öldürüyorlar Floyd'u. İşin felası hem kovboy şapkalı adam hem de öteki gömleği pantolonunun dışında olan onu görüyor. Yani öldürdüklerini, gördüğünü görüyorlar. O sırada hiç durumun farkında olmadan Charlie geliyor ve adamları da tanıyormuş. Onlarla konuşuyor ve böylece canını kurtarıyor. Çünkü düşünüyor, atlasam mı, atlasam çıkıp kaçabilir miyim acaba bir hıza? Adamlar da birbirlerini şöyle diyorlar. Buradan vurabilir misin? Buradan vuramasam da atlarken vururum diyor öteki. Çok moral yapan bir konuşmalar değil bu duydukları. Ve sonunda anlaşılıyor ki kim bu adamlar deyince mafya, yörenin mafyası oldukları anlaşılıyor. Evet, Star Otel'e alışkın olduğumuz süratli Leonard temposuyla ilerliyor. Eğer okumadınızsa halisane tavsiye ederim. Ama dedik ki yani 60 yılda 45 kitap yazmış. Hangisi olursa olsun hepsini keyifle okuyabilirsiniz. Gerçekten yazarlığı üzerinde düşünmüş, seçimler yapmış bir usta olduğunu düşünüyorum. Evet, Tishomingo Blues, Sırlar Oteli, Elmore Leonard, Doğan Kitap'tan çıktı. Lale Bulak'ın çevirisiyle. Işıklar içinde kalsın diyoruz. Leonard'a unutulmayacağı kesin. Daha fazla film yapılmayışının tek nedeni de kitaplarından ve hikayelerin tercih edilmesi. Anlattığı aksiyonu ancak 8 saatte perdeye nakledebilirsiniz. Yeniden birlikte olmak umuduyla hepinize hayırlı günler, haftalar diler. Hoşçakalın.

0: Saatler gece 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD ve İran arasındaki teknik görüşmeler son saldırılar nedeniyle sekteye uğradı. İran tarafı bugün yapılması planlanan görüşmelere katılmadıklarını açıkladı. Açıklamayı İran liderliği yayın ofisi üyesi Mehdi Fazıl'ı yaptı. Tahran'ın teknik müzakerelere son saldırılar nedeniyle katılmadığını ifade etti. Aynı zamanda verilen taahhütlerin de tutulmadığını belirtti. Fazıl'ı yerine getirilmeyen taahhütler arasında İran'ın dondurulmuş varlıklarının henüz serbest bırakılmamasını gösterdi. Diğer yandan Amerikan basınına konuşan bir ABD'li yetkili ise görüşmelerin planlandığı gibi hafta içinde devam edeceğini söyledi. Axios haber sitesi ise ABD ve İran'ın görüşmelere bu hafta devam etme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin kısa süre içerisinde meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin bazı ipuçları da var. Çerçeve yasada kısmi ya da genel af olmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ise silah bırakma şartına bağlanacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede. Düzenlemede kısmi ya da genel af anlamına gelecek hükümlere yer verilmemesi öngörülüyor. Çerçeve yasanın meclis tatile girmeden çıkarılması, ancak uygulamanın silah bırakma şartlarına bağlanması planlanıyor. Buna göre çerçeve yasa meclisten geçirilecek. Ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulmasının planlandığı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa, Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın sonunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
2: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
2: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
1: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
2: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
1: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
2: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
0: CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
3: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değil dedi.
0: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Muhittin Böcek cezaevinde ek ifade verdi. Çarpıcı iddialarda bulunan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Ek ifade veren bir başka isim de Özkan Yalım'dı. Yalım ise Özgür Özel'in helikopter istediğini iddia etti.
4: 5 yıl daha.
5: Çok yine teşekkür ediyoruz.
6: Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. 5 milyon euroyu havalı adı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ek ifade verdi. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık başvurusu kapsamında bir ifade daha verdi. 2024 yerel seçimleri öncesindeki süreçten bahseden Böcek, Ekrem İmamoğlu'yla adaylık belirlenmesi konusunda görüştüğünü anlattı. İmamoğlu tercihini benden yana kullanacağını söyledi, dedi. Ayrıca İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini iddia etti. Bu paranın 5 milyon eurosunu havaladı verilen özel bir sistemle teslim ettiğini, 10 milyon euroyu ise İmamoğlu tutuklandığı için göndermediğini söyledi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım da ek ifade verdi. Yalım, Özgür Özel'in Sikorsky helikopter istediğini öne sürdü. Özel'e 3,8 milyon, 4,2 milyon ve 10 milyon dolarlık 3 helikopter için sunum yapıldığını söyledi. Ayrıca Özel için yeni bir makam aracı alınacağını, bunun içinde fiyatı 19 milyon ve 31 milyon lira arasında değişen 3 araç önerildiğini iddia etti.
0: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı ve iki şüpheli serbest bırakıldı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit dahil 25 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Yiğit'in annesi ve bir kişi daha serbest bırakılmıştı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır ve kaçak yapı sahibi EK bugün adliyeye sevk edildi. Onur Yiğit ve Doğuş Bayır adli kontrolle, kaçak yapı sahibi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Diğer 20 kişi ise bugün adliyeye çıkartılacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon yargılamalarına ilişkin yeni bir karara imza attı. 62 hakim ve savcı hakkında yargılama sürecindeki ihlalleri nedeniyle bir kez daha ihraç kararı verdi. Kumpas davasının mağdurlarına ödenen tazminatların da ihraç edilen yargı mensuplarından tazmin edilmesine hükmedildi.
1: Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi Ergenekon davalarında adil yargılama hakkının ihlal edildiğini tespit etti. Sanıkların lekelenmeme hakkıyla masumiyet karineleri yok sayıldı değerlendirmesinde bulundu. Daire, ödenen tazminatların FETÖ iltisaklı hakim ve savcılardan geri alınmasına hükmetti. Ergenekon davasının adli aşamalarında yer alan savcı ve hakimlere disiplin soruşturması başlatılmıştı. HSK 2. Dairesi 240 iddianın yer aldığı 30 farklı soruşturma dosyasını inceledi. Yargılama sürecinde hukuki kanıtlarla asıl gerçeği bulmak yerine sahteliği kanıtlanmış dijital materyallerin kullanıldığı belirlendi. Dosyaların dışarıdan müdahale edilerek hazırlandığı, şaibeli gizli tanık ifadelerinin kararlara dayanak yapıldığı ortaya çıktı. Avukatların delil incelemesinin engellenmesi, savunma hakkını sekteye uğratan yöntemlerin kullanılması ve algı operasyonlarıyla dava sürecinin şekillendirilmesi de tespitler arasında. İncelemenin ardından 62 hakim ve savcı hakkında bir kez daha meslekten men kararı verildi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı vererek tazminat hükmettiği 57 dosyayı da ele aldı. İncelenen 57 dosyada Ergenekon mağdurları için ödenen tazminatların, Ergenekon kumpas davalarında görev üstlenen ve meslekten ihraç edilen eski yargı üyelerinden tazmin edilmesine karar verildi.
0: Mecliste yeni haftada iki önemli düzenleme görüşülecek. Uzman Erbaş Kanunu'nda değişiklik öngören teklif ile 12. yargı paketi genel kurul gündeminde olacak. O düzenlemenin ayrıntılarına bakalım.
1: Meclis Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. 17 maddeden oluşan kanun teklifi TSK personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Düzenlemeye göre 7 yıllık sözleşmesi biten erbaş ve erlere kamuda istihdam olanağı sağlanıyor. Bu şartları yerine getirenler zabıta memuru, orman infaz memuru, bekçi olabilecekler. Kurumlar alacakları erbaş ve erler için %10 kontenjan ayıracaklar. Yeni düzenlemeyle askerlikten muaf olan şehit yakınları uzman erbaşlık için başvuru yapabilecek. Bu teklifin yasalaşması durumunda 12. yargı paketi de genel kurul gündemine gelecek. Yargı paketi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla, nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Teklif yargılama sürelerinin kısaltılmasını da içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı genişletilecek.
0: Türk sinemasının en güçlü oyuncu figürlerinden biri, yarım asrı aşan kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan performanslara imza atan Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri, yakınları, sanat camiasından ünlü isimler İnanır için düzenlenen törende bir aradaydı.
7: Yeri ölüm öder ama canlıyken belim bükülmez.
8: Kaçakçılarla işim yok benim.
9: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır.
6: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyas'ı, Tatar Ramazan'ın korkusuz kahramanı, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası, sevenleri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Unutulmaz filmlerde kendisine eşlik eden bir başka Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray'dı. Kadir İnanır alkışlarla sonsuzluğa uğurlandı.
10: Birkaç jenerasyonun erkek nüfusunun büyük çoğunluğu onun gibi güldü, onun gibi konuştu. Derviş Bey oldular, Selvi Boylum İlyas oldular, Tatar Ramazan oldular. Onun replikleriyle konuştular.
11: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.
6: Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde anıldı. Cenaze töreni ise Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeydi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da cenaze törenindeydi.
12: Kadir İnanır çok eşsiz bir değerdi. Çok önemli bir ustaydı. Başta Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri, sinemamızın Türk klasiklerine hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı.
13: Her gün okuyorum ve senden her gün biraz daha nefret ediyorum.
6: Kadir İnanır yarım asırdan fazla süren kariyerinde Yeşilçam'dan günümüz sinemasına uzanan ve iz bırakan onlarca filmde yer aldı.
14: Tıpkı eskisi kadar, tıpkı eskisi gibi.
15: Kadir'le olan filmlerimiz, ne bileyim, insan başka oluyor. Bir Yeşilçam'ın değerlerinin yavaş yavaş kaybolmaları beni çok üzüyor.
16: Kadir İnanır'ın oynadığı karakterlere bakın. Hep bir iyilik savaşçısıdır. Ben değerinin her geçen gün artacağını düşünüyorum.
17: Bizim sevgimizde tezahürat yoktu.
6: Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede uzun süredir tedavi gören sanatçı 26 Haziran'da 77 yaşında hayata veda etti. İnanır Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkedeki can kaybı 1400'ün üzerinde ve sayıda her geçen gün artıyor. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve hala enkaz altında olanları kurtarabilmek üzere Türkiye'den yola çıkan ekip Venezuela'ya ulaştı.
6: Venezuela'yı vuran depremlerin ardından Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki askeri nakliye uçağı tam donanımlı insani yardım birlikleriyle Venezuela'ya indi. Türk ekiplerini Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Karamanoğlu, Venezuela makamlarının bu kritik destek için minnettar olduğunu belirtti.
18: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki de büyük deprem meydana geldi. Biri 7.2, diğeri de 7.5, 5.5'e. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde peş peşe ve çok büyük yıkım oldu.
6: Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'ya gidenler arasında AFAD'a bağlı bir ekiple Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMK ekipleri de bulunuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
0: Tayland'da 46 yaşındaki Avustralyalı bir adamın 17 yaşındaki bir genç kızı öldürdüğü, ardından da bir bavula koyup yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ülkede büyük tepkilere yol açan cinayet ve sonrasında yaşananlar geliyor ekranlara.
6: Tayland'daki bir otelin güvenlik kamerası görüntülerinde bir adam ve genç bir kızın el ele otele girdiği görülüyor. 25 Haziran'da kaydedilen bu görüntüler, genç kızın hayattayken çekilmiş son anları olarak kayıtlara geçti. Birkaç saat sonra otelin dışındaki bir başka güvenlik kamerasınca kaydedilen bu görüntülerde ise aynı adamın büyük bir bavulu çekerek otelden çıkardığı görülüyor. Görüntülerdeki kişi Avustralya vatandaşı 46 yaşındaki Simon Carman. Bavulun içinde taşıdığı ise birkaç saat önce el ele otele girdiği genç kızın cansız bedeni. Genç kızın cesedi en son görüldüğü yere yakın bir tren yolu kenarında görüntülerdeki bavul içinde bulundu. Polis kurbanın yüzünde ağır darp izleri olduğunu açıkladı. Emniyet yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda Avustralya vatandaşı Simon Carman, Bangkok'tan Avustralya'ya doğru giden bir uçağa binmeye hazırlanırken yakalandı. Carman cinayet, cesedi gizleme, cesedi taşıma veya yok etmeyle, reşit olmayan bireyle cinsel amaçla birlikte olma suçlamalarıyla karşı karşıya. Avustralyalı şüpheli suçlamaları reddetti ve genç kızın uyurken odadan kaybolduğunu iddia etti. Genç kızın acılı ailesi Avustralyalı adamın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.
0: Fransa'da bir paraşüt okuluna ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Uçak ülkenin kuzeydoğusundaki Tomblaine bölgesinde düştü. Acil durum ekipleri kazanın ardından bölgeye ulaştı. Polis kaza alanında güvenlik çemberini aldı. Bölge halkına da kaza alanında patlama riski olabileceği için yaklaşmamaları çağrısı yapıldı. Uçağın paraşüt atlayışı yapacak 10 kişilik bir grubu taşıdığı açıklandı. Kazanın nedeni yapılacak soruşturmanın ardından belli olacak. Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Helikopterdeki 14 kişi hayatını kaybetti. Açıklamayı Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yaptı. Açıklamada yerel saatle saat 6'da Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi. Helikopterdeki 14 kişiden kurtulan olmadığı kaydedildi. Ölenlerin hepsinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi. Rojin kabahiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu dosyadan çekildi. Kararın gerekçesi ise baba Nizamettin Kabahiş'in yaşadığı ağır psikolojik yıpranma olarak gösterildi. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabahiş 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Soruşturmayı takip eden Van Barosu dosyadan çekilme kararı aldığını açıkladı. Baro, baba Nizamettin Kabahiş'in süreçte psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Dosya takibinde babayla sağlıklı iletişim ve koordinasyon sürdürülemediği belirtildi. Dosyanın hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çekilme kararı alındığı vurgulandı. Kayseri'de caminin avlusunda düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesindeki bir camide gerçekleşen olayda psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Mehmet Ağa, cami avlusunda sohbet eden Musa Yiğit ile Zübeyir Tosun'a bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yiğit ile Tosun'un hayatını kaybettikleri belirlendi. Gözaltındaki Mehmet Ağa'nın işlemleri de sürüyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşuldu. 67.200 kişinin tribünlerden, milyonların da ekrandan takip ettiği yarışı Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli tay kazandı.
19: Bay Nalçakan ve Halis Karataş için en özel anı Gazi Panosu'na asılacak 100. şampiyonluk nallığı.
20: İstanbullular tarihi Gazi koşusu için Veli Efendi Hipodromu'nda 100. kez bir araya geldi. Hipodromda tribünler bir moda defilesini hatırlattı. Yeşillik alansa panayıra döndü, genellikle spor kıyafetler tercih edildi.
21: İstanbul Veli Efendi Hipodromu en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Gazi koşusunun 100. yılı olması nedeniyle ilgi çok büyük. Vatandaşlar saatler öncesinden hipodrom çevresinde yerlerini aldı.
22: İlgimiz var. Özellikle bugünü seçtik. 100. yıl Gazi koşusu benim için çok anlamlı.
20: Küçük bir yarış tutkunu doğru tahminde bulunmayı başardı.
21: Kim kazanacak yarışı, ne diyorsun?
23: Beşmiye.
21: Hangi at?
23: Alkan.
21: Nalçakan.
23: Evet.
20: Gazi koşusu 1927'den beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenleniyor. Atçılık dünyasında Türk derbisi olarak biliniyor. Atatürk'ün modern Türkiye vizyonunun önemli parçalarından biri.
24: Ailece geldik, hep birlikte buradayız. Bu sene de 100. yıl olduğu için hep birlikte gelmek istedik.
25: Çok heyecanlı bir gün, bayağı kalabalık. 100. yıl saygıyla anıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ü.
20: Geniş kenarlı şapkalar, tüy, kurdele, çiçek detaylı baş aksesuarları. Bu yıl 100.sü koşulan yarışta ise gözler sadece pistte değildi. Çünkü Gazi koşusu aynı zamanda bir asırlık şıklık geleneği. Kimi özel tasarım şapkasıyla, kimi klasik takım elbisesiyle tribünlerdeki yerini aldı. Geçen sene kırılan rekor, artan izleyici sayısıyla daha da yukarı taşındı. Yarışı tam 67 bin aşkın kişi seyretti. Her yıl olduğu gibi bu sene de Gazi koşusunu izlemeye gelen ünlü isimler vardı.
19: Start verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz.
20: 100. Gazi koşusunda start 17.15'te verildi. Nefes kesen yarışı jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan attı, Safkan kazandı.
19: Ve Halis Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak.
26: Muhteşem bir atmosfer vardı. Çok, benim adıma çok güzel bir gündü. Her bindiğim atı en iyi yere getirmeye çalıştım. Bunu da çok iyi bilincindiler. Gerçekten ben tabii atın yanında yürürken özellikle ikinci türbün, birinci ve ikinci türbünün o tezahüratları beni çok gerçekten çok duygulandırdı.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara yasağı ihlalinin önüne geçmek için kanun taslağı hazırladıklarını söyledi. Düzenleme ile kapalı alan algısını netleştireceklerini belirtti.
1: Bununla ilgili bir kanun taslağı hazırladık. Tekamül hale gelmiş olacak birkaç ay içinde. Bizim amacımız şu. Sigara ve tütünün görünür olmasını istemiyoruz.
2: Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ihlali ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Sigaranın görünür olmamasını sağlayacaklarını belirtti.
1: Bu kapalı alan dediğiniz şeyleri daha netleştireceğiz. Çünkü kapalı alan, camekanlı kapalı alan kabul edilmiyor. Bu sefer ne oluyor? Sigara içenler en önde en güzel yerlerde oturuyor.
3: Ya, evet.
1: Sigara içmeyenler mağdur hale geliyor. Evet.
2: Bakan Memişoğlu mesajlarını Kanal 7 canlı yayınında verdi. Doktor açığının kapanması için Yükseköğretim Kurulu'yla çalışmalar yaptıklarını da söyledi.
1: Türkiye halen de Avrupa'nın ve OECD'nin doktor sayısı anlamında altında. Hem uzman sayılarını hem hekim sayılarını 2036'ya kadar nereye gelecek, nasıl gelecek, ne kadar ihtiyacımız var buna göre YÖK'le beraber planlıyoruz, çalışıyoruz.
0: Türkiye Down Sendromu Derneği özel bireylerin çalışma hayatına atılması için proje yürütüyor. 2012'den bu yana çok sayıda Down sendromlu birey bu proje sayesinde istihdam edildi.
6: 2014'te mezun olmuştu. 12 yıl sonra kendi mesleğinde çalışmaya başladı. Down sendromlu Ayça yeni işinden oldukça memnun.
4: Ben burada çalışmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Diğer arkadaşlarımızın da benim gibi başarmalarını, inanmalarını ve benim gibi çalışmalarını istiyorum.
6: Türkiye Down Sendromu Derneği 2012 yılında İş Koçu Destekli İstihdam Programı'nı hayata geçirmişti. Bu projeyle birlikte Down sendromlu bireylerin iş hayatına atılmalarına destek olunuyor. Eğitim aldıkları alanda üretken ve başarılı bireyler olarak topluma katkı sunmaları sağlanıyor.
5: Dernek olarak 2012 yılından beri programı uyguluyoruz ve bu süreçte İstanbul'da değil sadece 18 farklı şehirde programı gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 50'den fazla firmayla işbirliği içerisinde çalıştık ve bunun sonucunda da yüzlerce genç aslında iş hayatına katılmış oldu.
6: İzmir'de yaşayan 24 yaşındaki Deniz Ayça Karagöz de kapsayıcı istihdamın umut veren başarı hikayelerinden biri. 12 yıl önce Turizm ve Otelcilik Fakültesinden mezun olmuştu. İngilizce de bilen Ayça, Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından istihdam edildi. İzmir'deki bir otelde çalışmaya başladı.
0: İzmir'de 3 yaşındaki Eslem Göksu'nun menisküsü yırtıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Ancak sıradan yöntemler bu kadar küçük çocuklara uygun değildi. Doktorlar Eslem için özel bir uygulama gerçekleştirdi.
7: Tamam. Bunda herhangi bir kırık.
6: Ufak bir kesiyle dikiş aparatı kullanılmadan menisküsündeki yırtık onarıldı. 3 yaşındaki Eslem Göksu özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
8: Genelde yetişkin grubunda duyduğumuz bir sıkıntı, çocukta hiç beklemediğimiz, duymadığımız bir sorundu. Hocamıza güvenerek burada yaptırma kararı aldık ameliyatımızı.
6: İzmir'de yaşayan 3 yaşındaki Eslem bir ay önce parmak uçlarında yürümeye başladı. Aile kızlarını 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Küçük çocuğun menisküsünün yırtıldığı anlaşıldı. Ameliyat olması gerekiyordu. Henüz çok küçük olduğu için özel bir yöntem uygulandı.
7: Tam menisküsün arkasında damar ve sinirler olduğu için çok riskli bir bölgedir. Onarmak riskidir ve yetişkin için kullanılan menisküs dikiş aparatları kullandığımızda damar sinirlere zarar gelme ihtimali çok fazladır. O yüzden o riski hiç göze almadık. Dizin arkasından çok ufak bir kesi yaparak dikişleri elimizle bir iğne ip yorgan dikermiş gibi iğnelerle dikip menisküsü onardık.
6: Operasyon sonrası çocuğa uygun bir dizik bulmak kolay olmadı. O da üniversite bünyesindeki ortez ve protez atölyesinde yapıldı. Sağlığına kavuşan Eslem Göksu yakında yaşıtları gibi koşup oynayabilecek.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle en riskli gruplardan biri de yaşlılar. İtalya'da hayata geçen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlıklarını uzaktan izlemek de mümkün. Peki sistem nasıl çalışıyor? Ayrıntılara bakalım.
6: İtalya'da termometreler 40 derecenin üstünü gösteriyor. Ölümlere bile yol açan aşırı sıcak hava dalgasına karşı en savunmasız gruplardan biri de yaşlılar. Avrupa Birliği'nin desteğiyle İtalya'da hayata geçirilen bir projeyle yalnız yaşayan yaşlıların sağlığı uzaktan sosyal hizmetler ekipleri tarafından takip ediliyor. Kollarına taktıkları akıllı bir bileklikte yalnız yaşayan yaşlıların kalp atışı, uyku düzenleri ve günlük hareketleri sürekli gözetim altında oluyor. Avrupa Birliği'nin pandemi dönemindeki fonlarıyla başlatılan 400 milyon euro değerindeki yaşlı destek programının bir parçası olan projeyle şu an için 700 kişi takip ediliyor. Siyah plastik malzemeden üretilmiş olan bileklik düşmeleri algılayan hareket sensörlerine de sahip. Projede görevli sosyal hizmetler ekibi sabah 8.30 ile 19 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında ise bilekliklerden gelen bildirimler yaşlıların akrabalarına mobil uygulama üzerinden gönderiliyor. Sağlık durumu uzaktan takip edilen yaşlılardan biri de 85 yaşındaki Dina Gazella. Eşini kaybetmesinin ardından şu an yalnız yaşayan Gazella, bilekliğin kendisini güvende hissetmesini sağladığını söylüyor.
3: Evet, bana bir güven duygusu veriyor. Çünkü daha rahat hissediyorum. Kendimi kötü hissedersem bu benim can simidim. En azından ben öyle görüyorum.
6: İtalyan kadın kimi zaman ilaçlarını da bilekliğe bakarak ayarladığını belirtiyor.
3: Tansiyonumu ölçüyorum. Kalp atış hızımın ve tansiyonumun ne olduğunu görüyorum. Gerekirse tansiyonum düşük olduğunda bütün bir hap almak yerine yarım alıyorum. Çünkü sıcak havada düşüyor. Bu yüzden yarım alıyorum.
6: Psikologlar projeye katılan bazı yaşlıların kişisel veri ve gizlilik endişeleriyle sistemden ayrıldığına dikkat çekiyor. Buna rağmen yetkililer özellikle yaz aylarında can kayıplarını önlemede kritik bir rol oynayan uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde büyütülmesini hedefliyor.
0: İstanbul Çatalca'da bir araçta motor arızası meydana geldi, sonra da yangın çıktı. Ailesini otomobilden tahliye eden sürücü yaşadığı korku dolu anları anlattı. Garantili ve bir yıllık araçta nasıl böyle bir yangın çıktı diye de sordu.
9: İzinelim mi?
10: Yok.
9: Arabayı, ana.
6: Aracın motorundan aniden duman yükseldi. Yangın hızla büyüdü. O sırada bir aile alevlerin arasında kalmak üzereydi. İstanbul Çatalca'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük tehlike atlatıldı. Bir başka otomobilden inenler aileye yardımcı olmaya çalıştı.
11: Ailemi 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi. Allah'tan arkamızda bizimle beraber seyreden bir arkadaşım vardı. O dumanı gördüğü için bizden emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa biz şu anda belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
6: Sürücü şaşkın ve tepkiliydi.
11: 2025 model araba, Mart çıkışlı. 29 günde 6 ay önce yetkili serviste garantili arabam. Bütün bakımlarını yaptırdık. 1,5 dakika içinde arabam motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı. 12 dakika içinde de bütün araba bu hale geldi. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
6: Hurdaya dönen araç bir süre otoyolda emniyet şeridinde kaldı.
0: Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde. Nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı.
6: Pet şişeler, ambalaj atıkları, plastik parçaları. Adana'daki Seyhan Nehri son günlerde bu hale geldi.
12: Adana'nın gözdesi temiz olması lazım buranın.
9: Deniz çok pis.
6: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Seyhan Nehri çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Nehre atılan çöpler kentin doğal güzelliğine gölge düşürdü. Ziyaretçiler kıyıdaki manzarayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Özellikle sahil kesiminin atıkla kaplı olduğu görüldü.
13: Yabancı insanlar geliyor. Hani bir fotoğraf çekiyor. Üstünde şişe gözüküyor. Kirli şeyler gözüküyor. Hani öyle hoş bir şey değil yani.
6: Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor.
0: Osmaniye'nin doğa harikası Zorkun Yaylası uluslararası ultra maratona ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı 1100 atletin katıldığı maraton bölge halkı tarafından da yoğun ilgi gördü.
6: 3, 2, 1. Bini aşkın maratoncu kıyasıya yarıştı. Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda ultra maraton heyecanı yaşandı. Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası, Karaçay Şelalesi ve kalelerin yer aldığı eşsiz tarihi dokusuyla sporcuları ağırladı. 2, 1. Osmaniye Belediyesi ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle yapılan ultramaratona 81 şehir ve 6 ülkeden 1100 atlet katıldı. Sporcular 1680 rakımlı yaylada sıcak havaya rağmen mücadele etti.
9: Doğanın o harikası içerisinde, Amanosların o cenneti içerisinde bu koşuların yapılıyor olması Türkiye'mizin sporcuların olduğu kadar uluslararası sporcuların da çok ilgisini çektiğini görüyoruz.
6: Çok sayıda vatandaş da uluslararası yarışmayı takip etmek için bölgeye akın etti.
14: Hava harika. Ortam harika, evet, müthiş bir coşku var burada. Osmaniye'ye gelmekten çok mutluyuz.
6: Sıcaktan bunalan maratoncular patikalarda akan suyla serinledi. Spor şölenine katılan çocuklara da Osmaniye Belediyesi tarafından kura çekilişiyle bisiklet hediye edildi.
0: Türk halk kültürünün en önemli miraslarından biri olan horon, İstanbul Maltepe'de 5000 kişinin katıldığı dev bir organizasyonla Guinness Dünya Rekorlarına girdi. Ortaya hem rekor hem de ilginç görüntüler çıktı.
15: 7'den 70'e binlerce kişi katıldı. Hem kültürel mirasın yaşatılması hem de dünyaya duyurulması hedeflendi. Türkiye horonla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı.
16: Kaç yaşındasınız?
17: Söyleyeyim mi?
16: Söyleyin.
17: 62 yaşındayım.
16: Maşallah size. Nereden geliyorsun?
17: Ordu'dan geliyorum.
18: Elini tutuşun arkadaşlar.
17: Dün akşam çıktık. Evet, sabah geldik.
16: İddialı mısınız?
17: Tabii canım. Şimdi Karadeniz ortada iddialı olmamak olur mu?
22: 8 yaşındayım.
16: Horon ne zaman öğrendin?
22: Bugün öğrenebilirim belki.
16: İlk defa mı oynayacaksın?
22: Evet, ilk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım.
15: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından hazırlıkların aylar öncesinde yapıldığı İstanbul'daki etkinliğe 5000 kostümlü folklorcu katıldı.
16: Maltepe etkinlik alanı şu anda rengarenk görünüyor. Türkiye'nin dört bir yanından farklı yörelere ait kostümlerle 7'den 70'e binlerce kişi burada birazdan horon tepilecek. Bakalım rekor kırılabilecek mi?
27: Bu kültür bizim dedelerimizden, ninelerimizden bize miras kaldı. Şu an hep beraber aynı ritimde horon tepmeye geldik. Horon bizimdir.
28: Evet. Cacık da bizim, horon da bizim, zeybek de bizim.
27: Biz bu milli ruhu yansıtmak için sürekli çaba gösterdik ve biz burada bunu kazanacağız.
15: 3 dakikalık horonla rekor kırıldı. Türkiye Guinness'e girdi. Başarı coşkuyla kutlandı.
0: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları tamamlandı. Son 32 tur eşleşmeleri de belli oldu. Avrupa'dan 16 ülkenin 13'ü, Afrika'dan 10 ülkenin 9'u tur atlamayı başardı.
29: Dünya Kupası'nda grup aşaması bitti. 48 takımın 32'si yoluna devam ediyor. Tarihin en geniş kapsamlı Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Kupaya katılan 16 Avrupa ülkesinin 13'ü gruptan çıkmayı başardı. Bunların 10'uysa turnuva ağacında aynı tarafta. Son 32 turunda Almanya, Paraguay, Fransa, İsveç, Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas, Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Belçika, Senegal, Brezilya, Japonya, Fildişi Sahili, Norveç, Meksika, Ekvador, İngiltere, Demokratik Kongo, Arjantin, Yeşilburun Adaları, Avustralya, Mısır, İsviçre, Cezayir ve Kolombiya, Gana eşleşmeleri oynanacak. Afrika ülkeleri 2026 Dünya Kupası'nda yalnızca bir fire verdi. Tunus dışındaki 9 ülke adını son 32 turuna yazdırdı. Grup aşamasının en golcü ülkeleri 3 maçta 10'ar gol atan Almanya, Hollanda ve Fransa. Bu 3 Avrupa ülkesini 8'er gollü Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri takip ediyor. En az gol atarak grup lideri olan ülke ise 3 maçta 4 gol bulan Kolombiya. 12 grupta en iyi 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna yükseldi. 4 grup üçüncüsü İran, Güney Kore, İskoçya ve Uruguay ise bu sıralamaya giremedi ve elendi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde oynanan dev turnuva tüm ülkelerde büyük heyecanla takip ediliyor. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, oradan Güney Amerika'ya kadar birçok ülkede futbol severler Dünya Kupası heyecanını meydanlarda büyük kalabalıklar halinde izliyor.
0: Arjantin, Dünya Kupası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak tamamladı. Lionel Messi hem gol rekorunu geliştirdi hem de yeni bir rekor kırdı.
29: Lionel Messi, Arjantin formasıyla tarih yazmaya devam ediyor. Tangocular, J grubunun son maçında Ürdün'ü 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. Tur atlamayı daha önce garantileyen Arjantin'de Lionel Messi maça yedek kulübesinde başladı. Scaloni'nin ekibi Lo Celso ve Lautaro Martinez'de 2-0 buldu. Ürdün, Altamari ile farkı 1'e indirse de 60'ta oyuna giren Messi attığı frikik golüyle skoru 3-1'e getirdi. 39 yaşındaki süper yıldız böylece üst üste 7 Dünya Kupası maçında da gol atmayı başardı. Dünya Kupası kariyerindeki gol rekorunu da 19'a yükseltti. Teknik direktör Lionel Scaloni Messi'ye duyduğu hayranlığı yineledi.
1: Messi'nin kalitesiyle ilgili söyleyebileceğim yeni bir şey yok. Artık beni şaşırtmıyor. O herkesin konuştuğu rekorları önemsemiyor. Bu maçta diğer takım arkadaşlarının oynamasını istedi. Buna birlikte karar verdik ve aynı fikirde olduğumuz için mutluyum. Takım arkadaşlarına verdiği değeri görmek çok güzel.
29: Dünya Kupası'na gidemeyen Arjantinliler Ürdün maçını başkent Buenos Aires'te meydanlarda izledi. Hem gollerde hem de maç sonunda galibiyette büyük sevinç yaşandı. 2026'ya dünya şampiyonu unvanıyla katılan Arjantin son 32 turunda Yeşilburun adalarıyla karşılaşacak. Kazanan Avustralya-Mısır eşleşmesinin galibiyle çeyrek final vizesi için mücadele edecek.
0: Balıkesir'de sanat ve meslek edindirme kurslarında Çini sanatından halı dokumaya, resimden oya işlemeye birçok eğitim veriliyor. Bir yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği ürünler sergilendi. Kursiyerler ürünlerin satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar.
1: Çinicilikten halı dokumaya, takı tasarımından hediyelik eşyaya, el emeği, göz nuru ürünler sergilendi.
2: Çok güzel. Bayıldım. Her üründe el emeği var. O çok güzel. Yani aşık oldum desem yeridir. Kadınlarımız mükemmel.
1: Balıkesir sanat ve meslek edindirme kurslarında bir yıl boyunca 96 branşta eğitimler verildi. Kursiyerler çeşit çeşit ürünler ortaya çıkardı. Çoğu kadın olan yaklaşık 7 bin kursiyerin ürünleri Bir Şehir Bin Emek yıl sonu sergisinde ziyarete açıldı. Ayrıca ürünler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunuluyor.
18: 177 tane kursta 7000 kursiyerimiz eğitim aldı bu süreçte. Amaç şu, üretecek, hem mesleğini öğrenecek, hem kazanacak, sofrasının bereketi artacak.
1: Ürünler ziyaretçilerin de beğenisini kazandı.
2: Çinicilikten tutun el sanatlarına kadar Balıkesirli vatandaşlarımız gerçekten çok güzel şeyler yapmışlar. Özellikle kadınların yaptığı el emeği şeylere bayıldım.
1: El emeği ürünler İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 10 ilde daha satışa sunulacak.
0: Diyarbakır'da 3000 yıllık tarihe sahip olan Zerzevan Kalesi gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kişi katıldı.
1: Tarih ve bilim aynı noktada buluştu. Gökyüzü gözlem etkinliği ve bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.
19: Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi bu yıl 7. kez gökyüzü gözlem etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve şu anda kalede özellikle astronomi meraklıları gökyüzündeki hareketliği izlemek için teleskopların başına geçmiş durumda ve çoğunluğunu da tabii ki çocuklar oluşturuyor.
1: 3000 yıllık geçmişe sahip tarihi kale, genç yaşlı çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Alana kurulan 20 bilim atölyesinde çocuklar deney yaptı, bilimsel etkinliklere katıldı. Gökyüzünü ve uzayı yakından tanıma fırsatı buldu.
20: Zerzevan Kalesi'nde tabii aslında bu gökyüzüyle iletişimi 3000 yıl önce de var, 2000 yıl önce de var. Biz bunu nereden biliyoruz? Mitras Kutsal Alanı'ndan biliyoruz. Roma'nın ezoterik ve gizem dini. Ve biz şunu da söyleyebiliriz aslında, bu Mitras Kutsal Alanları'nın olduğu yerler aynı zamanda gökyüzü gözlem yerleri.
1: Kazı alanına yerleştirilen 3 profesyonel teleskopla gözlem yapıldı.
27: Güzel bir atmosfer var. Özellikle çocuklar için ben de kardeşimle geldim. Gün batımını da izledik. Güneşi görmek de çok güzeldi.
1: Katılımcılar ayı ve yıldızları da yakından izledi.
3: Ben zaten uzay hakkında çok şeyim, hani ilgiliyim, evet meraklıyım. Yani çok güzeldi. Ben gelmek istiyordum. Ailemle birlikte geldik. Eğlenceli. Çocuklar için bir sürü etkinlikler var. Eğleniyoruz. Kardeşim de çok eğlendi.
1: Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı etkinlik bazı aileler için piknik havasında geçti.
0: Türk Yıldızları Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yılında düzenlenen etkinlikte gösteri düzenledi. Türk Yıldızları 45 dakikalık gösterisinde izleyenlerden büyük beğeni topladı.
29: Türk Yıldızları Belçika'da düzenlediği gösteride izleyenleri büyüledi. Belçika Hava Kuvvetleri'nin 80. yıl etkinliği Florence'deki hava üssünde düzenlendi. Türk Yıldızları 45 dakikalık gösteri yaparak organizasyonda en uzun süre havada kalan ekip oldu. Türk Yıldızları'nın akrobasi uçuşu boyunca İngilizce, Fransızca, Flamanca ve Türkçe sunumlar yapıldı. Türk Yıldızları'nın gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin ve Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de etkinlikteydi.
4: Türkiye ile Belçika iki dost ve müttefik ülke. Aramızda sağlam, güçlü işbirliği ilişkileri var. Bugün de hava kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini Belçikalı dostlarımıza, müttefiklerimize yerinde göstermekten de doğrusu çok büyük memnuniyet duyduk.
29: Gösteri sonrası diplomatik heyet tarafından ekibe hediyeler takdim edildi.
5: İyi valla biz izledik.
0: Uyuşturucu kullanımı giderek artıyor. Uzmanlara göre uyuşturucuyla mücadelede tüm toplumun rol alması gerekiyor. NTV'den arkadaşımız Deniz Tüysüz, uyuşturucudan kurtulanlarla, evlatları için mücadele eden annelerle ve uzmanlarla bu büyük tehlikeyi konuştu diyelim. Deniz'in bu haberiyle de bülteni noktalayalım.

0: İlk başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım.
1: İlk lise döneminde başladım.
2: Uyuşturucu kullanmak suçtur.
3: Kimisi 30'lu yaşlarında, kimisi henüz ortaokul çağında başladı uyuşturucu maddeye. Onlarca çocuk, genç bu maddenin etkisi altında yıllarını geçirdi. Ortak noktaları ise istemeden de olsa düştükleri bu durumun içinden çıkmaya çalışmaları. Birleşmiş Milletler son verilerini 2023 yılına dayandırarak açıkladı. Buna göre dünya genelinde 316 milyon kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Ve son 10 yılda uyuşturucu madde kullanımı %28 oranında artmış durumda. Ve yine verilere göre 64 milyon kişi uyuşturucu kullanımına bağlı sağlık sorunları yaşıyor. Bu veriler 2 yıl öncesine ait. O şimdi 40 yaşında. Uyuşturucu maddeyle ilk tanışma yaşıysa 16'ydı. Önce alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi AMETEM'e yattı. Şimdi ise Yeşilay'a bağlı danışmanlık merkezi YEDAM'da rehabilite sürecinde.
1: Merak diye başladım, benim miladım oldu. En zararsız gördüğümüz madde benim diğer en tehlikeli maddeye geçişim oldu. Beni çok zor durumlara düşürdü. Tam kararlılık ve kabullenmek, bağımlı olduğunu kabullenecek kişi. Buradaki atölyelerde kendimi yeniden tanıdım, kendime olan güvenim geldi. İyileşme koçu olma yolunda da gidiyorum.
3: Bu süreçte onun en büyük destekçisi ise ailesi oldu.
4: Bir türlü ikna edemedi, getiremedi, kabul etmedi. Yani en sonunda yani o da artık bıktı, kabullendi. Yani aile çocuğunun başında duracak, başımız bırakmayacak, çocuğunu yani takip edecek.
3: YEDAM'larda 10 yıldır bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürütülüyor.
5: Bağımlılık alanında bilgi almak isteyen herkese, bağımlılık sorunu olan bireylere veya bağımlılık sorunu olup destek almak istemeyen kişilerin yakınlarına ücretsiz ve gizlilik esasına bağlı kalınarak psikososyal destek hizmeti veriyor. Merkezlerimizde atölye çalışmalarımız gerçekleşiyor. 3 ay düzenli tedaviye devam eden danışanlarımızın %62'si, 6 ay düzenli destek almaya devam eden danışanlarımızın %68'i, 1 yıl devam edenlerin ise %71'i tedavi sürecinde iyileşmeyi beraberinde getiriyor.
3: 54 yaşındaki Niyazi Aydemir uzun yıllar uyuşturucu madde kullandı. Ailesini kaybetti, eşinden boşandı. Tedavi olmaya karar verdi.
0: Başladığımda 30'lu yaşlarımın başındaydım. 2003 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk defa AMETEM'e gittim. Oradan ayaktan tedavim başladı. İlaçlarımı kullandım ama üzerimde çok fazla bir etkisi olmadığı için benim kullanımım sürdü. İnsanın umudu kırılıyor. O zamanlar bağımlılığın bir hastalık olduğunu da bilmiyordum. Sorun kendi irademde olduğunu zannediyordum. Ben hayatımı bir madde bağımlısı olarak ölmek istemiyordum. O umut da beni sürekli hastaneye atıyordu. Niye? Çünkü hastanedeyken temiz kalabiliyordum.
3: Niyazi Aydemir 7 yıl verdiği mücadelesinin ardından şu an Yeşilay Danışma Merkezi'nde iyileşme koçluğu yapıyor.
0: Bağımlı bireylere kendi deneyimlerime yol gösterici olmaya çalışıyorum.
3: Uyuşturucu ile mücadelede en büyük görev ailelere düşüyor. Türkiye'nin 81 ilinden bir araya gelip organize olup çocuklarını bu zararlı maddeden kurtarmak isteyen onlarca anne var. Onlardan biri de Aysel Alcan.
6: Araştırdım, takip ettim. Oğlumun madde kullandığını tespit ettim. O gün bugündür mücadele ediyorum. Tedavi olmak istemiyor. Hastaneye yatırmak istedim, kabul etmedi.
7: 13 yaşından beri bağımlı annesiyim. Oğlum 13 yaşında başladı. İş imkanı olmadığı için, çevreleri de olmadığı için tekrar aynı çevreye girmek zorunda kalıyorlar. Kesinlikle tedavi diyoruz.
3: Annelerin talebi evlatlarının bu maddelerden kurtulabilmesi için tedavinin zorunlu hale getirilmesi.
7: Tedavi aşamasındayız. Tedaviyi kabul etti. Ama gene de çözüm değil ki tedavi. Tedavi olduktan sonraki hayatın olacak.
6: Çocuklarımızı tekrar hayata kazandıralım. Herkesin başına gelebilir.
3: Uzmanlara göre uyuşturucu tedavisi için öncelikle bunun bir beyin hastalığı olduğunu kabul etmek gerekiyor.
8: Bu bir sağlık sorunudur. Gerçekten mutlaka ve mutlaka bir hekim desteğiyle, bir psikiyatrik destekle mutlaka başa çıkma seçeneğini denemek gerekir. Çünkü altta yatan bir sürü başka problemler olabiliyor.
9: Bu süreçte ailelerin durumu fark edip çözüm yoluna başvurmaları çok önemli.
8: Aile aslında yolunda gitmeyen bir şey var burada hissine kapıldığı zaman tüm ailelere ben bunu ciddiye almalarını öneririm. Bizim için ne kadar erken müdahale edebilirsek o kadar daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Böyle bir yıkım şeklinde yaşanıyor aile içerisinde. Hani nasıl bizim başımıza gelir, bir kaotik sürece yol açabiliyor. Orada sakin kalmayı öneririm.

0: etmeli. Mersin limanından kalkmış olan bir geminin İspanya'da yakalanması vardı. En büyük tonajlı uyuşturucu madde yakalandı. Türkiye'deki ayağıyla ilgili olarak gözaltılar hemen hızlı bir şekilde başladı. Önemli olan toplumun bu konuyla ilgili olarak bilinçlenmesi.
1: Peki ya cezalar?
0: Uyuşturucu kullanmak suçtur. Mesela kullanma suçuyla ilgili olarak 2 yıldan başlıyor. Şimdi 2 yıldan başlıyor ama siz bu cezayı aldığınız zaman infaz sistemine göre yatıyor musunuz diye sorarsınız, cezaevinde yatmıyorsunuz. Yani bu süreç kişiler tarafından suç işlenmeden geçirilmesi gereken, yer temin etmek, işte torbacılık yapmak, arkadaşına ikram ettim demek aslında temine giriyor. Yer temin etmek ve uyuşturucu maddeyi temin etmekten dolayı, tedarikçisi konumuna geçtiğimden dolayı ben bu sefer 10 yıldan başlayan suçlarla yargılanıyorum. Cezaevine giren insanlar ne oluyor? Gerçekten ıslah oluyor mu? Çıktığında bir daha o işi yapmayacak diye bir garantimiz var mı? Kişi tekrar salındığında bir daha suç işliyorsa ve bunu sürekli tekerrür haline getiriyorsa başka tedbirler almamız gerekiyor.
1: Uzmanlar Türkiye'de son 20 yılda uyuşturucu ile mücadelede birçok şey yapıldığı konusunda hemfikir. Ancak bunun derinleşerek devam etmesi gerektiği görüşünde.
2: Cumhurbaşkanlığı başkanlığında bir bağımlılıkla mücadele kurulu oluşturuldu. Bir sürü ülkede yok mesela. Bu neyi sağladı? Aslında ülkede karar almada yüksek yerden ve hızlı hareket alanı sağladı. Bağımlılıkla mücadele sadece bir sağlık meselesi değil. Bunun sosyal tarafı var, eğitimle ilgili tarafı var, hukuki tarafları var, ekonomik tarafları var. O yüzden hani gerçekten de bütüncül, o multidisipliner bir yaklaşım şart.
1: Alınacak önlemlerde de hata payının olmaması gerekiyor.
2: Tek seferlik bilinçlendirme eğitimleri, ahlaki öğütler işe yaramıyor. Eski kullanıcıların davet edilip onların deneyim paylaşımlarını istemek işe yaramıyor. Belirli bir oranda vergi artırımı, ücret artışı, erişilebilirliğin kısıtlanması. Mesela işte gençlerin alkole erişimiyle alakalı belirli yaş sınırlarının olması, belirli aralıklarla bir takım tetkiklerin yapılabiliyor olması. Hani bazı şeyler bunların etkililiği gerçekten kanıtlanmış.
0: Toplumsal tepkiyi koyacağız. Kanunları çıkartacağız. Yetkilendireceğiz insanları. Aileler olarak bu yetkililere hepimiz destek vereceğiz.
1: Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerine düşen sorumluluklar var. En önemlisi de duyarlı olunması gerekiyor. Kimsenin bu noktada bana ne dememesi çok önemli.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Doğa takvimi. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Bugün Uluslararası Tropik Bölgeler Günü. Tropik bölgeler, dünyanın yenilenebilir su kaynaklarının yarısından biraz fazlasına sahip olmasına rağmen nüfusunun neredeyse yarısı su kıtlığı riski altında. Biyoçeşitlilik tropik bölgelerde daha fazladır. Ancak biyoçeşitlilik kaybı da dünyanın geri kalanına göre tropik bölgelerde daha fazladır. Tropik bölgeler genellikle sıcaktır ve mevsimsel değişiklik çok azdır. Ekvatora yakın nemli iç bölgelerde yağmur yaygınken, ekvatordan uzaklaştıkça yağışın mevsimselliği de artar. Bu bölgelerde sorun, iklim değişikliği, ormansızlaşma, kentleşme ve demografik değişiklik gibi zincirleme olarak ilerliyor. Tropik bölgelerde gecekondu koşullarında yaşayan kent nüfusunun oranı, dünyanın geri kalanına göre daha yüksek. Yoksulluk oranının daha yüksek olmasıyla tutarlı olarak tropik bölgelerde dünyanın geri kalanına kıyasla daha fazla insan yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Uzmanlara göre 2050 yılına gelindiğinde tropik bölgeler dünya nüfusunun büyük çoğunluğuna ve çocuklarının 2/3'üne ev sahipliği yapacak.
4: Doğa takvimi.
6: Yeni haftada ülkede aşırı sıcak hava dalgası etkili olacak. İstanbul bugün 31, yarın 34 dereceye yükselecek. Ankara 32, İzmir 37, Bursa 35, Antalya 36 derece. İzmir'de rüzgar hızını azaltıyor. Marmara güneşli, Edirne 37, Sakarya

0: Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'da çoğu yerde 30-32 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 36-37 dereceye kadar artacak. Ege'de rüzgar sert, gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'da %70'lerdeki bağlı nem sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor. Akdeniz genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derecelerde. Güneşin altında ve asfalt alanlarda sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz güneşli, Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık çarşamba 40 dereceyi aşacak. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. AK Parti'nin Sapanca kampı sona erdi. Kampın kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Gazze'deki soykırımın hesabı sorulacak dedi.
1: Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti Sapanca kampında verdi. İsrail'e sert eleştirileri vardı. Soykırımın hesabını soracağız dedi.
1: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, ümmetin de vebali üzerindedir.
2: Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarıları da oldu.
1: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı kibirden uzak duracağız, tevazuyu elden bırakmayacağız ifadesini de kullandı.
1: Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigane kalmayacak, çare bulmaya çalışacak, çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız.
0: CHP'de dikkat çeken iki iddiaya yalanlama geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özel'in yerine grup başkanlığına atama yapıldığı iddiasını yalanladı. Özel ise 86 milletvekilinin Anadolu Birliği Partisi'ne katılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
3: Mutlak mutlam ve kurultay tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yeniden salı gününe çevrildi. Mecliste grup toplantısı yapılacak mı? Yapılırsa kürsüde kim olacak henüz net değil. Bu sorulara yanıt aranırken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Genel merkezin meclise bir yazı göndererek Özgür Özel'in yerine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak'ı grup başkanı olarak atadığı iddia edildi. Ancak CHP sözcüsü Müslüm Sarı o iddiayı yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP sözcüsü söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup genel merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi ise olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzaları yargıya taşımaya hazırlanıyor. Genel merkeze sunulan imzalara 15 gün içinde yanıt verilmediği için Özel ve ekibi mahkemeye başvuracak. Özel'in yeni parti kuracağı iddiaları gündemdeyken Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, 86 milletvekilinin CHP'den ayrılıp partilerine katılacağını öne sürmüştü. Özgür Özel o iddiaya ilişkin gazeteci Deniz Zeyrek'e konuştu. Bu haber doğru değildi.